0: sana nasıl muamele etmemi bekliyorsun dedi. Adam zekiymiş, dedi ki bir kral gibi muamele etmenizi bekliyorum. Aferin dedi. Zekice konuştun, seni serbest bırakıyorum. Tahtında oturabilirsin dedi. Bunun bir benzeri Malazgirt'te Sultan Alparslan'la Romanos Diogenes arasında cereyan etmiştir. Burada artık askerler bezdiler. 12 senedir neredeyse seferdeler. Kolay bir şey değil bu. Evet, bunun teçhizatını falan tabii. Para yoktu çıkarken. Bir de o var. Sefere çıkarken çok parası yoktu. Makedonya çok zengin bir krallık değildi. İskender dedi ki yol boyu para gelecek.
1: Tabii fethettiği yerlerden, zenginliklerden,
0: evet,
1: yağmadan.
0: Yağmadan aldı. Bunları oraya harcadı. Ondan sonra peki de şey, ama bunu söylersek bize ne yapar acaba? En yakın arkadaşlarından birisine dediler ki sen dediler Kreinus zannediyorum ismi, dediler ki sen bunu şeye söyle.
1: İskender'e
0: söylemesi. Yavuz Sultan Selim Emden Paşa'ya söyledi. Emden Paşa'nın kellesi gitti. Ama onun tabii konsepti farklıydı. Çünkü divanda karar alınmış, yürünecek. Onun hilafına konuşmak bozgunculuktur. Burada öyle bir kararı yok.
1: Baştan karar
0: baştan
1: almıyor.
0: Çıktı dedi ki, bir konuşma yaptı İskender'e. Böyle yanında bilge insanların olması iyidir. Yani büyük insanların yanında kaliteli insanlar varsa o büyük insan çok daha başarılı ve çok daha büyük oluyor. Büyük insanların yanında küçük insanlar varsa o büyük insanı rezil ediyorlar.
1: Aşağı çekiyor.
0: Aşağı çekiyorlar
1: başka?
0: Maalesef. Bu dedi ki ey kralımız dedi, bir insan dedi, ne kadar büyük olursa olsun durması gereken yeri bilmelidir. Biz tanrı değiliz dedi. Büyük İskender'i tam mantıklı konuşmayı severdi. Askerler dedi artık dedi memleketlerini görmek istiyorlar. Özlediler. Sizi de özlediler halkınız. Dönelim dedi. Kabul etti. Mesela normal bir zamanda olsa belki etmeyebilir. Hatta onun kellesini vurabilir. Kabul etti. Ve dönüşe geçtiler. Bu dönüş daha rahat oldu tabii ki. Yani daha önce fethettiğiniz yerlerden, kendi topraklarından geçe. Bugünkü Babil şehrine, Bağdat'ın hafif cenubunda oraya geldiler. Eski Babil kralının sarayına yerleşti. Bir anda hastalandı. Hastalığı ne olduğu bilinmiyor. Hareket edemiyor, konuşamıyor fakat şuuru yerinde. Çok şiddetli ateşe, hummaya kapıldı ve vefat etti. Vefat etmeden önce bütün askerlerinin kendini ziyaret etmesini istedi. Sarayı açtılar, onu geniş bir odaya aldılar. Bütün askerler önünden gelip geçti. Çünkü hayat adamın orduydu. Evet. Napolyon ölürken Fransa, ordu kumandanı dedi. Öyle öldü yani. Bu da öyle. Bütün askerlerini gördü ve orada vefat etti.
1: Zehirlendi
0: de söyleniyor. Hı. Yani bunun hakkında çok spekülasyon. Çünkü birden hastalandı.
1: Evet, bir yemek sonrasında, evet, bir kadının.
0: Yani kadın parmağı olduğu söyleniyor. Evet. Kumandanlarından birinin parmağı olduğu söyleniyor. Babilli veya bir Persinin öldürdüğü söyleniyor. Ama dediğim gibi bu tür faili bilinemeyen ani ölümlerde 33 yaşındaydı. 323 milattan evvel 33 yaşında, çok erken bir ölüm onun için.
1: Bir de tabii çok sağlıklı bir insanın bugün, evet, sağlıklıyken ertesi gün birden konuşamaz, evet, yürüyemez hale gelmesi.
0: Sağlıksız değildi. Biraz dediğim gibi davranış bozukluğu hasıl olmuştu. Gerek zaferler, gerek meşakkatli yolun getirdiği.
1: Ama bu psikolojik sağlıkla, evet, mental, evet, mental sağlıkla ilgili bir şey. Yani fiziksel olarak.
0: Fizik olarak hiçbir problemi yoktu.
1: Kaldıramayacak bir hastalık.
0: Evet. Çok,
1: böyle ani bir şey.
0: Hakkında çok spekülasyonlar yapılmıştır ama hiçbir spekülasyonun elinde tamam dedirtecek bir delil yoktur. Ben de bu meşakkatli yolculuğun yıprattığını, ne biliyorsunuz, insanlar çok meşakkate dayanır. Ondan sonra bir yere gelince artık pes eder. Şaşırırsınız bir anda. Bu da muhtemelen o meşakkate dayandı. Yani herkesin kaldıramayacağı bir meşakkat ve sonunda pes etmiş. Bu da mümkün. Bünye birden iflas ediyor. Basit bir mikrop sizi yataklara seriyor. Bu da mümkün. Dediğiniz de mümkün. Cenazesini aldılar, o zamanki imkanlarla mumyalamadılar da tahnit ederek, yani bozulmasın diye İskenderiye'ye getirdiler. İskenderiye sevdiği bir şehirdi, orada gömdüler.
1: Makedonya'ya getirmeyi düşünmediler.
0: Düşünmediler, çok zor, yani oradan da gemiyle gelinecek veya belki de onu hedef olarak daha uygun
1: ya da böyle
0: gördüler.
1: Bir vasiyeti mi vardı?
0: Belki de vasiyeti vardı. Bunun hakkında da çok spekülasyonlar var. Aralarında ordu kumandanlarının münakaşa ettiğini düşündüler ve oraya gömdüler. İskenderiye onun kurduğu ismini taşıyan dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Tabii kabri zaman içinde kayboldu ama 1850 yıllarında Osmanlı Devleti zamanında Nebi Daniel Türbesi etrafında yapılan kazılarda İskender'in olduğu büyük ihtimalle tahmin edilen bir mezar bulundu. Bilim adamları hemen hemen onun İskender'in kabri olduğuna müttefiktir. Bu arada 1900'lü yılların başında Sayda'da yani Fenike'de bulunmuş bir lahit var. Üzerinde İskender'e ait kabartmalar var. Ve bunun İskender'in lahdi olduğu anlaşıldı, düşünüldü yıllarca. İstanbul'a getirildi. Arkeoloji müzesine
1: gelmesi.
0: Bir hikaye, bir filmdir.
1: Bir gün arkeoloji müzesini konuşurken belki.
0: Konuşuruz yani. Bir filmdir o. Bunu İstanbul'a getirdiler ve bunun adı İskender Lahdi kaldı. Çünkü üzerinde İskender şeysi vardı. Fakat bunun İskender'in lahdi olmadığı, yani Fenikelilere ait bir lahit olduğu söyleniyor. Sayda'da bir krallık vardı. Sayda krallığı. Abdolonimos adında bir kral. O kralın lahdi olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Büyük İskender'in kısa hayatı muazzam hadiselerle geçti. Fakat mirası çok konuşuldu. Dönüşte mesela Roxan'dan kendinden sonra bir oğlu oldu. 4. Alexander olarak tahta geçti. Küçük yaşta öldürüldü. Taht mücadeleleri derken imparatorluğu ondan kısa bir zaman sonra yıkıldı. Hanedan yıkıldı. Çünkü onlar Herakles hanedanı, Herkül'ün soyundan geldiğine inanırlardı. Yerine Antigon hanedanı geldi ve bir müddet sonra da zaten orası Romalılar tarafından istila edildi.
1: Zaten sınırlara baktığınızda bu sınırları o zaman koruyabilmek mümkün değil.
0: İskender'in çok büyük idealleri olduğunu, Doğu ile Batı arasındaki farkın kalkmasını istediğini, işte Aristo'nun telkiniyle bunun için çalıştığını söyleyenler oldu. Evet, Batı ile Doğu birbirine çok yaklaştı. Kültürel olarak, mimari olarak, sanat olarak çok şey iç içe girdi. Bir Akdeniz kültürü meydana geldi. Bu kültüre Helenistik kültür veya Helenizm deniliyor. Bu İskender'in marifetidir. Pek çok meyve, sebze, kumaş, mimari stil İskender vesilesiyle Avrupa'ya geldi.
1: Botanikçileri götürdü.
0: Yani Avrupa medeniyetinin kurucularından bir tanesi Büyük İskender oldu. Kurduğu sisteme Helenizm dendi ve bu topraklarda Suriye'de, Mısır'da, Anadolu'da işte Bergama Krallığı, Selevkos Krallığı, Ptolemy Krallığı bunların hepsi aslında Bitinya Krallığı, Kapadokya Krallığı, Pontus Krallığı hep Büyük İskender'in bakiyeleridir. Onun generallerinin veya adamlarının kurduğu krallıklardır ve böylece onun tesiri Roma'nın buraya işgaline kadar bir 300 sene kadar daha devam etmiştir.
1: Hatta şehircilik olarak baktığınızda hala etkisi devam
0: ediyor. Hala onun kurmuş olduğu şehirlerin sistemi Roma tarafından model alındı. Roma kültürüne en büyük damgasını vuran Büyük İskender ve Helenizm olmuştur. Yahudi dinine çok tesir olmuştur. Çünkü Yahuda kralları da Büyük İskender'in adamlarından da Herodes.
1: Şimdi mesela medeniyetin en yüksek seviyesi dediğinizde Helenistik kültürden bahsediliyor evet. Genelde. O da onun
0: sadece böyle değil, kültürel olarak, felsefi olarak, dinlere bakış olarak, dini kabul olarak hepsi Büyük İskender zamanına tarihleniyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şu tip insanlarla karşılaşıyoruz bazen. İşte ben tefsir okumak istiyorum, meal okumak istiyorum, Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorum. Şimdi tabii bilen insan için de bu tür laflar cahilce geliyor. Çünkü sen temel bilgileri öğrenmeden, İslamiyet nedir, ne değildir onları bilmeden, iman bilgilerini bilmeden tefsir okumak sana ne fayda sağlayacak diye düşünüyorsun, söylüyorsun ama anlaşılmıyor bir türlü. Şimdi öncelik tefsir okumak, meal okumak mıdır? Yoksa insanın, Müslümanın kendisine lazım olacak farzları, vacipleri, haramları öğrenmesi midir?
1: Mustafa Bey, siz de ifade ettiğiniz gibi yani altyapı göçtüğü için insanlar neyi nasıl ne şekilde öğrenecekler, ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyor. O da duymuştur bir şey. Ben diyor Kur'an'ı bir bitireyim. Şimdi orada sormak gerekiyor. Mesela böyle telefonda falan arayıp da şey yapanlara ben soruyorum. Yani bir tefsir kitabı okumaktan, bir hadis kitabı okumaktan, ondan sonra ne bileyim bir meal okumaktan maksadın ne?
0: Maksadın ne?
1: Dinimi öğrenmek istiyorum. Ha, dinini öğrenmek istiyorsan tefsirden, hadisten, mealden din öğrenmez. Din öğrenmez. Madem ki öğrenmek istiyorsun, o zaman sana bir yol haritası gerekir. Ehl-i Sünnet alimleri bu yol haritasını çizmişler, anlatmışlar, kitaplara da bildirmişler. Mesela Hatika kitabında, Hanefi mezhebinin temel kitaplarında burada buyuruyor ki Ehl-i Sünnet itikadını ve farzları, haramları öğrenmek farzdır. Bunları öğrenmek ve kendine lazım olandan başka fıkıh bilgilerini öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim tefsirini ve hadis ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir. Şimdi farzdır, yani farz-ı ayındır. Her Müslümanın, buluğa ermiş olan kadın, erkek, her Müslümanın beş vakit namazı kaç rekattır, nasıl kılınacaktır, gusül abdestini, abdesti, su bulamadığı zaman teyemmümü nasıl yapacak, bunları öğrenmesi farz-ı ayındır. Efendim dine zengin oldu. Nelerden zekat verilir? Ne miktarda verilir? Nasıl verilir? Bunları öğrenmesi o kimsenin farzı ayındır.
0: Namaz kendisine farz olan bir şeydir. Yani.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Diyelim ki
0: namaza ait bilgiler.
1: Namaz kılmaya başladı. Namaza ait. Namazın farzları var. Vacipleri var. Sünnetleri var. Müstahapları var. Mendupları var. Ayrıca müfsitleri deniyor. Yani bu ibadet bozan şeyler var. Çünkü şu saydığımız, naklettiğimiz ibadetler yarın mahşer günü bizim önümüze konacak. Yani kitaplarda farz-ı ayın denen şeyler, kadın, erkek, herkese ayrı ayrı bunun hesabı sorulacak. Bunları niçin öğrenmedin? Niye öğrenerek yapmadın? Ya yapıyorum ya. Yapıyorsun da eksik yapıyorsun arkadaşım. Yapıyorsun da eksik yapıyorsun. Mutlaka orada bunun hesabı sorulacak. Şimdi şöyle söyleyeyim de ben mesela öğretmenlik yaptım, sen de yaptın biliyorsun. Ya çocuk bir geliyor bir gelmiyor. Şimdi okulun belli kuralları var. Şu kadar devamsızlık olursa bizim dönemimizde mesela sınıfta kalıyordu.
0: Evet. Şimdi de var.
1: Şimdi de var. Efendim ben çok başarılıyım ya. Arada sırada geldim okulun dışarıda böyle baktım gittim.
0: Ben okula geldim. Yani.
1: Ya içeri gibi sınıfı ders dinlemedin arkadaşım.
0: Evet.
1: O kurala sen uymadın. Dolayısıyla o gelme kabul edilmez. 24 saat okulun dışında bir sandalye koysan veya oraya bir kulübe yapıp da aynı şekilde okulu seyretsen kusura bakma sana bir şey verilmez.
0: Okulun kantincisi o zaman hepinizden daha çalışkan tabii, bir öğrenci yani. Her gün geliyor.
1: Her gün geliyor çünkü. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emrettiği ibadetlerden müştehit alimler bunları tasdif etmişler. Farzı ayın olanlar diyorlar. Farzı ayın, farzdır. Farz iki kısma ayrılır. Farzı ayın, farzı kifaye. Farzı ayın mutlaka her kadın, erkek, buluğa ermiş Müslümanın yapması, ferden yapması gereken emirler, sakınması gereken yasaklardır. Bunları mutlaka öğrenmesi lazım. Efendim bilmeden yaptım. O da suçtur buyuruyor. Yarın ahirette diyecektik ki imkan vardı, niye öğrenmedin? Niye öğrenmedin? Bunun hesabı da.
0: Bilmemek mazeret değil.
1: Bilmemek mazeret değil. Hele diyelim ki mesela bir komünist ülkeler var. Demir perde ülkesi deniyordu ya. Ya oraya din kitabı giremiyor. Ondan sonra şey yapamıyor falan. Onun bir mazereti olabilir.
0: Ama ulaşmamıştır.
1: Anadolu'da yaşayan bir insanın mazereti yok. Yok. kitap da var, gazete de var, ondan sonra radyo, televizyon yayınlar var. Yani bir sürü de yayın var.
0: Cami var, Kur'an kursu
1: var. Camiler var, Kur'an kursları var. Bunları öğrenme imkanlar var. Peki efendim, yani tefsir okunmaz mı? Bak bunları hallet. O da tefsir de yani hakiki manada müfessir-i kiramın yapmış olduğu. Çünkü tefsir bugün zamanımızda bir sürü mezhepsizin, zındığın kendi görüşünü tefsir diye piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Kur'an-ı Kerim kendine göre anlıyor. Men fesserel Kur'an'ı diye başlayan hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif de kendi kafasına göre, düşüncesine göre ayet-i kerimleri yorumlayan kimse cehennemdeki yerini hazırlasın. Başka bir hadis-i şerifte de kafir olur buyuruyor. Çünkü ayeti kerimeden onu açıklayabilmesi için mesela piyasada bir sürü meal diye sürüyorlar. Meal değil, tercüme efendim. Bu tercümeler hiçbir işte birbirini tutmuyor. Bunlar mezheplere saldırırken işte bu kadar Kur'an bir, Allah bir, niye bu kadar mezhep var? İyi arkadaş, Kur'an-ı Kerim tek de yüzlerce Kur'an-ı Kerim tercümesi yapıldı. Hiçbirisi birbirini tutmuyor. Demek ki kendi görüşünüzü yazıyorsunuz.
0: Kur'an-ı Kerim tek ama bir sürü tercüme var. Binlerce. Ha. Niye?
1: Sebebi ne? O zaman sen de kafana göre aynı şekilde yorumlamışım bunu. Müfessir-i kiram deniyor. Müfessirler hakiki manada bunlar ehl-i sünnet alimidir. Ve bunlar kelami ilahiden murad-i ilahi. Hadis-i şerifleri tarıyor. Eshab-ı kiram alimlerin efendileriniz bu ayet-i kerime hangi sebeple gelmiştir? Burada murad nedir? Peygamber sorulduğu zaman ne cevap vermiştir? Tefsirde murad o. Yoksa senin kafana göre yorumlaman değil. Dolayısıyla mesela tefsir kitabı okusan bile 5 vakit namaz tefsir kitaplarında anlatılmaz. Oruç nasıl tutulacak, orucu neler bozar tefsir kitaplarında anlatılmaz. Ondan sonra zekat hangi mallardan verilecek, ne miktarda verilecek, nasıl verilecek, bu da anlatılmaz. Senin tefsir kitabı okumaktan, meal kitabı okumaktan maksadın neydi? Dinini öğrenmek. Öğrendin mi?
0: Hayır.
1: Ha, yok, öğrendi. Dinsiz oldu.
0: Dinsizliği öğrendi.
1: Çünkü eğer itikat bilgilerini, fıkıh bilgilerini öğrenmeden bu kitapları okuyan kimse netice itibariyle dinsiz olur buyuruyor. Çünkü yani mezhepsizlik dinsizliğe giden bir köprüdür buyuruyor. O zaman hepsini ben diyor Kur'an'ı anlarım falan. Halbuki yapısı, çapı, ilmi, bilgisi yok. Böyle bir kimsenin buna cesaret etmesi intihar etmesi demektir. Tabii cahil cesareti. Kitaplarda o kadar geniş bilgiler verilmiş ki mesela deniyor ki tefsir, hadis kitaplarını okumak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, fıkıh bilgilerinin ahvazasını öğrenmek bunlar farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bazıları yapınca diğerlerinin üzerinde bu kalkar. Farz-ı kifaye olanları bilen, yapan varken bunları öğrenmek müstahap olur. Bunları yapmak nafile ibadet olur. Yalnız cenaze namazı böyle değildir. Velisi kılınca başkalarının tekrar kılması caiz olmaz. Namaz kılacak kadar Kur'an-ı Kerim ezberleyen kimsenin boş zamanlardan daha çok ezberlemesi, nafile namaz kılmasından daha çok sevap olur. İbadetlerinde ve günlük işlerinde lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi ise bundan daha çok çok sevap olur. Lüzumundan fazla fıkıh bilgilerini öğrenmek de nafile ibadetlerden daha çok. Efendim ben diyor 200 rekat günde namaz kılıyorum. Peki namazın aynı şekilde şartlarını bilmiyorsun. Yani buna fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi denir. Arkadaşım sen bunları öğrenmemişsin. Onca kitaplarda bir ifade geçiyor. Cahil, sofu, şeytanın maskarası olur. Şeytan rahatla oynatır onu sana. Ve bidat da çıkartır ona. Niye? Ya 3 defa demiş ama ben 5 defa kolumu yıkıyorum. Bidat olur o. Çünkü 3 defa yıkamak sünnet. Peygamber Efendimiz 3 defa buyuruyor. Sen ne diyorsun Peygamber Efendimiz? Sen bilememişsin, anlayamamışsın. 5 defa yıkayınca daha temiz olur diyorsun. Yani Peygamber Efendimiz'e akıl vermeye kalkıyorsun. Allah Teala korusun, felaket olur. Dolayısıyla tefsir okumak farz-ı kifayedir. Fıkıh kitapları varken din bilgilerini tefsirlerden öğrenmeye kalkışmak nafile ibadet olur. Farza ayın olan fıkıh kitaplarını okumayı bırakıp İlmihal kitaplarını okumayı bırakıp nafile olan tefsir okumak caiz değildir. Zaten bizim gibilerin tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi de imkansızdır. İmkansızdır. Çünkü geniş bir altyapı olması lazım ki bu senelerce dizek çürütme lazım. Yoksa bir kitabı aldın hemen okuyun ben anlayayım falan. Mesela bu ilmihal kitaplarını bile bazen siz de şahitsiniz. Ben diyor anlayamıyorum diyor, bana ağır geliyor. Niye? Altyapı yok. O tabirlerle, o terimlerle ilk defa karşılaşıyor.
0: Tefsiri nasıl anlayacaksın o zaman?
1: Değil mi? Nasıl
0: aynı adamla tefsir okuyacağım diyor. Tabii. Mesela bazen.
1: Mesela şimdi tıp fakültelerinde, eczacılık fakültesinde, hukuk fakültesinde okutulan kitaplar Türkçe midir? Git aynı şekilde hukuk fakültesinde okutulan kitabı al, avukat ol, hakim ol değil mi?
0: Tabii.
1: Olmaz canım der.
0: tıptaki kitabı al, ameliyat yap.
1: Ha, ameliyat yap.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım. Olmaz der. Niye olmaz? Çünkü onun belli bir altyapısı olması gerekir. Peki orada altyapı olması gerekiyor da Allah Teala'nın dinini öğrenirken olmaz mı bir arkadaşım ya? Değil mi? Olmaz mı? Bu sebepten dolayı her Müslümana lazım olan önce fıkıh bilgileri, yani ilmihal bilgileridir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.
3: Zat-ı Teala ve Tekaddes, husul-i kemalatta kâfi ise de, eşyayı tekvin ve tahlikte sıfat-ı zâide lazımdır. Çare yoktur. Zira Zat-ı Teala nihayet-i tenzih ve takdistedir ve gayet azamet ve kibriyâidedir. Ve onun için kemal ve gına ve eşyaya kemal-i adem münasebeti sabittir. Eğer tavassut-ı sıfat olmasa, bir şeyin husûli mutasavver olmaz idi. Zira ki Zat-ı Teâlâ'nın satevât-ı eşyâ-i envârında, eşyanın helak ve fena ve inhirak ve inhidamından gayrı nasibi yoktur. Âlemin vücud-u hariciyesine vesile olmaya, sıfat-ı hakiki gerektir ki, kemalat-ı zatiyeyi kendi vesailiyle merayâ-yı âlemde cilvesâz edeler. Zât-ı Sübhanehu için âlemden gınâ-yı zâti vardır. Bazı meratib-i esma ve sıfatta bu nisbet mutasavver değildir. Zât-ı Teâlâ'ya vüsûl-i bîçûnî ile vusulda bir şeyin tavassut ve hayluleti yoktur. Zâkirleri, zikredenleri ve onlarla birlikte olanları Hak Teâlâ mağfiret buyurdu. Hadîs-i şerif. Zikr, gafleti tard etmekten ibarettir. Zahir, beden, başlangıçta ve nihayette zikre muhtaçtır.

0: Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Resul aleyhisselam bir dirhem ile bir antari satın aldı. Bir dirhem ile de yiyecek satın almaya giderken bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. "Kızım, niçin böyle ağlıyorsun?" buyurdu. "Bir Yahudinin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de yağ satın al," dedi. "Bunları alıp gidiyordum. Elimden düştü. Hem şişe hem de yağ gitti. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım," dedi. Resul aleyhisselam son dirhemini kıza verdi. "Bununla şişe ve yağ al, evine götür," buyurdu. Kızcağız, "Eve geç kaldığım için Yahudinin beni döveceğinden korkuyorum," dedi. Resul aleyhisselam, "Korkma. Seninle birlikte gelir, sana bir şey yapmamasını söylerim," buyurdu. Eve gelip kapıyı çaldılar. Yahudi kapıyı açıp Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görünce şaşırıp kaldı. Yahudi'ye olanı biteni anlatıp kıza bir şey yapmaması için şefaat buyurdu. Yahudi Resulullah'ın ayaklarına kapanıp, "Binlerce insanın baş tacı olan, binlerce arslanın emrini yapmak için beklediği ey koca peygamber, bir hizmetçi kız için benim gibi bir miskinin kapısını şereflendirdin. Ya Resulallah, bu kızı senin şerefine azat ettim. Bana imanı, İslam'ı öğret. Huzurunda Müslüman olayım," dedi. Resul aleyhisselam ona Müslümanlığı öğretti, Müslüman oldu. Evine girdi. Çoluğuna çocuğuna anlattı. Hepsi Müslüman oldu. Bunlar hep Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzel huylarının bereketiyle oldu.
1: Peygamberlerden sonra insanların en üstünü Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Miracınız mübarek olsun ya Resulallah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ebu Bekir'in imanı bütün müminlerin imanları toplamından daha ağırdır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, peygamberlerden sonra insanların ve eshab-ı kiramın en üstünü, Müslümanların birinci halifesi, Efendimiz aleyhisselamın can yoldaşıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğini açıklayınca ilk inanan, ilk olarak iman eden hür erkektir. O, misli bulunmayan bir sadakat, fedakarlıkla sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda canını, malını, ömrünü feda etmiş, can siperane bir şekilde onun aleyhisselam en büyük yardımcısı olmuştur. Mekke'deki müşriklerin büyük zulümlerinde onlara karşı durmuş, Efendimiz aleyhisselamla birlikte hicret etme şerefine kavuşmuş ve sonsuz bir hikmet, marifet, ilim, esrar, hidayet, feyz, merhamet deryası olan Efendimiz aleyhisselamdan manevi olarak hiç kimsenin alamadığı kadar feyz almıştır. Şimdi Efendimiz aleyhisselamın hakkında imanı bütün müminlerin imanları toplamından daha ağırdır diye meth buyurdukları Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh tereddütsüz imanını en güzel şekilde gösteren ve bunun neticesinde kendisine Sıddık isminin verilmesiyle kıymeti çok daha fazla ishar olan Miraç hadisesini anlatıyoruz. Efendimiz aleyhisselam Miraç'ta zaman ve mekan dairesinden çıkarak cenneti, cehennemi görmüş, peygamberlerle görüşmüş, başka hiçbir varlığın yükselemeyeceği mertebelere yükselmiş, Allahü Teala'yı görmüştür. Miraç'la şereflenen Efendimiz aleyhisselam, bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke-i Mükerreme'ye ve Ümmihani'nin evine gelirler. Bütün bunlar o kadar kısa bir anda gerçekleşir ki, az önce yattığı yer dahi soğumamıştır. Efendimiz aleyhisselam, sabah olunca Kâbe'ye gider ve miracını anlatırlar. Gönül gözü kör kâfirler, başlarlar hemen alay etmeye. Halbuki yüzlerce mucizesine şahit olmuşlardır Resulullah'ın. Her zaman doğruyu söylediği için ona Muhammedül Emin diye kendileri söylememişler midir? Fakat o kâfirler zaman kaybetmeden sanki büyük bir mal bulmuş gibi hemen Hazreti Ebu Bekir'e gidip, "Ey Ebu Bekir, Kudüs'e defalarca gidip geldin. Mekke ile Kudüs arası ne kadar sürer?" diye sorarlar. Cevap onların beklediği gibidir. Hazreti Ebu Bekir, "Bir aydan fazla," der. İşte tam taşı gediğine koyduklarını, Hazreti Ebu Bekir'i ikna edeceklerini zannederek, "Ama," derler, "iman ettiğin peygamber bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Ya buna ne dersin?" Kâfirlerin bu soruları ve peşinde oldukları maksatları, onların ne kadar kör olduklarının, hiç yoktan kainatı var eden kudret sahibinin büyüklüğünü hiçbir an bile akıllarına getirmediklerinin hazin bir neticesidir. Sıddık-ı Ekber'in iman dolu cevabı dünyayı başlarına yıkar müşriklerin. Eğer o söylediyse doğrudur. O yürüyen cesetler güruhu bu defa Efendimiz aleyhisselama giderek akılları sıra imtihan etmek üzere soru yağmuruna başlarlar kainatın efendisini. "Kudüs'e gidip geldin. O mescidin kaç kapısı, kaç penceresi vardır?" Bu soru aslında defalarca Kudüs'e gidip gelenlerin dahi bilemeyeceği türden bir sorudur. Ama alemlerin efendisi tam olarak doğru sayıyı verirler. Aslında Resulullah dikkatle mescide bakmamıştır ve saymamıştır pencereleri. Fakat Cebrail aleyhisselam, onlar soruyu sorduğu anda Mescid-i Aksa'nın görüntüsünü Efendimiz aleyhisselamın gözleri önüne getirmiştir. Yine küfürlerinde inat edenlere daha nice inkar edilemez müşahhas deliller sunmuşlardır ki alemlerin efendisi bu en akılsıza bile Efendimizin miraca gidip geldiğinin açık bir delili olacaktır. Meğer ki kalpler kör olmamış, gönüller iflas etmemişse. İyi de ne olacaktır şimdi? Zaten Resulullah'ın gösterdiği mucizeler, haber verilen müjdelerle ahir zaman peygamberi olduğuna iman eden müminler, miracın olduğuna da şüphe duymadan iman etmişlerdir. Peki küfürlerinde inat edenlere bu kadar açık bir delil yeterli olmayacak mıdır? Maalesef hayır. Onlar küfürde kimselerin olamayacağı azgın bir inat sahibidirler. Efendimiz aleyhisselam o kâfirlerin maksatlı sorularını doğru cevaplarıyla yerle bir ederken Hazreti Ebu Bekir Sıddık kalabalığın olduğu yere gelir ve yüksek bir sesle kâfirlerin kalplerini titreten bir tonda Efendimiz aleyhisselama "Miracınız mübarek olsun ya Resulallah" diye girince söze, kâfirler küfrün karanlık dehlizlerinde adeta alev alev yanarlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh devam eder sözlerine ki, bunlar kendisini Resulullah'ın risaletini inkar konusunda ikna edeceklerini zanneden habis kâfirlerin başlarına gök kubbeyi yıkacak cinstendir adeta. Der ki eshabın en yükseği, "Ya Resulallah, Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim ki bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdi. O nur yüzünü görmekle ve kalpleri fetheden, ruhları çeken, tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Ya Resulallah, senin her sözün doğrudur. Sana elbette inandım. Ve bütün hücrelerine varırcasına bir teslimiyetle adeta haykırırlar. Ya Resulallah, canım sana feda olsun. İşte bu bağlılığın son noktası, imanın akıllar ötesi bir kuvvetidir. Efendimiz aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekre, bu tereddütsüz imanından dolayı o gün, her işinde ve sözünde doğru olan, hakikati gördüğü anda tereddütsüz teslim olan manasına gelen Sıddık ismini verirler ki kimse kavuşamamıştır böyle bir şerefe.
0: Abdestin müstehapları. 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna meshetmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek. 6. Pak ve temiz bir peşkirle silinmek. Abdestin mekruhları. 1. Yüzüne suyu pek vurmak. 2. Abdest aldığı suya üflemek. 3. Üçten eksik yıkamak. 4. Üçten ziyade yıkamak. 5. Abdest aldığı suya tükürmek. 6. Suyun içine sümkürmek. 7. Gargara yaparken boğazına su kaçırmak. 8. Arkasını kıbleye dönmek. 9. Gözünü yummak. 10. Gözünü pek açmak. 11. Soldan başlamak. 12. Sağ eliyle sümkürmek. 13. Sol eliyle ağzına su vermek. 14. Sol eliyle burnuna su vermek. 15. Ayağını yere vurmak. 16. Güneşte ısınmış su ile abdest almak. 17. Mâ-i müstamelden sakınmamak. 18. Dünya kelamı söylemek.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Edirne ilimizin güzel tarihi ilçesi 2. Bayezid Han'ın eşi Hafsa Sultan'ın hatırası, çiftliği, toprağı olan ilçemiz Havsa'dan sesleniyorum. Şimdiki idari bölümde adı resmi dilde Havsa olarak geçiyor. Biz de öyle diyeceğiz. Bir Samsun'un Havzası var. Bir de Edirne'nin Havsa'sı var. Biri Sa ile bitiyor, biri Z-A ile Za ile bitiyor. Ama aslı derseniz Hafsa olması lazım. V değil, F olması lazım. Şimdi bu önünde bulunduğum, daha doğrusu arkamda bulunan cami, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu rahmetli Kasım Paşa'nın ruhu için yaptırdığı külliyenin bir parçasıdır. Bu külliyeden maksat, burada ordunun İstanbul'dan yola çıktıktan sonra ta Filibe'ye, hatta Belgrad'a kadar gittiği güzergahta, bunlara menzil sahası deniyor. Bu menzil sahasında askerler konaklama yaptıklarında kervansaraylarda hayvanları bağlanıyor. Kendileri çeşitli dükkanlardan alışveriş edecek dükkanları var. Yatacak yerlerini kendileri kuruyorlar zaten. Camilerde ibadet ediyorlar. Hamamlarından da temizlik babında istifade ediyorlar. Bu Sokullu Mehmet Paşa'nın kurduğu 5 külliyeden birisidir. Bu külliyeyi oğlu adına yaptırmıştır. Lüleburgaz'daki külliyeyi ise kendi adına yaptırmıştır. Sokullu Mehmet Paşa'nın ayrıca Hatay İskenderun'un yanındaki, eskiden İskenderun'a bağlı bir belde idi, İskenderun'un yanındaki Payas ilçesi, yeni ilçemiz, çok nüfusu kalabalık ve Türkiye'nin çelik sanayinin merkezi, kalbi olan bir ilçemiz var. O ilçedeki külliye hakikaten çok mükemmel bir külliye. O külliyenin yapılmasının maksadı da hac kervanlarının geçiş noktası olmasından. Hem savaş esnasında ordu giderken savaşa konaklama yeridir, hem de hac zamanı, bilhassa kış aylarına kurban bayramları denk geldiğinde hacılarımız tabii kurban bayramından 2 ay önceden, 3 ay önceden yola çıkıyorlar. O mevsimler Anadolu bozkırındaki kuru ayazda hacılar zarar görmesinler, ölmesinler diye Osmanlı karadan hac yolunu, denizden gidenler için demiyorum, karadan hac yolunu Torosları güneye indirmiş ve Adana'dan itibaren her 25-30 kilometrede bir bu güzergahta bir kervansaray, bir külliye yapılmış. İşte bunun en güzelini de Kanuni Süleyman Han, Sultan Süleyman Han Belen'de yaptırmış külliyeyi. Veziri Sokullu Mehmet Paşa da Payas'ta yaptırmış. Bu külliyenin unsurlarında güzel bir çarşısı var. Dua kubbesini sizlere tanıtacağım. Güzel bir cami var. Caminin avlusunda su kuyusu var. İçinde de suyu var. Efendim, hemen yanında Halk Eğitim Merkezi'nin avlusunda da bu caminin avlu duvarı yerine de geçecek şekilde bir kervansaray konmuş. Bu kervansaray da Lüleburgaz'daki gibi 5000 atı barındıracak kadar büyüktü. Yani ilçenin bugün tam çarşısının ortasındaki arazi olduğu gibi bu külliyeye aitti. Zaman içerisinde bunlarda çeşitli harabiyetler oldu. Memleketimizin sıkıntılı harp zamanları oldu. İnsanlar ekmek ararlarken böyle tarihi eserleri korumaya fırsat bulamadılar. Bazen de efendim bazı idareciler, bundan senelerce öncesini söylüyorum, bugün için söylemiyorum. İdareciler rahat yollar açalım, artık otomobiller falan filan da hayatımıza girince aman işte yol açalım, şöyle olsun böyle olsun diye vakıf eserlerin avlularına veya vakıf eserlerin kendilerine güçleri yettiler. Böylece birçok vakıf eserin arazisi ya resmi kurumların avlusu veya binasının arsası oldu ya da özel mülke devredildi. Bir dönem geldi 1931'den sonra, buralardaki de camilerin bir kısmı cemaati yok canım, bunlar da çok böyle eskimiş, bunları açık artırmayla satalım da insanlar ya tamir ettirsinler ya da ne yaparsa yapsın, yıksın yapsın. İnsanlara kendi inandıkları dinin ibadethanesi caminin yıktırılmasına önayak oldular. Bütün Türkiye genelinde 3900'den fazla sadece cami ve mescit satıldı ve devreden çıktı. 3900 geçkin. Çok şükür o günler geride kaldılar. Şu anda birçok belediyelerimiz bu yıkılmış olan camilerin, satılmış olan camilerin yeni sahiplerinden, 1931'den sonraki sahiplerinden, mirasçılarından buraları satın almak suretiyle onlara ne istiyorlarsa 2 daire, 3 daire vererek efendim oralara tekrar yeniden camileri kurdular. Bunun en güzel örneğini de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını görüyoruz. Şöyle böyle 15'e yakın tarihi camiyi tekrar eski yerine kavuşturdular. Bu caminin şu son cemaat yeri olarak oturduğum yer, belki bunlar vardı ama şu kısmı olduğu gibi yoktu. Bulgar'ın geldiğinde buralar yıkıldı. Minaresine kadar çıkıp minaresine ihtiyaç gideren insanlar oldu. Kendi askerlerimize kazma vererek bu camiyi yıktırdılar. Bunlar sonradan vakıflarımız sağ olsun güzel bir şekilde bunlara emek vererek, orijinali olmasa dahi orijinalini andıracak şekilde yapmalarından dolayı memnunuz. Hani ifade ederler ya, kutu gibi bu bina falan derler ya, bu cami hakikaten kutu gibi bir cami. Bulgarlar da bu avlusundaki kuyuya efendim zarar verdikleri bazı insanlarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı öldürerek bu kuyulara attılar. Bu kuyu da ona şahittir ve sonra da bu cesetler yüzmesin suyun üstünde diye üstüne ağır ağır taşlar attılar. Burada koca bir hazire vardı. Kıble tarafında da. Kıble tarafı zaten kalmamış şu anda. Bu önündeki hazire de, yani mezarlık olan yeri de işte birkaç tane sağdan soldan toplanmış mezar taşı, bir de orijinal caminin şu sütunlarının yerinde olanlar, sütunlar da kırılmış. Ya yıkılırken kırıldı, ya yıktılar ondan sonra kırdılar, onu bilemem. O parçalar da orada muhafaza ediliyor. Gönül isterdi ki bunları da birbirine alıştırsınlar da bu sütunlardan biri bu caminin hatırası olarak kalsın. Kalmamış. Ne diyelim efendim? Şimdi caminin bu kadar ön taraftaki olan unsurlarını anlattıktan sonra caminin içerisine girelim ve orada da bu camiyi yaptıran Sokullu Mehmet Paşa'yı anlatalım. Çünkü oğlunun adına yaptırdığı bu camide oğluna ait kayıtlara ben ulaşamadım. Sicilli Osmanlı'da da çok aradım. Yani Osmanlı'nın 15 sene başbakanlığını yapmış Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlunun da bir kaydı olması lazımdı.

Tabii bunlar çok tahrip oldular. Şimdi taç kapısı, burada güzel kemerli bir taç kapısı var ama şu güzelim örtüyü de kaldırıp da altından sizlere onu gösterecek bizim gücümüzde, imkanımızda yok. Bizi böyle kabullenin. Üstünde bir kitabe kısmı var. Kitabe kısmının yazıları murşlamı kazılmış. Ya camiden kazıdığınız bu yazı eğer kazıdığınızsa ya ayet-i kerimedir ya bu camiyi yaptırana bir dua vardır. Şimdi orada silik silik gölgeli bir şey görüyoruz. Sokullu Mehmet Paşa hayata dönse, bunu görse ne yapar? Bir daha ölür. Bir daha ölür. Ben bu hayratı yaptırmışım ama arkadan kimse gelmemiş diye. Buradan kapıdan içeriye girelim. Kapısı kündekarı tekniği görünüyor. Ama çok yeni değilse de çok eski de değil. Onu da gördükten sonra girelim şimdi caminin içerisine. Caminin restorasyonu esnasında tabii eskiye ait ne izler varsa onlar kullanılmaya çalışılmış. Burada 3 tane sütun yeri var. Yani biraz kül tablası tipinde yapmışlar, bu sütun kaidesi yerine geçmez ama hani yapan usta demiş ki sütun bunun içinde sağa sola oynamasın. Onun için orayı çukur yapmış. Aslında Osmanlı'da orada düz olur. Orada bir ufak delik olur. O deliğe bir demir konur. Bir de sütunda bir delik olur. O ikisi oturduğunda o sağa sola hiç oynamaz. Fakat en sonunda şu klibanın hemen arkasındaki sütun dibi orijinal. Bu neyi gösteriyor bu sütunlar? Burada bir mahfil vardı. O mahfili taşıyan sütunlar 3 taneydi. İkisinin kaidesi de gitmişmiş. Onlar yenilenmiş, konmuş, oturtturulmuş, hafif bir yükselti sağlanmış. Oradaki üçüncü ve orijinal dibi ise aynen devam ediyor. Şimdi caminin pencere kapakları orijinali şu gördüğümüz gibi. Ama pencerelerde o kapaklar yok. Demek ki bir yangınla geçirdi. Bu ikisi nedir? Bu ikisi kitaplık yerine Kur'an-ı Kerim koymak üzere, vaaz hocalarının hadis-i şerif kitaplarını koymak üzere Osmanlı zamanında yapılmış. Şimdi bazı camilerde görüyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Kitaplıklar böyle yanlarda fakat göbekten yukarıda Kur'an-ı Kerim konan yerler veya din kitabı konan yerler. Buna riayet etmekte fayda var. Maalesef böyle Suudi Arabistan'a falan gidildiğinde kitapları yerlerde, rahlelerde böyle ayağının üstüne koyarak Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ayaklarını uzatıp üstüne rahleymiş gibi koyup okuyan insanlara rastlayınca bizim insanımız da diyor ki ya böyle mübarek yerlerde, Harem-i Şerif'te olsun, Mescid-i Nebevi'de olsun aleyhissalatü vesselam, bunlar yapıldığına göre demek ki bu olur ya, burası Müslüman memleket falan diyor. Hayır, hayır. Hayır, hiçbir zaman böylesi olmaz, böylesi uygun değil, caiz değil. Onun için kitaplıklarımızı, camilerimizde Osmanlı'nın yaptığı gibi belden yukarı, eğer çok zaruret varsa diz kapağından yukarı koymakta fayda var. İşte iki tane önemli canlı şahit o zamandan kalma. Ha, pencerelerin kepekleri de böyleydi, onlar da kündekarıydı, onlar gitmiş. Bura dolap kapakları duruyor. Sokullu Mehmet Paşa'nın iki oğlu vardı. Kurt Bey ile Kurt Kasım Bey'di. Bu cami Kurt Kasım Bey'in ruhu için yaptırılmış, sevabı ona varsın diye. Burada güzel bir minberi var. Minberin tabanı orijinal görünüyor. Efendim sadedir minber. Fakat geri kalan yerleri son zamanlardaki restorasyonla eskisine uydurulmuş. Çok çirkin, sırıtan, kötü bir manzara kesinlikle yok. Böyle olmasından da başka herhalde çare yoktu ki onu bu hale getirdiler. Mihrabına geçtiğimizde mihrap da mükemmel bir Osmanlı mihrabı. Peki kim yaptı bunu? Cami ne zaman yapıldı? 1577'de. Mimar Sinan ne zaman vefat etti? 1580'de. Ha. Mimar Sinan vefatından önce, demek ki 3 sene önce bu camiyi kesinlikle yapmıştır diyebiliriz. 1577 Selimiye zamanında planını yapmıştır. Selimiye yaptırırken, belki Selimiye yapılırken bu da devam ediyordu da 77'de bitti. Peki Sokullu Mehmet Paşa ne zaman vefat etti? 1579.

Bunu yaptırmış, iki sene sonra da şehiden Sokullu Mehmet Paşa vefat etmiştir. Onun hayatını da sizlere inşallah ilerleyen bölümlerimizde anlatmaya çalışacağız. Bugünkü süremiz azaldı çünkü. Mihrap mükemmel bir mermerden yapılmış. Rozetleriyle, efendime söyleyeyim, yazısıyla, buradaki nişleriyle, kavsarasıyla gayet güzel. Tabii bir padişahın yaptırdığı şey olsaydı burada 7 kat olması lazımdı. 7 kat değil, 5 kat şekilde bir niş silsilesi yapılmış. Duvarları çok kalın. Duvarları şöyle böyle 1 metreden fazla. Dış pencerelerin olduğu yerlerde pencere küçük, içeriye doğru açılıyor. İçteki kısım o 1 metrede içeriye doğru açılıyor. Açılınca içerideki aydınlık fevkalade artıyor. Tek kubbeli bir mekan. Bu kubbe Mimar Sinan'ın yaptığı sistemi de çok güzel andırıyor. Köşelerde yarım kubbelerle ana kubbe desteklenmiş. Sanki kubbe kasnağı olarak o yarım kubbelerden istifade edilmiş. O da ayrı bir sanatkarane iştir. Burada kadınlar için ayrılmış bir yer var. Kadınlar mahfili diyorlar ama Osmanlı'da böyle bir kadınlar mahfili camileri yapılırken hiçbir zaman düşünülmemiş. Mahfil düşünülmüş. Kadının eğitim yeri, evet, okula gider miydi? Giderdi. Kadınlar kendi aranda bunu yaparlardı. Çarşıda, pazarda çıktığı zaman kadınlar ne yaparlardı? Caminin bir köşesinde namazlarını kılabilirlerdi. Ama onlar için ayrıca, kadınlar sizin mahfiliniz burası, gelin camiye, öyle dendiğini zannetmiyoruz. Tabağı kesme taştan yapılmıştır. Güzel, oturaklı, dengeli, hem de kubbesi çok yüksek tutulmuş bir camidir. Ve kubbesinin çapı da Mimar Sinan'ın yaptığı gibidir. Yani 12 metreye yakın çapı olan bir kubbedir. 10 metrelik kubbelerden sonrasını her mimar camilerde yapamamıştır. Bunun öncülüğünü yapan rahmetli Mimar Sinan'dır. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Malum Osmanlı tarihinde 2 tane Mimar Sinan vardır. Birisi bir Rum mimar, Fatih Camii'ni yapan mimar. Fatih Camii'ni Ayasofya'dan yüksek olmasın diye uzun sütunlar getirtildiği halde onları Rumluk gayretiyle hafif kestirerek, birer metre küçülterek Ayasofya'dan daha küçük bir hale getirmiştir sütunlarını. Bunu da duyan işvereni Fatih Sultan Mehmet Han, niye bu hainliği yaptın, ben böyle sipariş vermediydim sana diye onun bir elini kestirince o da mahkemeye müracaat etti. Efendim benim elimi kestirdi. Bu elle ben iş yapıyordum. Çoluk çocuğumun rızkını kazanıyordum dedi. Mahkemeye davet eden Fatih Sultan Mehmet Han'a da kadı. Efendim evet siz hükümdarsınız. Ama siz burada işverensiniz. Birisiyle iş anlaşması yapmışsınız. O da şartlarına uymamış. Bunun cezasını ben verirdim sultanım. Kadı verirdi, siz veremezdiniz. Doğrudur falan filan. Diyet usulü, onun da elinin kesilmesine diye kararı verince bu sefer Rum mimar etekleri tutuşuyor. Aman diyor, ya şimdi padişahın eli kesilirse bu insanlar beni yaşatmaz, bir de yazık günah diyor ya. Ben nihayet rızkımın peşindeyim, çoluk çocuğumun rızkını verse ben buna dünden razıyım. Diyor ki kadı efendi, ben vazgeçiyorum, diyetimi versin. Peki diyor kadı da. Ölünceye kadar çoluğunun, çocuğunun ve kendisinin her türlü ihtiyacını Fatih Sultan Mehmet Han karşılamak üzere, ki 1481'e kadar karşılamıştır, el kesilmekten kurtulmuştur. Ve bu adaletli davranışı gören bu Rum mimar da kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuş ve Sinan adını almıştır. Sinan demek ok demek. Tabii Mimar Sinan gelinceye kadar bu Sinan devam etti. Mimar Sinan ortaya çıkıp da mimaride böyle bir büyük yıldız gibi, güneş gibi parlayınca ikinci Sinan'la birinci Sinan'ı ayırmak için ötekine Sinan'ı Atik dediler. Eski Sinan, buna da Koca Sinan dediler veya Mimar Sinan dediler. İşte Osmanlı'nın mimarisindeki geldiği nokta. Ben size şimdi Mimar Sinan Hazretleri'nin yaptığı daha doğrusu mimarlığını yaptığı bu camiyi anlattım. Bundan sonraki bölümlerimize, süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere veda etmek durumundayız. Bundan sonraki havsa çekimlerimizde inşallah çarşısının dua kubbesini, hamamını,
Çeşmesi'ni ve Kervansaray'ını sizlere anlatmaya çalışacağım. Sokullu'nun da hayatından birkaç şey daha vermeye gayret edeceğim. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etmeyin, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Safiye binti Abdülmuttalip radıyallahu anha. Mekkeli müşrikler Bedre nasıl olsa kazanırız rahatlığıyla çıkarlar, fakat hiç ummadıkları bir mağlubiyet alınca kinleri artar. Kaybettikleri önderlerin acısı neden sonra içlerine oturur. Çok daha güçlü bir ordu toplar, yola koyulurlar. Efendimiz Uhud Savaşı'na gitmeden önce kadınları muhtemel bir Yahudi saldırısına karşı Hassan bin Sabit'in radıyallahu anh kasrına bırakır, bir nevi emniyet altına alırlar. Her ne kadar bina yüksek ve korunaklıysa da organize bir saldırıya dayanamaz. Onca kadının başında bir tek Hazreti Hasan vardır. Yaşlı adamcağız ne yapa, hangi yana koşa? Yahudiler bunu fırsat bilip eve yaklaşırlar. İyi ama ya karşılarına yalın kılıç mücahitler çıkarsa? Bu yüzden aralarından birini yollar, içeride erkek olup olmadığını araştırırlar. Adam duvar dibine kadar sokulur, kulağını kapıya dayar, üst kattan gözcülük yapan Hazreti Safiye saldırganı görür ve "Ya Hasan!" diye bağırır. "Yakala şunu, yaşatma!" Hasan radıyallahu anh acı acı gülümser. Cılız kemikleri üzerinde zar gibi duran kaslarını göstererek "Vuruşacak dermanım olsa," der. "Ne işin vardı burada? Bak bütün erkekler Resulullah'ın yanında." Hazreti Safiye iş başa düştü deyip kalkar. Eline geçirdiği bir çadır direğiyle fırlar, kapıyı ansızın açıp sırığı Yahudinin beyninde paralar. Bu nasıl bir darbe ise adam oracıkta mevt olur. Arkadaşlar ürker, dağılırlar. Sonra evin damına çıkar. Uhud tarafından gelen sesleri dinleyip harbin gidişatını çözmeye bakar. İçine bir sız düşer ki nasıl anlatıla. Duramaz. Bir kılıç kapıp meydana koşar. Uhud'da karşılaştığı ilk mücahide Resulullah'ı sorar. "Şükürler olsun. O sağdır. Sıhhatlidir ama kardeşi Hamza..." "Ah Hamza." Daha ziyade ziraatla uğraşan Ensar, kalabalık donanımlı ve savaşçı Kureş karşısında zor anlar yaşar. Genç müminlerin cenk tecrübeleri yoktur. Nitekim okçular mevzilerini terk edince Kureş süvarileri dağa dolanıp artlarından kuşatırlar. Hepsi bir yana Hazreti Hamza'nın şehit olmasıyla komuta kademesi aksamaya başlar. İşte Safiye annemiz böylesi nazik bir anda yetişir ve tereddütsüz kavgaya dalar. Su dağıtır, taş atar, yara sarar. Bir yandan vuruşur, bir yandan genç mücahitleri toparlar. Kurmay gibi emir yağdırır. "Hey, arkana bak, taş at, ok sal, kardeşini yalnız bırakma." Fakat Fahri Kainat, Safiye Hatun'un Uhud'dan çıkmasını arzular. Zira Hazreti Hamza'nın cesedi dayanılacak gibi değildir. Zübeyir'i çağırıp, "Annen Hamza'nın cesedini görmesin," buyururlar. Zübeyir annesinin yanına koşar ve "Tamam anne," der. "İşte vazifeni yaptım. Hadi artık çık meydandan." Hazreti Safiye ona "Niye saklıyorsunuz?" gibilerinden bakar. Önce "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diye fısıldar. Ardından kelimelerin üstüne üstüne basar. "Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etme, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım." Dediği gibi de yapar. Muharebeden sonra büyük şehidin cesedini metanetle öper, koklar, getirdiği hırkaya sarar. Ne diz dövüp at yakar ne de yakasını yenini yırtar. Ellerini açıp sükunetle dua eder, o kadar. Müminler Hendek Harbi'nin akabinde Hayber'e yürürler. Safiye validemize katılırlar buna. Kuşatmanın ardından Yahudilerin meşhur cengaveri Merhab çalımla dolanıp erdiler. Hazreti Ali karşısına çıkar ve onu devirmekte zorlanmaz. Bu kez Merhab'ın oğlu Yasir meydan okur. Babasının intikamını almaya kalkar. Hazreti Zübeyr fırlar. Şiddetli bir kavgayı tutuşurlar. Evladı azılı silah şöyle dövüşürken Hazreti Safiye Resul-i Ekrem'e sorar. Ya Resulallah, oğlum şehit olacak mı? Efendimiz, hayır buyururlar. Evet deseler de fark etmez. İnanın aynı olgunlukta karşılar. Hazreti Safiye duygulu bir kadındır. Hayır hasenatta önce olmaya bakar. Hislendi mi kalemiyle dertleşir, şairlere düğme ilikletecek beyitler karalar. Elbette en ziyade Efendimizin ahirete göçtüğü gün hüzünlenir. Asırlarca söylenecek, nesilden nesile aktarılacak bir mersiye yazar. Hazreti Safiye, Fahri Alemin vefatından sonra 10 sene daha yaşar. Hicri 20 yılında vefat eder. Onu Baki kabristanlığında toprağa bırakırlar.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sözünde durmak ve sözünü güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışmak imandandır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Deccal geldi mi? Sevgili dinleyicilerimiz, Deccal'in geldiği de öldüğü de doğru değildir. Mehdi geldi denince, Hazreti İsa ile Deccal'i de getirmek gerektiği için akıl almaz teviller yapılıyor. Kimisi Hazreti İsa'nın kendisi gelmeyecek, manevi bir şahsiyet, bir akım olarak gelecek diyor. Kimi de gelecek ama herkes tanımayacak diyor. Deccal içinde Mao, Lenin gibi diktatörleri gösterenler olduğu gibi o bir sistemdir diyenler oluyor. Deccal Amerika'dır diyenler de oldu. Halbuki Deccal'in de Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin de birer insan olarak geleceğini ve o zamanki Müslümanların bunları tanıyacağını Peygamber Efendimiz açıklamaya ihtiyaç bırakmadan açıkça bildirmiştir. İsterseniz bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçını sizlere nakledelim. Deccal doğu taraftan çıkar. Bu hadis-i şerif Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Ebi Şeybe, Hakim tarafından rivayet edilmiştir. Diğer bir hadis-i şerif, Deccal Mekke ve Medine'ye giremez. Bu hadis-i şerif de Buhari, Müslim, Tirmizi ve İmam-ı Ahmet tarafından nakledilmiştir. Deccal'in bir gözü kördür hadis-i şerifi de yine sağlam kaynaklarda verilmektedir. Deccal'in boyu kısa, saçları kıvırcıktır. Bunu da ateistlerin saçları kıvırcıktır diye mi tevil edilecek? Deccal ateizm diye tevil edilirse, yani Deccal insan olmayıp ateizm olduğuna göre ateizmin saçları kıvırcık olur mu? Deccal'in çocuğu olmaz. Deccal çıkınca tanrıyım der. Onun tanrılığına inanan kafir olur. Deccal bir kimseyi öldürüp diriltecektir. Miraç'ta Deccal'i de gördüm. İsa inince Deccal'i öldürecektir. İsa Deccal'i öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz. Deccal öldüyse niye hala düşmanlıklar var, savaşlar var o halde? Deccal'in zamanında bulunan müminlerin gıdası, meleklerin gıdası gibi tesbih olur. Allahü Teala o zaman tesbih edenlerin açlığını giderir. Deccal çıktığına göre Müslümanların acıkması nasıl yorumlanmalı bu durumda? Değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz Deccal'in son günleri o kadar kısa olur ki, sizden biriniz Medine kapısından çıkıp tepesine varıncaya kadar akşam olacaktır buyurunca, ya Resulallah o kısa günlerde nasıl namaz kılacağız dediler. Cevaben buyurdu ki, o uzun günlerde takdir ettiğiniz gibi takdir edeceksiniz. Kıyamet alametlerinin ilki, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vaktinde insanlara dabbetül arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa, diğeri de onun hemen peşindedir. Bir ayet-i kerime meali de şöyledir. Enam suresi 158. ayetinde buyruluyor ki, Rabbinin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye o günkü imanı fayda vermez. Bu ayet-i kerimeyi açıklayan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, şu üç şey ortaya çıkınca iman etmemiş veya imanından hayır görmemiş olana imanı fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbetül Arz. Demek ki Deccal ortaya çıkınca artık herkes iman edecek ama olağanüstü alametler görülmeye başladığı için artık iman kabul edilmeyecek. Deccal çıkıp öldürüldüyse o zaman niye hala insanlar iman etsin diye uğraşılıyor ki? Yoksa bu konudaki ayet ve hadisler inkar mı ediliyor? Deccal ile ilgili birkaç hadis-i şerif meali daha bildirelim. Medine, körüğün demirin pasını çıkardığı gibi Deccal'i çıkarır.
Her peygamber ümmetini Deccal'le korkuttu. Ümmetimden hak üzere devam edenler Deccal'le de savaşırlar. İsa Deccal'le savaşırken Mehdi onunla beraber olacaktır. 10 alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri Deccal'dir. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar Deccal'den büyük fitne yoktur. Muhammed bin Hasan Askeri Hazretleri buyurdu ki, Deccal çıkmadan onu gördüğünü söyleyen yalancıdır. İbni Abbas Hazretleri de Hazreti Ömer'in şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Recmi, Deccal'i, güneşin batıdan doğuşunu, kabir azabını, şefaati ve müminlerin günahları kadar yandıktan sonra cehennemden çıkartılmasını yalanlayan kimseler çıkacaktır. Deccal gelmeyecek ve güneş batıdan doğmayacak diyen yoksa da bunları tevil eden, Deccal ateistliktir, güneşin batıdan doğması da İslamiyet'in batıda yayılmasıdır diye tevil edenler vardır. Hazreti Ömer bu sözüyle böyle tevilcileri bildirmektedir. Hadis kitaplarında bildirildiğine göre, sahabe Deccal'in ne kadar kalacağını sorunca, Resulullah 40 gün kalır fakat ilk günü bir sene gibi, ikinci günü bir ay gibi, üçüncü günü bir hafta gibi, diğer günleri de sizin günleriniz gibi olur buyuruyor. Bunlar tevili gerektirmez. Bu husus eshab-ı kirama söylenince bunun tevili nedir dememişler. Ya Resulallah, o zaman bu bir sene gibi olacak günde bir gün namazı bize kafi gelecek mi diye sormuşlardır. Cevabında hayır, günün miktarını takdir edersiniz buyurmuşlardır. Demek ki bir gün bir yıl gibi uzun olacaktır. Alimlerimiz kutuplar gibi 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerlerde veya daha kısa, daha uzun olan yerlerde böyle takdirle namaz kılınması ve oruç tutulması gerektiğini bildirmişlerdir. Yani belli bir saat oruç tutulur, belli saat aralığıyla namazlar kılınır. Bir gün bir yıl gibi uzun olmasaydı namazı böyle kılın buyurmuşlardır.

Muhammed Baki Billah Hazretleri buyuruyorlar ki, helal ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir hayatı. İmtihan etmek için kulları Cenab-ı Hak yaratıp bu dünyaya gönderdi ilk olarak. Öldükten sonra ise ta kıyamete kadar onları kabirlerde bulundurur bir miktar. Kabir hayatı diye bir hayat var ki yarın, inanması lazımdır buna her Müslümanın. Hadiste buyuruldu, bir konaktır ki kabir, ahiret yolundaki konakların ilkidir. Buradan kolaylıkla kurtulursa bir kişi, sonraki konaklardan kolay olur geçişi. Kolay kurtulamazsa her kim eğer kabirde, daha çok zahmet çeker daha sonrakilerde. Haktır kabir azabı, elbet yapılacaktır. Hem ruha hem bedene birlikte olacaktır. Hakiki azap olup rüya gibi değildir. Bir görüntü olmayıp azabın kendisidir. Geçici olsa bile dünya azabı gibi ahiret azapları cinsindendir tabii. Bir gün Hasan-ı Basri buyurdu, bu kabirler size bu sonsuz yolda bir konak gibidirler. Atâ-i Horasani buyurdu ki, bu kabir insanın ölümünden sonraki ilk halidir. Başka bir hayat ile hayattadır bu yerde. Ya azab içindedir yahut da nimetlerde. Şâbî'ye dediler ki, filanca etti vefat. Buyurdu ki, kabirde başladı ona hayat. Şimdi o ne dünyada ne de ahirettedir. İkisi arasında kabir âlemindedir. Enes bin Malik dahi buyurdu ki, bu toprak her gün insanoğluna nida eder muhakkak. Der ki, ey Âdemoğlu, bugün günah işlersin. Velakin yarın ölür ve içime girersin. Bugün Rabbine karşı kalkışırsın isyana. Lakin bunun hesabı sorulur yarın sana. Gülüp oynuyorsun da bugün sen üzerimde, girip ağlayacaksın yarın benim içimde. Helal haram demeden yersin her bulduğunu. Yarın benim içimde kurtlar yer vücudunu. Sen bugün üzerimde neşe ve sevinçtesin. Fakat yarın içimde pek çok üzüleceksin. Bugün mal toplasan da helal haram demeden, yarın benim içimde sorarlar bunu senden. Bugün büyüklenirsin hep benim üzerimde. Lakin zelil olursun yarın benim içimde. Bugün aydınlıklarda hep gezinip durursun. Lakin yarın içimde karanlıkta olursun. Bugün sık sık gidersin dost ve arkadaşına. Yarın benim içimde kalırsın tek başına.''

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyuruyorlar ki, ibadet emredilenlerle amel edip yasak edilenlerden sakınmaktan ibarettir.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: Makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 13 Ağustos 2026 Salı. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Ağustos ayının biz Türkleri sevdiğine dair görüşümüzü daha evvel dile getirmiştik. Bu muhabbetin başlangıcı Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslan kumandasındaki Müslüman Türk cihangirlerinin kendilerinin kat kat fazlası Şarki Roma kuvvetlerini mağlup ettiği 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt zaferidir. Bu topraklarda Allah yolunda cihada böyle çatal yürekli bahadırlarla başlanmış ve zamanın akışı içinde Ağustos ayında daha başka zaferler de kazanmıştık. Andığımız kader kavşağı koşusundan dolayıdır ki önceki yazılarımızda bir Roma hükümdarının ismini aylarımızdan birine kullanma hatasından vazgeçerek Ağustos'un Alparslan ayı yapılmasını teklif etmiştik. Adalar denizine Yunan kralının adını vererek Ege, bir yaz ayımıza Roma kralının ismini vererek Ağustos demişsek ondan durup düşünmek gerekir. 2026'da Alparslan ayı kollarını açarak milletimizi ve ümmetimizi bir kez daha kucakladı. Bu Ağustos'un daha ilk haftasında asrın iki büyük icraatına birden imza attık. Sanki çeliğe çifte su verdik. 7 Ağustos 2026'da Mekke-i Mükerreme'de Kur'an'ın lisanıyla Ümmül Kur'an'da şehirlerin anasında Türkiye, Pakistan ve Arabistan olarak Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladık. Bu büyük başarıya çıkan yürüyüşü Türkiye diplomasi kadroları aylar süren sessiz ve derinden çalışmalarıyla kotardılar. Bu akte Mekke İttifakı, Mekke-i Mükerreme Ahitnamesi, Mekke Antlaşması veya Mekke Paktı denebilir. Şüphesiz resmi kayda girmiş olan ibare ne ise ismi de o olacaktır. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sadece Şehitler Köprüsü, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna terörsüz Türkiye kanunu dendiği gibi Mekke'de 3 kurucu devletin iradesiyle hayata geçen kanuna da halk en kolay telaffuzu seçerek Mekke Ahitnamesi, Mekke İttifakı, Mekke Antlaşması gibi bir ad verecektir. Resmi hüviyetiyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması şüphesiz ki Medine Vesikası'nın ruhaniyet ikliminde imzalandı. Medine Sözleşmesi de denen Medine Vesikası Hicri 1. yılda miladi 622'de Kahramanlar Serdarı sevgili Peygamberimiz Risalesindeki Müslümanlarla Yahudi ve müşrik temsilcileri arasında akdedildi. Belgenin en mümeyyiz vasfı, belirgin özelliği taraflar arasında diyalog, yani konuşma, müzakere kapılarını açık tutmasıdır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Siyonist soykırımcı İsrail'in başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Lübnan dahil bölgede katliam yapıp gasp, işgal ve terör estirdiği, Amerika, İran ve Rusya-Ukrayna arasında savaşın devam ettiği, İsrail'in Kıbrıs'ı satın alımlarla ele geçirme fırsatçılığının sürdüğü günlerle eş zamanlı olarak tanzim edilip imzalandı. Bu denklik Türk devlet aklı tarafından şuurla seçilmiştir. Masada Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ı Başbakan Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ı Veliaht Muhammed Bin Selman temsil etti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan toplantıdan sonra açıklanan sözleşme metninde en göze çarpan ibare şudur: üye ülkelerden birine yapılan saldırı bütün ortaklara yapılmış sayılır. Bu kayıt NATO'nun 5. maddesini hatırlatmaktadır. Aynı mahiyettedir. Bundan dolayıdır ki iş bu Mekke ittifakına İslam NATO'su diyenler çıkabilmektedir ki bize göre özenti intibağı vereceği için lüzumsuzdur. Anlaşma kendi şahsiyetini kurup korumalı. İmzaların ardından ortak savunma anlaşmasına dair ilk açıklama Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Sayın Erdoğan, anlaşmamız bütün kardeş devletlere açıktır dedi. Bu sözü daha sonraki açıklamalarıyla Hariciye Bakanımız Sayın Hakan Fidan pekiştirdiği gibi 12 Ağustos 2026 günü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Londra merkezli olarak intişar eden Şarkül Afsat Orta Doğu gazetesine verdiği mülakatta Türkiye olarak gayemizin bütün bölgeyi bu paktın muayedenin çatısı altına almak olduğunu söyledi. Murad edilenin Endonezya'dan Fas'a, Kırım'dan Yemen'e yeşil kuşak olduğunu anlıyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İran ve Suudi Arabistan'ı iktisadi sapmalardan, topyekün İslam alemini emperyalistlerin sömürgesinden kurtaran kutlu bir el olabilir. Böylece ümmeti vahide yeniden tesis edilebilir. Terörsüz Türkiye kanunuyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın değeri, muhtemelen ajan faaliyetlere rağmen zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır kanaatindeyiz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Sırada Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var. 4000 tır silah ve PKK'nın dolarları. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini başından sonuna kadar ve yakından takip ettim. Bu vesileyle meclis kulisinde farklı partilerden kıymetli isimlerle sohbet etme imkanı buldum. Müzakerelerin daha ilk saatlerinde FETÖ'cü hesapların yaydığı af söylemi bazı milletvekillerinin anlatımlarına da denk düştü. Bu tipik bir taktikti. Ne olduğunu anlatmaya fırsat bulamadan ne olmadığını anlatmak zorunda bırakılmak. Neyse ki işin o kısmı fazla taraftar toplamadı. Yasaya karşı çıkan isimler dahi işin aslına vakıftı. Kaldı ki yasa yapma tekniği açısından da özellikli bir durumu söz konusuydu. Öyle ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında en geniş siyasi katılımla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, hazırladığı raporda ezici çoğunlukla kabul edilmişti. Meclis üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk ve işine ender rastlanan çoğunlukla yerine getirmiş ve kanun teklifini yasalaştırmıştı. İşte bu yasayı alışılmış yasalardan ayıran en temel özelliği uygulama aşamasında da meclisin aktif biçimde devrede kalacak olması. Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonu gelişmelerden düzenli olarak haberdar edilecek, gerektiğinde görüş ve öneriler sunarak ileride atılacak yasal adımlara zemin hazırlayacak. Ayrıca yasanın hükümleri yayımladığı ve takvimi belirli bir tarihe de yürürlüğe girmeyecek. Şarta bağlılık esas alınacak. PKK terör örgütü ve bağlı tüm unsurların kesin silah bıraktığı tespit ve teyit edilecek. MGK kararına bağlanmasını müteakiben uygulama dönemi başlayacak. İmralı'nın iddia ettiği gibi devlet tespit, Öcalan taahhüt edecek gibi bir durum yaşanmayacak. Açık kaynak bilgileri de gösteriyor ki istihbarat birimleri PKK'nın silah ve mühimmat envanteriyle ilgili ciddi verilere sahipler. Sahayı düzenli ve canlı takip ediyorlar. Kamuoyuna yansıyan analizlerde ise %100 silahtan arınma noktasında sınırlı ihtiyat payı bırakılıyor. Terör örgütünün %80-90 oranında silahsızlandırılmasının, tehdit olmaktan çıkarılmasının dikkate alınacağı anlaşılıyor. Marjinalleşen ve silah bırakmak istemeyen kimi terör unsurlarıyla aynı tempoda mücadele edileceğinin mesajı veriliyor. Haliyle merak edilen bir diğer hususta Amerika'nın örgüte verdiği silahların akıbeti. Yasa yapmada emeği geçen siyasilerden dinlediğim iki hususu kısaca aktarmak isterim. 1. Hatırlanacağı üzere Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözde DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye Demokratik Güçleri olarak kurguladığı PKK-YPG terör gruplarını ciddi ölçüde silahlandırmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4000 tır silah yardımı yapılmasını net bir dille eleştirmiş, bir terör örgütüyle bir başka terör örgütüne sahip çıkarak mücadele edilemeyeceğini ısrarla vurgulamıştı. Sahi bu silahlara ne oldu? AK Parti yöneticilerinden dinlediğim kadarıyla Amerika bahse konu silahların sofistike olanlarını farklı operasyonlarda kullanmak üzere toplamış. 2. Bir diğer hususta PKK terör örgütünün finansal ağının büyüklüğü ve olacağı. Örgütün nakit akışı yanında stok maddi varlığının ne kadar olduğuna dair değişik tahmin ve hesaplar var. PKK ve türevlerinin likit finansal rezervleri, Avrupa'daki ticari lojistik varlıkları, Kuzey Irak ve Suriye'deki gelir üreten yapıları ve şirket, sivil toplum operasyonu, paravan kuruluşlarla birlikte en az 1,5-3 milyar doları yönettiği, ortalama tahminlerde bu hacmin 10 milyar dolardan az olmadığı, en üst projeksiyonda ise 20 milyar doları aştığı belirtiliyor. Bu hesaplara ilginç yorumu yine kıdemli bir AK Partili isimden dinledim. Aktarımına göre PKK'nın kara parasının tutulduğu paravan şirketler, bu örgütü himaye eden ülkelerin istihbarat servislerinin gizli karanlık operasyonlarının da birer aracıymış. Yani PKK'daki nakit kaynaklar sanılandan az olabilirmiş. Neticede PKK ve bağlı örgütleri hakiki manada tasfiye edildiğine, geriye suç örgütü kimliği ve bununla mücadele kalacak. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun makalesini sunduk. 4000 tır silah ve PKK'nın dolarları. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunuyoruz. Yeni partinin meselesi yine kendisi. Türkiye, meclisteki tarihi uzlaşıyı, kabul edilen çerçeve yasayı, partilerin duruşunu, sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşuyor. Ana muhalefet, yeni parti denildiğinde ise gündem parti içi meseleler yine. Genel Başkan Özel ve kurmaylarının evetlerine karşılık parti grubunun neredeyse üçte ikisinden gelen hayırlar nedeniyle. Buna dönük olarak da hem ekranlarda yeni partinin yankı odaları, sosyal medya platformlarında bile epey yoğun bir tartışma trafiği de yaşandığı yaşanıyor. Hangisi doğru duruş, tavır ya da olası bir kırılmanın işaret fişeği olabilir mi diye. Bu anlamda kafalar karışsa da görüntü açık. Özel siyaseten doğru bir hamle yaptı, grup kararı almadı, vekilleri serbest bıraktı. Ben ve yönetim evet diyeceğiz dedi, bu tavır koymaydı ve süreç lehine önemli bir destekti. Özel CHP Genel Başkanı iken ve CHP'nin meclis komisyonunda yer almasını sağladı, bu açıdan tutarlı hareket etti. O komisyonda yer alıp sonra oylamada daha başka bir görüntü verip hayır deseydi, İYİ Parti gibi bir duruş sergileseydi, kendi adına çok büyük bir tutarsızlık olurdu. Dolayısıyla tartışmada esas kafa karıştıran şu noktaya odaklı zaten. Hayır diyenler daha en başta ve blok halinde kararlı bir duruş ortaya koyan İYİ Parti gibi gerçekten siyaseten bu işin karşısında mı, yoksa İmamoğlu'nun işaretiyle hareket edilen bir durum mu söz konusu? Bu kapsamda da özel milletvekillerinin çoğunun hayır oyu vereceğini bildiği için mi bağlayıcı bir grup kararı almayıp serbest bıraktı? Grup kararı alsaydı partide çatlak görüntüsü ortaya çıkabilirdi. Almayarak parti içi demokrasiyi işletti algısını oluşturdu gibisinden daha başka bir alt detay, kulis sızıntısı da var. Böyle bakıldığında da görüntüde konunun bir anda yeni partide eskideki bildik o son karar verici kim noktasına çekişmesine evrilmesi gibi bir hava daha baskın sanki. Bu gelişmeler üzerine hayırcı vekillerde yok öyle bir şey, sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız açıklaması yapmak gereğini hissettiler nitekim. Bu meseleyle ilgili kafa karışıklığı bununla bitmiyor. Mesela Özel çerçeve yasa oylamasından önce yaptığı konuşmasında kendisi ve parti yöneticilerinin teklife onay vereceğini açıklarken şu vurguyu da yaptı. Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti biziz ama öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymayacağız, barışın önünde durmayacağız. Bu durumda akla gelen soru da hayır diyenler ne yapmış oluyor ister istemez. İkircikli duruştan kaynaklı siyaset bilimcilerinin de eleştirileri var üstelik. Onlar da şöyle diyorlar. Ülkenin en önemli sorununun çözümüne dönük bir oylamada grubumu serbest bırakıyorum demek, benim parti olarak bu konuda bir politikam yok demektir. Burada liderlik ortaya çıkar. İhtiyatlı iyimserlik tamam ama siyasetçi toplumun önünde yürüyen insanlardır. Partilerin liderlerinin normal vatandaş gibi bir bakalım görelim deme lüksü yoktur. Ön alması, risk alması gerekir. Karşı çıkıyorsa da somut gerekçelerini ortaya koymalıdır. Sokaktaki insanlar, herkes siyasetçinin yüzüne bakıyor. O yüzden bu ikircikli flu tablolar, amalar, fakatlar insanların kafalarını hepten karıştırır. Siyaset gri alanları kaldırmaz. Seçmen, vatandaş oy vereceği, vermeyi düşündüğü partinin tavrını, duruşunu net görmek ister. Yani siyasetçilerin, partilerin farklı görüşü, duruşları olabilir, normal. Eksiklerini de eleştirebilirler. Hayır diyenlerin gerekçelerini, hatta varsa çözüme dönük kafalarındaki formülü de ortaya koymaları gerekir. Kaldı ki bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Terörle, terörizmle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. Böylesine kritik bir aşamada da yeni partinin niyeti ne olursa olsun verdiği hem evet hem hayır görüntüsü sağlıklı bir politika değil. Hele de eğer tartışıldığı gibi gerçekten parti içi çekişmelerden kaynaklı bir durum söz konusuysa hiç değil. Evet oyu veren herkesin kesiştiği tek bir nokta var. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin başarıya ulaşması zira. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunduk. Yeni partinin meselesi yine kendisi. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın makalesiyle devam ediyor. Şehit aileleriyle gaziler için yeni düzenleme. Teklifle vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak aylıklar yükseltilecek, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödemeler de artırılacak. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan, malul sayılmayan kamu görevlilerine de 27 bin lira aylık bağlanacak. Peki yeni düzenlemeden kimler nasıl yararlanacak, maaşlar ne kadar artacak? Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Buna göre ödenecek tutar 28.075 lira olacak ve asgari ücrete göre her yıl yeniden belirlenecek. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarak 70.187 lira olacak. Yeni düzenleme ile vazife malulu erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, sivillerin aylıklarında da artışa gidiliyor. Artış memur maaşlarındaki ek göstergeye göre belirlenecek. Bu kapsamda 4 yıllık yüksek öğretim mezunları 8. derecenin 1. kademesindekiler gibi emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak tutar, vazife malullüğü aylığı tutarından düşük olmayacak. Yüksek öğrenim mezunları dışındakilere ödenecek tutarsa eğitim durumlarına bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesine göre hesaplanacak. Bu kişiler derece yükseltmeye tabi olacaklar ve 4. dereceye yükselenler için 2100, 3. dereceye yükselenler için 2200, 2. dereceye yükselenler için 3000, 1. dereceye yükselenler içinse 3600 lira ek gösterge rakamı esas alınacak. Vazife malulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, sivillere bağlanacak aylık maaş 55.700 liradan düşük olmayacak ve memur maaş katsayısına göre yılda 2 kere yeniden belirlenip artırılacak. Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte malul sayılmayanlara, derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltilecek ve bu kişilerin aldıkları maaşlar derecesine göre 30 bin ila 42 bin liraya kadar çıkacak. Kanun teklifiyle malul sayılmayan personele yönelik de düzenleme yapıldı. Düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları kapsama alındı. Bu kişiler adli tıp uzmanlarının da yer aldığı sağlık kurulundan rapor alacak ve bu kişilere SGK tarafından 28.076 lira maaş bağlanacak. Yeni düzenleme ile terörle mücadele kapsamında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayanlar hastaneden rapor alabilecek. Rapora konu olayın kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmesi gerekiyor. Rapor başvuruları süresi ise 1 yıl olacak. Yani 1 Eylül tarihinden itibaren 1 yıl içinde bağlı oldukları kuruma başvuru yapabilecekler. Bu kişilere 17.135 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpı sonucu bulunacak tutarda aylık 28.076 lira bağlanacak. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın makalesini sunduk. Şehit aileleriyle gaziler için yeni düzenleme. Makaleler arasından programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada Posta gazetesinden Hakan Çelik'in makalesi var. İkinci bir beyinle yaşama doğru. Geçenlerde yapay zekaya yeni bir otomobil satın alacak olsam benim için neler önerebileceğini sordum. Bir tarafta gösterişli, güçlü ve pahalı bir seçenek, diğer tarafta daha sade, kullanışlı ve akılcı bir station wagon vardı. Teknik özellikleri sıralamasını beklerken karşıma farklı bir değerlendirme çıktı. Konfor sizin için önemli fakat büyük ve hantal otomobillerden hoşlanmıyorsunuz. Temsil kabiliyeti arıyorsunuz ama gösterişi sevmiyorsunuz. Teknolojiye değer veriyor, buna karşılık servis desteği ve uzun ömür konusunda kuşkulu davranıyorsunuz. Kararlarınızda estetik, işlevsellik ve maliyet arasında denge kuruyorsunuz. Bir an durdum. Karşımda yalnızca otomobiller hakkında bilgi veren bir program yoktu. Daha önce söylediğim sözleri bir araya getiriyor, tercihlerimin arkasındaki mantığı anlamaya çalışıyordu. Belki de yapay zeka alanına yaklaşan büyük dönüşüm tam olarak burada başlayacak. Bugün yapay zekaya soru soruyoruz. Yakın gelecekte ise o yalnızca sorularımızı cevaplayan bir program olmaktan çıkacak. Bizi zaman içinde tanıyan, geçmiş kararlarımızı hatırlayan ve bizimle düşünen kişisel bir yol arkadaşına dönüşecek. Fakat burada ciddi bir tehlike de var. Bizi çok iyi tanıyan bir sistem sürekli siz bunu sevmezsiniz diyerek bizi geçmiş tercihlerimizin içine hapsedebilir. Yeni deneyimlere, farklı düşüncelere ve sürprizlere kapatabilir. Oysa iyi bir yapay zeka yardımcısı yalnızca

kişileri kamerayla gösterirken hastalıkları veya yanlış yerleşimleri tespit edebileceğiz. Ustanın yaptığı bir uygulamayı canlı izletip hataları sorabileceğiz. Belki de en şaşırtıcı husus şu: bütün bunların temelinde matematik var. Kelimeler, cümleler ve kavramlar bilgisayar içinde doğrudan anlam olarak bulunmuyor. Kavramlar matematiksel bir uzayda birbirleriyle ilişkili konumlarda temsil ediliyor. Lineer cebir, olasılık, istatistik, optimizasyon ve bilgi teorisi devasa bir hesaplama düzeni içinde birleşiyor. Milyarlarca matematiksel işlemden hiç kimsenin tek tek programlamadığı karmaşık davranışlar ortaya çıkıyor. Müzik de buna benzetilebilir. Bir senfoninin fiziksel temelinde frekanslar, titreşimler, zaman aralıkları ve havadaki basınç dalgaları vardır. Bunların hepsi matematikle açıklanabilir. Fakat Beethoven'ın bir eserinin insanda uyandırdığı duyguyu yalnızca frekansların toplamı diye tarif etmek eserin özünü anlatmaya yetmez. Yapay zekanın temelinde de matematik var. Ancak ortaya çıkan dil, bağlantılar ve muhakemeye benzeyen davranışlar matematiğin son derece karmaşık biçimde örgütlenmesinden doğuyor. Benim tahminim 2 yıl içinde bugünkünden çok daha tutarlı hafıza ve kişiselleştirme sistemleriyle karşılaşacağımız yönünde. 3 ila 5 yıl içinde karar verme tarzımızı anlayan güçlü dijital dayanışmalar yaygınlaşabilir. 5 ila 10 yıl içinde ise bir çeşit ikinci beyin ortaya çıkabilir. Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in makalesini sunduk. İkinci bir beyinle yaşama doğru.

Makaleler arasından programı Star gazetesiyle devam ediyor. Bölge kendi düzenini arıyor. Geçen hafta Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Libya'ya gitti. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulundu. Mahmut Abbas Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şimdi de Kahire'ye gidiyor. Aynı günlerde Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve savaş sonrası yönetim tartışılıyor. Bütün bu gelişmeleri ayrı ayrı okumak mümkün ama yan yana koyduğumuzda başka bir şey görüyoruz. Bölge kendi düzenini arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarkül Afsat'a verdiği röportajdaki vurgu önemliydi. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi. Mekke'de imzalanan anlaşmayı da bu çerçevede okumak gerekiyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlüsü yeni bir askeri bloktan bahsetmiyorlar. Aksine anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını özellikle vurguluyorlar. Ama ortak bir caydırıcılık kapasitesi oluşturuyorlar. Artık bölge ülkeleri güvenliklerini yalnızca dış garantilere bırakmak istemiyor. Bu önemli bir değişim. Çünkü uzun yıllar boyunca Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi, büyük ölçüde Amerika'nın askeri varlığı, ikili savunma anlaşmaları ve dışarıdan kurulan ittifaklar üzerinden şekillendi. Şimdi ise başka bir model arayışı var. Bölgesel aktörler birbirleriyle daha fazla konuşuyorlar, ortak mekanizmalar kuruyorlar ve krizleri mümkün olduğunca kendi aralarında yönetmeye çalışıyorlar. Mekke Anlaşması bu sürecin güvenlik ayağı, diplomasi ayağında ise Ankara oldukça hareketli. Türkiye uzun süredir Libya'daki tarafları bir araya getirmeye çalışıyor. Ankara yalnızca tek bir tarafla yürümekten ziyade Libya'nın tamamıyla konuşabilen bir aktör olmaya çalışıyor. Çünkü Libya'da esas mesele devlet kurumlarının nasıl birleşeceği ve ülkenin yeniden nasıl işler hale geleceği. Benzer yaklaşımı Suriye'de de görüyoruz. Ankara parçalı güvenlik alanları yerine merkezi devlet yapısının güçlendirilmesini savunuyor. Gazze'de de mesele giderek aynı noktaya geliyor. Savaş sonrası Gazze'yi kim yönetecek? Hamas silahsızlanacak mı? İsrail çekilecek mi? Filistin yönetimi Gazze'ye hakim olabilecek mi? Aslında bütün sorular tek bir yerde birleşiyor. Gazze'de yeniden bir devlet düzeni kurulabilecek.

Mahmut Abbas'ın Ankara ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda bu tartışmayı daha açık hale getirdi. Abbas-Mekke anlaşmasını yalnızca 3 ülke arasındaki bir savunma anlaşması olarak görmedi. Abbas, bölgesel istikrar ve güvenlik açısından bu adımın bir başlangıç olmasını temenni etti. Daha önemlisi Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Çünkü Filistin yönetimi de Filistin devletinin geleceğini Gazze'den bağımsız görmüyor. Abbas'ın tek devlet tek silah vurgusuysa meselenin güvenlik boyutunu ortaya koyuyor. Hamas'ın silahsızlandırılması tartışması Filistin'in devletleşmesiyle kesişiyor. Burada esas mesele Hamas'ın silah bırakmasından ziyade silahların kime devredileceği, Gazze'nin kimin egemenliği altında olacağı ve Gazze ile Batı Şeria'nın yeniden aynı siyasi yapı içinde birleşip birleşmeyeceği. Erdoğan'ın Netanyahu hükümetini kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmakla suçlaması da Ankara'nın İsrail politikasını nasıl okuduğunu gösteriyor. Bu değerlendirme yaklaşan İsrail seçimleriyle birlikte daha da anlamlı hale geliyor. Çünkü bölgede savaş sonrası düzen konuşulurken Netanyahu hükümeti güvenliği hala kalıcı askeri kontrol üzerinden tanımlıyor. 7 Ekim 2023 sonrasında Filistin'i tanıyan ülke sayısı arttı ve diplomatik meşruiyet genişledi. Fakat bir devletin tanınmasıyla gerçekten devlet olması aynı şey değil. Devletin milli bir hükümete ve meşru bir güvenlik gücüne ihtiyacı var. Abbas'ın tek devlet tek silah sözü tam da bunu anlatıyor. Filistin devletleşmesinin adımları var. Hamas silah bırakırsa güvenliği kim sağlayacak? İsrail ordusu mu, uluslararası bir güç mü yoksa Filistin devletinin güvenlik kurumları mı? Trump'ın Gazze yol haritası Hamas'ın aşamalı olarak silahsızlandırılmasını ve İsrail'in aşamalı şekilde çekilmesini öngörüyor. Hamas bu plana belirli şartlarda kapı açtı. Netanyahu ise önce tamamen silahsızlanma sonra çekilme diyor. Hamas silah bırakırken İsrail Gazze'den çıkacak mı sorusunun cevabı bölgenin sahiplerinin caydırıcılık gücüyle ilişkili. Netanyahu'nun tavrında yaklaşan İsrail seçimlerinin etkisi de var. 27 Ekim'de yapılacak seçim ve Netanyahu içeride ciddi bir baskı altında. Gazze'den çekilmeye karşı çıkan aşırı sağın desteğine ihtiyacı var. Bu nedenle sert güvenlik siyaseti artık yalnızca dış politika değil, seçim stratejisinin de bir parçası. Fakat meseleyi yalnızca Netanyahu'ya bağlamak yetersiz olacaktır. İsrail'de Gazze üzerindeki işgalin sürdürülmesini isteyen yaklaşım daha geniş bir siyasi tabana sahip. Netanyahu'nun rakipleri arasında da Filistin devletine mesafeli isimler var. Yani Netanyahu giderse bütün sorunların çözüleceğini düşünmek iyimserlik olur. Star gazetesinden Yalçın Yılmaz'ın makalesini sunduk. Bölge kendi düzenini arıyor. Takvim gazetesindeyiz. Hakkı Yalçın'ın makalesi var sırada, veda niyetine. Bundan 40 yıl kadar önce magazin muhabirliği yapıyordum. Sinema emekçilerinden biri ölmüştü de Şişli Camii'nde cenaze namazı kılınıyordu. O sırada sinema sanatçısı rahmetli Nubar Terziyan camiye geldi. Şimdiki gençler tanımaz ama Yeşilçam'ın en nazik emekçilerinden ve içimizden biriydi. Filmlerindeki rollerinde tam adamı. Müslüman cemaate duyduğu saygıya mahsuben pırıl pırıl giysileriyle cenazede tek başına saf tuttu. Çektiğim fotoğraf hala gazetedeki duvarımda çerçeveli. Liseyi bitirdiğimde üniversitede okuyabilmek için işe ihtiyacım vardı. O zamanlar mutfaktaki gaz tüplerinin basıncını ayarlayan dedantör atölyesinde işe başladım. Patronum Ermeniydi, Koko Usta. Daha işe başladığım gün sigortalı olmamı sağladı. Okulu bitirmemde, ilk fotoğraf makinemi almamda emekleri büyüktür. Oysa Milliyet Gazetesi'nde işe başladığım 1979-82 yılına kadar sigortasız çalıştırıldım. Yerimde olsanız hakkınızı kime helal edersiniz?
Markaryan 60'lı yıllarda ülkemizde yaşamış Ermeni bir şarkıcıdır. Cape de Amor şarkısı sonraki yıllarda Alpay'ın okuduğu Eylül'de Gel şarkısının orijinali. Markaryan Türk popu için özel biriydi ve Fransızca şarkılarıyla ülkemizde çok sevildi. Çünkü iyi bir insandı, sanatçıydı, zarifti. YouTube'da bu şarkının videosunun altına yıllar önce yazdıklarım duruyor. Bu insanlar bizim dünyamızı güzelleştirmek için şarkılar söylediler, zerafet gösterdiler. Her yerde, her biçimde saygı gösterdiler. Onlar 60 yıl önce postaya verilmiş de şimdilerde bile elimize ulaşan kartpostallardır. Saygının mimarları, sevginin ustaları. Onlar bizdi, biz onlardık. Biz insanları severken nüfus cüzdanlarına bakmamayı çocukken öğrendik bu şarkılarla. O şarkıların dillerde olduğu yıllarda ilkokulu Burgazada'da yatılı okudum. Rum ve Ermeni arkadaşlarımla birlikte her sabah bahçelerden topladıkları çiçekleri getirirlerdi bize. Harika yıllardı. Hiçbirimizin gözünde ve gönlünde ayrımcılık yoktu. Anaç ve Aydın öğretmenlerimiz hep güzel şeyler aşıladılar bizlere. Sevgiyi, saygıyı öğrettiler. Vicdanların sesini dinlemeyi. Türk, Kürt, Ermeni, Rum ne fark eder ki? Sefaletin elini tutup birlikte nöbet tutardık kardeşliğe, barışa. Lisede, üniversitede Kürt arkadaşlarımla birbirimize can verme yarışındaydık. Hala öyleyiz ve hala gül ağacı değilem, her gelene eylem türküsünü söylüyoruz birlikte. Önceki gün maziden kanatlanan birkaç kuş geldi omzuma kondu. Hatıralar arasında dolaşmış da birkaç fotoğraf bırakmıştı siyah beyaz. O fotoğrafların altında el yazımızla imzamız duruyor. Bizler dil, din, ırk farkı bilmeyiz. Ve geçmişe bindiğimiz trenlerde hala el sallıyoruz birbirimize. Belki de veda niyetine.

Takvim Gazetesi'nden Hakkı Yalçın'ın makalesini sunduk veda niyetine. Makaleler arasından programı Akit Gazetesi'nden Ali Erkan Kavaklı'nın makalesiyle devam ediyor. Kudüs'ün sahipleri geliyor. Hazreti Ömer Suriye üzerine ordular sevk etti. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu birçok şehri fethetti. Halk zaferleri Halid bin Velid'in kazandığını konuşmaya başlayınca halife, Seyfullah unvanlı yenilmez kumandanı Medine'ye çağırdı, görevinden aldı ve onun yerine Hazreti Ubeyde bin Cerrah'ı tayin etti. Hazreti Ömer'e göre zaferi Allah verir. İslam ordularının zaferleri kişilere değil Allah'ın yardımına bağlıdır. Ebu Ubeyde komutasındaki İslam ordusu Suriye'de fetihlere devam etti. Sıra Kudüs'e geldi. Hazreti Ubeyde şehri kuşattı ve Kudüs halkına teslim olun çağrısı yaptı. Kudüs patriği şehrin anahtarını halifeye teslim etmek istediklerini bildirdi. Talep Hazreti Ömer'e iletildi. Halife kölesiyle Medine'den yola çıktı. Tek develeri vardı. Yol boyunca sırayla biniyorlardı. Kudüs'e yaklaştıklarında deveye binme sırası köleye geldi. Köle konuyu halifeye arz etti. Efendim, her ne kadar sıra benimse de Kudüs'e gireceğiz. Halife olarak sizin devenin üzerinde olmanız daha uygundur. Halk halifeyi kölesinin bindiği devenin yularını çeken biri olarak görmemeli. Sizin deveye binmeniz Müslümanların onuruna daha uygundur. Hazreti Ömer teklifi reddetti. Ona göre önemli olan adaletli davranmak ve hakkın rızasını gözetmekti. İnsanların nasıl karşılayacağının bir önemi yoktu. Devenin yularını çekmeye devam etti. Köle devenin kenarındaydı. Ülkeler fetheden koca devlet başkanı devenin ipi elinde yaya yürüyordu. Köle devenin sırtında halife yaya Kudüs'e girdiler. Halk şehri teslim edecekleri halifeyi bekliyordu. Şehri kuşatmış olan İslam ordusu halifeyi gözlüyordu. Gördükleri manzara karşısında herkesin gözü fal taşı gibi açıldı. İnanılır gibi değildi. Koca halife kölenin bindiği devenin yularını çekiyordu. Zerrece kibir, gurur yoktu. Allah rızası kazanma arzusu halifeyi tevazu dağının tepesine çıkarmıştı ama onun zirve diye bir derdi yoktu. Vicdanı adaletli olmayı, hak ve hukuku yerine getirmeyi emrediyordu. Arabistan, Irak, Suriye, Mısır, Yemen'in hükümdarı Hazreti Ömer şehrin kapısına geldi. Kudüs patriği şehrin kapısından çıktı. Elindeki anahtarı devenin üstündeki adama değil, yular tutan adama teslim etti. Patrik yardımcısı şaşırdı ve sordu, "Halife Ömer'i nasıl tanıdınız?" Kutsal kitabımızda Kudüs'ün anahtarını elbisesi yamalı, devesinin yularını çeken ve şehre giren bir adama teslim etmemiz söylenmiştir. Halifeyi böyle tanıdık. Hazreti Ömer 636 yılında gerçekleşen fetihten sonra Kudüs'teki gayrimüslimler için bir serbestlik anlaşması, emanname imzaladı. Müslüman olmayanlar inançlarında serbest bırakılacak, kilise ve havralar açık olacak, ibadetlerini serbestçe yapabileceklerdi. Müslümanların idaresindeki Kudüs'te asırlarca Hristiyan ve Yahudiler ibadetlerini kendi mabetlerinde serbestçe yaptılar. Hazreti Ömer'in şehri fethinden 363 sene sonra 1099'da Haçlı ordusu Kudüs'e girince şehirde korkunç Müslüman katliamı yaptı. Selahaddin Eyyubi 1187'de şehri yeniden fethetti. Hazreti Ömer'in kurduğu hürriyet zeminini yeniden tesis etti. Yavuz Sultan Selim 1517'de Memlük Sultanı Kansu Gavri'yi Mercidabık'ta yenerek Kudüs'ü Osmanlı topraklarına kattı. Yavuz İslam Birliği'ni kurdu ve Müslümanların halifesi oldu. Mısır'ı aldıktan sonra kendisi adına hutbe okuyan İmam Yavuz için Hakimül Haremeyn-i Şerifin deyince koca sultan itiraz etti. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn. Kutsal şehir Kudüs 1917'ye kadar Osmanlı hakimiyeti altında kaldı, kimsenin burnu kanamadı. 1917'de Filistin'i işgal eden İngilizler, 1948'de Filistin'de Siyonist Yahudi Devleti kurdurdular, o gün bugün
Filistinliler öz vatanlarında zulüm görüyor, evleri ve yurtları işgal ediliyor, sokak ortasında vurulup öldürülüyorlar. Dünya İnsan Hakları örgütlerinin, kadın hakları derneklerinin, çocuk hakları savunucularının gıkı çıkmıyor. Sözde medeni ülkeler Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa hepsi Siyonist katillerin arkasındalar, destekliyorlar, istihbarat desteği veriyorlar, silah ve asker gönderiyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi. Filistin kan gölü, Filistinliler kan ağlıyor. Filistin, Gazze ve Kudüs 1948'den beri Ömer'i, Selahaddin'i, Yavuz Sultan Selim'i arıyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Hazreti Peygamber küfür devam eder, zulüm devam etmez buyurur. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında yapılan Mekke Savunma Anlaşması Allah'ın izniyle İslam Savunma Birliği'ne evrilecek. Kudüs, Siyonist zulmünden kurtulacak. İsrail hak ettiği cezayı görecek. Akit gazetesinden Ali Erkan Kavaklı'nın makalesini sunduk. Kudüs'ün sahipleri geliyor. Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 21, Sure, Secde Suresi 21-30. Ayetler, Ahzab Suresi 1-30. Ayetler, Sayfa 416-420.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri rahmetullahi aleyh. Cehennem şimdi var. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Yaptığı her ameli kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o yazılara sorar ki, bunlar nedir? Derler, senin dünyada yaptığın amellerdir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Şiddeti bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misal vereyim ey insanlar. Güneşte 50.000.000 derece hararet var. Halbuki bildiğiniz var ya demir madeni, 3.000 derecedeyken erir akar su gibi. Hararet 3.000 iken böyle olursa demir, güneş tam 50.000.000 derece, düşünün bir. Mahşerde cehenneme atacaklar güneşi. Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir top gibi kalacak o ateşte. Güneşin cehenneme nispeti böyle işte. Dense ki cehennemde beden yanar ve biter. Öyleyse acıyı insan nasıl hisseder? Cevabı şöyledir ki, bedenler ahirette, bu dünyadaki gibi olmayacak elbette. Dünyadaki bedenler çürümeye mahkumdur. Velakin ahirette bedenler başka olur. Yani onlar yanınca ölüp de bitmeyecek. Allah'ın kudretiyle tekrar diriltilecek. Bu dünya ahirete giden bir yol gibidir. Gece gündüz bu yolda birer konak yeridir. Çıkmışız her birimiz bu sonsuz yolculuğa. Elbette ihtiyaç var azık ile yolluğa. Ahiret yolculuğu bitecek bugün yarın. Ecel ani geliyor. Gaflete dalma sakın. İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için bu ömür fırsatını iyi değerlendirin.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kabri Saadet'i ziyaret etmek. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine'ye girerken ihrama girilmez. Mekke'de ihramlıyken olan yasaklar Medine'de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyike ve mehbitü vahyike femnin aleyye bidduhuli fihi vec'alhü vikayeten li minen nar ve emanen minel azab vec'alni minel faizine bi şefaatil Mustafa yevmel me'ab denir. Hac yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye girip Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine'ye girince yalnız kabri Nebi'yi ziyareti niyet etmelidir. Mescid-i Nebi'de bir namaz başka yerlerdeki bin namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir. Şehre veya mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel ve alkolsüz koku sürünülür. Yeni ve temiz elbise giyilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak Bismillah ve ala milleti Resulillah denir ve hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 80. ayetini ve namazda okunan salavat-ı şerifeleri okuyarak ve vafirli zunubi veftahli ebvabe rahmetike ve fallike diyerek mescide gelinir. Bab-ı Selam'dan veya Bab-ı Cibril'den mescide girip minber yanında iki rekat tehiyyetül mescid namazı kılınır. Minberin direği sağ omzu hizasına gelmelidir. İki rekatta şükür namazı kılınır. Mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra hücre-i saadete gelip mübarek yüzüne karşı döner. Diriyken olduğu gibi huzurunda edeple durup salat ve selam verir ve dinimizin bildirdiği duaları okur. Duadan sonra kalkıp edeple hücre-i saadete gelir. Muvacehe-i saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Resulullah'ın mübarek yüzüne karşı 2 metre kadar uzakta edeple durulur. Resulullah Efendimizin kabri şerifinde diri olduğunu, kendisini gördüğünü, selamını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür. Esselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyerek başlayan duayı okur. Emanet olan selamları söyler. Sonra salavat okuyup dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip Esselamu aleyke ya halifete Resulillah diye başlayan duayı okuyarak Hazreti Ebu Bekir'e selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip Hazreti Ömer'e de dua okuyarak selam verir. Sonra kendine ve ana babasına ve dua etmesini istemiş olanlara ve bütün Müslümanlara dua eder. Sonra yine Resulullah'ın mübarek yüzü karşısına gelir, dua okur. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tevbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i Mutahhara'da nafile kaza kılar. Tevbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıbleteyn, Uhud şehitleri ve Baki'deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. Kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka hiçbir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur. Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu. Bana selam verene ben de selam veririm. Kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Hacda zemzem içmek ve zemzem getirip Müslüman kardeşlerine ikram etmek çok sevaptır. Zemzemin maddi ve manevi birçok faydası vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, zemzem doyurucu ve hastaya şifa vericidir.
Zemzem'i belalardan korunmak niyetiyle içeni Allah korur. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, Resulullah Zemzem içildiği niyete göre faydalı olur buyurduğu için ben de kıyamet günü susuzluktan kurtulmak için Zemzem'i içiyorum derdi. İbni Abbas Hazretleri de Zemzem içerken, Ya Rabbi, senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum diye dua ederdi.

0: 하야틈 로만.
1: Hayatım boyunca hiç unutmadığım ve asla unutamayacağım bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlkokul yıllarıydı. Adana'da oturuyorduk ve her yaz tatilimizi köyde geçiriyorduk. Kadirli'nin yeşilliği bol, şirin mi şirin bir köyüydü bizimki. Köyde bulunduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyordum. Amcamın çocuklarıyla beraber hemen her gün yüzmeye gidiyor, balık tutuyor, sonra da onları közde pişirip yiyorduk. Meyveyi dalından koparıp yemek, derenin buz gibi suyunda yüzmekse ayrı bir zevkti benim için. Ama bazen yalnız kalmak istediğim zamanlar da oluyordu. Böcek ve kuş seslerinden başka hiçbir sesin duyulmadığı uçsuz bucaksız arazide yapayalnız kalmak. İşte o zamanlarda kendimi düşünüyordum. Ağaçlara, karıncalara bakıyor, başımı kaldırıp bulutları seyrediyordum. Sanki kendi kendime bir şeyleri muhakeme ediyor, hayatı anlamaya çalışıyordum. İşte yine böyle bir gündü.
2: Allah'ım, her şey ne kadar güzel. Masmavi gökyüzü, yemyeşil tabiat. Sanki kuşlar bile burada daha bir farklı ötüyor. Biliyorum, bütün bu güzellikler sadece senin kudretin. Dedem hep gönülden gelerek dua ederseniz Allah dualarınızı kabul eder derdi. Şimdi bu koskoca tabiatın ortasında yapayalnızım. Şimdi gözlerimi kapayıp sana yalvarıyorum. Etrafımda döneceğim ve parmağımın ucunu bir tarafa çevirip sonra da o yöne gideceğim. Gözümü açtığımda parmağım hangi yönü gösterirse o yönde karşıma 10 lira çıkart. Parmağım karşıdaki çalılıkları gösteriyor. Demek ki o tarafa gitmem lazım. Aman Allah'ım, 10 lira. İnanamıyorum. Bir dilekte bulundum ve dileğim hemen yerine geldi. İnanamıyorum Allah'ım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Çocukluk duygusu işte. Allah'tan 10 lira istemiştim. Belki de o parayla horoz şekeri alacaktım. Ve tesadüf sonucu da çalıların arasında 10 lira bulmuştum. Ama çocuk ruhumla Allah'a dua etme konusunda beni ne kadar etkilediğini tahmin edemezsiniz. İnsanız, zaman zaman isyan edebiliyoruz. Ama ben böyle durumlarda hep bu hadiseyi hatırlıyorum. İşte o zaman Allah'a olan inancım daha da güçleniyor. İnanın bu hadiseyi bu yaşıma kadar çevremdeki herkese her vesileyle anlatmaya çalıştım. Çocukça bir şeydi ama olağanüstü bir hali vardı. Çevremdeki insanların da zaman zaman ümitsizliğe düştüğünü biliyor ve bu çocukluk hatıramı anlatarak bir bakıma onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu hatıramın daha büyük kitlelere ulaşmasını istediğim için de sizlerle paylaşmaya karar verdim. İnanıyorum ki dua etmek kadar insanı ferahlatan başka bir duygu yok.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, şu işim olursa 2000 lira vereceğim demiş. Bu olmuş adak mu? Adak mı oldu?
1: Adak oldu. Fakire verecek.
0: 2000 lira vereceğim demiş.
1: Tabii. Fakire verecek. O işi olunca verecek yalnız Mustafa Bey. Mesela kitaplarda buyuruyor ki adak, nezir bahsi anlatırken şarta bağlananlar var. Bu şarta bağlanmış.
0: Tahakkuk edince
1: şart yani tahakkuk edince onu yerine getirmek vacip oluyor.
0: Birisi buna demiş ki

0: kim bildiriyor? Yani. Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala inanmıyor. Hani şimdi konu konuyu açıyor da bazen diyor ki ben diyor işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çok severim, çok mübarek bir zattır. Ama o zatın yazdığı kitabında yazdıklarını reddediyor, inkar ediyor. Neresine saygı gösteriyorsun? Neresini seversin? Küllüm yalan. Küllüm yalan. Olmaz öyle şey.
1: Bir başka dinleyicimiz birkaç tane fotoğraf göndermiş. Dinleyicimizin sözüne itibar edelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı İmam Hatip 11. sınıflarda okutulan bir kitapmış bu. Burada diyor ki işte sayfası 5, mezhepler 5'tir diyor. İşte Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli'nin dışında bir de Caferiliği eklemiş. Orada öyle görünüyor, şema yapmışlar. Bu doğru mudur diye soruyor.
0: Şimdi tarih bilgisi itibariyle veriyorsa tamam ama yok. Bunu hak mezhep olarak veriyorsa yanlış. Hak mezhepler 4'ten fazlaydı. Ama 4'ünün aynı şekilde iştahatları, kitapları, keşif talebeleri olmuş. Bunun 4 ehl-i sünnettir. Caferiler Şii'dir. Şia'dır. Kendilerine şimdi Caferi diyorlar. Dolayısıyla ehl-i sünnet değildirler. İtikatları aynı şekilde ehl-i sünnet değil. Dolayısıyla itikatları zaten şey değil ve bu 4 hak mezhebin içinde yoklar. Çünkü bu 4 hak mezhebinde itikadı ehl-i sünnettir. Öbürler zaten aynı şekilde itikadı Şii'dir. Bununla bir alakası söz konusu değil. Ha tarihi bilgi verirse mesela şeyde de itikatta işte 72 bidat fırkası var. Şeyle beraber 73 oluyor. Ehl-i sünnetle beraber. Ha bunu sen anlatırken bunu bu şekilde böyle söylersin. Ama bunların işte 72'si de 73'si de neyse haktır falan diye demeye kalkınca olmaz. Bu 4 mezhebin yanına Caferiliği koyunca vatandaş da ne der ki ha bu da hak mezhep değil. Bunu açık açık doğru anlatmalı. Kim hazırladıysa onun kendi aklına göre bozuk bir fikirdir. Ders kitabı olarak okutulsa da bozuktur. Onun için biz mesela zaman zaman dinleyicilerimizden efendim işte çocuğumu ortaokula göndereyim mi? O çocuğumu İmam Hatip'e gönderin. Valla nereye göndersen gönder. Kur'an kursuna da göndersen çocuğunu kontrol et. Öncelikle kendin tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını, İslam Ahlak kitabını çok güzel bir şekilde oku, öğren. On sana çocuğunu okulda verecekleri kitapları da kontrol et. Okuttuklarını da kontrol et. Ondan sonra getirsin. Ama ben bu kadar meşgul mü olacağım? Olacaksın ahir zaman. Çocuğunu ateşten kurtarmak istiyorsan. Yani öbürüsü ben peygamberleri kabul etmiyorum diyen deisttir, ateisttir. Yani aynı kapıya çıkar. Evet. Ve bu adamın hani kestiği de yenmez. O dinleyicimiz doğru söylemiş. Kestiği de yenmez. Bu adam mesela evli kız var. Kızı da böyle itikad ediyorsa bunun kızıyla da evlenilmez. Allah Teala muhafaza buyursun. Ama efendim işte bu dışlamak değil mi? Ya dışlamak değil mi? Aynı şekilde adam kafirliği seçmiştir. Müslümanlığı aynı şekilde reddediyor ya. Müslümanlar dışlıyor ya. Niye kendinizden alıcı keseri gibi anlatıyorsunuz? Adam aynı şekilde reddediyor ya. Öbür tarafa saldırıyor ya. Dışlıyor ya. Dolayısıyla Müslümanın hele bu zamanda ahir zamanda hakikat kitabının kitaplarını alıp okumadığı müddetçe itikadını da imanını da amelinde muhafaza etmesi mümkün değil. Mutlaka alacak.
1: Caferili İmam Cafer Sadık Hazretleri
0: hiç alakası yok.
1: Dayandırıyorlar.
0: Hiç alakası
1: sözde
0: yok.
1: Sözde yani. Ona mı
0: tabii,
1: dayandırıyorlar?
0: Tabii sözde.
1: Oradan
0: sözde
1: mı çıkmış yani
0: Caferili? Sözde. Yok. Cafer isminde bir Şii var. Oradan kaynaklanıyor. Fakat ehl-i sünnet Müslümanlara işte Cafer-i Sadık Hazretleri var ya diyorlar. Alakası yok. Cafer-i Sadık Hazretleri ehl-i beyt imamlarındandır. Ve Cafer-i Sadık Hazretleri iki kanaldan da aynı şekilde ehl-i beyt imamlarından olduğu gibi hem vilayet yolunda ana tarafadır hem de nübüvvet yolunda ana tarafadır. Cafer-i Sadık Hazretleri. Aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de hocasıdır, üstadıdır. Evet. Bunu birbirine karıştırmamalı.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ben yağ satıyorum diyor. Müşteri işte bir kilo ne kadar diyor. Ama diyor hani biz litreyle diyor bunu veriyoruz. Fakat müşteri de diyor litreye kilo diyor.
0: Desin.
1: Benim diyor her seferinde diyor ya işte bir kilo değil bir litresi şu kadar diye diyor düzeltmem diyor gerekir mi diyor.
0: Gerekmez canım.
1: İşte böyle. Zaten onun bir kilo diyen bir litre.
0: Tabii canım.
1: Onu düşünerek söylüyor yani.
0: Onun öyle o gördüğü şeyi kabı söylüyor işte bir kilo ver bana diyor. Tamam sen de bir kilo verirsin al bir kilo.
1: Bir başka dinleyicimiz adak orucunu peş peşe tutmak mı gerekir?
0: Yok. Yemin kefareti orucu peş peşe

0: 3 gün arka arkaya tutulur. Adak orucuna gelince kendi adetine bakılır. Mesela adadığı oruçları peş peşe tutmak adeti ise peş peşe tutar. Öyle değilse ara vererek de tutabilir. Yahut da şöyle adadıysa, şu işim olursa 5 gün arka arkaya oruç tutacağım. Bunun çıkış yolu var mı, kurtar tarafımı? Yok, başından bağlamışsın sen kendini. 5 gün arka arkasına tutacak onu. Peki efendim 4 gün tuttum, 5. gün hastalandım. Tekrar iyi olduğun zaman yine 5 gün tutacaksın.
1: Bir başka dinleyicimiz.
0: Ha, burada şunu anlatayım da.
1: Buyurun hocam.
0: Demin de hatırıma geldi. Şimdi efendim ne olacak öyle olsa falan. Şimdi Sultan Mahmud Gaznevi Hazretleri Hindularla harp ediyor. Karşıdaki ordu güçlü. Kendisi aynı şekilde onlara dedi. Hem sayı itibariyle az, hem de o zaman mesela karşı taraftan Hint ordusunun filleri var, bilmem neler var. O günkü silah gücü itibariyle karşı taraf kuvvetli. Bakıyor bakıyor, ondan sonra da secdeye kapanıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, eğer beni galip getirirsen elde ettiğim ganimetlerin hepsini senin fakir kullarına vereceğim. Galip geliyor. O kadar çok ganimet kalıyor ki. Hazine tam takır, asker aynı şekilde fakir ve orada işte evliya bir zata gidiyor. Diyor ki ben böyle böyle bir şey bulundum harpten önce. Ama diyor durum da bu. Asker de fakir, hazine de aynı şekilde tam takır. O zatın cevabı, eğer bir daha Allah-u Teala işin düşmeyecekse istediğin gibi hareket etmekte serbestsin diyor. Tamam. Şimdi adaklı da böyle. Ya beş, işte 4 gündü, 5 gün arka arkaya dedim ama 4 gün tuttum, 5. gün hastalandım. Ne olur böyle? Beni ilgilendirmez. Allah-u Teala bir daha işin düşmeyecekse istediğini yapmak serbestsin. O zatın dediğini deriz.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, bir tanıdığımdan diyor, araba satın almıştım diyor. Babasıyla konuştuğumuzda, siz bilirsiniz demiş yani, o oğlu da bunun üzerine sattı diyor. 5 ay kadar oldu diyor. Şimdi diyor babasını zaman zaman karşılaşıyoruz tanıdık olduğu için diyor. Ya o araba iyiydi, satmasaydı bizim oğlan iyi olurdu falan filan diyor. Kaç kere söyledi diyor. Şimdi aradan 5 ay geçti diyor. Hala diyor adam arabada gözü var diyor. Ondan sonra plastik aksamında bazı kırılmalar filan oldu. Ben onları da değiştirdim hatta diyor. Ben bu araba diyor gözü kaldığı için satmam gerekir mi diyor.
0: Yok canım, öyle bir şey söz konusu değil. Ya bu sadece o değil, hepimiz de aynı şekilde. Mesela diyelim ki bırak aynı şekilde kendi evin olmasını, kiralık olarak bile oturmuşsun, oradan geçerken biz burada oturmuştuk falan. Gözün mü kaldı şimdi evine? Olmaz öyle şey. Yahut da bir tarlan vardı mesela. Biz burayı işte 10 sene ektik diktik falan, burası bizimdi. Ama başkasına sattım, başkası başka bir şey ekmiş falan. Gözü kalma diye söz konusu olmaz. Olmaz öyle şey.
1: Sattığına pişman olmuş gibi diyor yani.
0: Pişman olsun, başında şey yapardı.
1: Baştan söyleyecek.
0: Onu öyle demez, gelir arkadaş. Açık açık derse ki ya biz bu arabayı sattığıma pişman oldum. Senden geri almak isteriz, satarsan geri verirsen. Bu da oturur düşünür, ondan sonra aynı şekilde uygun görürse, anlaşılırsa olur. Çünkü o akitle bitmiş o iş.
1: Yani bitmiş artık değil mi?
0: Tabii.
1: Bunun bir süresi var mı? Yani
0: yok canım işte senin.
1: 5 ay geçti, 3 ay geçti, geçerse.
0: Şeyde bile yok aynı şekilde. Akit yapıldı, bitildi, bitti. Karşı taraf dedi ki, satan dedi ki ben vazgeçtim. Vazgeçemez. Bu tarafta he derse o zaman olur. O akit o zaman bozulur, yoksa bozulmaz.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, bir hanım dinleyicimiz, benim diyor işte mahremiyetim falan kalmadı diyor evimizde diyor. Çünkü diyor eşimin diyor kocasının anne ve babası, kardeşleri diyor sürekli bize karışıyorlar. Yani kaç tane çocuğumuz olması gerektiğine bile diyor şey yapıyorlar diyor. Onlar karar veriyorlar diyor. Bizim diyor çocuklar üzerindeki otoritemizi sarsmaya çalışıyorlar diyor. Yani biz bir şekilde diyor çocuklarımızı kontrol ediyoruz ama onlar sürekli bakmayın, kızmayın çocuğa, işte o şekilde davranmayın falan diyor çocukların yanında. Onlar bizi azarlıyorlar diyor. Bütün bu münakaşaya sebep oluyor kocamla aramızda diyor. Birbirimizi kırıyoruz onların yüzünden. Biz ne yapalım diyor, çekip gidelim mi bir yerlere?
0: Efendim sıkıntı veriyorsa hicret etsin. Hicret etsin, kocasıyla otursun, anlasın. Bu böyle olmayacak. Çocukların da üzerinde otoritesi kalmayacak. Çocuklarımız da perişan olacak. Biz de en sonunda bu aile dağılacak. O zaman ne yapacak? Evini taşıyacak. Onlara da diyecek ki kusura bakmayın.
1: Mesafe onların koyacak. Yaptıkları şey yanlış. Yani böyle yanlışlara çok sık rastlıyoruz. Yani anne evet. Ve babalar mesela oğlunu evlendiriyor. Hala orada hüküm sürmeye çalışıyor. Kızını evlendiriyor. Yanlış. Hüküm sürmeye çalışıyor.
0: Hele şimdi zamanda aile kahır çekecek kimse kalmadığı ya, için kalmadı yani. Bu şekilde böyle müdahaleler o evi o ailenin yıkılmasına sebebiyet veriyor.
1: Bir Ehl-i Sünnet itikadında olduğunu bildiğimiz Müslüman bir kardeşimiz var diyor. Borsa'da diyor, borsayla ilgileniyor. Bir başka arkadaş da diyor, o da Ehl-i Sünnet diyor. Ya borsa oynamak uygun değil. Bu kişiyle görüşmeyelim falan demiş. Bunun ne evine gidilir, ne evi alınır, ne satılır, ne de bir şey yenilir demiş.
0: Öyle genel hüküm vermesi uygun değil. Ama devamlı surette borsayla meşgul olmak bir yerde kumara da kayabiliyor. Hani öbür taraf bunu biliyorsa o bir ikaz edilir. Mesafeli davranır. Hadise bundan ibaret. Kestirip atıp da yemeği yenmez, şey yapılmaz falan filan, gidilmez, alınmaz, oturulmaz demesi uygun değil.
1: Öbürü çok ilgilenmiyorsa hiçbir mahsuru yok o zaman.
0: Tabii canım, hiç mahsuru yok.
1: Ya aldı, yattı, koydu.
0: Ha tabii, hiç mahsuru yani yok.
1: Sürekli hani 24 saat ya da sürekli böyle onunla ilgilenenler var bir de. Ha. Aklı fikri orada olanlar.
0: Onlar zaten kumara evet. Girebiliyor, karışabiliyor. Ama öbür türlü aldı, koydu mesela. Düştü, çıktı, bir gün geldi, ihtiyaç oldu, sattı. Onun mahsuru yok.
1: Böyle insanın da evine gidilir yani.
0: Gidilir, yemeği de yenilir, ikram ettiği de alınır.
1: Bir arkadaşımın kızı var. Hangi topluma girse başkaları girdiği toplumda istemsiz olarak tartışma oluyor. Yani bu arkadaşının kızı bir topluma girerse orada hep tartışmaya sebep oluyormuş falan. Sen gelene kadar burada bir sıkıntı yoktu. Sen geldin işte ortalığı karıştırdın falan diyorlarmış sık sık bu kıza. Artık ne yapıyorsa. Ben diyor bunu diyor uyarmam gerekir mi diyor.
0: Uyarsın tabii
1: canım. Arkadaşının kızı olduğu için, kızı olduğu için diyor.
0: Uyarsın tabii canım. Desin ki böyle bir durum var. Yani gitsin yani karıştırıp durmasın. Bu birikir patlar sonra. Daha büyük ailelere sebep. Efe bunu söyleyince de o kırılacak. Kırılacak tabii ki, nefsi kırılır, kalbi kırılmaz. Yaptığı yanlış. Geliyordu şimdi. Senin yaptığın yanlış. Sen öyle mi yapıyorsun? Sen ne biçim işte? Sen anlayışsın falan diye girdiyse orasını karıştırıyor demektir. Evet. Sana ne?
1: Bazen hatta böyle insanlar doğru şeyi işte söylüyor olabilir. Ama söyleyişi farklı olduğu için
0: tabii,
1: orada kırılma olarak fitneye sebep oluyor. Yani.
0: Her doğru her yerde söylenmez. Evet. Doğru.
1: Alkol satılan yerden bir şeyler alınabilir mi? Bir dinleyicimizin sorusu.
0: Sırf alkol satılıyorsa alınmaz. Hiç alınmaz. Efendim alkolle beraber mubah olan, helal olan şeyler de satıyor. Karışık satıyor. Burada da başka yerde o şey yoksa ve zaruri ise, mecbursa o zaman alınabilir.
1: Hocam son bir soru. Osman hocam diyor, çok uzun zaman oldu ama diyor, bir çaya haram demişti diyor. O hangi çaydı diyor. Bambu çayını mı kastediyor?
0: Herhalde. Şey ismi çay ama demlenince veya da yapılınca şey alkol oluyor.
1: Evet.
0: Onun için oluyor.
1: Uyuşturucu özelliği falan
0: oluyor. Uyuşturucu özelliği oluyor.
1: Evet. Bambu çayı. Normal bizim bildiğimiz çaylarla alakası yok.
0: Değil.
1: Yani.
0: Rize çayı falan diye anlamasın.
1: İçtiğimiz siyah çay, yeşil çayla alakası yok. Ya da bitki çayla değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, zaman zaman herkesin başına gelebilir. Hani bir konu olur, o konu bizim iyi bildiğimiz bir konudur ya da yapılacak bir iş vardır. Bizim iyi yaptığımız bir iştir. Böyle durumda insan kendisini hemen ön plana atabiliyor. Yani ben bu konuyu iyi yaparım, bu konuyu en iyi ben yaparım gibi. Böyle kendini ön plana çıkartmanın bir mahsuru olabilir mi?
2: Şimdi Mustafa Bey, normal şekilde bir kimse bunu ben yaptım, ben bu meseleyi biliyorum, evet, demesine bir mahsuru yok. Peki dinimiz nerede müdahale ediyor? Sınır nerede çiziyor? Hatalı olan, yanlış olan neresidir? Ehl-i Sünnet alimler bunlar çok güzel bir şekilde izah etmişler. Buyuruyorlar ki kibriya büyüklük demektir. Evet. Kibriya büyüklük Allah-u Teala'nın bir sıfatıdır. Sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Allah-u Teala buyuruyor ki kibriya üstünlük ve azamet bana mahsustur. Kibriya büyüklük, azamet de büyüklüktür. Tekit ediyor, kuvvetlendiriyor onu. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam buyurulmuştur. Çünkü Cenab-ı Hak kendisinde bulunan sıfatlardan bazılarını kullarına vermiş. Mesela basar sıfatı var Cenab-ı Hakk'ın. Allah-u Teala kuluna da vermiş, insana da vermiş, görme. Semih, işitme, insana da vermiş. İlim sıfatı var, insana da vermiş, kuluna da vermiş. Buna benzer sıfatlarından vermiş. Ama üç sıfatını da vermemiş kuluna. Hiçbirisine vermemiş. Ne insanlara, ne meleklere, ne cinlere, ne diğer mahlukata. Nedir bu? Bunlardan bir tanesi kibriya, üstün olmak. Bu konuda ortak olanı yakarım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana üstünlüğü taslayanı yakarım buyuruyor. Öbürsü yaratmak. Yine şakır şakır böyle kullanıyor bu kelimeyi. Ama diyor niyetim o değil. Bu niyet kurtarmaz bazı şeyler. Mesela bir kimse alkol içmiş olsa, içki içmiş olsa benim niyetim alkol içmek değildir demez. Yani kendisi onun alkoldür, artık onun niyeti olmaz. Yani yaratmak yoktan var etmek demektir. Sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. İnsan için kullanılmaz. Hatta imanı tehlikeye sokar buyuruyor. İnsan için kullanıldığı zaman. Yaratmak fiili Allah-u Teala'ya mahsustur. Ve bir de üçüncü olarak da kullarına vermediği, bakın kibriya kullarına vermemiştir. Yaratmak kullarına vermemiştir. Ve üçüncü olarak da gani olmak. Gani demek, lügat anlamı, sözlük anlamı zengin olmak demektir. Evet. Kendisi için gani-i mutlak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. O ne demektir? Hiç kimseye muhtaç olmamak. Peki efendim melekler muhtaç. Peygamberler muhtaç. İnsan muhtaç. Cin, melek muhtaç. Diğer mahluklar muhtaç. Peki bu yedi kat gökler, yıldızlar, gezegenler hepsi muhtaç. Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu üç sıfatını kullarına vermemiştir buyuruyor. Diğerlerini vermiştir. İşte bunlardan bir tanesi kibriya büyüklük. Ve bu konuda bana ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Kibir, kibriya aynı kökten gelir. Kibir kişinin kendisini başkasından üstün görmesidir diye tarif ediliyor. Şimdi demek ki sizin sualiniz de yani ben bunu bilirim demesi. Ayıp değil, kusur da değil. Ama orada çizgiyi geçerse, yani üstünlük taslarsa. Ya benim gibi adam, ben bilirim, sen ne bilirsin? Ya bunlar cahil adam. Bunlar anlamaz.
1: Ben varken senin ismin geçmez burada.
2: Tabii. Evet. Ben varken sen nasıl oturursun? Kık demek gibi. Yani mesela Firavun böyle kibirlendi. Nemrut böyle kibirlendi. Ben tanrıyım dediler bunlar. Evet. Ellerine bir imkan geçti. O imkanı kullandılar. Ağızdan çıkan fermandı tabii. Kanundu. Ondan sonra dediler ki tamam biz tanrıyız dediler. Kibirlendiler. Ama ne oldu? Tepetaklak oldu gitti. Netice itibariyle. Ne kemikleri kaldı, hepsi çürüdü gitti. Yani orası ince bir çizgi. Yani bir kimse ben bunu bilirim demesi başka bir şeydir. Bu bilgisiyle veyahut da Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu o özelliklerle. Hepimizin farklı özellikleri var Mustafa abi. Mesela bazısı vardır, hafızası çok kuvvetlidir. Bazısı çok zekidir. Bazısı sürati intikali çok fazladır. Bazısı el becerisi kuvvetlidir. Hı. Ama bunların hepsini veren yine Cenab-ı Hak'tır. Bunlar bizde emanettir. Bu özellikler emanettir. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu o özelliklerle başkasına üstünlük taslamak ve Allah-u Teala'ya karşı tekebbür etmek, kibirlenmek, hani ben varım, ben her şeyi bilirim, ben her şeyi yaratırım, yaparım gibi ifadeler kullanmak, o kötülenmiştir. Kötülenen o mudur? Elbette. Kibir Allah-u Teala'yı unutmanın alameti diye de tarif edilmiştir. Öyle ya, kendisini Tanrı yerine koyuyor çünkü. Ve olmuş mu? Olmuş tabii ki. Hadis-i şerifte kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Bu mesela bazı hadis-i şerifler var böyle Mustafa Bey. İşte mesela gıybet eden olsun, zina eden olsun, içki içen olsun ve cennete bunlar giremez. Hakkında da cennete giremez mealinde hadis-i şerifler var. El-i Şerif alimleri bunlar açıklarken buyuruyor ki bu kimse bunun cezasını çekmeden cennete giremez. Yoksa mesela kibirli kimse de cezasını ödedikten sonra imanlı olarak ölmüşse evet. Kurtulur mu? Evet kurtulur. Mesela Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin bir sözü var. Mesela ben bunu okuduğum zaman hakikaten öyle ya. Buyuruyor ki bu zat kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız. Gerçekten öyle. Yani bugüne kadar mesela eğitimcilik döneminde de hep böyle müşahede ederdim, gözlemlerdim daha doğrusu. Adam kendini beğeniyor, kendinden başka kimsenin. Kimseye aynı şekilde şey yapmıyor falan, kabul etmiyor falan. Akıl yok adamda. Adama doğru bir şey koyuyorsun falan. Kendisi yok diye, benim bilmediğim, benim şey yapmadığım falan. Hiç
1: kendinden başka her şeyi reddediyor.
2: Her şeyi reddediyor. Aleyhinde de olsa reddediyor.
1: Evet.
2: Yani hadi aleyhinde olanı reddetmesi tabii de... lehinde olanı da özür dilerim. Hani lehinde olanı da reddediyor bu sefer. Menfaatine olanı da reddediyor. Niye kendinden çıkmadı o fikir? Kendini beğeniyor. Onun için Ahmet bin Hanbel Hazretleri kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız bulmuştur. Bunun için insan nefsini ne kadar aşağılarsa Allah-u Teala indinde de o kadar kıymeti değeri yükselir. Çünkü Mustafa Bey, kibir insanın nefsinden kaynaklanır. Nefsini beğenen kimse kibirli olur. Ben der. Hep mimli konuşur. Ve ondan sonra da bu kimse kendisi rahat olamadığı gibi çevresine pozitif enerji veremez. Hep negatiftir.
1: Evet.
2: Kendini beğeniyor çünkü. Yok ki onun da kıymetini anlayan kimse yok.
1: Tabii. Mümkün değil yani.
2: Mümkün değil tabii. Dolayısıyla hep bu negatiftir. Bir şey beğendiremezsiniz böyle bir kimseyi. Kendini beğeniyor çünkü. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin buyurduğu gibi akıl yok adamda. Kibirli kimse de kibirli kafada akıl olmaz buyuruyor. Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Ve din büyükleri buyuruyor ki kendine kıymet verenin Allah-u Teala katında kıymeti olmaz. Kendine kıymet verenin Allah-u Teala katında kıymeti olmaz. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Ne yapacağız yani, kendimizi yerlere mi atacağız? Sefilleri mi oynayacağız?
1: Ya da zelil mi ederim kendimizi?
2: İslamiyet'in tavsiye ettiği tevazudur, kibir değil. Zilleti de men ediyor. Çünkü kibir kendini beğenmek, tepeden bakmak insanlara. Zillet de böyle yani şerefini, haysiyetini falan koruyamaz hale gelmek falan. İki kuruş için böyle yalakalık yapmak, doğrulara falan. Adam yanlış bir şey söyledi, doğru söylediniz efendim falan diyor. Bu da yasaktır dinimizde. Zillettir bu. Böyle alçalmak da yasaktır. Tepeden bakmak da yasaktır. Ortası bunun tevazudur. Tevazu, kendini aynı şekilde başkasından üstün görmüyorsun. Ama aşağıda görmüyorsun.
1: Evet.
2: Ezmiyorsun ama ezilmiyorsun da. Dinimizin bildirmiş olduğu orta yol bu mudur? Evet, orta yol buydur. Bakın İmam Gazali Hazretleri'nin bir sözü var da, kalp meleklere mahsus bir evdir buyuruyor. Kalp meleklere, yani nazargah-ı ilahidir buyuruyor. Kalp öyle yaratılmıştır. Gadab, şehvet, haset, kibir gibi kötü sıfatlar uluyan köpekler gibidir. Köpeklerin bulunduğu yere melekler girmez. Hadis-i şerifte köpek ve resim bulunan eve melekler girmez buyuruldu. Bu hadis-i şerifteki evin kalp olduğunu ve köpeğin de kötü huylar demek olduğunu söylemiyorum. Açık manalarına inanmakla beraber yukarıdaki manaları da ilave ediyorum. Yani demek istiyor ki haset, kibir, ondan sonra ne bileyim o diğer kötü huyların hepsi, suizan, bunların hepsi İmam Gazali Hazretleri uluyan köpekler gibidir. Kalbin köpekleridir. Nasıl ki köpek bulunan yere rahmet meleği girmez, kalpte de bu köpekler bulunduğu müddetçe, kibir, haset, riya, bunlar bulunduğu müddetçe oraya rahmet-i ilahi girmez buyuruyor.
1: Girmesi için onların çıkması lazım.
2: Evet, onların çıkması lazım. Yani kibirden temizlenmen lazım, hasetten temizlenmen lazım, gıybetten temizlenmen lazım, riyadan, gösterişten kalbini tamamen temizlemen lazım ki oraya rahmet-i ilahi dolabilsin. Mesela yine kitaplarda anlatılırken deniyor ki, kibrin zararını bilmeyen kimse için alim demek yalan olur. Adama hem alim hem de kibirli. Olmadı. O zaman alim değil. Alim olsaydı kibirli olmazdı. Niye? Çünkü ilmi arttıkça azini anlar. Allah'ın Teala'nın ilim sıfatı karşısında yok olur.
1: Kibri gider.
2: İnsanın ilmi arttıkça Allah-u Teala'dan korkusu artar. Günah işlemeye cesaretlemez. Bunun için peygamberler tevazu sahibiydiler. Allah-u Teala'dan çok korkarlardı. Kendilerinde kibir ve ucub gibi kötü huylar hiç yoktu peygamberlerde. Halbuki peygamberlerin bildiğini, yani onların gördüğünü diğer insanlar bilmiyordu, görmüyordu. Ama en çok onlar mı korkuyordu? Elbette. Mesela küçüklere, fasıklara, yani günah işleyenlere karşı da kibirli olmamalıdır. Peki kime karşı hiç mi yapmayacağız? Yalnız kibirliye karşı tekebbür etme. Kibirli ise ona da aynı şekilde alttan alınmaz. Çünkü adamın daha çok kibirlenmesine sebep olursun. Ona da haddini bildirmek lazım.
1: Onun gibi davranmak
2: lazım. Evet, onun gibi davranmak lazım. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle bir mezarlığa gidiyorlar da Sahabe-i Kiram Aleyhisselam Efendilerimize önde gidiyorlardı kendisi. Durdular, siz öne geçin buyurdular. Onlar öne geçtiler, kendileri arkada kaldılar. Sonra varılacak yere vardıktan sonra sebebini sordular. Ya Resulallah, niçin böyle yaptınız? Buyurdular ki ayak sesini işittim, kalbime kibirden bir zerre gelmemesi için böyle yaptım. Halbuki kendisine kibir gelmezdi. Çünkü kalbi temizdi. O köpekler kalkıp gittiydi. Yok peygamberlerin hiçbirisinde. Evet. Bize eshabına ve bizlere onu öğretmek için. Demek ki efendim insan herhangi bir konuda şunu ben yaptım, bunu ben yaptım, konuyu ben bilirim. Yani tevazu ölçüleri içerisinde bunu söylemesinin, arz etmesinin, dile getirmesinin bir mahsuru yok. Ama ben diye başlarsa o tehlikelidir, o kibirdir, o yanlıştır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Osman Ünlü hocamız yine güzel bir konuyu bizlerle paylaştı. Yarın yeni bir konuyla yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Saadeti ebediyeden.
3: Hatim bitince ikincisine başlamak müstehaptır. Hadis-i şerifte ibadetlerin en iyisi hatim okuyup bitince yenisine başlamaktır buyuruldu. Hazinetül Esrar'daki hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimseye 60 bin melek hayır dua eder ve hatim duası yapılan yerde bulunan ganimet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan cihad eden kimse gibidir. İkisinde de bulunan iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder buyuruldu.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
5: Ali Semerkandi Hazretleri. 3. Bölüm. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Ankara'nın Çamlıdere beldesinde yaşayan büyük velilerdendir. 1320 Hicri 720 senesinde İsfahan'da doğdu. 1457 Hicri 862 tarihinde Çamlıdere'de vefat etti. Babasının ismi Yahya olup Hazreti Ömer'e dayanır. Ali Semerkandî Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları bir sohbetinde buyurdu ki: "Ey insanlar, günahlarınız için Allah'a tövbe edin. Allahü Teala günahlarından tövbe edip kendisine kavuşan kulunu affedeceğine söz vermiştir. Herkes borcunu ödesin. Kul borcunun mahkumudur. Küsler barışsın. Müslümanın kardeşiyle 3 günden fazla küs olması yakışık almaz. Allahü Teala'nın kendilerini her an görmekte olduğunu bilen insanlar, onun kendilerini görmekte olduğunu düşünerek ondan ve emirlerinden başka şeye iltifat etmekten haya ederler. Kim Allahü Teala'yı hakkıyla zikrederse ondan başka her şeyi unutur. Onun zikriyle ondan başka her şeyi unutan kimseyi Allahü Teala her şeyden muhafaza eder. Dünyada en kıymetli şey ihlastır. Allahü Teala'nın yolunda yürümek isteyen bir kimse için en büyük tehlike bu yolda olmayan kimselerle beraber olmaktır. Saadete kavuşmak istersen edeple ilim öğren. Edeple ilim öğrenen onunla iyi amel eder. İyi amel eden hikmet sahibi olur. Hikmet elde edilince insan züht sahibi olur. Züht sahibi olunca kalbinde insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin sevgisi kaybolur. Bu sevgi kaybolunca insan ahirete rağbet eder. Hep ahireti düşünen ve ona hazırlanmakla uğraşan kimse Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş demektir. Bütün hayırların hepsi bir ev gibidir. Anahtarı da tevazudur. Bütün kötülüklerin hepsi de bir ev gibidir. Onun anahtarı da kibirlenmektir. Nitekim Adem aleyhisselam zellesinden dolayı tevazu etmesiyle affa ve ikrama kavuşması ve iblisin kibirlenmesi, kendisine hiçbir şeyin fayda vermeyip zelil olması buna delildir. Aklın zahiri sevgili peygamberimize tam tabi olmaktır. Aklın batını halini gizlemek ve aklın aslı ise sükût etmektir. Dünyada iki türlü taşkınlık ve azgınlık vardır. Bunlardan biri ilim sebebiyle yapılan azgınlık, diğeri de mal sebebiyle yapılandır. İlim sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ancak ibadetle olur. Mal sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ise ona ehemmiyet vermeyip uzaklaşmakla mümkün olur. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, riyanın azı da şirktir. Allahü Teala bilinmeyen, gizli kalan müttakileri sever. Onlar ki yokluklarında aranmaz, varlıklarında bilinmezler. Onların kalpleri hidayet nuru saçar. Her karanlık, tozlu yollardan bu sayede kurtulurlar. Kendisinde zerre kadar riya bulunan ameli Allahü Teala kabul etmez. Üç şey helak edicidir. İtaat edilen cimrilik, uyulan hevai nefs, kulun kendini beğenip böbürlenmesidir. Zillete düşmeyecek şekilde tevazu gösteren, meşru kazancını meşru yola sarf eden, düşkünlere acıyan, fakih ve hikmet ehliyle düşüp kalkan kimseye müjdeler olsun. Dört şey var ki Allahü Teala bunları ancak sevdiği kimselere verir. Sükût etmek, bu ibadetin başlangıcıdır. Allahü Teala'ya tevekkül, tevazu ve dünyadan meylini kesmektir. İlimden bir mesele öğrenmek, bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. En güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır. Bu aynı zamanda bir senelik ibadete karşılıktır. İnsanlar, ilim öğrenip ameli terk ettikleri, dil ile sevişip içten husumet besledikleri, ve sıla-i rahmi terk ettikleri vakit Allahü Teala onlara lanet eder. Kulaklarını sağır, gözlerini de kör eder. Müslümanlar peygamberlerinden sonra onun bildirdiği dinde bir bid'at, herhangi bir yenilik yaparsa bunun benzeri olan bir sünnet aralarından kalkar. Bid'at sahibi bid'atinden vazgeçinceye kadar Allahü Teala tövbesini kabul etmez. Gençlerin en hayırlısı kendisini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en fenası da kendisini gençlere benzetendir. Namazını zayi ettiği halde Allahü Teala'ya mülaki olan, huzuruna gelen kimsenin diğer iyiliklerine Allahü Teala değer vermez. Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücudunu tamamlar, huşuuna riayet ederse, kıldığı namaz beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazını vaktinde kılmaz, rükû, sücud ve huşuuna riayet etmezse, kıldığı namaz siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Ta ki Allahü Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve kişinin yüzüne çarpılır. Muhakkak ki insan güzel ahlakı sayesinde gündüz oruçlu, gece ibadet edici olanların derecesine yükselir. La ilahe illallah söyleyip bu kelime-i tayyibe üzerine vefat eden cennete girer. Allahü Teala için bir gün oruç tutup bu minval üzere vefat ederse cennete girer. Allahü Teala için sadaka verip ömrü bunun üzerine biten cennete girer. Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Yalnız beni görmek maksadıyla ziyaretime gelenler Allahü Teala'nın izniyle şefaatimi hak etmişlerdir. Cennet bahçelerinde eğlenmek isteyenler Allahü Teala'yı çok zikretsinler. La ilahe illallah diyenler için mezarlarında vahşet, yalnızlık, mahşer meydanında dehşet yoktur. Sur'un üflenmesi anında başlarındaki toprakları nasıl silkeleyerek kalktıklarını sanki görür gibiyim. Hüznü bizden gideren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Muhakkak ki bizim Rabbimiz son derece mağfiret edici, gafur ve şekürdür. İyiliklerin mükafatını verendir. Kim herhangi bir kitapta benim üzerime salavat-ı şerife getirirse, yani salavat-ı şerifeyi kitaba yazarsa, ismim orada kaldığı müddetçe melekler o kişi için istiğfar ederler. Üç haslet kendisinde bulunmadıkça kişinin imanı kemal bulmaz. Kızdığı vakit hiddeti kendisine haktan ayırmamak, memnuniyeti vaktinde batıla girmemek, gücü yettiği vakit hakkı olmayan şeyi almamaktır. Kim ki bir iyiliği niyet eder de sonra herhangi bir mani sebebiyle onu yapamazsa ona tam bir sevap verilir. Ali Semerkandî Hazretleri sohbetine katılan cemaate yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki: Allahü Teala'nın indinde en makbul ibadet onun kullarını sevindirmektir. Bunu defalarca söylesek yeridir. Peki bunun tersi nedir? Allah muhafaza etsin. Küfürden sonra en kötü günah, ne cins olursa olsun, müminin kalbini kırmaktır. Onun için mümini görünce, onun kalbini düşünerek, Kâbe'ye nasıl edeple girilirse, o şekilde hareket etmelidir. Bir insan bir kimseyi seviyorsa, bunun 2-3 alametleri vardır. Bu alametler varsa, o gerçekten o zatı seviyor demektir. Bu alametlerden birisi, onu seveni severim, onu sevmeyeni sevmem. Ben Rabbimi seviyorum. Birisi gelecek, Rabbime kötü söyleyecek. Ben onunla dost olmaya devam edeceğim. Bu olur mu? Eshab-ı kiram, Cenab-ı Peygamber, aleyhissalatu vesselam için hayatlarını feda ettikleri için üstün oldular. Hubbu fillah, buğzu fillah işte budur. Hubbu fillah, buğzu fillah imanın şartıdır. Allah için sevmek, Allah için sevmemek. Bu alametlerden ikincisi, o neye seviniyorsa ben de ona sevinirim. O neye üzülürse ben de ona üzülürüm. Üçüncü alamet, her zaman, her yerde onu minnetle anarım. Ona teşekkür ederim ve ona dua ederim. Yani arkadan dua ederim. Bunlar yoksa o kimsede bu sevgi pek inandırıcı değildir. Kavuştuğumuz nimetleri sık sık hatırlamak, tekrarlamak nasip etsin. Çünkü şükrederseniz nimetlerimi arttırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Onu ne kadar sık hatırlarsak, anlatırsak, o kadar feyz devam eder ve bundan büyükler de razı olur, Allahü Teala da razı olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Men lem yeşkürü nase, lem yeşkürullah" buyuruyor. Biri size bir iyilik yapsa ve siz ona layıkı veçiyle teşekkür etmezseniz, Allahü Teala'ya şükretmiş olmazsınız. Çünkü sana o nimeti veren de Allahü Teala'dır. Fakat bir vasıtayla vermiştir. Nimeti veren de O, vasıtayı yaratan da O'dur. O halde benim sana gönderdiğim vasıtaya önce teşekkür et, sonra gel bana teşekkür et denilmektedir. Sırayı atlamak uygun değildir. Ağız çok mühim. Yemek bakımından da mühim, lafın çıkması yönünden de çok mühimdir. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri talebelerine, "Eğer yolda başınıza bir sıkıntı gelirse, ya Ebu'l-Hasan" dersiniz. Tabii haramiler yolda talebeleri soyuyorlar. Hepsi don gömlek, fakat bir tanesine dokunmuyorlar. Onun her şeyi yanında. "Ne oldu böyle? Haramiler bizi soydular, sana nasıl bir şey yapmadılar? Biz ya Rabbi bizi kurtar dedik, sen ne dedin?" "Ben de ya Ebu'l-Hasan" dedim. "Hocamız öyle tembih etmemişler miydi?" Köye geri dönüyorlar. Hoca efendiye durumu anlatıyorlar. "Acaba neden böyle oldu?" "Sakın kalbinizi bozmayın" diyor. "Her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran yalnız Cenab-ı Allah Celle Celaluh'dur" buyuruyor. "Bu arkadaşınızı kurtaran Cenab-ı Hak'tır" buyuruyor. Ama Allahü Teala kendisine ulaşacak duayı bekliyor. Siz haram yersiniz, haram söylersiniz, sonra da Allah dersiniz. Bu Cenab-ı Hakk'ın katına ulaşmaz. Ama Ebu'l-Hasan haram yemez, haram söylemez. Onun duası Allah katına ulaşır. Ebu'l-Hasan'ın ruhu ellerini açtı ve dua etti. "Ya Rabbi, bu evladı muhafaza et" dedi. Yine Allahü Teala yardım etti. Yoksa onun izni olmadan bir karınca adım atamaz. İşte müminin araya koyacağı vasıta mühimdir. Müminin kurtulması yine diğer bir müminin duasına bağlıdır. Neden? O mümin senin için haram yemediği, senin için yalan söylemediği için, o mümin senin için dua edince, Ebu'l-Hasan'ın yaptığı dua gibi kabul oluyor. "Acibtü limen talebe dünya vel mevtü yatlubuha." Büyük bir zat bu cümlesinde, "Dünya peşinde gece gündüz koşanlara hayret ediyorum. Aynı anda, aynı şekilde ölüm de onların peşinden koşuyor" buyuruyor. O halde insan biraz arkasına bakar. O sadece paraya, mala, mülke bakıyor. Allahü Teala aklına gelmiyor. Allah korusun. Cenab-ı Hak o muazzez, o mübarek isminin zikrini sevmediği kullarına vermez. O Allah diyemez. Cenab-ı Hak ancak sevdiği kullarına Allah dedirtir. Eğer o kişi gaflete dalıyorsa biraz sıkıntı, hastalık verir ki hep Allah desin. Onun için müminlerin başına eğer bir sıkıntı gelmişse mümin yalvarır, dua ister. Bu da iyi alamettir. Sakın ola ki bir gafletle asıl yaratılmamızın sebebini unutmayalım. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, "İnsanları ve cinleri yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım." İbadet de onun razı olduklarını yapmak, razı olmadıklarını yapmamak, nefsimiz için bir şey talep etmemektir. Ali Semerkandî Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Hak Teâlâ'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teâlâ'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam çekmezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. İsraf ona denir ki bir şey Allahü Teala'nın rızasına aykırı olarak sarf edilir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil, kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. İşlediğin taat ve ibadetleri beğenmemelisin. O taat sana hoş gelmemeli. Bir lezzet aramamalısın. Taatini beğenmek şirktir. Yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için buyurulduğu gibi, yani ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi işlemeli. Taatini Hak Teala'ya ısmarla ve kendi beğenmeni şeytanın yüzüne çarp. Bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti Allahü Teala'nın yolunda her gün ilerleyememektir. Allahü Teala'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalpler ise her an korku ve hüzün ile dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler cezaya müstahak değildir. İnsana ahirete giden yolda şu dört şey elbette lazımdır. Birinci olarak itikat ve amel. Kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır ki bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. İkinci olarak bir zikir lazımdır ki bu yolcuya tenhada arkadaşlık etsin. Bu zikir yardımıyla yalnızlık çekmesin. Üçüncü olarak bu yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır ki uygun olmayan düşünce ve başka şeyler kendisini meşgul etmesin. Dördüncü olarak bir yakin lazımdır ki bu yolcuyu gideceği yere kadar götürsün. Ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Dünya ne demektir biliyor musunuz? Gönlüne gelen ve seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni ondan başka bir şey ile meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu ise akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanın Rabbine en yakın olduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Namaz kılan bir kimse, Rabbi ile konuşmakta, ona yalvarmakta ve onun büyüklüğünü ve ondan başka her şeyin hiç olduğunu görmektedir. Bunun için namazda korku, dehşet, ürkmek hasıl olacağından teselli ve rahat bulması için namazın sonunda iki defa selam vermesi emir buyuruldu. Namaz şartlarına, edeplerine uygun olarak kılınır ve yapılan kusurlarda böylece örtülüp namazı nasip ettiğine de şükür edip ve ibadete ondan başka hiç kimsenin hakkı olmadığı kalbinden temiz ve halis olarak kelime-i tevhid ile bildirilince bu namaz kabul olunabilir. Bu kimse namaz kılanlardan ve kurtuluculardan olur. Vefatı. Ali Semerkandî Hazretleri 1457 Hicri 862 tarihinde Çamlıdere'de vefat etti. Türbesi Çamlıdere kabristanının ortasında bulunmakta, ziyaret edenler ondan çok feyz almaktadırlar. Türbesinin kapısından girilince tam karşıda olan büyük sandukalı kabir ona, etrafındaki kabirler de talebelerine aittir.

Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, su kiri giderdiği gibi 5 vakit namazda günahları giderir.

Bugünkü konumuz Cuma günü. Değerli dinleyenler, Cuma günü ve gecesi çok mübarektir ve çok kıymetlidir. Cuma günü dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır. Bugüne saygı gösterenler, Cuma günü geldiği için sevinenler, tövbe istiğfar edenler, ibadet yapanlar, çok büyük nimetlere kavuşmakta, sevap kazanmaktadırlar. Onun için Cuma gününü ganimet, fırsat bilmelidir. Günahlara tövbe etmeli, Allahü Teala'ya yalvarmalı, dua etmeli ve mümkün olduğu kadar kalbi ve dili boş bırakmamalı, ibadet etmeye gayret etmelidir. Cuma günü yapılan ibadetlere en az 2 kat sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da 2 kat olarak yazılır. Bu sebeple Cuma gününden gafil olmamak lazımdır. Bilhassa Cuma günü ve gecesinde kalbi ve dili boş bırakmamalıdır. Mesela Cuma günleri çokça istiğfar etmelidir. Hadis-i şerifte bir kimse Cuma günü sabah namazından önce Estağfirullah el-Azim, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh okursa bütün günahları affolur buyuruldu. Ancak hadis-i şerifte bildirilen müjdeye kavuşabilmek için kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır. Ayrıca Cuma günleri Peygamber Efendimiz'e çok salavat getirmelidir. Nitekim Resulullah Efendimiz, toprak peygamberlerin cesetlerini çürütmez. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Ümmetimin okuduğu salavat her Cuma günü bana bildirilir buyurmuşlardır. Cuma günleri Cuma namazından sonra okunması bildirilen sure ve duaları da okumaya çalışmalıdır. Bir hadis-i şerifte Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyuruldu. Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. O anda yapılan dua kabul olmaktadır. Zira hadis-i şerifte Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolmaz buyuruldu. Bazı alimler duanın kabul olacağı bu zamanın ikindi ile akşam ezanları arasında olduğunu, bazı alimlerse bu zamanın hutbe ile cuma namazı içinde olduğunu bildirmişlerdir. Cuma günü duanın kabul olacağı bildirilen bu an her şehir için başkadır. Cuma günü gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde Kehf suresini okumak çok sevaptır. Cuma günleri tek olarak oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd namazı kılmaksa mekruhtur. Cuma günleri güzel koku sürünmek, yeni temiz elbise giymek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Dürrül Muhtar isimli kitapta her Müslümanın cuma günleri Cuma namazından önce veya sonra başını tıraş etmesi ve tırnaklarını kesmesi sünnettir. Tırnakların namazdan sonra kesilmesi eftaldir. Cuma günü tırnaklarını kesemeyen başka günlerde kesmelidir. Gelecek Cuma gününü beklememelidir. Her Cuma günü yıkanarak ve koltuk ve kasık kıllarını tıraş ederek temizlemek müstehaptır. 15 günde bir tıraş etmek de caizdir. 40 günden fazla tıraş etmemek tahrimen mekruhtur buyurulmaktadır. Müslim'deki bir hadis-i şerifte 10 şey sünnettir. Bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak, misvak kullanmak, mazmaza, istinşak, tırnak kesmek, ayak parmaklarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, kasıkları temizlemek,
suyla istinca etmek buyuruldu. Değerli dinleyenler, Cuma günü önceden vefat etmiş olan kimselerin ruhları toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Müminlerin ruhları birbirlerini ziyaret ederler. Bilhassa Cuma gecelerinde kendi aralarında konuşurlar. Cuma günü kabir azapları durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kafir olarak ölenlerin azabı Cuma günü ve Ramazan ayında yapılmamak üzere kıyamete kadar sürer. Cuma günü ve gecesinde ölen müminler kabir azabı hiç görmez. İslam alimleri müminlerden 9 kimseye kabir suali olmaz buyurmuşlardır. Bunlar şehit olarak ölenler, veba, kolera gibi bulaşıcı hastalıktan ölenler, böyle hastalıklar yayıldığı zaman kaçmayıp sabrederek başka sebeplerle ölenler, sıddıklar ki peygamberler de buna dahildir, bali olmadan ölen çocuklar, her gece tebareke ve secde suresini okuyanlar, ölüm hastalığında İhlas suresini okuyanlar ve bir de Cuma günü veya gecesinde ölenler. Bunlara kabir suali olmaz. Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı da verilmektedir. Nitekim bir hadis-i şerifte Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından onu korurlar buyuruldu. Cuma günü kabir ziyaret edilirse kabirdekiler kendisini ziyarete gelenleri tanır. Nitekim İbni Abidin de mevta Cuma günü ve bir gün önce ve bir gün sonra kendini ziyaret edenleri tanır buyurulmaktadır.

ibadet yapanlar çok büyük nimetlere kavuşmakta, sevap kazanmaktadır. Onun için cuma gününü fırsat bilmelidir. Günahlara tövbe etmeli, Allahü Teala'ya yalvarmalı, dua etmeli ve mümkün olduğu kadar kalbi ve dili boş bırakmamalı, ibadet etmeye gayret etmelidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu İshak-ı Şirazi rahmetullahi aleyh. Beş şey gelmeden önce. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya bir imtihan. Gafil olmayalım ki, oluruz yoksa pişman. Şu geçen dakikalar, belki son anımızdır. Belki şu kıldığımız en son namazımızdır. Yani ahiret ile birkaç dakika kadar aramızda çok kısa, gayet az bir zaman var. Nitekim bir zelzele olacak olsa şu an, bir anda ahirette oluruz hep o zaman. Bu dünya önce yoktu, sonra da yok olacak. İki yok arasında bir hayattır bu ancak. Yani ölüm insana mutlaka gelecektir. Öyleyse onu şimdi geldi bilmek gerektir. Tabiîn-i İzam'ın en yükseği olan zat, yani Veysel Karani buyuruyor ki bizzat, yattığında ölümü yastığın altında bil, kalkınca da karşında, o senden uzak değil. Bir günde buyurdu ki, dört şey gelmeden önce, dört şeyin kıymetini bilmek lazım iyice. Bir hastalık gelmeden, sıhhatin kıymetini bilip yapmak gerekir günlük ibadetini. Ölüm gelmeden önce kıymetini bu ömrün bilmeli ki pişmanlık olmasın yine o gün. Fakirlik gelmeden de paranın kıymetini bilirse sıkıntıya sokmaz insan kendini. Meşguliyet gelmeden boş geçen zamanların kıymeti bilinirse, üzüntü olmaz yarın. Zira o boş vakitte bir Allah dese insan, onunla ağır gelir belki de yarın mizan. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat! Gözünüzü açın ki, çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta, yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Nitekim buyurdu ki o Hüda'nın Habibi, yaşayın bu dünyada garip ve yolcu gibi. Hadisin devamında buyurdu ki mealen, addedin kendinizi yahut kabir ehlinden. Garip olmak şudur ki hiç kimseyi tanımaz. Her derdini yalnızca sahibine eder arz. Yolcu gibi olmanın şudur ki manası da, gözü olmaz dünyanın malı ve parasında. Bir ahiret yolcusu bilir zira kendini, sokmaz asla kalbine dünya muhabbetini. Kendini ölü gibi addetmek de şöyledir, öldü ölecek gibi ölümü yakın bilir. Yürüyen ölü görmek isterse her kim eğer, Ebu Bekir'e baksın buyuruyor Peygamber. Bu hal üzere olmak kıymetlidir bu dinde. En yüce bir rütbedir hatta Allah indinde.

0: terk eden kendi ayıplarını görüp düzeltir.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Gazeteleri ama böyle bırakmayacağız tabii. Detaylarına bakacağız efendim. Hepsine çalıştık. Anlatacağız. Haberlerimiz de var. Onlarla destekleyeceğiz. Sizden gelen mesajlar bizim için çok önemli. Etiketimizi belirledik. Unutulmaz. Bugün unutulmazları da konuşmak istiyoruz. Biraz da gün içinde hazırladığımız haberlerle, gazetelerdeki manşetlerle de alakalı böyle bir ilinti kurdum. Çünkü birçok şey unutulmaz. Unutuldu gibi düşünse de tarihin tozlu sayfalarından bir şekilde çıkar ve bizi her zaman bulur. O yüzden unutulmaz dedikleriniz ya da unutulmayacak olaylar nelerse hayatınızda, beklediğiniz, unutulmayacağını beklediğiniz ne varsa onları bu etikete yazın. X'ten yani Twitter'dan gönderin bize. Hem alt bantta yayınlayalım, hem ben burada sesli bir şekilde dile getireceğim. Sizlerin düşünceleri bizim için çok çok önemli. Bu yüzden bu düşünceleri bizden mahrum bırakmayın efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Eurovision şarkı yarışması İsrail'i yarışmada ev sahibi yapmama yolunda önemli bir adım attı. Ev sahipliği kuralları değiştirildi. Az sonra. Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Galatasaray sezonun açılış maçında Çorum'u konuk edecek. Salah, Lukaku ve Vlahovic transferiyle Süper Lig'de heyecan tavan yaptı. Az sonra.
3: Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce DEM Parti heyetini ardından şehit ailelerini kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Kahramanlarımız sayesinde vurgusunu yaptı. Terör sorunu konusunda kararlılık mesajı verdi. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız dedi.
5: Önce DEM Parti heyetini ardındansa şehit ailelerini ağırladı.
6: Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.
5: Terör sorunu konusunda net konuştu. Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız ifadelerini kullandı.
6: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti.
6: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne edirmeyeceğiz.
5: Erdoğan konuşmasının ardından sözü şehit aileleri ve gazilere bıraktı.
7: Zatıaliniz, sayın bakanlarımız ve devletimiz bir an olsun beni yalnız bırakmadı. Ben de canımla, kadımla, 3 tane oğlumla devletimin her zaman yanındayım sayın Cumhurbaşkanım.
5: Cumhurbaşkanı kabulün ardından sosyal medyadan da açıklama yaptı. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir dedi. Erdoğan şehit ailelerine ve gazilere gözümüz gibi bakıyoruz vurgusu yaptı.
8: Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti.
9: Mecliste oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bugün bir araya geleceğiz.
5: Kritik görüşmenin gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci ve kabul edilen çerçeve yasa vardı.
9: Şimdi başka bir aşamaya geçildi. Dolayısıyla yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
5: Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Buldan, sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini belirtti.
9: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
5: Heyette bulunan diğer isim Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da İmralı Adası'na yeni bir ziyaret planlayacaklarını söyledi.
10: Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik biliyorsunuz yasa kabul edildikten sonra. Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak.
5: Görüşme sonrası DEM İmralı heyetinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları da kabul etti. O anlarda yüzler güldü. Siyasetin soğukluğu kısa süreliğine bir kenara bırakıldı.
6: Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor.
5: Siyasetin ağır gündemi kenara bırakıldı. Belki de en sevdiği sohbet açıldı. Konu futbol, konukta Süper Lig'in yeni takımları olunca o sohbet koyulaştı. Yüzler güldü, keyifler yerine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları Beştepe'de ağırladı.
6: Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
5: Süper Lig'e çıkan takımların yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcuları Ankara'daydı. Tam bir futbol sever olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Görüşmeden paylaşılan kareler her şeyi anlattı. Keyifli sohbet gülen yüzlere yansıdı. Ziyarete dadaşlar olarak nam salan Erzurum Spor, Kırmızı Şimşekler yani Çorum Spor ve çift başlı kartal logosuyla özdeşleşen Ahmet Spor katıldı. Süper Lig'de sezonun ilk düdüğünün çalmasına artık saatler kaldı. Perde, son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni ekibi Çorum Spor arasındaki karşılaşmayla açılacak.
3: Futbol böyledir. Her zaman bir ortamı yumuşatır, bir güzelleştirir. Bütün konu dağılır. Ne zaman masaya futbol konusu gelse o masada ne konuşuluyorsa konuşulsun hemen hava bir değişir efendim. Hürriyet gazetesiyle başlayalım şimdi. Terörden ebediyen kurtulacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Erdoğan vatanın şehit ve gazilerinin emaneti olduğunu söyledi. İşte bir annenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldığı an oldukça samimi, içleri ısıtan çok güzel bir an. Vatan evlatlarının mücadelesi diye yazılmış efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinin metaneti ve devletimizin savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı şekilde DEM Parti'nin İmralı heyetinin Beştepe'de kabulü de yine böyle fotoğraflandı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O anın fotoğrafları da Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında bu şekilde yer aldı efendim. Türk siyasetine damga vuran AK Parti bugün kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Sahne kuruldu. Dev miting alanı hazırlandı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamalara 100 bin kişilik katılım bekleniyor. Belki de daha fazlası. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan tarihi bir konuşma yapacak dedi. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlara çevrildi.
0: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
11: Drone gösterileri, çeyrek asrı özel madalyon ve logo, 100 bini aşkın katılım bekleniyor. AK Parti 25 yaşına görkemli bir törenle girmeye hazırlanıyor.
6: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
11: AK Parti kuruluşunun 25. yılını dev bir organizasyonla kutlayacak. Kutlamaların teması milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır olacak. Ankara Millet Bahçesi devasa bir şölen alanına çevrildi.
12: Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler.
11: LED ekranlar kuruldu. Canlı yayın alanları hazırlandı. Pankartlar asıldı. Programa sürprizler damga vuracak. AK Parti 25. yıla özel logo katılımcılara dağıtılmak üzere hatıra madalyonu hazırladı. Çeyrek asra özel bestelenen şarkı da ilk kez çalınacak. Yeşil vatan da unutulmadı. 25 milyon fidan toprakla buluşacak.
12: Cumhurbaşkanımız etrafında yarın doğum günü olan, 2001'de doğmuş olan, aslında bizim gibi doğum gününü kutlayacak olan 25 gencimizle oturacak ve etrafında da hepimiz birlikte olacağız.
11: AK Parti 25 yılda çok badireler atlattı. Erdoğan 367 krizinden 17-25 Aralık kumpaslarına, Gezi olaylarından bölgedeki krizlere hepsini bir bir geride bıraktı.
13: Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır.
14: Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
3: İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Gürban görevini bağımsız sürdüreceğini açıkladı.
15: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma.
5: İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa ettiğini açıkladı.
15: Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünde.
5: Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sözlerine gördüğüm lüzum üzerine diyerek başladı. Gürban görevine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini duyurdu. Tüm gayretinin ortak değerler ve milletin menfaati doğrultusunda olduğu hususunun tartışmasız olduğunu dile getiren Mehmet Mustafa Gürban şu ifadeleri kullandı.
8: Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde milli ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.
3: Bir de dış gündeme bakalım efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran perde arkasında anlaştı mı? İran'ın dondurulmuş varlıklarının film gibi bir operasyonla serbest bırakıldığı iddia edildi. İran basınına göre Tahran'ın saldırmazlık sözüne karşılık 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolarlık varlık bir Boeing uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tahran'a taşındı.
11: İran basınından flash iddia. ABD ile İran perde arkasında film gibi bir operasyon yürütüyor. Önce iki ülkenin ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştığı öne sürüldü. Ancak İran makamları iddiayı yalanladı. Aynı gün İran basını kritik bir iddiaya yer verdi. Buna göre İran Körfez'e saldırmazlık sözü verdi, karşılığında 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolar para aldı. Tahran kaynaklarına göre bu para İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı. Söz konusu altınlar ve para Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Royal Jet tarafından işletilen bir Boeing 737 uçağıyla 11 ve 12 Ağustos'ta Abu Dhabi'den Tahran ve Kereç şehirlerine taşındı. Aynı uçağın 8 Haziran'da da Abu Dhabi'den Tahran'a 3 milyar dolar taşıdığı daha önce İranlı kaynaklar tarafından açıklanmıştı. İran dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ABD ile olası bir anlaşmanın önemli şartlarından biri olarak görüyor. Öte yandan sahada ise sert açıklamalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Muhammed Rıza Nakdi, İran gerekirse operasyonlarını düşman topraklarına taşıyacak dedi. We saw confusion and bewilderment in America. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamada İran'a müzakereler konusunda hiç güvenmediğini söylemişti.
3: Acaba gerçekten böyle bir anlaşma var mı? Yoksa yine bir şekilde ortalık karıştırılıyor mu yalan haberlerle? Göreceğiz. Daha vaktimiz var efendim. Şimdi Hürriyet gazetesinde ABD askeri bunalımda diye bir haber var. Ne diyor burada? İran savaşı dolayısıyla bölgede bulunan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görevli askerlerin psikolojisi bozuldu. İlginç. Düzenli sıcak su verilmiyor, tuvaletler bozuk, duşlar küflü, çamaşırhaneler çalışmıyor, temizlik malzemeleri tükendi, yemekler yetersiz ve kötü, askerler uzun süre çalıştırılıyor. Bunların yanı sıra yaklaşık 9 aydır denizde olan askerlerin psikolojileri bozuldu. Kimi askerler intihar için denize atlamaya çalışıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şey yaşıyor olması. İşte uçak gemisinde görevli 5000 denizci ve deniz piyadesi 9 aydan beri bu şekilde görevde. Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir sorun yaşıyorsa şu anda, bu yanlış planlamanın bir ürünüdür. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin askerinin herhangi bir uçak gemisinde ya da başka bir gemide, bir üste yemeksiz kalması, temizlik ihtiyaçlarını gideremiyor olması çok da doğal bir durum değil. Demek ki planlar aslında bu operasyonun çok daha erken biteceğine dairdi. Ama sahada işler öyle yürümüyor. Aslında bunu daha önce birçok kez gördüler. Afganistan'dan bir kere tecrübeli olmaları gerekiyordu ama demek ki Amerika Birleşik Devletleri de olsa insan bir kere de anlayamayabiliyor efendim. Eurovision şarkı yarışması İsrail'i yarışmada ev sahibi yapmama yolunda önemli bir adım attı. Ev sahipliği kuralları değiştirildi. Bundan sonra silahlı çatışmaya dahil olmuş ülkeler bu haktan mahrum kalacak.
11: Eurovision şarkı yarışmasından İsrail karşıtı karar. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği adeta İsrail'in yarışmada ev sahibi olmasını önlemek için Eurovision'un kurallarını değiştirdi. Yeni kurala göre silahlı çatışmanın yaşandığı veya güvenlik durumunun ciddi biçimde etkilendiği ülkeler yarışmayı kazansalar bile bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayabilecek. Ancak Avrupa Yayın Birliği güvenliğin ve yarışmanın sorunsuz biçimde gerçekleştirilebileceğine kanaat getirirse ilgili ülkeye yine de ev sahipliği hakkı verebilecek. Kural değişikliği İsrail'in Gazze ve Orta Doğu'daki işgal faaliyetlerine rağmen Eurovision'a katılması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından geldi. 2025'te İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya İsrail'in katılımını gerekçe göstererek 2026 yarışmasını boykot etmişti. Yeni düzenleme savaş nedeniyle Ukrayna'yı da etkileyebilir. Ukrayna 2022'de Eurovision'u kazanmış ancak güvenlik gerekçeleriyle 2023 yarışmasına ev sahipliği yapamamıştı. Yarışma ikinci olan İngiltere'de düzenlenmişti. 2027 Eurovision şarkı yarışması ise 2026'nın kazananı olan Bulgaristan'da yapılacak. Bulgar sanatçı Dara finalde İsrail'i geride bırakarak yarışmanın birincisi olmuştu.
3: İtalya'da Gazze'li çocuklar için anlamlı bir girişim vardı efendim. Napoli Üniversitesi felsefe profesörü Eugenio Mazzarella Nobel Barış Ödülü'nün Gazze'li çocuklara verilmesi için kampanya başlattı.
11: Nobel Barış Ödülü Gazze'li çocuklara verilmeli. Bu öneri İtalya'dan. İtalya'daki Napoli Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Eugenio Mazzarella, Nobel Barış Ödülü'nün Gazze'deki çocuklara verilmesi için kampanya başlattı. Mazzarella bu öneriyle savaşın çocuklar üzerindeki ağır sonuçlarına dikkat çekmek istediğini söyledi. Kampanyaya İtalya'dan binlerce kişinin yanı sıra din adamları, akademisyenler ve sendikalar da destek verdi. Gazze'de 2023'ten bu yana 21.283 çocuk İsrail eliyle katledildi. Bunlar arasında işgal sırasında doğan 450 bebek, 1 yaşını dolduramayan 1029 çocuk ve 5 yaşından küçük 5031 çocuk bulunuyor. Sırf 182 çocuksa açlık ve soğuk yüzünden öldü. İsrail işgal ve soykırımında 58.000'den fazla çocuk yetim ve öksüz kaldı. Yersiz yurtsuz kalan bu çocuklar yeterli beslenme, sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum bir biçimde hayata tutunmaya çalışıyor.
3: Efendim, Beyaz Saray'da sürpriz bir ayrılık var. Donald Trump'ın sözcüsü Caroline Leavitt ay sonunda görevinden ayrılacak. 28 yaşındaki sözcü kararını iki çocuğuyla daha fazla zaman geçirmek için aldığını açıkladı.
16: Good afternoon everyone.
11: Beyaz Saray tarihinin en genç sözcüsüydü ama ayrılmaya karar verdi. Monday. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, ay sonunda görevini bırakacak. Leavitt, ailesine ve iki küçük çocuğuna daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.
17: Living on the farm in North Carolina. 28
11: yaşındaki Leavitt geçen yıl Beyaz Saray sözcülüğüne getirilmiş ve kurum tarihinin en genç sözcüsü olmuştu. Mayıs ayında ikinci çocuğunu dünyaya getiren sözcü doğum izninin ardından geçen ay görevine dönmüştü. Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğünü hayatının en büyük onuru olarak nitelendirdi. Ancak Leavitt siyasetten çekilmiyor. Trump, Leavitt'in kendisine dışarıdan üst düzey danışman olarak destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı. Sözcü de Trump yönetimine ve Cumhuriyetçi Parti'ye desteğini sürdüreceğini söyledi. Beyaz Saray sözcülüğü görevine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı.
3: Efendim dün akşam bir görüntü düştü sosyal medyada, binlerce paylaşıldı. Dün akşamın gündemiydi bu. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan katıldığı bir doğum günü kutlaması kavgayla bitti. Yazgan evde çıkan o kavgada darp edildi. Yerlerde sürüklendi. Hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şüpheli ifadelerine göre kavganın Yazgan'ın evde bulunan bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesi üzerine çıktığı öne sürüldü. 3 kişi gözaltına alındı. Milletvekili hakkında cinsel taciz iddiasıyla ayrı bir tahkikat başlatıldı. İzleyelim.
18: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya. Birini tamam. Başkınımış.
19: Hayır. Tamam, bırak.
5: Yerlerde sürüklenen, tekme tokat dövülen kişi CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan. Bu görüntülerin nedeni ise iddiaya göre Yazgan'ın bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesiydi.
19: Öyle alışmış
18: işte.
19: O şimdi yarın sabah haberlerde izlesin.
20: Ben sana ne yaptım be? İnsanlık yaptım. Yazıklar olsun be. Küf sana.
5: İddia vahim. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında alkolün etkisiyle evde bulunan bir kadına sarkıntılık etti. Cinsel içerikli sözler söyledi. Hatta iddiaya göre kadınla birlikte olmak istediğini bile dile getirdi.
20: Neden?
19: Atarsın bana.
20: Senin. Çocuğum odada yatıyor. Onun yanına soktum. Çocuklarımız tanışıyor diye. Bu var ya, bu bitmiş arkadaşlar, bu bitmiş.
5: Bu sözlerin ardından evdekilerle Yazgan arasında tartışma çıktı. CHP'li vekil dakikalarca darp edildi.
20: Ben gene o kadar iyi bir insan diyebildim.
18: Ya neresi onun iyiliği?
20: Ben öyle bildim.
18: Bir de bırak Atatürk'ün gidecek. Partisiyle bekle, şoförünü alacağım senin.
21: Ara.
5: Yazgansa aldığı alkolün etkisiyle ayağa bile kalkamayacak haldeydi.
18: Kalkamazsın sen.
20: Ne oldu?
18: Parmağını getir aşkına. Telefonunu aç. Yat şu aşağıya.
20: Yat.
5: Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.
18: Pardon, buyurun.
22: Sayın vekilim,
20: hayır, o evde şu an
21: ben vekilim değilim, buyurun.
5: Milletvekili Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve o sırada görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
21: Ne çekmiyorum?
20: Çekmiyorum.
21: Evet.
20: Bir şey çekmem, vurdun farkında
21: Allah
20: mısın? Niye vurdun ki bana?
21: Allah'ın
20: aşkına. Ben...
5: Olayla ilgili Nuh D, Begüm Ş ve T.A. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adli kontrole serbest bırakıldılar. Şüphelilerin telefonlarına da el konuldu. Şüpheli ifadelerinde kavganın nedeninin Yazgan'ın kadınla ilgili sözleri olduğu öne sürüldü.
20: İçeride çocuk var.
5: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli beyanlarında dile getirilen iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürütecek. Yazgan hakkındaki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanacağı öğrenildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı ise söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır ifadelerini kullandı.
18: Kalkamazsın sen!
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ahmet Baran Yazgan'la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan resen soruşturma başlattı.
18: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü.
3: milletin vekili yerde yatan kişi. Suçun ne olduğu ya da suç var mı yok mu, bu noktayla şu anda çok ilgilenmiyorum. Çünkü bir kesinlik yok ortada. Suç kesinleşirse o zaman daha farklı konuşabiliriz. Ama ne olursa olsun milletin vekilinin kendini bu duruma düşecek ortamda dahi olmaması gerekiyor. Böyle olayları yaşamaya mahal vermemesi gerekiyor zaten. O içki masasında belki de tanıdığı tanımadığı insanlarla bu duruma düşeceğini bile bile orada o hareketleri yapmıyor olması gerekiyor. He tabii iddia edilen suçlar işlendiyse o zaman durum daha da vahim. Türkiye Gazetesi'nde CHP'li vekile taciz dayağı haberi bu şekilde ilk sayfaya taşınmıştı. Yazgan'ın içki alemi, taciz iddiası ve skandalla bitti bu gecesi. Katıldığı doğum gününde bir kadına cinsel içerikli sözler söyleyip birlikte olmak istediğini belirten Yazgan evire çevire dövüldü. Vekil hakkında fezleke hazırlanacağı açıklandı. Yani şu fotoğraf yerde sürüklenirken bir milletvekilinin bu halde görülmesi gerçekten hiç kabul edilebilir değil. Dediğim gibi söylenecek çok söz var. Öncelikle suçun ne olduğundan ziyade bu duruma düşecek hallere bile girmiyor olması lazım. Ama dediğim gibi eğer suç da doğruysa, iddialar doğruysa o zaman durum zaten rezalet. İddialara göre İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar. 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar. Kara para aklama ve yolsuzluklara karıştılar. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Evlerden adeta cephanelik ve para kuleleri çıktı. Örgütün elebaşı olan Alihan Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı.
1: Tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
11: 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Masak o dev para trafiğinin izini buldu. İsrail bağlantılı şüpheli finansal hareketleri belirledi. Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
11: Güvenlik birimlerinin hedefinde yine bir suç örgütü vardı.
2: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
11: Alihan Kuriş suç örgütü işleri büyüttü. Dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kamu kurumlarını zarara uğratmaktan kara para aklamaya kadar pek çok iddia var. Üstelik İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar. Deliller toplandı, düğmeye basıldı.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
11: Örgütün beyin takımı dahil 49 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. 17 ilde 123 adrese şafak vakti baskın yapıldı. Örgütün elebaşı Alihan Kuriş İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Evlerden adeta cephanelik çıktı. Sadece bir adreste 20 ruhsatsız silah ele geçirildi.
2: 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
11: Aramalarda bir kasanın içinden balyalarla para çıktı. O para kuleleri dudak uçuklattı.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
11: Yolsuzluk, usulsüzlük ve kara para aklama iddialarıyla 33 farklı şirketin adreslerine de baskın yapıldı. Yüksek sermayeli şirketler üzerinden yapılan olağan dışı nakit hareketleri MASAK raporuna takıldı.
2: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar.
11: 100 milyar liralık İsrail bağlantılı para trafiği de MASAK raporuna yansıdı. Hakkında gözaltı kararı çıkan 9 ismin yurt dışında olduğu belirlendi. 7 ismin aranmasına ise devam ediliyor.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltildi. 2027 ve 2028 yılına ilişkin enflasyon beklentileri de raporda yer aldı. 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik.
11: Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi. Tahminin 2 puan yukarı çekilmesinde etkili olan kalemlerse şöyle.
3: 2 puan güncellemede
4: motorin doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık.
11: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon beklentisindeki değişimin ardından önümüzdeki 2 yıla ilişkin öngörüler de raporda yer aldı.
4: Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
11: Gıda enflasyonunda da yıl sonu beklentisi yukarı çekildi. 2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %26,3'ten %28,5'e yükseltildi. 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %19'da kaldı. Karahan'sa fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.
4: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu nedenle ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
11: Dezenflasyon sürecinin son aylarda yavaşladığına dikkat çeken Karahan, jeopolitik gelişmelerin sebep olduğu belirsizliğe de vurgu yaptı.
4: Jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam ediyor.
3: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edeceğiz efendim. Kaan Zenginli'nin haberi: ikinci el piyasası altını bekliyor denilmiş. Gözler merkezde. Yüksek faiz, altın fiyatındaki dalgalanma, kredi erişim problemi ikinci eli vurdu. Lüks araçlar yerinde sayıyor. Zaten satılmıyor. 400-800 bin lira bandındaki araçlar alıcı bulabiliyor. Sektör yetkilileri son umutlarının Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ve altın fiyatları olduğunu söylüyor efendim. Şimdi altın biliyorsunuz bir süredir düşüşteydi, sonra yeniden yükselişe geçti. Özellikle 8000 seviyelerine çıktıktan sonra vatandaş tekrar oralara gelmesini bekliyor ki elinde olan altını satsın. Ev, araba artık ne alacaksa alsın. Bu yüzden şu anda araba satacak olanlar fiyat düşürmüyorlar, bekliyorlar altın çıksın, biz fiyat düşmeyelim, yarın öbür gün yeniden yükselir, daha yukarıdan satarız diye. Alacak olan da yine altınını satmıyor, o da biraz daha altın yükselsin de daha fazla param olsun öyle alayım diyor. Hal böyle olunca piyasa durgun. Ama yarın öbür gün altın yeniden en azından 7 bin liranın üzerine çıkarsa o zaman belki ikinci el piyasası biraz daha hareketlenir. He, o zaman ne olacak? Altın fiyatları çıkınca satıcılar da hadi buyurun güzel oldu alın arabamı mı diyecekler? Hayır, 1 milyonluk arabayı bu sefer 1 milyon 100 yapacaklar. 800'lük arabayı 900 yapacaklar. Üstüne 100-150 ne koyabileceklerse koyacaklar. Yani aslında bugünden alabilen bence bugünden alması çok daha mantıklı gibi görünüyor. Yarın öbür gün altın çıktığında fiyatlar yine burada kalmayacak. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Brent petrol fiyatları uçtu. Akaryakıt fiyatları tırmanışa geçti. Motorinin litre fiyatı 80 liraya dayandı. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanlığı kararıyla ÖTV ay sonuna kadar sıfırlandı. %13'lük indirim pompaya yansıdı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70 liraya kadar geriledi.
7: Bu ara takip edemiyoruz. Neyse mecburiyetten alıyoruz zaten. İndirim geldiyse mutluyuz.
22: 10 numara abi o zaman. Ama yine pahalı ya. Yine pahalı abi. Bir 60'ları görse biraz daha rahatlayacağız ya.
23: Cumhurbaşkanlığı kararıyla motorinde ÖTV sıfırlandı. Ay sonuna kadar devam edecek olan bu indirimle beraber motorinde pompa fiyatı %13'e kadar geriledi ve İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70.82 TL oldu.
24: İzine de ayrılacağım memlekete doğru. O yüzden indirim oldu, güzel oldu. İnşallah daha güzel olur.
25: Aldığımızı mazota veriyoruz. Ya durumumuz hiç iyi değil.
23: Motorindeki ÖTV indirimi bu ay sonuna kadar devam edecek.
26: Daha da inmesi lazım.
23: Peki bu ÖTV sıfırlanması bir vatandaşa nefes aldırır mı?
26: Taksicilere, taşımacılık yapanlara mutlaka aldırıyor tabii.
22: 4500 liraya depoyu fulluyorsun.
23: Bu ABD-İran savaşından önce ne kadar fulleniyordu?
22: Öncesi mi? 2,5-3 liraya fulleniyordu. Şimdi 4,5-4,700'e falan fulleniyor şu an.
24: Beklentimiz 50 lira olsa keşke. Yani 50 liralara 40 liralara olsa daha güzel olacak. Daha da rahat, daha da güzel gezeriz inşallah.
27: Bence daha değilse daha da güzel olur. Yani araba kullananlar için, olanlar için. Bu adam şimdi köye gidiyor. Bir dünya yol.
11: Söz konusu indirimle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
28: Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz.
29: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Çocuklar bayılıyor gülsam fındık ezmesi.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
15: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
3: 7.40'a geldi. Bu ne demek? Son 10 dakikamıza giriyoruz. Yani futbol konuşuyoruz. En sevdiğim bölüme geçtik. Tabii bu aralar pek de en sevdiğim halinden çıkıyor gibi. Nedeni birazdan anlatacağım efendim. Öncelikle Fanatik Gazetesi sıradaki gelsin başlığını atmış Beşiktaş için efendim. Kartal Avrupa Ligi'nde yoluna gol yemeden devam ediyor. Vincenzo Italiano, Beşiktaş teknik direktörü, müthiş bir başarı imza attı. Beşiktaş tarihinde ilk kez çıktığı ilk 4 Avrupa maçını kazanan teknik direktör oldu efendim. Bence hem de gol de yemedi. Müthiş bir performans sergiliyor. Italiano ile birlikte Beşiktaş. Vlahovic de geldi. Trossard dün çok bekleneni veremedi ama yavaş yavaş açılır. Dünya Kupası'nda en çok fırsat yaratan ikinci oyuncuydu. Kolay değil Trossard gibi bir oyuncuyu da zaten transfer etmek efendim. Beşiktaş'ta böyle bir haberle geçmiş. Fener'de Lukaku bayramı. Lukaku sağlık kontrolünden geçti. Herhangi bir sağlık sorunu yok gibi görünüyor şimdilik. Nunez koptu geliyor. Trabzonspor Darwin Nunez'i transfer etmek üzere efendim. Çok kısa bir süre sonra açıklama olabilir. Bugün bile gelebilir o açıklama. Trabzonspor'da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bir de şampiyon sezonu açıyor efendim. İşte neden bu bölümü şu aralar pek sevmiyorum sorusunun cevabı. Biliyorsunuz ben de Galatasaraylıyım ve söz konusu Galatasaray olunca son zamanlarda biraz sinirlerimiz geriliyor. Nedeni ne efendim? Galatasaray sezonu açıyor. Saat 21.30'da bugün Çorum Spor'la ligin yeni takımıyla karşı karşıya gelecek. Kendi evinde oynayacak, taraftarı önüne çıkacak. Ama bugün büyük ihtimalle Galatasaray stadında futboldan çok, sahadaki yaşanacaklardan çok protestolar konuşulacak. Onun sebebi ne biliyor musunuz? Bir gelsin ekranlar efendim Galatasaray kadrosu. Sebebini hemen anlatalım. Şimdi Galatasaray'ın geniş kadrosunu şöyle hazırladık. Gelelim. Kaleci Uğurcan, Jankat, Günay, Enes Emre. Jankat Galatasaray altyapısından çıktı. Uğurcan zaten geçen sezon transfer edildi. Enes Emre bu seviyede değil. Günay futbolu bırakmak üzere. Zaten burada bir transfer beklenmiyordu da. Geçen sezonun aynısı. Sağ kanada gelelim. Ali Turap altyapı. Yelert yeni sezonda düşünülmüyor. Kısa süre sonra gönderilecek. Şalai ve Singo ikisinin de gönderilmesi gündemde. Herhangi bir şekilde değerini bulursa ikisinden de Şalay'dan 15 milyon avro, Singo'dan 30 milyon avro beklenti var. Davinson, Arda, Nelson. Nelson kesinlikle gönderilecek. Alacaklarına karşılık bonservisi verilecek. Arda biliyorsunuz zaten altyapı oyuncusu. Davinson Sanchez geçen sezonun yıldızlarından. Metehan geçen yıl hapis yattı. Abdülkerim Bardakçı artık bir metal yorgunluğu da var. Bu bölgede Abdülkerim tek başına kalacak. Sol bek Jakobs, Eren, Kazımcan. Burada bir sorun yok. Geçelim orta sahaya. Kaan ve İlkay. Torreira'nın yediği. Torreira'nın da gitmesi gündemde. Konuşuluyor. Yurt dışı basında böyle iddialar var. Bazı saçma iddialar da var. Yeniden saldırı olduğuna dair vesaire. Böyle bir şey yok da. Tabii bununla ilgili de bir açıklama yapmıyor kulüp ama. İlkay ve Kaan. Sol tarafta Leslie Ugochukwu diye bir adam alındı. Ayakta duramıyor. Niyaga daha genç çocuk. Eyüp 3 sezondur Galatasaray'da toplam çıktığı maç sayısı 5. Ve Sara. Ama gelin asıl bomba burada efendim. Geçen sezonu da böyle tamamlayan son 4 yılın şampiyonu, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapmış Galatasaray. 10 numarası yok. Yok, kimse yok. Bir kişi bile yok. Sayın Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimi. Bunun farkında değil mi? Bunu görmüyorlar mı? Her gün çıkıp taraftara sakin olun, sabırlı olun, yapacağız, üstümüze gelmeyin demeyi biliyorlar. Yok. Sana Yunus, Armando Can Güner, tamam. Barış sol kanatta tek başına, yedeği Berat Luş altyapıdan. Forvet attı Osimhen, satışı konuşuluyor Avrupa basınında. Yedekleri Ada Yüzgeçli, Halil Dervişoğlu. Yani son 4 yılı şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapan Okan Buruk ekibine şu anda hak görülen kadro bu. Rakip takımlar kimleri transfer ederken Galatasaray ne yapıyor? Bir de herhangi bir transfer haberi çıktığında suç duyurusuna kadar giden Galatasaray Spor Kulübü. Osimhen'in satılacağı iddiaları şu anda yurt dışı basınında yüzlerce gazete tarafından yapılıyor. Herhangi bir suç duyurusu görmedik. Bir yalanlama bile görülmedi. Hiç kimse çıkıp yalanlamıyor Osimhen'i biz satmıyoruz diye. Sadece gazeteler yazıyorlar. Başka muhabirler yalanlıyor Galatasaray Osimhen'i satmayacak diye. Ama kulüpten böyle bir açıklama yok. Eğer ki Osimhen'i de satarsa Galatasaray, o zaman o statta neler yaşanır artık bilmiyorum. Dursun Özbek ve yönetimi kısa süre içinde kendine gelmezse koca bir sezon heba olmuş olacak. Süper Lig başlıyor efendim. Galatasaray'la ilgili çok konuşayım. Biraz da gerginim tabii. Ama bunları da söylemek lazımdı. Açılış maçında Sarı Kırmızılılar Çorum'u konuk edecek. Tabii sadece Galatasaray değil. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş. O kadar heyecan verici ki Salah, Lukaku, Vlahovic. Süper Lig yanıyor. Heyecan tavan yaptı. Adnan Süvari sezonunda yeni kurallar da uygulanacak. İzleyelim.
11: Futbol severlerin hasreti bitiyor. Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Salah, Lukaku,
1: Sarı! Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon!
11: Vlahovic, daha niceleri. Yıldız transferler yapıldı, lig daha da süper oldu. Sezonun açılış maçında son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray ligin yeni takımı Çorum'u konuk edecek. Salahlı Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe sezonu Gençler Birliği deplasmanıyla açacak. Beşiktaş ise Eyüpspor'u ağırlayacak. Üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray transferde sessiz kaldı. Sarı Kırmızılar şu ana kadar sadece Ugo Çukuyu kadrosuna kattı.
1: İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım.
11: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa İsmail Kartal teknik direktörlüğe geldi.
2: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Öden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
11: 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Sarı Lacivertliler, Lukaku, Vedat Muriç, Greenwood ve Nathan Ake'yi transfer etti. Beşiktaş ise kötü gidişatı durdurmak istiyor. Siyah beyazlar sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile başlıyor. Beşiktaş, Vlahovic, Trossard, Salih Özcan ve Nübel gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor Süper Lig'de yılın transfer bombasını patlattı. Bordo Maviler Mısırlı Yıldız Salah'ı kadrosuna kattı. Süper Lig'de yeni sezon yeni kurallarla oynanacak. Değişiklik 10 saniyede yapılmazsa giren oyuncu kenarda 1 dakika bekleyecek. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcu da saha dışında 1 dakika bekleyecek. Taç atışları 5 saniyede olmazsa top rakibe geçecek. Kale vuruşu da 5 saniyede olmazsa rakip korner kullanacak. Ligin ikinci yarısından itibaren de çipli top uygulamasına geçilecek.
5: Milli takımımızın teknik direktörlerinden, eski teknik direktörlerinden Sayın Adnan Süvari.
11: Süper Lig'de yeni sezon Adnan Süvari ismiyle oynanacak. 16. haftanın ardından 21 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar devre arası verilecek. Sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
3: İlk saat diliminin bitmesine kısa bir süre kalmışken derbilere de bakalım hemen. İlk derbi 4. hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de oynayacak. Ardından Galatasaray Trabzon deplasmanına konuk olacak. Bu yılın en korkutucu deplasmanı bence. Ve 2 hafta sonra da yine Trabzon Beşiktaş'ı konuk edecek. Ardından 9. hafta Dünya Derbisi Galatasaray stadında oynayacak. Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ve 13. haftada Beşiktaş'la Galatasaray'a karşı karşıya gelirken 2 hafta sonra da Fenerbahçe Trabzonspor maçı oynanacak. Bu kez Kadıköy'de efendim. Her biri birbirinden heyecanlı olacak. Vallahi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Akşam olsa da maç izlesek dediğimiz günlere geldik ki bugün de o gün. Bugün Galatasaray Çorumspor'u ağırlıyor. İlk saat dilimimizi noktaladık. Mesajlarınızı bekliyoruz. Unutulmaz etiketine kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber. Görüntüler Amasya'daki helvacı kavşağından. İtfaiye aracı sirenleri açık şekilde kavşağa ilerliyordu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından geçti. Tam o sırada yeşil ışığın yanmasıyla otomobil kavşağa girdi. İki araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklendi, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

siteye dadandılar. Park halindeki aracın camını tek hamlede tuzla buz ettiler. Olay Elazığ'da Çaydaçıra mahallesinde yaşandı. Sitenin önüne araçla yanaşan kimliği belirsiz 3 şüpheli rahat tavırlarla bahçeye girdi. Şüphelilerden biri elindeki cisimle yabancı plakalı aracın arka camını kırıp tuzla buz etti. Saldırganlar olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Durumu polise bildiren araç sahibi şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kredi kartını kaybetti. Harcama bildirimleriyle neye uğradığını şaşırdı. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Özlem'e kredi kartını kaybetti. Bir süre telefonla bankadan gelen harcama bildirimleri kadını şoke etti. İddiaya göre kartı yerde bulan iki kişi önce Avcılar'daki bir tekel bayinden alkollü ürünler aldı, ardından Esenyurt'ta başka bir adreste toplam 5500 liralık alışveriş yapmıştı. O iki kişi güvenlik kamerasınca böyle kaydedildi. Mağdur kadın vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi. Şahıslardan şikayetçi oldu.

0: binayı kundakladı, evin camlarını kırdı. Eski sevgili dehşet saçtı.
1: Sonra yaktı, sonra yine cam patladı, sonra kapıyı yaktı. Torpil koydu, bir gece yarısı torpiller patladı.
0: Olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir şahıs kız arkadaşıyla ayrıldıktan sonra 3-4 aydır binadakilerin kabusu oldu.
1: Niye ayrıldım diye bu evi bu hale getiriyor. Takıntılı aşık.
0: Şüpheli binanın önünde lastik yakarak kapıyı ateşe verdi.
1: Kırıyor, döküyor bu binayı. Motosiklet lastiği koymuş, kapıyı yakmış, kapı gece cayır cayır yanıyor.
0: Eski sevgili yine evin camlarını tuzla buz etti.
1: Kocaman bir demirle kırıyor oraya, camları kırıyor, basıyor gidiyor.
0: Kızın ailesi korkudan evi terk etti.
1: Korkudan taşındılar, gittiler buradan. Evin içi de boş. Durduk yere boş evi niye yakıyorsun ki? Ne istiyorsun?
0: Komşular belalı eski sevgilinin yakalanması için yetkililerden yardım istiyor.
1: Binayı aldıktan sonra, çocuğumuz öldükten sonra birinin canı gittikten sonra mı insan gelip buraya bakması lazım?
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Kopan parçalar yandaki dairenin duvarını parçaladı. Evin içi savaş alanına döndü.
2: Beş üstte binayı üzerimize yıkıldı.
0: Bahçeli evlerde kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle bitişikteki 5 katlı 2 binaya ağır hasar verildi.
2: Dur dememe rağmen durmadılar. Binadan zor çıktık, depremden daha kötü şekilde sarsıldık.
0: Binadan kopan parçalar dairenin içerisine girdi. Evdekiler büyük tehlike atlattı.
2: Orada oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti.
0: İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Hasarlı yıkım sonrası çevrede güvenlik önlemi alındı.
2: Evimin içi tamamen gitmiş durumda.
0: Facianın eşiğinden dönülen yıkımda yaralanan olmadı. Hasarla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Hala ben sokağa atlatamadım.
0: Kavurucu yaz sıcakları sadece insanları değil, sevimli dostlarımızı da bunaltıyor. Çin'in Chongqing kentinde devreye giren özel bir proje köpeklere unutulmaz bir yaz hediyesi sundu. Bölgenin ilk evcil hayvan aqua parkı kapılarını açtı. 5000 metrekarelik devasa bir alana kurulan tesiste her detay düşünüldü. Girişteki sağlık kontrollerinin ardından havuzlara koşan köpekler, su kaydırakları, fıskiyeler ve renkli botlarla serinliğin tadını çıkardı. Küçük ve büyük ırkların çatışmasını önlemek içinse havuzlar ve çim alanlar özel olarak ayrıldı. Parkta köpeklerin sahipleri de unutulmadı. İnsan ve evcil hayvan etkileşim alanları sayesinde can dostlarıyla birlikte suya giren şehrin sakinleri sıcak havanın stresini eğlenceye dönüştürdü. Onların günüydü.

0: Hili bu kez dev bir koro için buluştu. Sahnede usta sanatçı Selda Bağcan vardı. Karşısındaysa yaklaşık 50 bin kişi. Bağcan'ın sevilen eserleriyle sahil bandı adeta inledi. Festivalin son gününde müzik kadar söyleşiler ve atölyeler de ilgi gördü. Ardından sahne Selda Bağcan'ındı. Bağcan'ın yeğeni Serenat Bağcan da zaman zaman sahneye çıkarak usta sanatçıya eşlik etti.
1: Ah yalan dünya.
0: Ve final. Binlerce kişi el ele verdiği halaylar çekildi. 5. Uluslararası Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali, müzik ve coşkunun bir arada olduğu görüntülerle sona erdi. Bambu Musul.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize girdik. Dolu dolu, canlı, hareketli, enerjik yayınımıza sürdürüyoruz efendim. Yine başlıklara bakalım. Bu saat diliminde neler konuşacağız? Sonrasında yine haberlerimizde devam edelim. Gelsin başlıklar hemen. Devlet, millet, el ele terörü çözeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında bir kez daha terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörün gölgesinin çekildiği Türkiye'de yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Dünyada değişen tehditlere karşı Türkiye'nin her daim hazırlıklı olduğunu vurguladı. Getireceğiz o sözleri ekrana. Gelsin ikinci başlığımızda. Süper Lig'de terörsüz Türkiye mesaisi. Futbolda tarihi bir hafta sonu yaşanacak. 16 Ağustos Pazar günü oynanacak Ahmetspor Erzurumspor maçını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yerinde izleyecek. İki bakan tribünden birlik ve beraberlik mesajı verecek. Dev maçın biletleri ise 2 saatte tükendi efendim. Üçüncü başlığımıza da geçelim. Mekke İttifakı'nda Mısır sinyali. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'dan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısırlı mevkidaşı Abdelhati ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, Mekke anlaşmasına Mısır'ın da katılacağının sinyalini verdi. Bakan Fidan, Gazze konusunda Netanyahu'ya tepki gösterdi. Gelecek ekranlara. Bir sonraki başlığımızda gelsin hemen. Haziran ayında cari açık 4,2 milyar dolar. Cari açıkta Haziran tablosu belli oldu. Türkiye ekonomisi ayı 4,2 milyar dolarlık cari açıkla tamamladı. Yıllıklandırılmış cari açık ise 38,9 milyar dolara ulaştı. Açığın dengelenmesinde hizmet gelirleri öne çıkarken finansmanda krediler başı çekti. Ve son başlığımızda gelsin efendim. O da uzayda Türk dönemi hedef 2027. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay projesinde fırlatma takviminin netleştiğini açıkladı. Türkiye'nin kendi geliştirdiği hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracı 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderilecek efendim. Bunu da yine paylaşacağız sizlerle. Etiketimizi yeniden verelim. Unutulmaz. Bu etikete X'den yani Twitter'dan düşüncelerinizi yazın. Konuşmak istedikleriniz vardır. Mesajlarınız vardır. Belki sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Yazın efendim bu etikete. Hem ekranda yayınlayalım hem de ben de sesli bir şekilde dile getireyim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: Konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda ise artış devam ediyor. Az sonra. İkinci lig takımlarından Adana Demirspor borç batağına düştü. Kulüp yetkilileri ve taraftar Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi ama binaya girişleri engellendi. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz

0: yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
7: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: TGRT FM.
7: Reklamlar.
8: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin evladı olması için.
5: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecindeki dezenformasyonlara da dikkat çekti.
4: 40 yıldır beklenen bir süreç. Ama bunun asla bir pazarlık veya bir şey karşılığı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Burada bir af yok. Çünkü devlet güçlü.
6: Efendim, futbolda tarihi bir hafta sonu yaşanacak. 16 Ağustos Pazar günü Ahmet Spor Erzurum Spor'u ağırlayacak ve maçı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak yerinde tribünde izleyecek. İki bakan birlik ve beraberlik mesajı verecek ve maçın biletleri de 2 saatte tükendi.
7: Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un bir maçı var. Biz bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz.
5: Tarihi yasa rekor oyla geçti. Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine kavuştu. Şimdi futbolda mühürlenen kardeşliğe hizmet edecek. Ahmet Spor ve Erzurum Spor ligin ilk haftasında karşı karşıya gelecek. İki bakan o maçı tribünden izleyecek.
7: Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
5: Türkiye'nin gözü 16 Ağustos Pazar günü Tahir Elçi Stadyumunda olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşması için tribünde yerini alacak. Spor, barış ve kardeşliğin en güçlü göstergesidir mesajı verecek.
7: İnşallah iyi bir başlangıç olur, öyle ümit ediyorum.
5: Öte yandan maça ilgi büyük. Öyle ki pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelenin biletleri satışa çıktıktan sadece 2 saat sonra tükendi.
6: Her ne olursa olsun hassas bir süreçteyiz. O yüzden ilk iş tribündekilere düşüyor. Tribündeki vatandaşlar, taraftarlar futbolla ilgilenecekler. Çünkü orası bir stadyum. Orada maç oynanıyor. Maçta takımlarını destekleyecekler ve taraftarlar kendi arasında hiçbir şekilde atışmayacak. Burası önemli. Aslında göz ardı belki de edilecek olan ama edilmemesi gereken bir başka konu daha var efendim. Hakemler. Bu maçlarda hakemlerin vereceği saçma sapan kararlar işi nerelere götürür biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz. Ki Türk hakemlerinin zaten ne durumda olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok kötüler. İnşallah yeni sezonda bunları bize yaşatmazlar. Bütün takımlara da başarılar diliyorum efendim. Şimdi Sabah Gazetesi'nin haberiyle devam edelim. Gelsin ekranlara efendim. 25 yılda Büyük Türkiye Devrimi, biliyorsunuz AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü, çeyrek asırlık iktidarında ülkemize eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, hayatın her alanında köklü dönüşümler gerçekleştirdi. Vatandaşın çile çektiği Türkiye'yi büyük vizyonuyla demokratik, modern ve küresel bir güce dönüştürdü diye yazılmış efendim. Ve içinde bir sürü başlıklar var. Sağlıkta çileden şifaya, yığma sınıflardan kampüslere, otoyollar, yüksek hızlı trenler, köprüler, tüneller diye yazılmış. Teknoloji üreten kuşak, savunma sanayinde küresel güç asrın inşası ile deprem bölgesi ayağa kalktı. Enerjide tarihi keşif, burada da Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsediliyor ve dijital Türkiye geleceğe taşındı diyerek de e-devlet konusu başlığa alınmış. Tüm bunlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Sabah gazetesinin manşetinde bu şekilde yer alıyor efendim. Geçelim. CHP'nin Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan bir doğum günü kutlamasına gitti. Dayak yedi. Evde kavga çıktı, darp edildi, yerlerde sürüklendi. Hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şüpheli ifadelerine göre kavganın Yazgan'ın evde bulunan bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesi üzerine çıktı, öne sürüldü. 3 kişi gözaltına alındı. Milletvekili hakkında da cinsel taciz iddiasıyla ayrı bir tahkikat başlatıldı.
8: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya. Hayır, benim tamam. Başkanım.
9: Ay tamam bırak. Yerlerde sürüklenen, tekme tokat dövülen kişi CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan. Bu görüntülerin nedeni ise iddiaya göre Yazgan'ın bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesiydi.
10: Öyle alışmış işte. O şimdi yarın sabah haberlerde izlesin.
11: Ben sana ne yaptım be? İnsanlık yaptım. Yazıklar olsun be. Küf sana.
9: İddia vahim. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında alkolün etkisiyle evde bulunan bir kadına sarkıntılık etti. Cinsel içerikli sözler söyledi. Hatta iddiaya göre kadınla birlikte olmak istediğini bile dile getirdi.
11: Neden bana?
10: Atarsın bana.
11: Senin. Çocuğum odada yatıyor. Onun yanına soktum. Çocuklarımız tanışıyor diye. Bu var ya, bu bitmiş arkadaşlar, bu bitmiş.
9: Bu sözlerin ardından evdekilerle Yazgan arasında tartışma çıktı. CHP'li vekil dakikalarca darp edildi.
11: Ben gene o kadar iyi bir insan diyebildim.
8: Ya neresi onun iyiliği?
11: Ben öyle bildim.
8: Bir de Atatürk'ün partisiyle. Bekle, şoförünü alacağım senin.
12: Arıyorum ben.
8: Bekle.
9: Yazgansa aldığı alkolün etkisiyle ayağa bile kalkamayacak haldeydi.
8: Kalkamazsın. Kalkamazsın sen. Parmağını getir aşkına. Telefonunu aç. Telefonunu aç. Yat şu aşağıya.
11: Yat.
9: Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.
8: Pardon, buyurun.
13: Sayın vekilim, ben
11: fikrim otoparkı. Hayır, o evde şu an
12: ben vekilim değilim, buyurun.
9: Milletvekili Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve o sırada görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
12: Ne çekmiyorum?
11: Çekmiyorum.
12: Evet.
11: Bir şey çekmem, vurdun farkında
12: Allah
11: mısın?
12: Allah'ın
11: niye vurdun ki bana?
12: Allah'ın
11: aşkına.
9: Olayla ilgili Nuh D, Begüm Ş ve T.A. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adli kontrole serbest bırakıldılar. Şüphelilerin telefonlarına da el konuldu. Şüpheli ifadelerinde kavganın nedeninin Yazgan'ın kadınla ilgili sözleri olduğu öne sürüldü.
11: Oldu mu?
8: İçeride çocuk var.
11: Neden?
9: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli beyanlarında dile getirilen iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürütecek. Yazgan hakkındaki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanacağı öğrenildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı ise söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır ifadelerini kullandı.
8: Kalkamazsın, kalkamazsın sen!
9: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ahmet Baran Yazgan'la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan resen soruşturma başlattı.
8: Kalk, ara şu şoförünü.
6: Rezalet, başka söylenecek bir şey yok. Yeni Şafak gazetesi. 100 milyar lira yurt dışına çıkarıldı. Alihan Kuruş grubuna kara para operasyonu. Manşeti bu şekildeydi. Alihan Kuruş'un liderliğini yaptığı gruba kara para operasyonu yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada grubun yönettiği şirketlere yüklü miktarda kayıt dışı paralar girdiği ve bu şirketlerin 2020 yılından itibaren aniden büyüdükleri belirtiliyor. Tespitlere göre yurt dışına çeşitli yollarla 100 milyar lira çıkarıldı, soruşturmada devam ediyor çok yönlü olarak. Dış gündeme de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken uçak değiştirmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik operasyonuyla ilgili son iddia ise İran suikast düzenleyecek ihbarının İsrail'den geldiği yönünde oldu.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılışı sırasında uygulanan olağanüstü güvenlik tedbirleri, başkanlık uçağından ikram aracıyla gizlice çıkarılması ve son anda değiştirilen rota. Bu film gibi operasyonun arkasından İsrail istihbaratı çıktı. Tel Aviv 8 Temmuz'da Washington'a kritik bir istihbarat raporu iletti. Raporda İran'a bağlı gizli bir birimin Trump'ın uçağını Ankara'da omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceği iddia edildi. Washington bu uyarı üzerine alarm durumuna geçti. Uçuş planı değiştirildi. Eski Air Force One uçağı özel savunma sistemleri nedeniyle yeniden devreye sokuldu. O günlerde Washington ve Tahran Hürmüz Boğazı'nın açılması için müzakere yürütüyor. Trump da İran'la anlaşma konusunda umutlu olduğunu vurguluyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise gerilimi tırmandırmaktan yanaydı. Uzmanlara göre Tel Aviv'in amacı çok başkaydı. ABD, İran müzakerelerini baltalamak ve Türkiye'yi güvenlik zafiyeti olan bir ülke gibi göstermek. Middle East Eye'a konuşan bir yetkili durumu tek cümleyle özetledi. Gerçekleşmeyen bir saldırı üzerinden kahramanlık hikayesi yazmaya ihtiyaçları var. Operasyonun yankıları Washington'da da bitmedi. Trump güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirirken gazetecilerin habersizce hedefteki uçakta bırakılması Beyaz Saray basını ayağa kaldırdı. ABD basını kendilerinin yem olarak kullanıldığını belirterek tepki gösterirken Senato kanadından da emsalsiz ve korkutucu açıklamaları geldi.
6: Nasıl yuttu Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bu oyununu anlamıyorum. Yani İran'ın Türkiye'de omuz üstü bir bazukayla Amerikan başkanının uçağına saldırı düzenleyebileceğinin ihbarına kim inanırdı? Amerika inanmış. İlginç. Batı Şeria'da bir Filistinli annenin anlattıkları işgalci İsrail'in yerleşimci terörünü hangi boyutlara taşıdığını gözler önüne serdi efendim. Bir izleyelim.
5: İsrail işgal ve soykırımla Filistin'i ele geçiremedi. Bu kez yerleşimci terörüyle Filistinlileri evlerini terk etmeye zorluyor. Batı Şeria'daki Kusra köyünde bir Filistinli anne 2021'den bu yana evlerinin yakınında bir karakol kurulduğunu ve o günden bu yana her gün saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. İşgalci yerleşimcilerin evin elektrik ve su bağlantılarını defalarca kestiğini anlatan kadın, tamir için gelen kişilerin de saldırıya uğradığını söyledi.
13: Neredeyse her gün saldırılara maruz kalıyoruz. Gece gündüz süren tacizlerle karşı karşıyayız.
5: Ana yolun kapatıldığını, eve giden yolun kazılarak taşlarla geçişe kapatıldığını anlatan kadın, ailesinin alternatif ve kötü durumdaki bir yolu kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Filistinli kadın yerleşimcilerin evlerini gözetlediğini, gece saatlerinde saldırdığını ve evlerine taş attığını anlattı. En büyük korkununsa kızları olduğunu söyleyen çaresiz anne, çocuklarının saldırılara tanık olduğunu ve psikolojik olarak ağır etkilendiklerini ifade etti.
13: Kızlarım işgalciler yüzünden saldırılar ve evden çıkamama nedeniyle sürekli bir korku yaşamaya başladı.
5: Öte yandan yine Kusra'da Filistinli ailelerinin evlerinin önünde İsrail'in işgalci yerleşimcileriyle üniformalı bazı kişilerin dua ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler ise aralarında iki çocuğun da bulunduğu yaklaşık 15 Filistinlinin yerleşimci terörü yüzünden evlerinde mahsur kaldığını, su ve elektriğe erişemediğini açıkladı.
6: İsrail, Sebte'deki göçmenler üzerinden İspanya ve Avrupa'yı diplomatik krize sürüklüyor. Tel Aviv, İspanya'yı Afrika'da sömürgeci olmakla suçladı. Madrid ise göçmenlerin arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.
5: İsrail, Filistin'i destekleyen İspanya'ya karşı tüm tuşlara basıyor. Son olarak kendi sömürgeciliğini unutup İspanya'nın Afrika'da sömürgeci olduğunu hatırlattı. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Sebte'deki göçmen akını Tel Aviv-Madrid hattında ipleri iyice gerdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, İspanya'yı Sebte'de sömürgeci olmakla suçladı. İspanyol Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise İsrail'i Sebte'deki göçmen akını organize etmekle suçladı. İspanya, 2024'te Filistin devletini tanımış, İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımını sert biçimde kınamıştı. Madrid ayrıca Avrupa Birliği İsrail ortaklık anlaşmasının gözden geçirilmesi veya askıya alınmasını gündeme getiren ülkeler arasında yer alıyor. Sebde krizinin diğer önemli aktörü ise Fas. Rabat'la Tel Aviv arasındaki yakınlaşma 2020'deki normalleşme anlaşmasının ardından hız kazanmıştı. Fas'ın Sebde üzerindeki hak iddiaları ise İspanya ile ilişkilerdeki en hassas başlıklardan biri. Bazı İspanyol siyasetçiler Sevde'ye yönelen göç hareketinin İsrail-Fas işbirliğiyle koordine edildiğini savunuyor. Uzmanlara göre İspanya'da yaklaşan seçim süreci Tel Aviv-Madrid krizini büyütebilir. Göç baskısı, güvenlik tartışmaları ve İsrail provokasyonu Pedro Sanchez yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor.
6: Etiketimizi tekrar hatırlatıyorum. Unutulmaz mesajlarınızı bekliyorum. İstanbul'un narkotik ekipleri bebekli kurye yöntemini deşifre etti. Uyuşturucu kuryesi kadın kameralara yakalanmamak için bebeğini pusetine koydu. Satışa hazır uyuşturucuları da aynı pusette taşıdı. Polisin adım adım takibiyle yakalanan kadın ve işbirlikçisi yakalandı. Operasyonun detaylarını izleyelim şimdi.
5: 2 yaşındaki bebeğini kendine kalkan yaptı. Puseti uyuşturucu sevkiyatında kullandı. Bebekli kurye şebekesi çökertildi. İstanbul narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz yöntemini deşifre etti. İddiaya göre Damla K. satışa hazır uyuşturucuları 2 yaşındaki bebeğinin pusetiyle taşıdı. Kameralara yakalanmamak için sanki bebeğiyle gezintiye çıkmış gibi yaptı ama polis adım adım peşindeydi. Damla K.'nin Küçükçekmece'deki evi ise uyuşturucunun ana zulasıydı. Operasyondan hemen önce uyuşturucuları bebeğin arabasına gizledi. Sonra da buluşma noktasına gitti. Üstelik uyuşturucuların üzerine 2 yaşındaki bebeğini de yerleştirdi. Buluşma noktası olarak kameraların görmediği kör noktalar tercih edildi. Damla K. uyuşturucuları suç ortağı Yıldırım K.'ye teslim etti. Polis de saniye saniye izliyordu. Ancak baskın için hemen harekete geçmedi. Çünkü pusetteki 2 yaşındaki bebeğin operasyon sırasında yaşanacak kaostan etkilenmemesi için beklendi. Anne ve suç ortağının birbirinden tamamen ayrılması beklendi, ardından düğmeye basıldı. Damla K farklı bir noktada, Yıldırım K ise aracında yakalandı. İki şüpheli de gözaltına alındı. Yıldırım K'nin aracında uyuşturucuları saklamak için özel mekanizmalı bir zula çıktı. Mekanizmada kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli de adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
6: Ne günlere kaldık değil mi? İnsan bebeğini nasıl böyle bir şeye alet edebilir diye soruyor insan ama oluyor işte. Çivisi çıktı dünyanın. Cari açıkta Haziran tablosu belli oldu. Türkiye ekonomisi ayı 4,2 milyar dolarlık cari açıkla tamamladı. Yıllıklandırılmış cari açıksa 38,9 milyar dolara ulaştı. Açığın dengelenmesinde hizmet gelirleri öne çıkarken finansmanda krediler başı çekti.
5: Cari açıktan dış ticaret açığına, ekonominin dış cephesindeki rakamlar belli oldu. Hizmet gelirleri ve finansman kaynakları ise Haziran ayı tablosunda öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre Haziran ayında cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı da 76,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Cari açığın dengelenmesinde hizmet gelirleri önemli rol oynadı. Hizmetler dengesinden Haziran ayında 6 milyar 851 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Bu gelirlerde seyahat ve taşımacılık kalemleri öne çıktı. Cari açığın finansmanındaysa en büyük katkı kredilerden geldi. Yıllıklandırılmış verilere göre krediler 52,9 milyar dolarlık katkı sağladı. Portföy yatırımlarının katkısı 6,4 milyar dolar, doğrudan yatırımların katkısı ise 300 milyon dolar oldu. Rezerv tarafındaysa dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervlerinde 27,2 milyar dolarlık azalış kaydedildi. Haziran'da doğrudan yatırımlarda da 899 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Gayrimenkul yatırımlarında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye ilgisi sürdü. Türkiye'deki yabancı gayrimenkul alımı 297 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında da 2 milyar 537 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yurtdışı yerleşikler hisse senedi yatırım fonları ve DİBS piyasasında net alım yaptı. Diğer yatırımlar kapsamında yurtdışı bankaların Türkiye'deki mevduatlarında azalış görüldü. Toplam azalış 3 milyar 889 milyon dolar oldu. Resmi rezervlerde ise 1 milyar 39 milyon dolarlık net artış kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da cari açıkla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli gelir oranının tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdüreceğini değerlendirildiğini bildirdi.
6: Konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda ise artış devam ediyor.
5: Konut ve iş yeri satışlarında Temmuz ayında düşüş yaşandı. Konut alımında kredi kullanımı ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde Temmuz ayında 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Veriler vatandaşın konut alırken krediye daha fazla yöneldiğini ortaya serdi. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara konut satışı ise Temmuz'da %1,9 arttı. Ancak yılın ilk 7 ayında %7,3 geriledi. Geçen ay Türkiye'den 2120 konut alındı. Listenin başında Rusya yer aldı. Rusya'yı İran ve Ukrayna takip etti.
6: Vergi, sigorta primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişi için 72 ay taksit fırsatı 31 Ağustos'ta sona eriyor. Peki bu düzenleme neleri kapsıyor? Onu da haberimizde izleyelim.
14: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyor.
5: Vergi borçlarında 72 taksit fırsatında zaman daralıyor. Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Düzenleme vergi, trafik cezası, MTV, SGK primi ve öğrenim kredisi gibi kamu borçlarını kapsıyor. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yıllık faiz 10 puan indirimle %29 olarak uygulanıyor. Üstelik 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmıyor.
14: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
5: Haziran 2026 ve önceki dönemlere ait sigorta prim borçlarıyla 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşen idari para cezaları içinde yapılandırma imkanı sağlanıyor.
15: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
5: Borçlunun mali durumu çok zor durum değerlendirmesi ve borcu niteliğine göre 36, 48 veya 72 taksit seçenekleri uygulanabiliyor. KDV borçlarında ise taksit sayısı 12 ile sınırlandırılıyor. Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi için son tarih 30 Eylül. Sonraki taksitler takip eden aylarda ödenecek.
6: İstanbul'un iki büyük sebze meyve halinde Temmuz ayında 268 bin tonun üzerinde ürün satışa sunuldu. En çok satılan meyve karpuz olurken sebze grubunda ise domates öne çıktı. Fiyat listesinin zirvesinde ise kilosu 195 lirayla nar yer aldı. İşte İstanbul hallerinin Temmuz ayı ürün ve fiyat bilançosu.
16: Ama yaz başladı, yaz meyveleri başladı. Karlardan çirik, karlardan çirik.
5: İstanbul'un iki büyük halinde Temmuz ayında tam 268 bin ton ürün satışa çıktı. Karpuzda tonlarca satış yapıldı.
17: Maşallah maşallah.
18: Bal gibi şu anda.
19: Kim sevmez ki?
20: Peynirle, taze fasulyeyle çok severim.
21: Çok güzel gider.
5: Ama fiyat listesinin zirvesinde başka bir ürün vardı. Kilosu 195 liraya ulaşan nar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayında Bayrampaşa meyve ve sebze halinde 30 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 76 çeşit ürün satışa çıkarıldı. Ataşehir meyve ve sebze halinde ise 30 meyve ve 45 sebze olmak üzere toplam 75 farklı ürün tüketiciyle buluştu.
16: Ama yaz başladı, yaz meyveleri başladı.
5: Bayrampaşa haline 206.348 ton ürün getirildi. Ataşehir halinde ise 61.864 ton ürün satışa sunuldu. İki hal birlikte değerlendirildiğinde Temmuz ayında 108.253 ton meyve ve 159.959 ton sebze olmak üzere toplam 268.212 ton ürün satışa sunuldu. Meyveler arasında Temmuz'un açık ara şampiyonu karpuz oldu. İki halde toplam 23.097 ton karpuz satıldı.
16: Yemeden almayın, yemeden almayın.
5: Sebzelerde ise domates açık ara öne çıktı. Temmuz ayında toplam 49.273 ton domates satışı gerçekleşti.
19: Domates severim.
21: Salatada kullanayım, menemen yapınca kullanayım. Ha, tarla domatesi çıkmamış. Sera domatesi 20 lira çok uygun.
5: İstanbul hallerinde Temmuz ayında kilogram bazında en yüksek fiyata ulaşan ürünse nar oldu. Narın kilosu ortalama 195 liradan alıcı buldu. Narı 192 lira 50 kuruşla, dut 184 lirayla incir takip etti.
6: Domates ve karpuz haklı olarak yazın şampiyonu efendim satışta. Çünkü en güzel menüdür yazın yenecek. Domates, peynir, zeytinyağı, kekik, ekmek, üzerine de karpuz. Sabah, öğle, akşam bütün yaz tüketilir. Hiç başka yemeğe gerek yok. Hem serinletir, ferahlatır, hem karın doyurur, hem de sağlıklıdır. Ama tabii bazen özellikle domates fiyatları zaman zaman öyle yükseldi ki o da biraz vatandaşı ürküttü. Ama şu anda yine fiyatlar normal seviyelerde diyebilirim. Haziran ayının başında Mayıs ayında bazı marketlerde pembe domatesin 300 liraya satıldığını bile gördük ama şu an böyle bir durum söz konusu değil neyse ki. Devam edelim. Süper Lig heyecanı başlıyor ama maç izlerken öfkeye kapılmayın. Çünkü tuttuğu takıma kızıp eşine terlik fırlatan adamla ilgili Yargıtay'ın emsal bir kararı var efendim. İşte futbol severlere uyarı niteliğindeki o haber.
22: Aman yeter. Yeter. Doğukan tamam.
23: Maç günü ev nasıl oluyor peki? Alev alıyor.
24: Çok heyecanlı.
23: Sinirden küplere biniyor musun?
25: Ya biniyoruz da çok etkilemiyor.
23: Sence doğru mu? Biraz. Kavga şimdiden başladı. Yeni sezon başlamadı ancak kavga şimdiden başladı. Bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Galatasaray. Seçim sizin.
26: Ah Trabzon'a yaktın bizi.
27: Ya şu takıma bir türlü şansımız tutmuyor.
26: Başka bir mesele bende.
23: Futbolda yeni sezon heyecanı başlıyor. Şampiyonluk için kıran kırana mücadele izleyeceğiz.
28: Formalarımızı giyerdik. Bizim abimiz var bir tane. O bize gelirse yeneriz diye çok sevinirdik. O bize gelsin izleyelim diye.
23: Maç öncesi totemleri.
29: Kaçarız biz. Fener'in maçına canımız feda.
25: Fenerbahçeliyim. Fanatiyim.
23: Ancak fanatiklere Yargıtay'dan kötü bir karar geldi.
30: Abi bir televizyonu daha kurdum. Hayırlı olsun, bir televizyon daha gitti.
23: Fanatik bir futbol sever maç günü takımının galip gelmesine rağmen yerinde duramadı. Adam bağırdı çağırdı.
31: Bursa alta. Osimhen geliyor.
32: Ne oldu? Bir
31: top. Dur lan, ne oldu? Kulağı nerede? Sen mi kapadın? Lan aç, ne oldu?
24: Fıttırıyoruz.
23: Sinirden deliye dönen adam eşine terlik fırlattı ve eşi ise kısmi olarak görme kaybı yaşadı.
25: Biri televizyon kırıyor, biri terlik atıyor, biri çocuğunu dövüyor.
23: Maç heyecanıyla hepsi, her şey yapılıyor.
25: Her şey yapılabilir.
23: Sen biraz sinirli oluyor gibisin.
33: Yani doğru.
25: Ev yetmiyor bize, dışarı.
23: Ron mu tepiyorsunuz?
25: Tepiyoruz, dışarıda çıkıyoruz, çoşkuyla kutluyoruz.
23: Kadın kocasına kasten yaralama suçlamasıyla dava açtı ve fanatik adam 5 yıl ceza aldı.
24: Az yemiş bile, en az 20.
23: Terlik fırlatılır mı peki?
24: Atılmaz. Ya o yanlış. O terlik nedir ya? O...
23: Maç günü diyelim ki eşinizin dizisi var. Beşiktaş'ın da maçı var.
24: Beşiktaş maçını izleriz oturur.
23: Maç tabii ki. Sizin dizi maalesef yalan mı?
25: Bizde hiç böyle öyle bir olanak yok. Direkt Trabzon maçı izlenir bizde.
23: Peki siz hangi takımlısınız ve takımınız yenildiğinde nasıl tepkiler veriyorsunuz?
25: Trabzonspor.
0: Fenerbahçeliyim.
25: Eşim, bir kızım Galatasaraylı ama iki erkek evlatlarım Beşiktaşlı.
23: Yeni sezonda şampiyonluk yarışı sizin evde iyice kızışacak
25: yani
23: o zaman.
25: Yani bizim evde kızışacak.
1: Ben çocuklarım Galatasaraylı olanın biri, ben de Galatasaray.
23: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçı var. Bir gol yedi Fenerbahçe Galatasaray'dan.
0: İşte o zaman biraz tartışmalı oluyor.
25: Bana ayrılan o metrekarede zıplıyorum.
2: Atkımı fırlatıyorum. Ya olabildiğince kendimi tutmaya çalışıyorum. Öyle etrafıma zarar vermemeye çalışıyorum da.
3: Televizyon kırarsam, çünkü babam da benim kafamı kıracağı için.
23: Cesaret edemiyordum.
4: Gazete televizyonu kırıyorlar. Gazete televizyon bu. Milyonlarca. Şampiyon oynadı lan.
6: Tüm tepkileri gayet anlayabiliyorum çünkü ben de yaşıyorum bunları Galatasaray maçlarında. Tabii kimseye terlik fırlatmadım, orası ayrı, ama insan bazen sinirlerine hakim olamayabiliyor. Ama terlik fırlatmak, televizyon kırmak, bunlar çok doğru değil. Her şey Valin sorduğu o gün dizi mi izlenir, maç mı izlenir sorusunun cevabına dizi izlenir diye yanıt veren kesim büyük ihtimalle Türkiye'de %1'in bile altındadır diye düşünüyorum. Önce en Ankara fotoğrafım akımıyla Kızılay tabelası, ardından araçların yarıda kaldığı Kirazlı yokuşu fenomen oldu sıra. Farab alt geçidine geldi. Gençlerin adeta sanat eserine dönüştürdüğü alt geçit bu yüzden art geçit, yani sanat geçidi olarak anılıyor. Başkentliler sadece fotoğraf çekilmek için Farabi sokağa gidiyor.

0: En Ankara fotoğrafı makımı devam ediyor. Bu kez ne bir tabela var ne de bir yokuş. Bu kez bir alt geçit var. İsmi Art Geçit. Yani sanat geçidi.
1: En Ankara fotoğrafımı çekiyorum. Buranın akımı olacağını düşünüyorum. Ben de aynı zamanda sosyal medya içerik üreticisiyim. Çok güzel bir geçit olmuş.
2: Salaş, sıradan bir geçitti.
0: Şimdi?
2: Şimdi çok güzel. Çok faydalı bir çalışma bence Ankara için. Keşke bütün alt geçitler böyle olsa.
3: En Ankara fotoğrafım akımıyla sosyal medyada ünlenen Kızılay tabelası ve Kirazlı Sokağı'na şimdi de Farabi alt geçidi eklendi.
0: İsmi Farabi alt geçidi. Daha düne kadar buralar berbat haldeydi ama sanatçıların burayı güzelleştirmesiyle beraber sosyal medyanın en favori mekanı oldu.
4: İlk girdiğim andan itibaren o huzuru ve şeyi hissettim, yani güvenle geçirebileceğini hissettiriyor ve renklerin zaten inanılmaz güzel duruyor. Gerçekten çok güzel olmuş.
5: Şimdi buradan çocuğumla beraber daha güvenli ve renkli bir şekilde böyle sanat, görsel, güzel bir iç açıcı olmuş.
3: Sosyal medyada paylaşımları zaten ünlü olan Farabi Sokağı bu kez alt geçidiyle gündeme taşıdı. Başkentliler bu kez de adeta sanat eserini andıran alt geçidi görmek için geliyor. Fotoğraf çektirip bunu anıları arasına ekliyor.
0: Eskiden burası vatandaşların korkulu rüyasıydı ama şimdi ise sanata açılan bir geçit.
6: Çok bakımsızdı. Çok iyi olmuş. Çok güven verici olmuş. Bu renkler, bu bakımlı hali insana güven veriyor.
3: Şimdi merak edilen soru şu. Farabi alt geçidinin ardından En Ankara'nın fotoğrafı akımına bundan sonra neresi eklenecek?
7: Bakın böyle ne güzel olmuş. Sağa sola bir zarar vermeden, tabelaları çizmeden, kırmadan, dökmeden de En Ankara fotoğraflar çekilebiliyormuş demek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay projesinde fırlatma takviminin netleştiğini açıkladı. Türkiye'nin kendi geliştirdiği hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracı 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderilecek.
3: Ay'a uzanan yolculukta hedef büyüyor, gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye uzayda kendi imzasını atmaya hazırlanıyor.
8: Böylelikle Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Afyonkarahisar'daydı. Ay projesinde fırlatma takviminin netleştiğini açıkladı. Gözler artık Ay misyonuna çevrildi.
8: Mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız Türkiye'nin kendi Ay aracını geliştiriyorlar. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz.
3: Hedef fırlatmada tam bağımsızlık. Yerli uyduları gökyüzüne artık yerli roketler taşıyacak.
8: Şimdi bu çalışmaların artık kendi uydularımızı, kendi imkanlarımızla uzaya göndereceğimiz roketleri üretme noktasına gelmesine adım adım yaklaşıyoruz.
3: Türkiye kendi roketlerini uzaya fırlatmak için Somali'de dev bir uzay limanı kuruyor.
8: Türkiye olarak çok stratejik bir adım atıyoruz ve Somali'de kendi uzay limanımızı inşa ediyoruz. İnşallah o projede hızla tamamlanacak ve Türkiye kendi roketleriyle kendi geliştirdiği uyduları ve uzay araçlarını kendi uzay limanından uzaya gönderme kabiliyetine inşallah erişecek.
3: Türkiye artık sadece kullanıcı değil, üretici. Geleceğin uluslararası uzay istasyonlarında Türk teknolojisi imzası olacak.
8: Bunun devamı da gelecek. Türkiye inşallah önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarında teknoloji bileşenlerini geliştiren, üreten bir ülke olarak bu sürece katılmaya hazırlanıyor.
7: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edeceğiz efendim. 90 yıl sonra yine göklerde. Nu D-36 efendim. 90 yıl önce Nuri Demirbağ tarafından, bu uçak geliştirildi. Nu D-36 uçağı ve yurt dışına ihracatı başlıyordu. İnanılmaz bir gelişimdi. Türkiye savunma sanayinde 90 yıl önce kendi uçağını üretmeye başlamıştı. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? O dönemde 1940'ta Türk Hava Kurumu siparişlerini birdenbire iptal etti. İsmet İnönü'nün tavsiyesiyle birlikte. Siparişler iptal edildi. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve İtalya bundan rahatsızdı. Türkiye'nin bu noktada gelişmesini istemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri de sırf Türkiye kendi uçağını üretmesin diye o zaman uçak yardımı yapmayı ücretsiz hem de teklif etti. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Türkiye 41-44 yılları arasında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin o bize hediye ettiği tırnak içinde uçaklara 4 katı masraf yaptı. Kendi uçağını üretseydi 4 katı daha ucuza mal edecekti. Ve O süreçte Nuri Demirağ sürekli mektuplar yazdı İsmet İnönü'ye. Cevap alamadı. Ve sonrasında da bu proje rafa kalktı. Ama bugün daha vizyonlu, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeye çalışan, kendi uçağını, kendi savunma sanayini inşa eden Türkiye 90 yıl sonra yeniden bu uçağın replikasını semaya çıkardı. Göklerde bu şekilde süzüldü. O günün hatırasını bugün yaşatmak tabii ki mümkün ama o gün hatıra olarak değil de fiilen sahada olsaydı belki bugün çok başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Buna sebep olanlar da artık yerinde nasıl yatıyor onu da bilmiyoruz. Adana'da Yüreğir'de yıllardır kanalizasyon hattı bekleyen mahalle sakinleri yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca çareyi kendi ceplerine başvurmakta buldu. İş makinesi kiraladılar. Yaklaşık 100 metrelik kanalizasyon hattını kendileri döşedi. Şimdi de bozulan yolu kendileri yapmaya çalışıyor.
3: Yıllarca beklediler, defalarca başvurdular. Çözüm gelmeyince iş başa düştü deyip kolları sıvadılar.
9: Halk kendi imkanlarıyla yapıyor.
10: Burada altyapımız yok. 2023'ten beri biz dilekçe vermişiz.
3: Adana'nın Yüreğir ilçesinde vatandaşlar kanalizasyon sorununa kendi çözümünü buldu. Yıllardır altyapı bekleyen mahalleli sonunda kepçenin başına geçti. İş makinesi kiralandı, kazı başladı. Yaklaşık 100 metrelik kanalizasyon hattı mahalle sakinlerinin topladığı parayla döşendi.
9: Halk kendi imkanlarıyla yapıyor.
3: Oysa hikaye 2023 yılında başladı. Vatandaşlar başta Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir Belediyesi ve ASKİ olmak üzere ilgili kurumlara başvurdu. Ekipler geldi, inceleme yaptı. Ancak çözüm çıkmadı.
10: Gelip keşfettiler burada. Dedi burada altyapı kurtarmıyor dedi. İlerideki yol açılması lazım, o bahçe yolu. O da diyor Allah bilir ne zaman açılır.
3: Mahalledeki evlerin tamamı projeli ancak kanalizasyon hattı yok. Foseptik çukurları ise vatandaşın başına başka sorunlar çıkardı.
10: Şu anda Doğankent Bahçeli Mahallesi sahipsiz bir yer. Yani her türlü dilekçe verildi, her türlü gidip başvuru yapıldı. Bu altyapımız yok. Gelip benden çöp vergisi alıyor, tuvalet atık su vergisi alıyor ama atık su şeyi yok burada.
3: Çare yine mahallelinin cebinden çıktı. İş makinesinin bir günlük kirası 30 bin lira. Vatandaşlar masrafı kendi aralarında karşıladı. Borular döşendi ancak yapılan hat şimdilik geçici çözüm.
10: Kendi imkanlarıyla halk yani bu mahalle kendi imkanlarıyla altyapı borusunu döşedi. Plastik olarak döşedik. Yani artık kaç sene gider ne yapar biz onu bilmiyoruz.
9: Evet, Adana Belediyesi'nin rezilliği.
3: Kazı bitti. Şimdi yolun yeniden yapılması gerekiyor. Mıcır lazım. Onu da mahalleli kendi imkanlarıyla karşılamaya hazırlanıyor.
11: 4 yıldır biz burada evimizi yapmışız. Ne bir altyapı ne bir yol. Bak şu gördüğünüz yolda hepsi yoldur. Hiçbiri açılmamış. Bu 100 metre altyapımızı kendi imkanlarımızla yaptık. Geçici yani bu temelli olmaz. Gitmediğimiz belediye kalmadı. Büyükşehir, ASKİ, Yüreğir Belediyesi hiçbir yerden bir cevap alamadık. Biz yapacağız.
7: Ne kadar içler acısı bir görüntü değil mi? Vatandaş kendi emeğiyle parasını verip kendi yapıyor yolu. Ha bunu gören belediye ya nasıl böyle bir şey olur gidelim müdahale edelim de dememiştir. Aylardır burayı yapmayan vatandaşı mağdur eden belediye de şunu demiştir büyük ihtimalle. Oh be iyi oldu en azından hallettiler. Belki şimdi bu görüntüyü gördükten sonra utanıp da bari yolu biz yapalım da diyebilirler. O da tabii vatandaşın cebine kar kalır ama şu görüntü gerçekten inanılmaz. Vatandaşın bu kadar kilometrelerce şey kazıp kuyu kazıp boruları döşeyip sadece İş makinesinin günlüğüne bile 30 bin lira verip şunu yapıyor olması gerçekten bence o belediye için çok çok büyük bir problem efendim. Şimdi başka bir gazete haberini getireceğiz ekranlarınıza. O da Akşam Gazetesi. Göbekli Tepe'de eşsiz keşif. Göbekli Tepe'nin kuzeyindeki kazılarda konut olduğu düşünülen dörtgen planlı yapılar bulundu. Haber aslında bu kadar kısa. Bunu niye şimdi size anlatıyorum? Onu da göstereceğim efendim. Bakın şu düzene. Buraların konut olduğu düşünülüyor. Şimdi 12 bin yıl önce kocaman arazi, bomboş bir dünya. Ona rağmen düzene bakar mısınız? Dörtgen şeklinde, kareler halinde sıralı, nizami ölçüleri bile neredeyse aynı. Nasıl bu kadar ölçeklendirilmiş, eşit bölünmüş onu da tabii bugünden bilemeyiz. Araştırmalar devam ediyor ama 12 bin yıl önce böyle bir düzen var. Peki bugün ne var? Onun da fotoğrafı gelsin efendim. Aradan 12 bin yıl geçti. Teknoloji gelişti. Bizler değiştik. Ne oldu? Ortaya bu çıkıyor efendim. İşte son yıllarda Türkiye'deki çarpık kentleşmenin görüntüsü. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de yapılan o nizami düzen ve bugün ne olduğu belli olmayan çarpık binalar. 12 bin yıl önceden feyiz alamamışız. Antalya'da bunalıma giren bir kişi 10 metrelik çam ağacının tepesine çıktı. Polis ve itfaiye alarma geçti. Yaklaşık 1,5 saat ikna edilmeye çalışılan adam sıcaktan bunaldığını söyleyince çözüm su oldu.
3: Bir anda ağaca çıktı. Çevredekiler şaşkınlıkla izledi. Burası Antalya'nın Deniz Mahallesi. 10 metrelik çam ağacının en tepesine çıkan adam aşağı inmeyeceğini söyledi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri parka geldi. Polis ekipleri uzun süre dil döktü ama sonuç alamadı. İtfaiye ekipleri de olası bir düşmeye karşı ağacın altına atlama yatağı açtı. Aşağıdaki ekipler güvenliği sağlarken yukarıdaki adamın talepleri de dikkat çekti. Bankalara borcu olduğunu söyleyen şahıs kartlarının kapatılmasını ve borçlarının silinmesini istedi.
12: Avukatla da olsun görüştüreceğiz. Hadi gel aşağıya. Bak ben sana ne diyorum. Başkan vekili şu an senin için gelmez.
3: Yaklaşık 1,5 saat boyunca ikna çabaları sürdü derken devreye müzakereci polis girdi. İtfaiye aracının sepetiyle şahsın yanına çıktı. Sıcaktan bunaldığını söyleyen adama su verildi. Kısa bir görüşmenin ardından ikna edildi. Müzakereci polis ve itfaiye erinin yardımıyla şahıs sepet içine alındı. Ağaçtan indirilen adam ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
7: Şaka gibi değil mi? Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
13: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
14: Ooo, her yerden sipariş aldık.
15: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
14: Tabii ya.
15: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
14: Tami.
15: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
16: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
18: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
19: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
20: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
13: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
21: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
13: TGRT FM.
23: Sana yalvarırım canı gönülden. Cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü. Kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini. Günahkar kulunum bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni. Kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
13: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
13: TGRT FM.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: sevgiyle.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.
3: Başlıklarımıza bakalım. Üçüncü saat dilimimize girdik. Bu kez neler konuşacağız, neler var başlıklarda? Gelsin ekranlara. Başlayalım efendim. Beştepe'de kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce DEM Parti heyetini ardından şehit ailelerini kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Kahramanlarımız sayesinde vurgusunu yaptı. Terör sorunu konusunda kararlılık mesajı verdi. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız dedi. İkinci başlığımız gelsin. Devlet millet el ele terörü çözeceğiz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma ve sahil güvenlik akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye vurgusunu yineledi. Terörün gölgesinin çekildiği Türkiye'de yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi efendim. Bunu da birazdan anlatacağız. Üçüncü başlığımız da gelsin. AK Parti 25 yaşında. Türk siyasetine damga vuran AK Parti bugün kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Sahne kuruldu, dev miting alanı hazırlandı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamalara 100 bin kişilik katılım bekleniyor. Az sonra canlı bağlantımız da olacak oraya efendim. Dördüncü başlığımız da gelsin hemen. Bir iddia var ABD-İran arasında gizli altın operasyonu diye. İran'ın dondurulmuş varlıklarının film gibi bir operasyonla serbest bırakıldığı iddia edildi. İran basınına göre Tahran'ın saldırmazlık sözüne karşılık 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolarlık varlık bir Boeing uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tahran'a taşındı efendim. Son başlığımıza gelsin. Bayraktar kardeşler yine zirvede. Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. Zirvede yine Bayraktar kardeşler var. Yerli ve milli İHA ve SİHA ihracatıyla Selçuk ve Haluk Bayraktar üst üste 5. kez listenin İlk iki sırasında yer aldı. Kurumlar vergisinde ise zirvenin sahibi Ziraat Bankası oldu efendim. Başlıklarımız böyle. Bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Canlı bağlantımız olacak. Etiketimiz unutulmaz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam edin.
4: Terör örgütü kurmak, kasten öldürme. Liste kabarık, suçlar bir hayli ağırdı. İçişleri Bakanlığı Gürcistan'da yakalanan iki organize suç örgütü elebaşının yanı sıra 5 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Az sonra. Türkiye'nin yerli ilaçtaki tarihi başarısı küresel ilaç kartellerini rahatsız etti. Rekabet Kurumu milyarlarca liralık pazarda yerli üreticinin önünü kesen 17 dev firmaya 245 milyon lira ceza kesti. Az sonra.
3: Dönelim Ankara'ya, başkent Millet Bahçesi'ne. Sait Kahraman bizi bekliyordu. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde yapılacak etkinliklerin olduğu alanda. Hemen dönelim, oradaki atmosferi bize anlatsın. Sait, günaydın. Nasıl hazırlıklar var bugün? Şu anda oradaki atmosfer nasıl? Seni dinliyoruz.
5: Evet, başkent Ankara bugün tarihi günlerden birini yaşıyor. AK Parti 25. yaşını kutluyor. İşte 25. yaşa özel etkinlikler düzenlendi 81 ilde ve o etkinliklerin merkezi bugün başkent Ankara Millet Bahçesi olacak. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le beraber o alana geldik. O alanın girişindeyiz şu anda. İlerleyen dakikalarda buralardan vatandaşlar içeriye giriş yapabilecek. Tabii o alanları da gösterelim sizlere. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş'ten de rica edelim. Şu anda bulunduğumuz Millet Bahçesi'nin hemen giriş noktası. İlerleyen dakikalarda buradan yaklaşık 100 bin vatandaşın yavaş yavaş geçmesi bekleniyor. Günlerdir hazırlıkları devam eden büyük organizasyonda artık son hazırlıklar tamamlandı. Alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 25. yıl özel programına özel

0: Programına hazır hale getirildi. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre programa 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor ve buradaki organizasyon klasik bir miting formatından oldukça farklı. Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümü kutlanmayacak. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu geçmişten bugüne uzanan bir görsel sunumla katılımcılara aktarılacak. Aynı zamanda önümüzdeki 25 yıla ilişkin hedef ve mesajlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Şu anda görmüş olduğunuz nokta vatandaşların giriş yapacağı noktalardan birisi ve bu noktalarda da aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli fotoğrafları var ve 25 yılı andıran ve her yıldan birer fotoğrafta bu noktalarda konuşlandırılmış durumda ve sloganda milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır olacak. Zaten organizasyonun sloganında bu anlayışı ortaya koyuyor. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır. Alana girişte vatandaşları özel bir kurgu karşılıyor. AK Parti'nin sembollerinden biri haline gelen ampul figürü üzerinden hazırlanan ışık gösterisi ve özel bir koridor oluşturuldu. Katılımcılar bu koridordan geçerken partinin 25 yıllık siyasi geçmişine ilişkin çeşitli görüntü ve görsellerle karşılaşacak. Burada ayrıca vatandaşların fotoğraf çekittirebilmesi için özel bir AK Parti 25 yıl hatırası alanı da oluşturuldu. Organizasyon alanının çevresinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri bulunuyor ki şu anda da kameraman arkadaşım Salih Gümüş de o noktayı gösteriyor. Özellikle hemen ileri noktada 2007 tarihinden durmak yok, yola devam sözü. Hemen diğer tarafta da her şey Türkiye için, bu ışık hiç sönmeyecek cümlesi. Bu da 2003 tarihinden. Tabii başlangıç tarihimiz burası 2001. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hemen yan tarafında az önce belirttiğimiz gibi her şey Türkiye için, bu ışık hiç sönmeyecek 2003 tarihinden. Hemen diğer noktada ise her sorunun çözümünün adresi biziz. Diğer tarafa doğru ilerleyelim. Yani burada her yıllara özel şeyler var, sözler var. Cumhurbaşkanının tarihe kazınmış sözleri var. Diğer tarafta da 2002, 2006, 2008, 2010 bütün burada alanlar oluşturulmuş durumda. Ve burası vatandaşların geçeceği koridorlardan birisi. Bizler de hemen o noktaları da aslında size gösterdik. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş'ten de rica edeyim, bu taraflara da gidelim, bu taraflara da gösterelim. Ama sahnede dediğimiz gibi hemen arka tarafımızda devasa bir sahne oluşturuldu. Ve o sahneden vatandaşlar bu koridordan geçecek ve o sahnelere doğru ilerleyecekler. Sevdamız millet, kararımız evet 2010 yılından ve 2008 yılından sözleri de getirmiş oluyor buraya kameraman arkadaşım. Bizler de bu noktaları sizlere ilk kez gösteriyoruz. Tabii bizim siyasetimizde hep söylediğimiz gibi eser ve hizmet siyasetidir sözleri de var bulunduğumuz noktada. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatmak amacıyla özel bir gazete hazırlandı. Tam 25 sayfadan oluşan bu çalışmanın her sayfası bir yıla ayrıldı. Ve şu anda vatandaşlar da aslında bulunduğumuz noktalardan ilerleyen dakikalarda geçecekler. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, şu anda zaten hazırlıklar yapılıyor o noktalarda ve buradan yavaş yavaş vatandaşlar, çalışanlar geçmeye başlıyorlar. Bizler de hemen o kapı giriş noktasına tekrar bir ilerleyelim. Çünkü ilerisi sahne bölümü ve sahne bölümünün hemen bu tarafı ise vatandaşların giriş yapacağı noktalar ve o noktalara doğru ilerleyelim. Dediğimiz gibi bu alanlarda pankartlar oluşturuldu, posterler asıldı. Her yıl 2001'den başlayarak 2026'ya kadar olan serüvende tarihe kazınmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri yer aldı. Vatandaşlar bu noktalardan giriş yapacaklar. İlerleyen dakikalarda az önce de gördüğünüz gibi aslında az önce girenler çalışanlardı. İlerleyen dakikalarda vatandaşlar da bu noktalardan içeriye giriş yapacaklar ve buradan artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmak için, tarihi konuşma için buraya gelecekler diyelim. Sözü Ankara'dan, Millet Bahçesi'nden size bırakalım.
1: Bitti. Teşekkürler Sait. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce DEM Parti heyetini ardından şehit ailelerine kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Kahramanlarımız sayesinde vurgusu yaptı. Terör sorunu konusunda kararlılık mesajı verdi. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız dedi.
2: Önce DEM Parti heyetini ardındansa şehit ailelerini ağırladı.
3: Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Terör sorunu konusunda net konuştu. Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız ifadelerini kullandı.
3: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti.
3: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın, bundan sonra da asla başınızı öne edirmeyeceğiz.
2: Erdoğan konuşmasının ardından sözü şehit aileleri ve gazilere bıraktı.
0: Zatıaliniz, sayın bakanlarımız ve devletimiz bir an olsun beni yalnız bırakmadı. Ben de canımla, kadımla, 3 tane oğlumla devletimin her zaman yanındayım sayın Cumhurbaşkanım.
2: Cumhurbaşkanı kabulün ardından sosyal medyadan da açıklama yaptı. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir dedi. Erdoğan şehit ailelerine ve gazilere gözümüz gibi bakıyoruz vurgusu yaptı.
4: Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti.
5: Mecliste oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bugün bir araya geleceğiz.
2: Kritik görüşmenin gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci ve kabul edilen çerçeve yasa vardı.
5: Şimdi başka bir aşamaya geçildi. Dolayısıyla yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
2: Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Buldan, sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini belirtti.
5: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
2: Heyette bulunan diğer isim Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da İmralı Adası'na yeni bir ziyaret planlayacaklarını söyledi.
6: Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik biliyorsunuz yasa kabul edildikten sonra. Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak.
2: Görüşme sonrası DEM İmralı heyetinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Lastik Papuçlar 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Gary'nin bodrum katında yapılan kazıda kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplamıştır. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostu, yakını bildiği kimseler kendisinden yüz çevirmiştir. Küçük kızın katili olduğuna inanan şehir halkının kendisini linç etmesinden korktuğu için de karakolda yatıp kalkmaya başlamıştır.
1: Günaydın. Bir kraft yok mu?
2: Daha gelmedi.
1: İyi, gelince söylersiniz. Denim büfesine kahvaltı yapmaya gidiyorum.
2: Olmaz, gidemezsiniz.
1: Neden? Tutuklu değilim ki, istediğim yere gidebilirim. Karnım acıktı, bir şeyler yiyip daha sonra da eve gideceğim.
2: Ya ama şef kızarsa?
1: Umurumda bile değil. Hadi görüşürüz. Oh be, dünya varmış. Ortalıkta kimseler yok. Vakit daha erken. Denim büfesini açmıştır şimdi. Günaydın Dan.
3: Ne işin var senin burada geri?
4: Oo, günaydın Bay Malone. Masama buyurmaz mısınız? Tanıdınız beni herhalde. Sun gazetesi yazı işleri müdürü Sam Carson.
1: Hatırladım tabii.
4: Karakoldan çıkarak hayatınızı tehlikeye atmıyor musunuz Bay Malone?
1: Şu anda sokakta kimsecikler yok.
4: Ama birazdan etraf kalabalıklaşır. Dün gece dışarı çıksaydınız sanırım şu anda ipin ucunda sallanıyor olurdunuz.
1: Biliyorum. Sizce öfkeleri biraz yatışmış mıdır?
4: Kesin bir şey söyleyemem. Barut fıçısını ateşlemek o kadar kolay ki.
5: Sam doğru söylüyor Gary. Buraya gelmemeliydi. Dün gece burada herkes senden söz ediyordu. O sıra gelseydin kalıbımı basarım ki buradan sağ çıkamazdım.
1: Demek herkes suçluluğuma inandı. Kararlarını verdiler. Herkesin ortak düşüncesi benim katil olduğum, öyle mi?
5: İnsanları bilirsin. Üstelik olaylar var. Olaylar inkar edilemez.
1: Olaylar mı? Ne olayları den? Yoksa sen de mi kızı benim öldürdüğüme inanıyorsun?
3: Kahveni iç ve buradan git.
4: Merkezden çıktığınızda polis şefi içerideydi değil mi?
1: Daha gelmemişti. Hmm. Ama bir lord olsaydı da tutamazdı beni. Henüz suçlu değilim Bay Carson. Olsa olsa şüpheli diyebilirler benim için. Peki ya, siz erken saatte ne arıyorsunuz burada?
4: Sizin evinizden geliyorum.
1: Benim evimden mi? Neden?
4: Bütün gece evinizin bahçesini kazdılar ama bir şey bulamadılar. Polis şefi sabah 6'da telefon edip cesedin bulunmadığını söyledi.
1: Bir şey bulamayacağını söylemiştim ona.
4: Şimdi de Rugan çiftliğini ve çevresini kazmaya gidiyorlar.
1: İyi, kazsınlar bakalım. Ama orada da bir şey bulamayacaklar.
4: Bakıyorum birden kendinize güveniniz arttı Bay Malone.
1: Çünkü ben suçlu değilim Bay Carson. Ayrıca bir şey bulsalar bile bulduklarını oraya ben gömmedim. Söylemek istediğim buydu.
4: Sizi çok iyi anlıyorum Bay Malone.
1: Hayır, bir şey anladığınız yok. Karşınızda küçük kızları öldüren sapık bir katil var sanıyorsunuz. Oysa ne kadar bakarsanız bakın, ne kadar dikkat ederseniz edin, bir şey gördüğünüz yok sizin.
4: Bakın Bay Malone, dün gece sizin suçlu olduğunuza inanıyordum. Bodrum'da bulunan kızın eşyaları, Bayan Betty Summer'ın sözleri ve sizin şüpheli ifadeniz.
1: Şüpheli ifade derken yalan söylediğimi hissettirmek istiyorsunuz değil mi Sam? Sadece bir yanılgı söz konusu. Yanılgıyla yalan arasında dağlar kadar fark vardır.
4: Bırakın sözümü bitireyim. Meslek hayatım boyunca o kadar çok olayla karşılaştım ki durumu dikkatle inceledim. Sonunda kararımı hiç olmazsa yeni bir olay ortaya çıkana kadar değiştirmek zorunda kaldım. Benden bunun size biraz olsun yardımı dokunabilir mi Bay Malone?
1: Hem de nasıl sen? Şimdi eve gidip üstümü değiştirmek istiyorum. Benimle gelir misiniz?
4: Neden?
1: Benim hakkımda henüz kesin kararını vermeyen birine biraz içimi dökmek istiyorum.
4: Böyle bir teklifi geri çevirecek gazetecinin çıldırmış olması gerekiyor. Yalnız bir şey unutmayın Bay Malone. Sizin yanınızda sayılma. Eğer bu cinayeti işlediğiniz doğrulanırsa size duvara mıhlayacak ilk insan ben olacağım. Bu sözlerime inanın.
1: Yine de kesinlikle benim suçluluğumu kabul etmiyorsunuz. Bu da bana yeter.
5: Geri, pencereden dışarı bir baksana.
1: Ne oldu?
6: Asın onu!
7: Asın aşağı!
1: Vay canına. Karşı kaldırımda insanlar birikmeye başlamış.
4: Anlaşılan biri senin burada olduğunu haber vermiş. Düğelim hemen burada.
1: Olur. Paranı masaya bırakıyorum den.
8: Bir daha da buraya gelme geri. Anladın mı?
1: Ne? Sen mi söyledin bunu den?
8: Ben söyledim. Küçücük bir kızı öldürdün. Biliyorum. Herkes de bunu biliyor.
4: Geri hemen çıkalım buradan.
9: Katil! Katil! Koşun! Küçük kızlarını geçip öldüren aşağılık var burada.
1: Hadi hadi. Neler söylüyor bunlar sen?
4: Bırak şimdi onların ne söylediğini de gidelim buradan. Çabuk, daha çabuk balon.
1: Gördüklerime inanamıyorum. Bunların hepsini tanıyorum ben.
9: Çıkarın şu arabadan.
1: Hadi sen çalıştır arabayı, yoksa linç edecekler beni.
4: Tamam. Çalıştı işte.
1: Gazdan sen kalabalık yetişti. Lanet olsun. Atılan çarşardan arabanın camı kırıldı.
4: Az kalsın güme gidiyordu. Bir an bizi kıstırdıklarını sandım. Ne alemdesin Geri?
1: Ne söyleyebilirim ki? Bu şehirde yaşayanların hepsi aşağılıkmış.
4: Hala evine gitmekte ısrar ediyor musun?
1: Neden sordun?
4: Öfkeli halk evinin önünde seni bekliyor olabilir.
1: Evet, haklısın. Bu aşağılık insanlardan her şey beklenir.
4: Bak, benim daha iyi bir fikrim var.
1: Neymiş o?
4: Cem Bester'ın evine gidelim. Şu merkeze senin ifadeni alan stenograf kız. Onun evinde rahat rahat konuşabiliriz.
1: Sen o kızı nereden tanıyorsun?
4: Arada sırada benim için de çalışır. Ya iyi kızdır, art düşüncesi yoktur.
1: Nasıl istiyorsan öyle yapsam. Halkın bana olan nefretini gördükten sonra hiçbir şeyi düşünecek halde değilim.
10: Nedir bu haliniz? Neler oldu size?
4: Sorma Jane. Halkın elinden zor kurtulduk.
1: Size minnet borcum var Sam Carson. İyi ki yanımdaydınız, yoksa şimdi parçalarımı sokaktan toplarlardı.
4: Halk kimi zaman duygularına kapılabiliyor Geri. Hele mesele küçük bir kız çocuğuysa. Neyse, siz de ben de ucuz kurtulduk.
10: Keşke polis merkezinden hiç çıkmasaydınız Bay Malone.
1: İyi ama ben tutuklu değilim ki Bayan Bester. Sadece şüpheliyim. İspat edilmiş hiçbir şey yok ortada. Hani kızın katil olduğum ispatlansa halkın duygularına bir an için hak verirdim ama sadece bir şüpheliye bu kadar tepki gösterilmesine şaşırdım.
4: Geri, Den'in büfesinde de söylediğim gibi herkesin aksine ben sizin katil olduğunuza şimdilik inanmıyorum. Ve bu yüzden de yardım etmek istiyorum.
10: Ben de inanmıyorum Bay Malone. İfadesi alınırken çok suçlunun steno kayıtlarını tuttum ama siz onlardan farklısınız.
1: En azından şimdilik de olsa bana inandığınız için ikinize de teşekkür ederim.
4: O halde her şeye baştan anlat Geri. 13 Mayıs gününü. Hadi seni dinliyoruz.
1: İşte böyle. O günü çiftlikte geçirdim. Tabii ya. Şimdi aklıma geldi. O gün çiftliğe giderken 22'lik tüfeğimi de yanıma almıştım. 3 tane koca dağ faresi vurdum ve çiftlik binasından 35 metre ötedeki çöp çukuruna gömdüm onları. Bilmiyor musun bu?
4: Sanmıyorum. Bu bir ara Rugan çiftliğine uğradığını ispatlar, o kadar.
1: Anlıyorum. Suçsuzluğumu ispat etmek için bundan çok fazla şey bulmak zorundayım galiba.
4: Suçsuzluğunuzu ortaya koymak diye bir zorunluluğunuz yok. Esas savcının suçlu olduğunuzu ispatlaması gerekiyor.
10: Sam doğru söylüyor. Bırakın savcı sizin suçlu olduğunuzu ispat etsin.
1: Biliyorum. Ama beni mahkeme karşısına çıkarmasalar bile halkın bana suçlu gözüyle bakacağına eminim. Benim için bunu gidermenin tek yolu en ufak bir şüphe kırıntısı bırakmadan suçsuz olduğumu ispatlamak. Ama bunu nasıl ve hangi yolla yapacağımı bilemiyorum.
4: En iyisi işi polislere bırakmak malum. Ellerindeki kadroya imkanlar ve yöntemlerin hiçbiri sizin elinizde olmaz.
1: Ama onlarda bulunmayan bir şey var bende.
4: O nedir?
1: Suçsuz olduğumdan eminim. Onlarsa suçluluğuma inanıyor. Bu yüzden de bütün araştırmalarını üzerime yöneltiyorlar. Bu anlayışlarını düzeltmezlerse gerçek bir zaman bulunamayacağından %100 emin olan tek adam ben kalıyorum.
4: Sana yardım edeceğini ne yazık ki bilmiyorum. Yine de bir yol gösterebilirim sana. Kendine iyi bir avukat tutmalısın.
1: Biliyorum, bunu çok düşündüm. Dedim ama bana göre bir adamın avukat tutması biraz da suçunu itiraf etmesi gibi bir şey. Gizlenecek hiçbir şeyim yok. Bütün sorgulara katlanabilir, akla gelen her denemeye göğüs gerebilirim. İleride belki durumum iyice güçleştiğinde darda kalıp birinin yardımını isteyebilirim. Ama şimdilik hayır.
4: Nasıl isterseniz. Yalnız size bir tavsiyede bulunayım. Polis müdürlüğüne dönün. Yalnız orada hayatınız emniyettedir. Hiç olmasa bir süre için.
10: Ben de aynı düşüncedeyim. Halkın öfkesi yatışmadan evinize gitmeyin.
4: Ben sizin eve kadar gidip elbiselerinizi getireyim. Siz ister burada bekleyin, ister polis şefinin odasında.
10: Burada
4: ne dersiniz?
10: Beklesin. Bay Malone'un duş yapıp biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ne dersiniz?
1: Burada kalmak işime gelir. Teşekkür ederim.
10: İyi, öyleyse size bir kahve pişireyim.
4: Şu Jane çok iyi bir kız Gary. O da sizin suçsuzluğunuza inanıyor.
1: O beni tanımıyor bile.
4: Ben onu tanıyorum. Kafasına koyduğu kendi düşüncesini değiştirmedikten başka benim düşüncelerimi de etkileyebilir. Birazdan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bütün şehir halkının karşımda olmasına inanamıyorum. Bir tek gazeteci sen, bir de bayan Bester bana inanıyor. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Bir duş ve biraz uyku iyi geldi. Kendimi şimdi daha güçlü hissediyorum bayan Bester.
10: Bana Jane diyeyim Bay Malone.
1: Tamam. Siz de bana Gary diye hitap edin.
10: Bir dakika. Efendim? Aa, siz misiniz şef? Evet. Evet. Tabii. Peki, görüşmek üzere. Arayan polis şefi Bill. Sizi merkeze çağırıyor.
1: Ama burada olduğumu kimden öğrenmiş?
10: Sanıyorum gazeteci Sam söylemiş. Bir de Francisco'dan yalan makinesi gelmiş. İki de uzman yollamışlar.
1: Evet, yalan makinesini ben istemiştim.
10: İyi düşünmüşsünüz. Karşınızdakileri suçsuz olduğunuza böylelikle inandırabilirsiniz.
1: Ama siz sözlerimin yalan olmadığına inanıyorsunuz, öyle değil mi?
10: Elbette inanıyorum. Aksi takdirde evimin kapısını size açmazdım Gary. Sonra ben hiçbir zaman herkes gibi düşünemedim. İnançlarım her zaman duygu yönünden gelir. Bu yüzden gazeteciliği bırakmak zorunda kaldım.
1: Gazetecilik dediniz de aklıma geldi. Sen nerede kaldın?
10: O siz uyurken geldi ve elbiselerinizi getirip hemen gitti. Hazır olur olmaz da sizi merkeze götürmemi istedi. Hazır olunca söyleyin, benim arabamla gideriz.
1: İyi olur. Çok teşekkür ederim Jane. Sam karımla ilgili bir şey söyledi mi?
10: Evet, yani...
1: Sıkılmayın, söyleyin.
10: Karınız bahçenin altı üstüne geldiği için çok kızgınmış. Evden ayrılmak için bavullarını hazırlıyormuş. Birkaç günlüğüne dostlarına gidecekmiş galiba.
1: Buradaki, yani kasabadaki dostlarına mı?
10: Öyle sanıyorum.
1: Sen benim burada olduğumu söylemiş mi ona?
10: Evet, söylemiş.
1: Anlıyorum. Gelip beni burada aramak gereğini duymamış demek. Neyse, hazırlanayım da gidelim Jane.
11: Manon, neredeydiniz siz? Sam'le birlikte Den'in lokantasından çıktıktan sonra halk sizi linç etmeye kalkışmış. Saatlerdir eyalet polisi sizi arıyor.
1: Neden? Ellerinde tutuklama emri mi var?
11: Şimdilik hayır ama kısa bir süre sonra onu da çıkartırız. Merak etmeyin Bay Malone.
1: Ama avluda bir şey bulamadığınızı öğrendim.
11: Zaten bulacağımıza da inanmıyordum. Ama şu anda arkadaşlar Rugan çiftliğinde araştırma yapıyorlar.
12: Cesedi orada bulacaklar. Ya orada ya da vadinin bir köşesinde.
11: Beni iyi dinle göreyim. Kaybolan kızın okul kitaplarından biri 14 Mayıs günü dere boyu barının önünde bulundu. O gün öğleye doğru oraya gittiğinizi biliyoruz. O kitabı yoksa isteyerek mi düşürdünüz?
1: İleri gidiyorsun Millcraft. Hem de çok ileri. Benim okul kitabından falan haberim yok.
12: Yok canım. Oysa bütün gazeteler yazdı.
1: Gazetelerin yazdığını ben de okudum. Ama kitabın oraya nereden geldiğinden haberim yok demek istiyorum. Çekmecenizden çıkan bu beylik zorlarla mı benim küçük kızları öldüren bir cani olduğumu ispatlayacaksınız? Hepiniz bu alanda birer dahisiniz. Ya siz Millcraft? FBI'de yetişmiş olmalısınız. Yalnız sizi yetiştirmiş olmak FBI için övgü sayılmaz. İçinizden bir kişi bile arabamı aramayı akıl etmedi. Oysa kızı kaçırmak için bu arabadan yararlanmış olmam gerekmez mi? Peki ya 13 Mayıs günü giydiğim elbiseler? Belki de kız benimle bir süre boğuştu. Elbiselerde kan izi bulabilirsiniz. Peki bu söylediklerime ne diyorsunuz acemi polisler?
11: Merak etme Malone. Araban dün arandı ve bir şey göremedik. Elbiselerine gelince onları da karının yardımlarıyla aldık ve laboratuvara gönderdik. Şu anda mikroskopla her şey inceleniyor.
4: Unutulmaması gereken şey bütün bunları Malone'un da istediğiydi. Sizin aradığınız bilmesek bile söyledikleri iyi niyetini göstermez mi?
11: Sen karışma sen. Biz işimizi biliriz.
13: Merhaba Bill. Gary Malone'u yalan makinesine bağlamak için ne bekliyoruz? Uzmanlar burada onun makineye bağlanmasını bekliyorlar.
11: Haklısınız savcı bey. Hadi, hadi bakalım iş başına.
13: Sizlere San Francisco polisinden müfettiş Richard'ı ve ülkemizin ünlü suç bilimcilerinden psikiyatri profesörü Dr. Thompson'ı tanıtıyorum. Baylar, bu da Gary Malone.
2: Biz hazırız. Bay Malone da hazırsa başlayabiliriz.
14: Evet, yalan makinesini yan odada hazırladık.
13: Baylar, hemen işe başlasanız iyi olacak. Çünkü bugüne kadar bu makinelerin işleyişini hiç görmedim.
1: Bugün de göreceğinizi sanmıyorum Sayın Savcı. El alemin maymunu değilim ben. Denemeyi kendim istedim. Ya benim dilediğim şekilde olur ya da hiç yapılmaz. Müfettiş ve profesörün dışında herkesin odadan çıkmasını rica ediyorum. Bir de siz Jane, isterseniz siz kalabilirsiniz.
11: Jane Bester özellikle kalacak. Bütün olup bitenleri, sorularla cevapları kaydetmesi gerekiyor çünkü.
13: Ben savcıyım, bu denemeyi izlemek hakkımdır.
2: Üzgünüm Bay Savcı. Bay Malone istemedikçe kalamazsınız. Çünkü yasalar ona bu hakkı tanıyor.
11: Lütfen ısrar etmeyin Savcı Bey. Hadi gelin dışarı çıkalım. Bizim için önemli olan deneyi izlemek değil, deneyin sonucu.
13: Evet, haklısınız. Çıkalım. Hadi.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz TGRT FM'de. Haftanın son çalışma gününde sizinle birlikteyiz. Cuma bugün, hayırlı cumalar dileyelim. Sevgili Selim ve ben Hülya, ekip olarak gününüzün güzel geçmesini diliyoruz.

Bugün ana kumanda masamızı Selim'e emanet ettik. Siz de neyi kime emanet ettiğinize dikkat edin. Görevini iyi yapacak insanlara iyi işleri emanet edin ki sonra dönüp başınız ağrımasın. Hepimizin hayatta tercihleri var. Ve gün sonunda bu tercihlerin sonucunu yaşıyoruz. Sonra neden böyle oldu? Ah ben böyle düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti demek yerine baştan şöyle bir çift dikiş gitmek, bir konunun üzerinden geçmek, gerçekten doğru karar alıp alamadığımızı teyit etmek, sonrasında işi ehline vermek lazım. İş arayanlar kadar çalışan, eleman, işçi arayanlar için de zor günlerdeyiz sevgili dinleyiciler. Çünkü bir işi birine emanet ediyorsunuz. Konuşurken işin başında herkes her şeyi çok iyi yapacağını söylüyor. Ama iş devam ederken bakıyorsunuz ki işe aldığınız kişi aslında o söylediklerinin büyük bir kısmını yapamıyor. Böyle bir durumda işi düzeltmek, tekrar baştan yapmak, bazen ortaya çıkan hataları düzeltmek gerekebilir. Dikkatli olmak ve işi gerçekten ehline bırakmak lazım.

Bir son trafiğine bakalım, sonra hava durumuna da bakacağız. Hafta sonu bugün çok yakın, dolayısıyla cuma, cumartesi, pazarı şöyle bir üçünü bir araya alarak değerlendirmek lazım. İstanbul trafiğinde durum nedir? Dışarıda olanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Onu da bir beraber görelim. %42'lik bir trafik yoğunluğu var. Cuma olmasına rağmen yine de yönetilebilir bir trafik gibi geliyor bana. Köprülerle başlayalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş Şehitler Köprüsü'nde oldukça iyi. Mecidiyeköy'de küçük bir yavaşlama var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hasal yoğunluğu var ama Seyrantepe'ye sarkmıyor çok şükür. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise iki köprü arasında bir tercih yapmanız gerekiyorsa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü seçin. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem Küçükyalı Bostancı trafiği var hem de Çamlıca Altunizade Köprü arası yoğun. Avrasya Tüneli her iki yaka için rahat görünüyor. Eğer Avrupa yakasını geçiş için Avrasya Tüneli'ni kullanmak istiyorsanız. Peki nerede yoğunluk var? Bir bakalım. Firuzköy Isparta Kule arasında bir yoğunluk var. Burada saatteki hızınız aşağı yukarı 20 kilometre civarında olacak. Bunun alternatifi E5'te aşağı doğru indiğimizde, Beylikdüzü'nden aşağı doğru indiğimizde trafik rahat ama Avcılar'la beraber başlayan bir yoğunluk var ve Florya Sapağı'na kadar devam ediyor. Sonra Şirin Evler'de bir yoğunluk var. Çift yönlü bir yoğunluk bu. Ardından köprüye doğru trafik rahat. Bir kaza var. Samalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza bu. Ve trafiğe etkisi de oldukça yüksek görünüyor şu an itibariyle. Bunun dışında Millet Caddesi'nde Fındıkzade Aksaray yönünde sol şeritte yine yaralanmalı bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burası da normalde özellikle Aksaray üzerinden, Topkapı üzerinden Aksaray istikametine bağlantıyı sağlayan bir yol. Buradaki yoğunlukta yine güzergahı kullananları olumsuz etkileyecek. Her iki yaka içinde sahil yolunun rahat olduğunu söyleyelim. Hem Avrupa hem Anadolu yakasında sahil yolunu kullanmak TEM ve E5'in en iyi alternatifi olarak görünüyor. Anadolu yakası Maltepe'den başlayan bir trafik var. Ataşehir'i geçtikten sonra rahatlayacaksınız. Burada bir Bostancı'da bir çalışma var biliyorsunuz. Ondan sonra trafik rahat. Yine Sancaktepe'yi geçer geçmez başlayan bir yoğunluk var. TEM'de Ataşehir'e kadar devam ediyor. Ümraniye bağlantı yolu E5 istikametinde yoğunluk gösteriyor. Bunun dışında trafiğin rahat olduğunu söyleyebiliriz sevgili dinleyiciler. Bazı noktalarda çalışmalar var. 15-16 Ağustos günü İstanbul'da Boğaziçi Triatlonu gerçekleşecek. Bunun için de bazı yollar kapatılacak sevgili dinleyiciler. Beykoz Triatlonu merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu güzergahı kullanmak isteyenlerin nerede bir trafik yoğunluğu var buna bakarak yola çıkması iyi olur. Hafta sonu için böyle bir not düşmüş olayım size.

Marmara'nın güneybatısı ile beraber başlayan ve İzmir, Manisa'ya kadar devam eden rüzgar bugün de etkili olacak. Bugün İstanbul'da da rüzgar etkili. Dün de oldukça kuvvetli bir rüzgar vardı. Benim de balkonumda bazı saksılarım kırılmış, balkonun içine düşmüş. Üzüldüm, çok sevdiğim bir saksıydı. Ama yapacak bir şey yok, can sağlığı diyelim. Bugün de rüzgar ataklar yapabilir ama yarından itibaren etkisini kaybedecek. Dün gece ne güzel bir serinlemeydi o, değil mi? Bu serinleme, nemin azalmış olması sebebiyle yaşadığımız o ferahlık birkaç gün daha devam edecek. Sıcaklık salıya kadar gece sıcaklığı 20 derece civarına düşecek. Gündüz sıcaklığı da 28-29 derecelerde seyredecek. Yani oldukça keyifli. Mesela yarın pazar günü dışarıda piknik yapmak için, hatta şöyle biraz akşam esintisine kalmak için çok güzel bir dönem. Bu hafta sonunu değerlendirmenizi umuyorum. Bunun için bir plan yapacağınızı umuyorum. İstanbul'da durum böyle. Başkente geçelim, Ankara'ya. Ankara'da şu anda 24 derece sıcaklık. Gün içinde 30 dereceye çıkacak. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyor Ankara. Bugün 30 derece, yarın 29, pazar 30, ama pazartesi bölgeye yağmur gelme ihtimali kuvvetli görünüyor sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla pazartesi hafta başlarken eğer şehirdeyseniz, Ankara'daysanız tedbirli olmanız gerekebilir. İzmir'e geçelim. İzmir 3 haftadır, hemen hemen 1 aydır çok sıcak bir dönem geçiriyor. Bugün ve yarın da havanın yine sıcak olacağı öngörülüyor. Bugün 29 derecenin üzerinde ama gün içinde 36 dereceye kadar çıkacak. Kuzeyden zaman zaman rüzgar alıyor İzmir. Bu sıcaklık yarın da böyle ama pazar günü birkaç derece düşecek. Pazartesi 32 dereceye kadar gerileyecek. Yani yeni haftayı biraz daha serin karşılayacak. Bir parçacık nefes alacak İzmirliler. Gece sıcaklıkları da 2-3 derece düşecek. Bu bir parçacık daha rahat uyuyabilme fırsatı verecek belki size. Şimdi haritayı açalım ve bu harita üzerinden konuşalım. İstanbul için bugün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var. Sabah saatleri için geçerliydi bu uyarı. Etkisini kaybetti ama ikon olarak hala haritada yer alıyor. Yine Yalova'da, Kocaeli'de, Sakarya'da ve hemen komşu ili Bolu'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyılarında Samsun'dan başlamak üzere Artvin Ardahan'a kadar aşağı doğru sarkacak Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum. Akdeniz Körfezi'nin doğusu bugün serinleyecek, yağmur alacak. Bu körfezin dışında Niğde, Kayseri'de bugün yağış var. Yine körfezde Adana, Kilis, Hatay, Osmaniye yağmur alacak. Kahramanmaraş'ta bugün yağmur var. Malatya yağmur alacak. Adıyaman'da yağmur var. Elazığ yağmur alacak. Gaziantep'te yağmur var, özellikle bölgenin batısında. Elazığ yağmur alacak. Yukarıda Bingöl'de yağmur var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise yağmurla birlikte özellikle yağmur alan illere, komşu illerde sıcaklık gerileyecek. Urfa 38 derece, 40 derece Batman. Yine sınıra doğru yaklaştığımızda Mardin 36 derece, hemen onun yanında Şırnak 35 derece. Bölge bir parçacık serinliyor. Cumartesi günü ise 40 derece olan Batman'da serinleyecek. 39 dereceye inecek, 38 dereceye inecek pazar günü. Pazartesi 37 dereceye inecek, salı 36 dereceye inecek. Yani bölge bir parçacık nefes alacak. Çok uzun bir dönemdir kesintisiz çok sıcak bir hava vardı. Bir parça nefes alacaklar, öyle diyelim, hepimizin hakkı. Karadeniz'deki yağmurlar hafta sonunda devam edecek. Cumartesi, pazar biraz daha doğuya doğru çekilecek ama pazar günü yeniden Samsun'a gelecek. Aşağı yukarı bugün ve pazar günü açısından baktığımızda doğuda bugün gibi pazar günü de, ama pazar gününün bir farkı var. Pazar günü tatil için bir gün deniz kenarına gidecek olanlar, Aydın, Muğla, Antalya, Akdeniz'in doğusu yağmur alacak. Yine Denizli, Isparta, Burdur yağmur alacak. Bu yağmurlar yukarıda Bursa'ya, Bilecik'e kadar, hatta Bolu'ya kadar çıkacak pazar günü. Türkiye genelinde yağışlı yerler biraz daha fazla. Pazartesi günü bu bölgenin doğusuna doğru kayacak yağmur. Pazartesi Ankara'da yağmur alacak. İç Anadolu bölgesinde bazı yerler yine yağış alacak. Akdeniz'in doğusu yağış alacak. Karadeniz'de hemen Samsun'dan sonra Ordu ile beraber başlayan yağmurlar var. Bunlar yine Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzeyine kadar sarkacak. Dolayısıyla yeni hafta 17 Ağustos pazartesi, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Bazı yerlerde yağmur ve hava bir parçacık serinlemiş olacak. 17 Ağustos depreminde nasıl bir sıcak vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? O sıcak hava, hani öncesinde devam eden o çok uzun süreli sıcak çok bunaltmıştı insanları.
O sıcak yok mesela. Şimdi 17 Ağustos'a yaklaşıyoruz. O sıcak yok çok şükür. Bir parçacık da olsa bir nefes alma fırsatı doğmuş olacak.

Takvim yaprağımız bize bugünle ilgili olarak ne pişirelim sorusu için bir cevap vermemiş. Arkasında bir başka not var ama biz hafta sonundan şöyle bir bakalım. Ezogelin çorba, karnıyarık, pilav, zerde demiş takvim yaprağı. Karnıyarık, pilav, cacık olarak ben de bir küçük eklemede bulunayım. Bence karnıyarık, pilav ve cacık varsa çorbaya da gerek yok. Cacığı bir soğuk çorba gibi düşünebiliriz aslında. Öyle değerlendirebiliriz. Bir küçük değişiklikle bugün takvim yaprağının arka yüzündeki bilgiyi sizinle paylaştım. Bizde patates püresi, tas kebabı var akşama. İnşallah sağlıklı yemek nasip olsun.

Biz hafta sonu planlarken tabii dışarıda olmayı biraz daha istekli karşılıyoruz. Çünkü zaten bütün hafta çalışıyoruz, evdeyiz, kapalı yerlerdeyiz. Dolayısıyla hafta sonu hiç değilse dışarıda olalım, bir piknik yapalım diyoruz. Ama bu pikniklerin bize geri dönüşü maalesef istediğimiz gibi olmayabilir. Biz gittikten sonra piknik, yaktığımız ateş ya da yanımızdaki insanların dikkatsizliği o canım piknik alanını maalesef bir yangın yerine çevirebilir. Ormanlara giriş İstanbul için konuşalım, valilik kararıyla yasaklanmış durumda. Dolayısıyla piknik alanı olarak ayrılmamış yerlerde, ay burası ne kadar güzelmiş, hadi gelin burada bir piknik yapalım diye orman alanına girmeye izin yok. Girenler var mı? Var. Ben de görüyorum bazı orman alanlarında insanlar arabasını kenara çekiyor ve işte mümkün olduğunca ağaç gölgesinde piknik yapmaya çalışıyor. Ama hem kirletmek açısından, hem yangın riski açısından, hem de işte kene gibi bir takım böcekler açısından risk teşkil ediyor. Yani sadece orman için değil, aynı zamanda bu alanlar genelde ilaçlanmayan alanlar. Piknik yerleri çok sık ilaçlanıyor keneye karşı. Ama bu alanlar öyle değil. İşte bir orman alanı görüyoruz. Ay hadi şurada biraz ot toplayalım. Hadi şurada bir kahve içelim. Elimize bir termosumuz varsa. Evet, fikir olarak çok güzel ama çok dikkatli olmak gerektiğini ve ateş yakmaya kesinlikle izin verilmediğini hatırlatalım. Yani bizim bu piknik yapmak eşittir bir ateş yakmak düşüncesinden, denkleminden kurtulmamız gerekiyor. Piknik yapmak yanınıza götürdüğünüz yemeği açık alanda yemektir. Ateş yakmak bunun bir parçası ya da bir zorunluluğu değildir. Evinizde hazırladığınız yemekleri güzel bir masa hazırlarsınız. Bir yer sofrası olur. Ya da şimdi artık hemen herkesin portatif işte kamplarda kullanılan masaları, sandalyeleri var. Onu açarsınız. Üzerine yemeklerinizi koyarsınız. Kahvenizi içersiniz. Termosla getirmişsinizdir. Çayınızı içersiniz. Hatta kahveyi hazırlamaya bile gerek yok. Sıcak suyunuz varsa kahveyle karıştırmak çok kolay. Yok ben öyle kahve içmiyorum, evde kendim yaptığım kahve lazım bana diyorsanız yapın, termosa koyun, hiç problem yok. Ama mümkün olduğunca kirletmeyin. Biz eskiden şöyle derdik. Pikniğe gidiyorsunuz, dönün arkanıza bir bakın bakalım orayı nasıl bıraktınız. Haftaya gelseniz mesela yeniden pikniğe, orada piknik yapar mısınız? Oraya gel, ay burası ne güzelmiş deyip orada bir piknik yapar mısınız? İşte bıraktığınız yeri bulmak istediğiniz gibi bırakmanız lazım ki gerçekten tabiata saygılı, oradaki döngüye saygılı bir iş yapmış olabilirsiniz. Tabiat nasıl kollarını açıp size huzurlu bir gün yaşatıyorsa, siz de lütfen ayrılırken aynı teşekkürle kirlettiğiniz, dağıttığınız yerleri toplayarak, hiçbir çöpü geride bırakmayarak oradan ayrılın. Ya alır birileri, kim acaba o birileri? O birileri ormanın kuytusunu girip temizleyecek birileri kim acaba? Yani anca bir kampanya olacak da, bir kurumsal sosyal sorumluluk yapılacak da, bir iş yerinin çalışanları, bir okulun öğrencileri gelecek orayı toplayacak, temizleyecek. Onun dışında bir belediyenin, yani tabii ki yapıyorlar, yapmıyor değiller ama belli bir düzen içinde buraları temizlemesi mümkün değil. Nereler temizleniyor? Piknik alanları. Size piknik alanı olarak açılmış yerler. Buralar tabii ki temizleniyor. Ama burada bile ayrılırken çöpünüzü almak, orada bir çöp konteyneri varsa oraya atmak, yoksa yanınızda götürmek. Ne yapalım şimdi biz bu çöpü? Nasıl getirdiniz o kadar yemeği? Şimdi yediniz, içtiniz, çöpünüzü de taşıyacaksınız. Gerekiyorsa iki torba iç içe koyacaksınız. Arabanıza akmasın, sızmasın, kokmasın. Çok haklısınız. Ama bunun da tedbirini düşünün lütfen. Piknik dediğiniz şey böyle biraz hazırlık istiyor zaten. Hani nasıl yemeğinizi içmeğinizi hazırlıyorsanız, dönüşte çöpünüzü taşımak için de mutlaka poşetinizi, torbanızı beraberinizde götürün.

Şimdi dışarıdan insanlara baktığınızda onlarla ilgili bir fikir sahibi oluyorsunuz ama hüküm sahibi olmuyorsunuz. Hüküm vermek gibi bir şeyimiz yok zaten. Ama bir fikir sahibi oluyorsanız aslında o kişiyle alakalı gün sonunda yapacağınız bir iş içinde bir karar alıyorsunuz. Yani gün sonunda hüküm vermeseniz de hükme giden yolu açıyorsunuz. Peki programın başında söyledim, ya düşündüğünüz, gördüğünüz, size kendini anlattığı gibi biri değilse? Böyle durumlarda ister bu bir iş arkadaşlığı olsun, ister bir ev arkadaşlığı olsun, ister bir evlilik olsun, yolları ayırmaktan korkmayın. Ben evliliklerin kolay bozulmaması gerektiğine inanıyorum. İnsanların mutlaka evlilik içinde değişeceğini, dönüşeceğini, birbirine uyum sağlayacağını, süreç içinde kendini iyileştireceğini, eşine iyi geleceğini düşünüyorum. Doğru kişiyi seçtiyseniz, hepimizin sınandığı alanlar var. Sabrımızın konuşması gereken, bizim susup sabrımızın konuşması gereken zamanlar var. Ama bu ne kadar olacak? Nereye kadar tahammül edeceğiz? Sabır sizi hangi yola götürecek? Sizi pişirecek mi? Sizi daha da öfkelendirecek mi? Bunları tartarak ilerleyin lütfen. İşte o yüzden aslında en büyük erdem kişinin kendisini bilmesi. Kişi neye ne kadar dayanacağını, neye ne kadar sabredeceğini, nerede konuşup nerede susacağını ancak kendini iyi tanırsa bilir. Bu süreci lütfen kendinize çok görmeyin, kendini tanıma sürecini. Ondan sonra evlenmek lazım. Yani önce kendinizi tanıyacaksınız, sonra istediğinizin ne olduğuna kanaat getireceksiniz. Ben bunu istiyorum, benim evlilikten beklentim bu diyeceksiniz. Eğer bunun üzerine bir evlilik kuruyorsanız artık onun dışındaki beklentileri dışarıda bırakacaksınız. İstediğiniz gibi olmadı, kişi kendini gösterdiği gibi değildi ya da siz değiştiniz, o değişti. Bütün bunlar olabilir. O zaman ya yeniden birbirinize uyumlanacaksınız ya da mutsuz bir evliliğe kendi ailelerinizi, çocuklarınızı mahkum etmek yerine daha sağlıklı bir yol bulacaksınız. Tabii ki boşanmak çare değil ama bazen boşanmak bir sonuç olabilir ve bu sonuç her iki tarafa da iyi gelebilir. Boşanma bir ilişki yönetimine dönüşmemeli. Yani boşandık ama boşanmamış gibi yaşıyoruz. Hayır, öyle bir durum yok. Yani bağ ortadan kalktı, insanlar daha rahat yaşıyorlar. Ne demek ya, o bağ sizi nasıl rahatsız ediyor idi ki şu anda o bağ yok ama eşinizle iyi geçiniyorsunuz. Galiba evliliğin insanlara öğrettiği şey birbirini kaybetme, birbiri olmadan yaşama korkusunu ortadan kaldırıyor. Yani şöyle düşünüyorsunuz, nasıl olsa benim eşim, nereye gidecek ki? Davranışlarınızı güzelleştirmiyorsunuz, sözlerinizi güzelleştirmiyorsunuz. Gün sonunda kanıksanmış ilişkiler yıpranmaya ve birbiri olmadan da yaşayabilen insanlara dönüşmeye yol açıyor. Eğer siz birbiriniz olmadan da yaşayabiliyorsanız, evli kalmak için bir sebebiniz olmaz ki. Herkes önce kendine yetecek elbette ama şöyle düşünmelisiniz, ben dünyaya tekrar gelsem aynı kişiyle evlenirdim. Bunu söyleyebilenler çok şanslılar, kıymetini bilsinler.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Misafirlerimiz olacak. Biraz sinüzitten konuşacağız bu mevsimde. Klimalar, ıslak saçla dışarı çıkmak, sık banyo yapmak sinüzit sebebi olabilir. Ama gerçekten mesela cereyanda kaldım, saçım ıslaktı, dışarı çıktım. Bunlar sinüzit sebebi mi? Neden sürekli tekrar ediyor? Ve nasıl geçecek bu sinüzit? İlkbaharda yaşıyoruz, kışını yaşıyoruz, yazın yaşıyoruz. Mevsim tanımayan bir hastalığa döndü. O yüzden biz biraz sinüzit konusunda bilgi alacağız ikinci bölümde. Bir de sezaryen ve normal doğum konuşacağız sizinle. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili sürekli paylaştığı bilgilendirmeler var. Ve biz yayıncılardan da sürekli normal doğumu teşvik etmemizi isteyen mesajlar gönderiyorlar. Dolayısıyla bu mesela bir hastanenin kadın doğum bölümüne girdiğinizde sürekli normal doğumla ilgili bilgilendirmeler, sürekli normal doğumun teşvikine dair afişler görüyorsunuz. Adı üstünde diyor, normal olması gereken yol. Sezaryen evet bir operasyon ve ondan sonra da komplikasyonlar ortaya çıkabilecek bir operasyon. Bunun için yapmamız gereken şey aslında bizim önce kendimizi normal doğuma hazırlamak. Kadınlar için, özellikle kadınların birbirine anlattığı hikayeler sebebiyle normal doğum biraz korkulu bir duruma dönüştü. Özellikle son 20 yıldır, hatta 30 yıldır sezaryen tercihe bağlı olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi ise sezaryenle ilgili doktor endikasyonu yoksa, yani doktor size normal doğuramazsın, sezaryen yapmalısın demedikçe sezaryen önerilmiyor. Ben sezaryen olmak istiyorum dediğinizde doktor buna evet demiyor. Peki ikisi arasında nasıl bir farklılık var? Normal doğum nedir? Ne kadar sürer? Neden sezaryen tercih edilir? Hangi durumlarda anne bebek için hayatidir? Bu hayati riski doktorlar nasıl analiz eder? Hepsini ikinci bölümde konuşacağız.

Hafta sonu için bir hatırlatmam da spor yapanlara, spor yapacağınız saati iyi belirleyin lütfen. Biz de hareketli olun istiyoruz ama nemin yüksek olduğu saatlerde spor yapmak zorlayıcı olabilir. Bu sıcak havalarda biraz daha esintili, serin saatlere bırakmakta fayda var sporu. Mutlaka sonrasında, hatta spor yaparken su içmeniz gerekiyor. Bolca su tüketmek kaybettiğiniz suyu yerine koymak anlamına gelir. Bazen sadece su da yetmez. Mesela bir şişe maden suyu da günlük spor yapanların günlük tüketimine eklemesi gerekenler arasında olabilir.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.

Yangına yetişmek için yola çıktı ancak kavşakta önüne çıkan otomobile çarptı. Görüntüler Amasya'daki Helvacı Kavşağı'ndan. İtfaiye aracı sirenleri açık şekilde kavşağa ilerliyordu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından geçti. Tam o sırada yeşil ışığın yanmasıyla otomobil kavşağa girdi. İki araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklendi, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Cinayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kredi kartını kaybetti. Harcama bildirimleriyle neye uğradığını şaşırdı. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Özlem kredi kartını kaybetti. Bir süre telefonla bankadan gelen harcama bildirimleri kadını şoke etti. İddiaya göre kartı yerde bulan iki kişi önce Avcılar'daki bir tekel bayinden alkollü ürünler aldı, ardından Esenyurt'ta başka bir adreste toplam 5500 liralık alışveriş yapmıştı. O iki kişi güvenlik kamerasınca böyle kaydedildi. Mağdur kadın vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi. Şahıslardan şikayetçi oldu.

0: binayı kundakladı, evin camlarını kırdı. Eski sevgili dehşet saçtı.
1: Sonra yaktı, sonra yine cam patladı, sonra kapıyı yaktı. Torpil koydu, bir gece yarısı torpiller patladı.
0: Olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir şahıs kız arkadaşıyla ayrıldıktan sonra 3-4 aydır binadakilerin kabusu oldu.
1: Niye ayrıldın diye bu evi bu hale getiriyor. Takıntılı aşık.
0: Şüpheli binanın önünde lastik yakarak kapıyı ateşe verdi.
1: Kırıyor, döküyor bu binayı. Motosiklet lastiği koymuş, kapıyı yakmış, kapı gece cayır cayır yanıyor.
0: Eski sevgili yine evin camlarını tuzla buz etti.
1: Kocaman bir demirle kırıyor, oraya camları kırıyor, basıyor gidiyor.
0: Kızın ailesi korkudan evi terk etti.
1: Korkudan taşındılar, gittiler buradan. Evin içi de boş. Durduk yere boş evi niye yakıyorsun ki? Ne istiyorsun?
0: Komşular belalı eski sevgilinin yakalanması için yetkililerden yardım istiyor.
1: Binayı aldıktan sonra, çocuğumuz çocuğumuz öldükten sonra birinin canı gittikten sonra mı insan gelip buraya bakması lazım?
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Kopan parçalar yandaki dairenin duvarını parçaladı. Evin içi savaş alanına döndü.
2: Beş üstte bina üzerimize yıkıldı.
0: Bahçeli evlerde kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle bitişikteki 5 katlı 2 binaya ağır hasar verildi.
2: Dur dememe rağmen durmadılar. Binadan zor çıktık, depremden daha kötü şekilde sarsıldık.
0: Binadan kopan parçalar dairenin içerisine girdi. Evdekiler büyük tehlike atlattı.
2: Orada oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti.
0: İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Hasarlı yıkım sonrası çevrede güvenlik önlemi alındı.
2: Evimin içi tamamen gitmiş durumda.
0: Facianın eşiğinden dönülen yıkımda yaralanan olmadı. Hasarla ilgili inceleme başlatıldı. Kavurucu yaz sıcakları sadece insanları değil, sevimli dostlarımızı da bunaltıyor. Çin'in Chongqing kentinde devreye giren özel bir proje köpeklere unutulmaz bir yaz hediyesi sundu. Bölgenin ilk evcil hayvan aqua parkı kapılarını açtı. 5000 metrekarelik devasa bir alana kurulan tesiste her detay düşünüldü. Girişteki sağlık kontrollerinin ardından havuzlara koşan köpekler, su kaydırakları, fıskiyeler ve renkli botlarla serinliğin tadını çıkardı. Küçük ve büyük ırkların çatışmasını önlemek içinse havuzlar ve çim alanlar özel olarak ayrıldı. Parkta köpeklerin sahipleri de unutulmadı. İnsan ve evcil hayvan etkileşim alanları sayesinde can dostlarıyla birlikte suya giren şehrin sakinleri sıcak havanın stresini eğlenceye dönüştürdü. Onların günüydü. Filler gününde özgürce eğlendiler. Çin'in Yunan eyaletindeki filler kırsalda özgürce dolaştı. Kimi karnını doyurdu, kimi çamur banyosunun tadını çıkardı. Yavru fillerse belli ki enerjilerini atmanın yolunu bulmuş.

düştü. Çamurda yuvarlanıyor, oynuyor, etrafı birbirine katıyorlardı. İnsanlar da bu dev misafirleri uzaktan izledi. Görünen o ki bölgede filin de insanın da keyfi yerinde.

Balıkesir Gömeç sahili bu kez dev bir koro için buluştu. Sahnede usta sanatçı Selda Bağcan vardı. Karşısındaysa yaklaşık 50 bin kişi. Bağcan'ın sevilen eserleriyle sahil bandı adeta inledi. Festivalin son gününde müzik kadar söyleşiler ve atölyeler de ilgi gördü.

0: Ardından sahne Selda Bağcan'ındı. Bağcan'ın yeğeni Serenat Bağcan da zaman zaman sahneye çıkarak usta sanatçıya eşlik etti.
1: Ah yalan dünya.
0: Ve final. Binlerce kişi el ele verdiği halaylar çekildi. 5. Uluslararası Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali, müzik ve coşkunun bir arada olduğu görüntülerle sona erdi. Görüntüler Çin'in Zhejiang eyaletinden. Tayfun Dolphin'in etkisini kaybetmesinin ardından deniz koşulları düzeldi. Bunun üzerine 8000'den fazla balıkçı teknesi yeniden denize açıldı. Ortaya da bu dikkat çekici görüntüler çıktı. Balıkçılar yılın uzun süredir beklenen küçük balıkçılık sezonu için ağlarını denize bıraktı. Yerel ekiplerse filonun güvenliği için tüm hazırlıkları tamamladı. Dronlar, deniz devriye gemileri ve gemi trafik hizmetleri birlikte kullanılıyor. Amaç binlerce balıkçı teknesinin sezon boyunca güvenli şekilde faaliyet göstermesini sağlamak. Meyna Geltink ve Minal Tişsen'in hikayesi adeta bir film senaryosunu aratmıyor. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan iki kız Hollanda'da farklı aileler tarafından evlat edinildi. Yıllar sonra 1996'da evlat edinilen çocukların katıldığı bir etkinlikte karşılaştılar. Birbirlerine benziyor ve güçlü bir bağ hissediyorlardı. Hatta birbirlerine şakayla kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Ancak 15 yıl boyunca görüşmediler. Bu yıl şüphe üzerine yaptırdıkları DNA testi ise şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Test sonucu %100 kardeş eşleşmesi verdi. Meyna ve Minal çocukluk arkadaşı değil, öz kardeşti. Hurda ve Pert araçların şasi numarasını aldılar. Hacizli, yakalamalı ve yurt dışından kaçak getirilen araçların şasi numarasıyla değiştirdiler. Karanlık tezgah Ankara Emniyeti bozdu. Hedefte otosanayi sitesindeki 3 yedek parça dükkanı vardı. Ekipler içeri girdiğinde taşlama yöntemiyle şasi numaraları tamamen silinmiş 4 motor ve ortadan kesilmiş 2 araç ele geçirdi. Milyonluk vurgun planlayan 3 şüpheli kız kıvrak gözaltına alındı. Kimliği silinen motor ve parçalara incelenmek üzere el konuldu. Güney Dakota'da polis ekipleri bir şüpheliyi ararken bölgede fırtına çıktı. Tam bu sırada polislerin birkaç metre yakında yıldırım düştü. O anlar ekiplerin body cam kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıldırımın düşmesiyle ortalık bir anda aydınlanırken polisler de büyük bir tehlike atlattı. Güney Dakota Karayolu Devriyesi ekiplerin olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Görüntüler Çin'in Xinjiang bölgesinden. Yaklaşık 2000 dönümlük domates tarlasında hasat zamanı. Ama bu kez işin başında çiftçiler değil, yapay zekalı makineler var. Özel kameralar sayesinde yeşil ve kırmızı domatesleri ayırt ediyorlar. Olgunlaşmamış olanları bırakıyor, tam kızarmış domatesleri topluyorlar. Üstelik sistemin tanıma doğruluğu %97'ye kadar çıkıyor. Kısacası domates kızardı mı yapay zeka kaçırmıyor.
2: Switzerland built something inside a mountain that...
0: Burası İsviçre Alplerinin kalbi. Dağın içine dünyanın en zenginleri için dev bir yeraltı kasası inşa ediliyor. Lungern yakınlarındaki tesis 100 metreden fazla kaya tabakasının altında bulunuyor. İçeride yaklaşık 20 özel kasa yer alacak. Altın, değerli belgeler, sanat eserleri, hatta klasik otomobiller için özel alanlar hazırlanacak. Girişse sıradan bir depodan çok daha farklı. Müşteriler birden fazla güvenlik kontrolünden geçecek. Üstelik burada kasa kiralanmıyor, 99 yıllık kullanım hakkı satılıyor. Fiyatı mı? Yaklaşık 59 milyon liradan başlıyor. Tesisin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 28, İzmir 34, Bursa 29, Konya 28, Afyon 30, Denizli 35, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 29, Erzurum 24, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 37 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sağlık konuşacağız bugün. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Hocam, üst solunum yolu enfeksiyonlarından, hastalıklarından ama özellikle sinüzitten konuşacağız. Çünkü şu ara kimin ile konuşsak herkesten aynı ses yükseliyor. Bakıyorsunuz geçmeyen bir öksürüğü var. Bakıyorsunuz sesi bir tuhaf. İki gün iyi, üç gün kötü. Baş ağrısı bitmiyor. Boyun ağrısı, sırt ağrısı. Böyle bir değişik bir mevsim içine girmiş durumdayız.
1: Evet. Ya, üst solunum yolu deyince nereyi anlıyoruz? Öncelikle onu bir tarif edelim. Üst solunum yolu özellikle burun, yutak bölgesi ve hava yolunun girişi olan gırtlağa kadar olan bölgeye üst solunum yolu diyoruz. Hı hı. Akciğerlerin üst kısmı demek. Hı hı. Ve bu sürekli bu bölge mikropların ilk süzüldüğü, karşılandığı bir yer olduğu için, hı hı, bir şekilde çevremizdeki hasta olan insanlardan alıyoruz veya vücudumuza giren virüsleri, bakterilerin vücut direnci düşüyor. Buna bağlı olarak, hani vücut direncinin düşmesine bağlı olarak bu mikropları vücudumuza alıyoruz ve üst solunum yolunda bu mikroplar çoğalarak bizi hasta ediyor. Öncelikle bölgesel olarak işte burnumuzun gerisinde, boğazımızda o mikroplar yapışıp çoğalmaya başlıyorlar. Önce işte söylediğiniz gibi yanma, boğazda yanmalar, işte aşağı doğru ses tellerine doğru indiği, hı hı, zaman ses tellerinin üzerinde çoğalıp orada ödeme, enflamasyona sebep olup işte söylediğimiz şikayetlere neden oluyor. İşte öksürüktür, boğaz ağrısıdır, burun tıkanıklığıdır ve bu da genellikle toplu taşım araçlarıyla sık seyahat ettiğimiz için, hasta insanlarla sürekli muhatap olduğumuz için, işte çocuklarımızı, hı hı, kreşe gönderiyoruz, kreşteki toplu yaşam alanlarından bir şekilde bu mikroplarla karşılaşabiliyoruz.
0: Evet. Hocam, bundan kurtulmak sanki mümkün değil gibi.
1: Yani bu bulaştan kurtulmak mümkün değil gibi görünse de alabileceğimiz tedbirler var.
0: Elbette, şimdi en sonunda koruyucu hekimlik anlamında onu konuşacağız ama şöyle bir bakıyorum. Yani her şey bir yana, çocuğu okula gönderiyoruz, kendimiz işe gidiyoruz, evdeyiz, markete gidiyoruz, alışveriş merkezine gidiyoruz. İnsanlarla temas etmemek mümkün değil ve çok hızlı bir şekilde birinden diğerine geçiyor. Şimdi sinüzit deyince bir kere o bölgeyi de bir tanımlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü sinüzit de çok karakteristik, insanın çok ben buyum diyen bir baş ağrısı karşılıyor.
1: Evet. Sinüzit, daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. İt kelimesi Latince'de enfeksiyon anlamına geliyor. İt, iltihap. Sinüzit deyince sinüsün iltihabı. Sinüs nedir? Sinüs burun çevresinde, kafatası kemiklerin içinde, işte gözün üst kısmında, burnun sağında ve solunda, burnun gerisinde hava dolu boşluklar. Bu hava dolu boşluklar buruna açılıyorlar bir kanalla. Bir üzüm salkımı gibi düşünün. Üzüm salkımın çöpleri kanal, üzüm taneleri de sinüsün kendisi düşünün. Kanallar çok dardır. Sinüs ne işe yarıyor? Bunların ne işe yaradığı çok kesin olarak bilinmemekle beraber bu kafayı hafifletmeye yarıyor. Yani burun kemiği, içi hava dolu kemikler başın hafif kalmasına sebep oluyor. Soluduğumuz havayı, teneffüs ettiğimiz havayı ısıtıyorlar. Bu sinüslerin içine girerek sinüs ısınıyor hava. Ve kişiye has bir ses oluşumuna katkıda bulunuyorlar. Hmm. Yani şu anda dünyada işte 7 milyar kaç milyar insan varsa 7 milyar farklı ses var.
0: O farklı sesin sebebi de aslında bu sinüsler, boşluklar.
1: Sinüs boşlukları. Çünkü o sesin oluşmasına katkıda bulunuyor.
0: Bir rezonans bölgesi oluşturuyor.
1: Tabii, rezonans oluşturuyor. Parmak izi gibi bir şey. Hı hı. Ve bu sinüslerin iltihabına, sinüsün içini de mukoza dediğimiz özel yapılar döşüyor. Yani et.
0: Sadece kemik örtü değil yani. Tabii, boş bir kemik değil.
1: Boş kemiğin içi örtüyle serili. Hı hı. O örtünün, yani mukozanın iltihabına da sinüzit diyoruz. Ve sinüzitlerin sebebi %95 oranında üst solunum yolu enfeksiyonları ve rinit dediğimiz burun iltihabı. Yani bu sinüsler burun yoluyla aldığımız havayla oksijenlenip sağlıklı hale geliyorlar.
0: Yani dolayısıyla hastalık sebebi de o.
1: Evet, sinüzit olmamak istiyorsanız burnunuzun sürekli açık olması lazım. Burundan hava girmesi gerekiyor. Yani o sinüs kanallarının açık olması gerekiyor ki sinüzit olmayasınız. Burundan hava geçmezse o sinüs kanalları kapanıp ödemlenip iltihaba neden olabilir.
0: O yüzden ağızdan nefes almak.
1: Evet, ağızdan nefes. Burun özellikle, hani nasıl korunuruz, sinüzitten nasıl korunuruz diye düşünecek olursak, bunu konuşmamızın başında özet olarak söyleyelim. Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığıyla giden nezle, grip gibi hastalığa yakalandığınızda mutlaka burnunuzu açık tutmaya çalışın. Sinüzit olmak istemiyorsanız.
0: Bunu burnunuzu temizleyerek yapacaksınız.
1: Temizleyerek yapacaksınız. Gerekirse tuzlu sularla, işte lokal yıkamalarla burnu açık tutup özellikle çocuklarda burun yıkama yapıp burnu açık tutmak, işte erişkinlerde yatmadan önce mutlaka uykuya burun açık gitmek lazım. Yani sinüzit olmamak için.
0: Bu alışkanlık haline gelmeli, evet, alışkanlık aslında. Yani yatmadan el yüz yıkarken burnunuzun da temiz olduğunda.
1: Aynen, günde 4-5 kere 6 kere yapabildiğinizce burun içindeki sekresyonları temizlemeniz gerekiyor. Çünkü burun nefes alıyorsunuz, aldığınız havayı nemlendiriyor. Yani içindeki mukozadaki salgı hücreleriyle sürekli sıvı salgılıyor, nemlendiriyor. Ve içindeki müküs dediğimiz tabaka, böyle bu sümük denen sıvı aslında koruyucu bir mekanizmadır. Dışarıdan gelen havadaki tozların üzerindeki bakterileri tutuyor o akıntı, müküs akıntısı. Ve onun içinde de doğal vücudun ürettiği antibiyotikler var, immünoglobulinler. Ve o virüsleri daha burun gerisine gitmeden akciğere imha ediyorlar.
0: Yani aslında burun akıntısının olmaması belki başka bir hastalığın sebebi.
1: Bu burun işte bu şekilde ısıtıyor, nemlendiriyor, filtre ediyor, tozları tutuyor ve bu akciğere temiz hava gitmesini sağlıyor. Burun aynı anda da sinüslerin içini de temizliyor tabii.
0: Yani aslında sinüslerin bir noktada hastalanma sebebi de burnumuzun görevini tam yapamaması.
1: Evet, bu aynen. Burunu onun için çok buruna iyi bakmak lazım. Burunu temizlemek lazım. Burunu sürekli işte bu tozlar kurutuyor. Ortamın kirli havası, efendim klimalar, kuru hava, nemli hava, özellikle rutubetli alanlarda teneffüs ettiğiniz nemli havalar burun içindeki yapıları ödemlendiriyor. İçeride sekresyon, akıntı birikmesine neden oluyor. Onun için sürekli de burunu temiz tutmak lazım. İşte günde dediğimiz gibi 5-6 kere
0: tuzlu sirkeli su.
1: Tuzlu, sirkeli, sirke çok az olmak üzere sirkeli suda asetik asit olduğu için onun da antibakteriyel özelliği var.
0: Kullanılabilir. Peki şimdi gelelim bu boşlukların, biraz önce söylediğimiz gibi buruna iyi bakamamamız ya da salgın vesaire sebeplerle bu bölgeye yerleşen virüslerin sinüs boşluklarında iltihaba yol açması, yani sinüzite dönüşmesi durumuna. Ne, hangi belirtilerle fark ediyoruz? Ben biraz önce baş ağrısı dedim ama sadece bu mu var?
1: Evet, bu sinüzitin kardinal belirtileri, yani temel belirtilerini sayacak olursak, öncelikle burun tıkalıdır sinüzitli hastalarda. Burun tıkalıdır. Göz çevresinde, yanaklarda, yüzde ciddi ağrı vardır. Burun akıntısı vardır. Nereden? Önden veya genizden, arkadan.
0: Her zaman burundan olmayabilir mi hocam?
1: Evet, genizden akıntı olur. Arkadan akıntı olur. Burun tıkanıklığı, baş ağrısı özellikle başı öne eğdiğinizde, secdeye gittiğinizde, namaz kılan insanlar öyle tarif ediyorlar. Aşağı doğru yüzü eğdiğinizde ciddi yüz ağrısı şeklinde. Bunun dışında ağız kokusu yapar. O sinüslerdeki iltihap arkaya doğru aktığı zaman halitoz istediğimiz ağız kokusuna neden olur. Kardinal belirtiler, yani büyük en majör belirtileri bunlar. İşte baş ağrısı, göz çevresinde, kaş üzerinde, alında, yüzde ve gözün arka kısmında ağrılar, burun tıkanıklığı, ağız kokusu, geniz akıntısı, bunlar temel belirtiler.
0: Fark edilmeyecek belirtiler değil.
1: Bunun dışında hafif olanlarda tabii öksürük, o geniz akıntısının sebep olduğu öksürük de bir neden olabilir. Bunun dışında halsizlik, söylediğiniz gibi işte vücutta kırgınlık, Halsizlik, vücudun
0: kaslarda, evet, o yol açtığı şeyler,
1: virüslerin, bakterilerin kana karışmasıyla vücutta halsizlik, dermansızlık ortaya çıkabiliyor.
0: Hocam böyle biraz önce saydığınız şey, baş ağrısı vesaire gibi belirtiler ve gözden kaçabilecek belirtiler değil ama geniz akıntısı kronikleşebiliyor ve insanlar önemsemeyebiliyorlar. Bu ikisi arasında dinleyicilerimize neler söyleyeceğiz? Yani böyle uzun süre devam etmiş öksürük, uzun süre devam etmiş geniz akıntısı, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına mı gitmeliyiz?
1: Evet, doğru. Şöyle söyleyelim, hani bu sinüzitin sebepleri, üst solunum yolu enfeksiyonu dedik, nezle, grip, burun iltihapları bir sebep olabiliyor. Bunun dışında burunu açık tutmamız gerekiyor dedik. Burun hangi durumlarda tıkanıyor? İsterseniz önce onları sayalım. Buyurun. Ondan sonra diğer sorunuza geçelim. Burunda deviasyon olabilir. Yani eğrilik. Burun kemiğinde eğrilik olabilir. Burunda polip dediğimiz burun etleri olabilir. Bunun dışında burunda alerjiye bağlı konkalarda ve burun etlerinde, burunun mukozasında, sinüs mukozalarında şişlik olup sinüslerin kanalları tıkanabilir. Bu alerjik sinüzite kronik geniz akıntısına ve öksürüğe sebep olur. Geçmeyen öksürük. Yani bunun kaynağı genelde alerjik ve burun kaynaklıdır. Bunun dışında çocuklarda, özellikle çocuklarda sinüzit sebebi, en sık sinüzit sebebi de geniz etidir. Adenoid vejetasyon dediğimiz. Bunlar da çocuklar sürekli ağızdan nefes alırlar, geceleri horlarlar, uykuda sürekli dönerler, rahat uyuyamazlar, dinlenemezler, huzursuzdur bu çocuklar. Bunlarda da sinüzit ortaya çıkıyor ve biz çocuk sinüzitlerinde öncelikle geniz etinin tedavi ediyoruz ki burun açılsın, sinüslerde kendi kendini tedavi edebiliyorlar.
0: Burnu müdahale etmeden.
1: Evet. O sorduğunuz soruda da hani ne sinüzite sebep oluyor? Hı-hı. Bu saydığım sebepler dışında işte alerjik, kronik geniz akıntısının, hı-hı, sebebi büyük ihtimalle alerjiktir. Bazen üst solunum yolunda enfeksiyona sekonder öksürükler ve geniz akıntısı da oluyor. Bunlar vücuda alınan virüsler, bakteriler, postviral öksürük dediğimiz 3 ay, bazen 4 ay, 5 ay geçmeyen öksürüklere neden oluyor. Böyle kuru, balgamsız öksürükler yapıyorlar. Ve bu cidden ciddi bir sorun oluyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra eğer alerjisi yoksa kişinin, ki bir postviral öksürüktür, bunu da sadece öksürüğü kesmek üzere tedaviler veriyoruz. Maalesef bu öksürüğü tedavi edemiyoruz. Ancak baskılayabiliyoruz. Bu postviral öksürük vücut kendi kendini tamir edinceye kadar minimum 3 ayda ancak geçiyor.
0: Kendi kendine ancak 3 ay.
1: 3 ayda iyileşiyor ama. Büyük oranda iyileşiyor.
0: Evet. Hocam tabii şimdi saydığınız şeyler kış mevsiminde öksürük, aksırık, baş ağrısı hemen herkesin problemi. Programın başında da söylemiştik. Sadece yetişkinleri değil, üstelik çocukları da etkileyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Sizin mutlaka klinikte karşılaştığınız hastalardan da geri bildirimleriniz vardır. Hakikaten bazen kronikleşiyor ve artık hani geniz akıntısı insanların yaşam biçimi, yani geniz akıntısı normaldir gibi karşılıyor insanlar. Bunun sonunu getirmek
1: değil,
0: mümkün.
1: Tabii ki geniz akıntısını tedavi etmek de zor. Bazen sebebini bulsanız bile, ki çok zorlandığımız konulardan birisi geniz akıntısı, işte büyük oranda alerjik sebep. Ve bu hastalarda öncelikle geniz akıntısının sebebini bulmak lazım.
0: Yani alerjiyse önce
1: alerjiyi tedavi etmek gerekiyor. Geniz akıntısını tedavi etmek için, ki maalesef bu da kişilerle beraber olan bir durum olduğu için bu alerjiyi de kesin olarak tedavi etmek de bazen mümkün olmuyor.
0: Evet.
1: İşte çalıştığı ortamı değiştirmesini istiyorsunuz, evi değiştiremiyor. İşini değiştirmesini ve sosyal hayatını değiştirmesini istiyorsunuz. Bunlar mümkün olmuyor. İnsanlar
0: evindeki eşyayı, perdeyi, halıyı değiştir diyorsunuz,
1: yani
0: olmuyor.
1: Onlar mümkün olmadığı için de insanlar bir türlü iyileşemiyorlar. Ev, hı-hı, tozu, ev akarına karşı alerjisi var, işte efendim iş yerine geliyor, iş yerinde halılar, toz üreten materyaller, bir sürü şeyle karşılaşıyor ve bu hastalar illaki bu alerjen dediğimiz vücuda dokunan materyalleri inhale ediyorlar. Nefes yoluyla alıyorlar. Temas yoluyla alıyorlar. Dolayısıyla da onlardan kurtulamıyorlar. Kurtulamadıkları için de bu geniz akıntısı, kronik öksürük onların bir yaşam tarzı haline geliyor maalesef.
0: Evet. Sesinizi etkiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Konuşmanızı, günlük hayatınızı etkiliyor. Bizim gibi konuşarak para kazanıyorsanız bazen iş hayatınızı da etkiliyor.
1: Aynen.
0: Yani sürekli bir yayına öksürük arası vermek durumunda
1: kalabiliyorsunuz.
0: Kalamıyorsunuz da çünkü i̇şte, yapamıyorsunuz, mecburen bir şekilde tedavi yolunu mutlaka işte bulmak lazım gibi. İşte
1: bu alerjenler tespit edilip alerji tedavisi yapmak gerekiyor mutlaka. Hı hı. Alerjiyi tedavi etmek. Vücudun neye karşı alerjisi olduğunu test ederek, işte prick testi, deri testleri, kan testleriyle alerjenleri tespit edip bulduktan sonra tedavisi, tabii değişik tedavi yöntemleri var, ilaç tedavileri var, aşı tedavileri var ama sabır isteyen bir şey.
0: Evet, süreç
1: çok
0: uzun.
1: Çok uzun süreç. Tedavi süreci de çok uzun. Bunu hem hekim ve hasta ilişkisinin düzenli, uzun süreli takip edilmesi gerekiyor. Ekonomik olarak da çok yıpratıcı bir hastalık.
0: Yük
1: aşı
0: ağır.
1: Tedavileri falan olmanız gerekirse birçoğunu devlet, SGK ödemiyor. Kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor. Aşıları ödemeniz gerekiyor. Yani bu hakikaten meşakkatli
0: zor bir süreç.
1: Zor bir süreç.
0: Gelelim sinüzitin tedavisine hocam. Teşhisi aslında biraz önce söylediğiniz gibi belirtileri net olduğu için bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı çok kolay bir şekilde herhalde teşhisini koyuyordur.
1: Teşhis ediyor, evet. Burun içine endoskopik muayeneler yapıyoruz. Zaten biz sinüzit teşhisini %60-70 hastayı dinleyerek koyuyoruz. Hastanın şikayetlerini, baş ağrısının tipini, burun tıkanıklığı olup olmadığını, geniz akıntısı olup olmadığını sorguluyoruz. Buna anamnez veya hikaye diyoruz. Hasta hikayesiyle biz %60-70 teşhis koyuyoruz. Ön teşhisimizi koyduktan sonra burun içine bakıyoruz. Burunda sinüziti kolaylaştırıcı bir neden var mı? Çocuksa geniz eti var mı? Erişkinde deviasyon var mı? Burun içinde polip dediğimiz burun etleri var mı? Konkalar nasıl? İşte bir aktif enfeksiyon var mı? Burun içinden böyle sinüslerden arkaya doğru iltihap akıyor mu? İltihabın. O görsel olarak görüyoruz. Bazen burun sinüs kanalları kapalı olduğu için burun içine iltihap akut olarak boşalamıyor. Bunu da filmle, röntgenle
0: dolu görünüyor o zaman
1: dolu
0: galiba
1: görünüyor.
0: Değil misiniz?
1: Kronik sinüzitli vakalarda da tomografi incelemeleri yapıyoruz. Onunla teşhisi koyuyoruz. Çok kolay teşhis.
0: Geçelim tedaviye.
1: Tedavi bu konuşmamızın başında özetlemiştik. Yani sinüzitin tedavisi burnu açık tutmaktan geçiyor. Burnunuz açıksa, burun temizliğini yapıyorsanız, burun sinüsleri de havalandırıyorsanız sinüzit tedavi oluyor. Bu eğer akut sinüzite yakalanmışsanız burun açıcı, özel destekleyici burun spreyleri veriyoruz. Bakteriyel sinüzitlerse antibiyotik veriyoruz ki bakteriyel sinüzitler çok nadir. Genelde viral kaynak %80-90. Bunlar da antibiyotiğe bile gerek kalmadan burun içini, burunu açık tutarak sinüziti tedavi edebiliriz. Burun yıkama spreylerimiz var, irrigasyon dediğimiz.
0: Çocuklar için de var, yetişkinler için de var, basıncı farklı.
1: Veya bunu kendi evinizde de çok kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bir litre suyu kaynatıp soğuttuktan sonra içine bir çorba kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı da soda ve karbonat atıp içinde eritip bunu abdest alır gibi burnunuza çekip genzinize kadar temizleyebilirsiniz.
0: Sümkürüp, ama yukarıya doğru çıktığını hissedeceğiz
1: yukarıda,
0: değil mi? Sadece yüzeysel olmayacak.
1: Kesinlikle genzinize gittiğini hissedeceksiniz. Temizleyebilirsiniz. Ama ticari olarak satılan özel basınçla yıkama aparatları var. Onlardan istifade edebilirsiniz. Ama sonuçta özet olarak burnu açık tutarsanız sinüzitten kurtulursunuz. Altta yatan bir neden varsa, çocuklarda burnu tıkayan ve bu tedavilerle açılmayan problem varsa, yani siz yıkayarak burnu açamıyorsanız, geniz eti varsa, deviasyon varsa, polip varsa, bunları da cerrahi olarak düzeltmek lazım ameliyatla.
0: Ve bu bir taraftan da tabii hani bitkisel desteklerden bahsediliyor. Toplumda çok konuşulan bir takım karışımlar var. Siz mesela biraz önce tuzlu sudan bahsettiniz. Bu en yaygın ve en çok kullanılanı, herkesin birbirine tavsiye ettiği. Bunun dışında bazı bitkilerden de istifade edenler var. Bu konudaki yaklaşımınız nedir hocam?
1: Ya bu bitki özütleri aslında yaptıkları şey burnu açmaya yarayan şeyler. Burnu açıyorlar. O bitki özütlerin içinde de işte bu ilaçlarda kullandığımız
0: mentoller, naneler vesaire.
1: Oksimetazolinler, işte mentoller, burundaki etleri kasan, onları açan ürünlerin ihtiva eden bitkiler var, özler var. Fakat burada handikap şurada. Siz o dozları ayarlayamıyorsunuz. Bazen böyle çok fazla miktarda o bitkisel ürünleri buruna çektiğinizde burun içindeki mukozada yanıklar, aşırı kasılmaya bağlı burun yapışıklıklar ortaya çıkabiliyor. Hakikaten
0: burun, bu da ayrı bir müdahale sebebi mi oluyor?
1: Tabii ki. Burunu siz işte acı kavun çektim mesela, en sık kullanılan bu acı kavun dediğimiz yabani bir bitkidir. Küçük, cevizden biraz büyük veya ceviz büyüklüğünde kavuna benzeyen bitki. Halk arasında da acı kavun olarak bilinir. Bunun özütünde hakikaten burun içindeki mukozayı yakan ve kasan bir madde var. Bunu burnuna çektiğinizde hakikaten sinüs kanallarını falan açtığı için içeride iltihap varsa boşaltıyor. Fakat fazla bunun olursa dozunu ayarlayamıyorsunuz. Hani herhangi bir standardı olmadığı için kişiden kişiye de o mukozanın dayanıklılığı, direnci farklı. Bu sefer bu ilacı, bu bitkiyi çekip burnu yakarak bize gelenler de oluyor. Yani tamam, sinüsleri boşalıyor ama bu sefer o sinüs kanalları yapışıyor. Çok aşırı, bitkinin yaptığı aşırı yakmadan dolayı.
0: Dolayısıyla bu da ayrı bir müdahale sebebi tabii ki. Oluyor. Burada yine biz doktorun araştırma yapılmış üzerine çalışmalar,
1: evet,
0: olan
1: zaten ilaçlar da standartize edilmiş, birçoğu bitki özütlerinden hazırlanan, temelde bitkilerin ihtiva ettiği ürünlerden hazırlanan preparatlar.
0: Dolayısıyla dediğim gibi doktorun gözetiminde ürünleri kullanmak lazım. Çok bu mevsimde çok sorulan sorulardan. İşte saçım ıslak, dışarı çıktım, sinüzit oldum. Banyo yaptım, dışarı çıktım, vücudum sıcaktı, hasta oldum. Ya da işte soğuk bir şey yedim, hasta oldum. Bunların sinüzitle ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla bir alakası var mı?
1: Var tabii ki. Bu şöyle söyleyeyim. Bu hani ne dedik? Bu sinüzitlerin sebebi burun tıkanıklığı. Burun, şimdi siz soğuk etkisiyle vücudun en hassas bölgesi, işte burun içindeki mukozanın, konkaların ani şişmesi, ödemlenmesiyle sinüs kanallarını kapatıyorsunuz. Erken dönemde baş ağrısı oluyor. Sinüzit olmadan, sinüsün kanalı kapandığı zaman da ciddi bir baş ağrısı ortaya çıkabiliyor. Ama bu tıkanıklık sürekli devam ederse sinüzite çeviriyor.
0: Yani dolayısıyla bu baş ağrısını aslında bir alarm gibi görmek lazım.
1: Alarm gibi tabii ki. Siz saçınız ıslak, işte sokağa çıktınız, kurutmadınız. Bir de vücudunuz bu konuda hassas ise ne oluyor? O soğuğun etkisiyle, yani ani vücuttaki termal değişiklikler, ısı değişiklikleriyle burun içindeki mukozada ani ödem oluşuyor. Şişlik oluşuyor. Üst solunum yolunda şişlik oluşuyor ve bu mukozanın bakterilere, virüslere olan direnci düşüyor. Dolayısıyla daha kolay hasta oluyorsunuz.
0: Şimdi son isterseniz birkaç dakikayı da koruyucu hekimlik anlamında yapmamız gerekenleri ayıralım. Burnumuzu açık tutmak gerektiğinden bahsettik. Bunun dışında hava soğuk, kapalı yerleri tercih ediyoruz ama bu konudaki önerileriniz
1: işte
0: ne olur?
1: İşte çok yakın temastan kaçınmak, işte tokalaşıp öpüşmek, tensel temastan kaçınmak.
0: Özellikle salgın dönemlerinde.
1: Evet, salgın dönemlerinde elle ağız temasını önlemek, eli sürekli yıkamak. Bizim hastanelerde de el işaretlerimiz vardır. Koridorlarda yapışıktır. Ellerinizi hijyenini sağlayarak enfeksiyon hastalıklarının %60-70'ini önleyebilirsiniz. Biz sağlık çalışanlarına bu talimatı veriyoruz.
0: Tabii ki siz sürekli hastalıklı temas halindesiniz.
1: Yani insanlar tabii ki el temizliğine dikkat edecek. Bu toplu taşıma araçlarında olsun, herkesin kullandığı tutamaklar, kol askıları vesaire, işte otobüs içinde, metrobüste, orada burada tuttuğunuz her yerde insanlar, bu enfeksiyonla, virüsle bulaş sağlamış insanların akıntıları el yoluyla bu eşyalara bulaş yapıyor.
0: Evet.
1: Yani bu mutlaka, ama bunların bulaştığı bölgede belli bir yaşam ömürleri var.
0: Hı hı.
1: Bakteriler, virüsler dış ortamda üremek için kendilerine ait bir vasat oluşması lazım. Ama dış ortamda çok şükür ki yaşayamıyorlar. Evet. Ama akut dönemde onların yaşaması için geçen belli bir saat var. Atıyorum işte bir saat, yarım saat orada canlılığını muhafaza edebiliyor.
0: O süreç içinde?
1: O süreç içinde siz oraya temas ettiniz, onunla da ağzınıza getirdiniz. Burnunuz kaşındı, burnunuza getirdiniz. O bakteri, virüs direkt
0: kendi elinizle
1: kendinizi hasta ediyorsunuz. Veya gidip bir hasta insanı öptünüz, onun ifrazatıyla kirlendiniz. O zaman yine hasta oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama çocuklarda bunu kontrol edemiyoruz işte.
0: Evet.
1: Çocuklar kreşte maalesef, işte kreş yöneticilerinin, eğitmenlerin de bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor.
0: El yıkama saati lazım.
1: Bunu eğlenceli hale getirmeleri gerekiyor. O alışkanlığı sağlamaları gerekiyor. İşte çocuklar birbirlerine sarılıp öpüşüyorlar ve bir enfekte olan çocuk o virüsü bütün kreşe yayıyor.
0: Peki o zaman şöyle birkaç not çıkartalım. Bir kere hastaysanız toplumla ilişkinizi biraz yavaşlatmanız,
1: evet,
0: biraz kenara çekilmeniz gerekiyor.
1: İzole edin, insanlara ikaz edin, hastayım, tokalaşmıyorum deyin, öpüşmeyin insanlarla, nezleyim, gribim size bulaştırmayayım diye biraz onlara mesafeli yaklaşın.
0: Hı hı.
1: Tensel temastan kaçının,
0: evet,
1: diyelim.
0: Mümkünse işe gitmemek, dinlenmek,
1: evet,
0: çocuğu okula götürmemek, dinlenmek.
1: Evet.
0: Bu da yine tavsiye edilenler arasında. Bunun dışında siz de eminim tavsiye ediyorsunuzdur. Biraz dinlenmenin bu dönemde, bol sıvı almanın, biraz vitamin mineral dengesini vücudun korumanın, tedaviyi destekleyecektir.
1: Vücut direncini artırıcı önlemleri almak gerekiyor işte. Hasta, her şeye rağmen hasta olduğunuz dönemde de sıvı tüketimini artırmak, burnu sürekli açık tutmak, burun tıkanıklığını önlemek,
0: hı hı,
1: bu sinüzit olmanızı veya enfeksiyonun aşağı yollara, larynx'e, ses tellerine, alt tarafa geçmesini önleyecektir. Yani sinüzitin bronşite, larenjite ve diğer hastalıklara, zatürreye dönüşmemesi için de bu tedbirler oldukça faydalı olacak.
0: Beslenmemize eklememiz gerekenler, özellikle tavsiye edecekleriniz. Mesela hastayken herkesi görüyorum, tavuk suyu, çorbalar, C vitamini deposu, meyveler önerip duruyoruz ama bunlar acaba hasta olmadan önce mi tüketilmesi gerekenler?
1: Tabii ki kış aylarında çok hasta, ortalıkta virüslerin, bakterilerin dolaştığı dönemlerde tensel temasın fazla olduğu, işte kapalı yerlerde söylediğiniz gibi durma zorunda olduğumuz dönemlerde bunları hasta olmadan bu tür şeylere dikkat etmek lazım. İyi beslenmek gerekiyor. Tavuk suyu, çorbaları falan hasta olmadan içmek
0: daha iyi. Lazım. Vücut direncimiz yüksek olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Necdet Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Selin Çetinkal bizimle birlikte. Normalde doğum ve sezaryen konuşacağız. Annelerin çok merak ettiği, çok sorduğu, bazen kafasının karıştığı, doğru karar almakta yeterince bilgili olduğuna inanmadığı bir alan hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Selin Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Normal doğum ve sezaryen konuşacağız. Bir kere herkes normal doğurabilir mi? Sezaryen isteğe bağlı bir şey midir? Doğum nasıl bir süreçtir? Buradan başlayalım mı?
1: Aslında tabii ki isminden de anlaşıldığı gibi normal doğum aslında doğumun olması gereken kısmıdır. Ben her zaman hastalara şu şekilde söylüyorum. Yani doğumun şeklini aslında hiç konuşmuyorum en baştan. Her kadın ilk başta normal doğum şansına sahip olabilmeli. Sezaryen aslında bir doğum şeklinden ziyade ancak normal doğuma engel olacak bir problem olduğunda veya normal doğum beklenirken annede veya bebekte bir sorun olduğu durumlarda başvurulacak bir doğum şeklidir aslında.
0: Yani aslında bir doğum şeklinden çok bir operasyon, bir müdahale gibi görmek lazım.
1: Evet, çok değil doğru mi söylüyorsunuz? Çünkü her şey akışında gittiği sürece zaten insanın doğası normal doğuma elverişli olarak yaratılmıştır. Bizler ancak bu normal süreçte bir problem yaşadığımızda annenin veya bebeğin hayatını tehlikeye atmamak adına sezaryene başvuruyoruz. Bu aslında bize kötü durumlara yol açacak bir durumda bir çıkış kapısı aslında. Bu şekilde görülmesi lazım.
0: Anne bebeğin sağlığını korumak için tercih ettiğimiz bir çıkış kapısı, bir köprüden önce son çıkış gibi.
1: Evet, öyle söyleyebiliriz. Yani o yüzden gebe olan kadınlar ben normal doğum mu yapacağım, sezaryen doğum mu yapacağım şeklinde endişelere kapılmamalılar. Ve normal doğum için mutlaka doğum öncesi gebe okullarına, doğum öncesi eğitimlere katılmalılar. İnsanları normal doğumdan korkutan veya onları endişeye düşüren şey aslında belki de etraflarından duydukları hikayeler. Annelerinden, teyzelerinden, ablalarından, komşularından, işte çok zor doğurdum, çok ağrılar çektim, çok yırtıklarım oldu, saatlerce diktiler beni. Hani bu şekilde kulaktan dolma bilgiler aslında gençlerde normal doğuma karşı bir korku yaratıyor. Bundan dolayı daha böyle ben sezaryen olayım, hemen işte ameliyata girerim çıkarım, hiç de ağrım olmaz şeklinde bir düşünce
0: aslında
1: var.
0: Aslında sonrasıyla ilgili bir sürü anlatılan var. Şimdi biraz normal doğumun sürecine bakalım. Siz bir gebeyi takip ediyorsunuz. Aşağı yukarı farkındalığıyla birlikte diyelim ki ikinci aydan itibaren takip ettiniz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyorsunuz. Ne zaman doğumla ilgili karar vermeye başlıyorsunuz? Mesela hangi durumlarda daha baştan anne adayına sen normal doğuramazsın, sen sezaryen olmalısın dersiniz ya da bu denir mi?
1: Hiçbir hastaya başta bunu söylemiyorum. Yani sen doğuramazsın, normal doğum yapamazsın hiçbir hastaya söylemiyorum. Eğer hasta bana ben sezaryen olmak istiyorum şeklinde geliyorsa bile onunla ilk başta bunları hiç konuşmayalım. Sen belki çok kolay bir şekilde normal doğum yapabilecek bir hastasın. Takiplerini yapalım, bunu konuşmak için çok erken diyorum. Erken haftalarda asla böyle bir şey konuşmuyorum. Takipler sırasında eğer bebeğin gelişimi normal gidiyorsa, normalden çok fazla iri giden bir bebelik yoksa, yani bebek çok iri, 4 kiloların 4,5 kiloların üzerine çıkacak bir bebek değilse, normal doğum pozisyonunda baş gelişte geliyorsa, annenin sıkıntıyı oluşturacak tansiyon, şeker gibi çok ciddi bir hastalığı yoksa, bunları hep normal doğum olarak takip ediyoruz. Bebekte bir gelişim geriliği olur, sularında bir azalma olur, annenin tansiyonları kontrol edilemez, şekerin kontrolsüzdür, bebek gereğinden çok çok ileride gidiyordur. Hani bu tarz durumlarda tabii ki aileyle oturup konuşuyoruz, riskleri ve durumu anlatıyoruz. Yine de direkt sezaryen almıyoruz ama gidişatta bir sıkıntı olabilirse sezaryen olma durumu olabileceği hakkında bilgi veriyoruz. Son haftalara geldikçe artık aileler daha çok merak ediyorlar. Hani normal doğum mu olacak? Yine diyoruz her şey yolunda gidiyor. Kilosu çok normal bebeğimizin. Sen de boy olarak da bakıyoruz tabii ki. Bazen çok kısa boylu kadın larda kemik yapısı normal doğum için uygun olmayabiliyor. Ama bebeği çok kilolu değilse küçük kısa boylu bir kadın da yine normal doğum yapabilir. Hani sen kısasın, sen direkt sezaryen alalım diye bir şey de söz konusu değil.
0: Bir de çok tartışılan çatı meselesi var. Bugün de bana bununla ilgili sorular geldi. İşte doktor bana diyorlar ki, diyor mesela anne adayları, benim çatım çok darmış, ben normal doğuramazmışım. Nedir bu çatı meselesi?
1: Aslında leğen kemiği denilen halk arasında bizim de pelvis kemiği olarak adlandırdığımız bebeğin o kanaldan geçerek dünyaya geldiği bir kemik yapısı bu çatı denilen şey. Çatı muayenesini çok erken dönemde yine yapılmasına aslında gerek yok. Bazen rutinde yapan kişiler olabiliyor. Erkenden yapıp da çatın dar gibi hastaya da olumsuz genellemeler yapmamak gerekiyor, bilgilendirmeler. Çünkü kemik yapısı basık olsa bile eğer bebeği çok iri değilse o bebek oradan yine de çıkabilecektir. Yani aslında doğum ağrısı başlamadan, bebeğin kafası aşağıya doğru inmeden böyle bir muayenenin gerekliliği yoktur. Ben doğum ağrıları başlamadan ve hasta bu doğum eylemine girmeden öncesinde böyle bir muayene yapma taraftar değilim. O yüzden de yapmıyorum. Ne zaman doğum başlarsa bebeğin o anki kilosuna, bebeğin o anki duruşuna göre anneyi muayene ediyorum. Çok ciddi bir kemik basıklığı veya darlık düşünürsem, o kilodaki bir bebeğin oradan çıkamayacağı öngörüsüne kapılırsam, o zaman hastaya bunun bilgisini veriyorum. Böyle aylar öncesinden çatı muayenesi yapılıp sen doğuramazsın şeklinde bir bilgi verilmesi doğru değil.
0: Peki gelelim sezaryana. Biraz önce sezaryanın aslında bir kurtarıcı olduğunu söyledik. Yani normal doğum sırasında ortaya çıkabilecek bir problemde hem anneyi hem bebeği kurtarıyor. Sezaryen nedir? Böyle bir sürü animasyon dolaşıyor. İşte 9 kat kesiyorlar. Bakıyorum kumaşları koymuşlar üst üste kesiyorlar. Sezaryen nedir? Nasıl bir operasyondur?
1: Sezaryanı karnın alt bölgesinden, genelde bizim bikini bölgesi dediğimiz çamaşırın altında kalacak şekilde olan alandan girilen bir kesiden bebekler çıkarılıyor. Tabii ki işte cilt, cilt altı, yağ dokusu, kas dokuları, bağ dokuları derken evet böyle 9 katlı bir anatomi var orada. Daha sonra en son rahim kesilerek rahmin içerisinden bebek çıkarılıyor. Daha sonra bu kesilen bütün dokular tekrardan dikilerek ameliyat bitiriliyor. Nedir peki sezaryanı bu kadar önermememizi veya normal doğuma teşvik etmemizin nedeni ne? Aslında problem sonraki gebeliklerde ortaya çıkıyor. Çünkü bir kere o rahim kesildikten sonra asla eskisi gibi tamamen olması mümkün değil. Dolayısıyla daha sonraki gebeliklerde bebeğin eşinin oraya yapışma durumu gibi bebeğin eşiyle ilgili sıkıntılar veya sancılarla beraber eski sezaryen yerinde yırtılma ihtimalleri şeklinde bir takım riskler ortaya çıkıyor sonraki gebeliklerde. O yüzden mümkün olduğunca sezaryandan ziyade normal doğuma yönlendirmek ...dendirmeliyiz ki gebeleri ülkemizdeki sezaryen oranlarını aşağıya doğru
0: çok
1: çekelim.
0: Yüksek, değil mi? Yani
1: evet, Türkiye'de %50'lerin üzerinde bir sezaryen oranı var ki özel hastanelerde bu biraz daha yukarılara çıkıyor. Ve dünyada neredeyse sondan ikinci ülkeyiz bu konuda. O yüzden de insanlar şey gibi görüyor, sanki bu gelişmişliğin bir şeyi, hani ben... Şimdi böyle hani köylü gibi sancı mı çekeceğim, normal mi doğuracağım, işte ne güzel ameliyat mı olur çıkarım. Sanki böyle gelişmişlik sezaryanı gerektirir gibi. Oysa böyle olsaydı gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının çok yüksek olması gerekirdi. Dünya geneline baktığımızda biz gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının daha düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden aslında sezaryanın yüksekliği gelişmemişliğini gösteriyor.
0: Peki başka bir soru, şimdi çok tartışılan bir şey. Doğum yöntemi bebeğin sağlığı üzerinde etkili midir? Yani normal doğan bebek daha sağlıklıdır, sezaryenle doğan bebek daha az sağlıklıdır, daha çok hasta olur, işte akciğerlerinde problem olur vesaire. Bu tür tartışmaların yeri nedir literatürde?
1: Şimdi bebek normal doğumda annenin vajinasından çıkarken bir baskıya uğrar. Yani kafası çıktıktan sonra gövdesi çıkarken o oluşan baskıyla bebek akciğerin içerisindeki sıvıyı dışarıya atar. Ve aslında bebekte solunumla ilgili sıkıntılar normal doğumlarda daha az görülür bu yüzden. Aynı zamanda annenin vajinasındaki doğal flora ve bakteriler doğum kanalından geçerken bebekte de bir bağışıklık oluşturur. O yüzden normal doğum bebek sağlığı açısından da her zaman daha faydalıdır. Hem emzirme konusunda, annenin sütünün gelmesi konusunda, oradaki salgılanan hormonlarla süt gelmesinin uyarılması anlamında, hani her konuda normal doğum hem anne sağlığı için hem bebek sağlığı için tercih edilmesi gereken doğum yöntemidir.
0: Normal bir doğum, diyelim ki kadının öncelisinde, yani ilk doğumda korkusuydu, normal doğum yapamadı. İkinci hamileliği ya da üçüncü hamileliği ve sezaryen dışında normal doğumu denemek istiyor. Sezaryen, yani vajinal doğum sonrası sezaryen. Buna bakış açınız nedir?
1: sanırım sezaryen, ilk doğumunda sezaryen olmuş bir hastanın ikinci doğumda normal doğum yapmasını soruyorsunuz. Sezaryen sonrası normal doğum eskiden hep çok korkulan, rahimdeki bu yırtılma riskinden dolayı tercih edilmeye çekinilen bir yöntemdi. Ama artık yapılan çalışmalar sezaryen sonrasında normal doğum yapmanın mümkün olduğunu, eğer uygun merkezlerde uygun hastalara yapılırsa bu riskin daha da düşük olduğu yönünde. Tabii ki herkes derken, en azından şöyle, önceki sezaryanın üzerinden hani 1,5-2 yıl gibi bir sürenin geçmiş olması öneriliyor. Yani yoksa daha erken zamanda tekrar bir gebelik olursa o zaman rahimde yırtılma riski biraz daha fazla oluyor. O yüzden en azından 1,5-2 yıl kadar bir süre geçmiş olmalı. Sezaryen sonrası normal doğumda her zaman rahimde bir yırtılma riski vardır. Böyle bir durumunda acilen sezaryene tekrar alınma durumu olabilir hastayı normal doğumu beklerken. Hasta sezaryen sonrası normal doğum yapmak istiyorsa öncelikle hasta bu konuda istekli olmalıdır. Hekim de bunu desteklemelidir. Yani hastanın beraber yola devam ettiği hekim bunu desteklemelidir. Doğumun yapılacağı hastanede kan merkezi, yoğun bakım şartları ve mümkün olduğunca sürekli olarak ameliyata alınma ihtimalinin her zaman olduğu, ameliyathane ekibinin, anestezi ekibinin sürekli hazır olduğu bir merkezde olması lazım ki eğer herhangi bir sorun veya şüphe olursa hastanın hemen müdahale edilip ameliyathaneye alınıp bebeğinin ve annenin sağlıklı bir şekilde doğumun sonuçlanması mümkün olsun. Eğer bu şartlar sağlanamıyorsa tabii ki uygun olmaz.

0: Ücretli reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Yangına yetişmek için yola çıktı ancak kavşakta önüne çıkan otomobile çarptı. Görüntüler Amasya'daki Helvacı Kavşağı'ndan. İtfaiye arazözü sirenleri açık şekilde kavşağa ilerliyordu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından geçti. Tam o sırada yeşil ışığın yanmasıyla otomobil kavşağa girdi. İki araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklendi, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk

3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kredi kartını kaybetti. Harcama bildirimleriyle neye uğradığını şaşırdı. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Özlem'e kredi kartını kaybetti. Bir süre telefonla bankadan gelen harcama bildirimleri kadını şoke etti. İddiaya göre kartı yerde bulan iki kişi önce Avcılar'daki bir tekel bayinden alkollü ürünler aldı, ardından Esenyurt'ta başka bir adreste toplam 5500 liralık alışveriş yapmıştı. O iki kişi güvenlik kamerasınca böyle kaydedildi. Mağdur kadın vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi. Şahıslardan şikayetçi oldu.

0: binayı kundakladı, evin camlarını kırdı. Eski sevgili dehşet saçtı.
1: Sonra yaktı, sonra yine cam patladı, sonra kapıyı yaktı. Torpil koydu, bir gece yarısı torpiller patladı.
0: Olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir şahıs kız arkadaşıyla ayrıldıktan sonra 3-4 aydır binadakilerin kabusu oldu.
1: Niye ayrıldın diye bu evi bu hale getiriyor. Takıntılı aşık.
0: Şüpheli binanın önünde lastik yakarak kapıyı ateşe verdi.
1: Kırıyor, döküyor bu binayı. Motosiklet lastiği koymuş, kapıyı yakmış, kapı gece cayır cayır yanıyor.
0: Eski sevgili yine evin camlarını tuzla buz etti.
1: Kocaman bir demirle kırıyor, oraya camları kırıyor, basıyor gidiyor.
0: Kızın ailesi korkudan evi terk etti.
1: Korkudan taşındılar, gittiler buradan. Evin içi de boş. Durduk yere boş evi niye yakıyorsun ki? Ne istiyorsun?
0: Komşular belalı eski sevgilinin yakalanması için yetkililerden yardım istiyor.
1: Bina yandıktan sonra, çocuğumuz öldükten sonra birinin canı gittikten sonra mı insan gelip buraya bakması lazım?
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Kopan parçalar yandaki dairenin duvarını parçaladı. Evin içi savaş alanına döndü.
2: Ve üstte bina üzerimize yıkıldı.
0: Bahçeli evlerde kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle bitişikteki 5 katlı 2 binaya ağır hasar verildi.
2: Dur dememe rağmen durmadılar. Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık.
0: Binadan kopan parçalar dairenin içerisine girdi. Evdekiler büyük tehlike atlattı.
2: Orada oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti.
0: İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Hasarlı yıkım sonrası çevrede güvenlik önlemi alındı.
2: Evimin içi tamamen gitmiş durumda.
0: Facianın eşiğinden dönülen yıkımda yaralanan olmadı. Hasarla ilgili inceleme başlatıldı. Kavurucu yaz sıcakları sadece insanları değil, sevimli dostlarımızı da bunaltıyor. Çin'in Chongqing kentinde devreye giren özel bir proje köpeklere unutulmaz bir yaz hediyesi sundu. Bölgenin ilk evcil hayvan akuaparkı kapılarını açtı. 5000 metrekarelik devasa bir alana kurulan tesiste her detay düşünüldü. Girişteki sağlık kontrollerinin ardından havuzlara koşan köpekler, su kaydırakları, fıskiyeler ve renkli botlarla serinliğin tadını çıkardı. Küçük ve büyük ırkların çatışmasını önlemek içinse havuzlar ve çim alanlar özel olarak ayrıldı. Parkta köpeklerin sahipleri de unutulmadı. İnsan ve evcil hayvan etkileşim alanları sayesinde can dostlarıyla birlikte suya giren şehrin sakinleri sıcak havanın stresini eğlenceye dönüştürdü. Onların günüydü. Filler gününde özgürce eğlendiler. Çin'in Yunan eyaletindeki filler kırsalda özgürce dolaştı. Kimi karnını doyurdu, kimi çamur banyosunun tadını çıkardı. Yavru fillerse belli ki enerjilerini atmanın yolunu bulmuştu. Çamurda yuvarlanıyor, oynuyor, etrafı birbirine

katıyorlardı. İnsanlar da bu dev misafirleri uzaktan izledi. Görünen o ki bölgede filin de insanın da keyfi yerinde.

Balıkesir Gömeç sahili bu kez dev bir koro için buluştu. Sahnede usta sanatçı Selda Bağcan vardı. Karşısındaysa yaklaşık 50 bin kişi. Bağcan'ın sevilen eserleriyle sahil bandı adeta inledi. Festivalin son gününde müzik kadar söyleşiler ve atölyeler de ilgi gördü.

0: Ardından sahne Selda Bağcan'ındı. Bağcan'ın yeğeni Serenat Bağcan da zaman zaman sahneye çıkarak usta sanatçıya eşlik etti.
1: Ah yalan dünya.
0: Ve final. Binlerce kişi el ele verdiği halaylar çekildi. 5. Uluslararası Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali, müzik ve coşkunun bir arada olduğu görüntülerle sona erdi. Görüntüler Çin'in Zhejiang eyaletinden. Tayfun Dolphin'in etkisini kaybetmesinin ardından deniz koşulları düzeldi. Bunun üzerine 8000'den fazla balıkçı teknesi yeniden denize açıldı. Ortaya da bu dikkat çekici görüntüler çıktı. Balıkçılar yılın uzun süredir beklenen küçük balıkçılık sezonu için ağlarını denize bıraktı. Yerel ekipler ise filonun güvenliği için tüm hazırlıkları tamamladı. Dronlar, deniz devriye gemileri ve gemi trafik hizmetleri birlikte kullanılıyor. Amaç binlerce balıkçı teknesinin sezon boyunca güvenli şekilde faaliyet göstermesini sağlamak. Meyna Geltink ve Minal Tişsen'in hikayesi adeta bir film senaryosunu aratmıyor. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan iki kız Hollanda'da farklı aileler tarafından evlat edinildi. Yıllar sonra 1996'da evlat edinilen çocukların katıldığı bir etkinlikte karşılaştılar. Birbirlerine benziyor ve güçlü bir bağ hissediyorlardı. Hatta birbirlerine şakayla kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Ancak 15 yıl boyunca görüşmediler. Bu yıl şüphe üzerine yaptırdıkları DNA testi ise şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Test sonucu %100 kardeş eşleşmesi verdi. Meyna ve Minal çocukluk arkadaşı değil, öz kardeşti. Hurda ve pert araçların şasi numarasını aldılar. Hacizli, yakalamalı ve yurt dışından kaçak getirilen araçların şasi numarasıyla değiştirdiler. Karanlık tezgah Ankara Emniyeti bozdu. Hedefte otosanayi sitesindeki 3 yedek parça dükkanı vardı. Ekipler içeri girdiğinde taşlama yöntemiyle şasi numaraları tamamen silinmiş 4 motor ve ortadan kesilmiş 2 araç ele geçirdi. Milyonluk vurgun planlayan 3 şüpheli kız kıvrak gözaltına alındı. Kimliği silinen motor ve parçalara incelenmek üzere el konuldu. Güney Dakota'da polis ekipleri bir şüpheliyi ararken bölgede fırtına çıktı. Tam bu sırada polislerin birkaç metre yakında yıldırım düştü. O anlar ekiplerin body cam kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıldırımın düşmesiyle ortalık bir anda aydınlanırken polisler de büyük bir tehlike atlattı. Güney Dakota Karayolu Devriyesi ekiplerin olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Görüntüler Çin'in Xinjiang bölgesinden. Yaklaşık 2000 dönümlük domates tarlasında hasat zamanı. Ama bu kez işin başında çiftçiler değil, yapay zekalı makineler var. Özel kameralar sayesinde yeşil ve kırmızı domatesleri ayırt ediyorlar. Olgunlaşmamış olanları bırakıyor, tam kızarmış domatesleri topluyorlar. Üstelik sistemin tanıma doğruluğu %97'ye kadar çıkıyor. Kısacası domates kızardı mı yapay zeka kaçırmıyor.
2: Switzerland built something inside a mountain that...
0: Burası İsviçre Alplerinin kalbi. Dağın içine dünyanın en zenginleri için dev bir yeraltı kasası inşa ediliyor. Lungern yakınlarındaki tesis 100 metreden fazla kaya tabakasının altında bulunuyor. İçeride yaklaşık 20 özel kasa yer alacak. Altın, değerli belgeler, sanat eserleri, hatta klasik otomobiller için özel alanlar hazırlanacak. Girişse sıradan bir depodan çok daha farklı. Müşteriler birden fazla güvenlik kontrolünden geçecek. Üstelik burada kasa kiralanmıyor, 99 yıllık kullanım hakkı satılıyor. Fiyatı mı? Yaklaşık 59 milyon liradan başlıyor. Tesisin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 28, İzmir 34, Bursa 29, Konya 28, Afyon 30, Denizli 35, Antalya 37, Adana 35, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 26, Kayseri 29, Erzurum 24, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 37 derece.

0: Yol durumu.
1: Benevi-Tireil yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında Hayatım Roman gelecek. Son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ölüm acısı zordur. Ahmet Mekki Efendi bir günkü vaazında konuşurken ölümden açılmıştı mevzuda. Biri ona sordu ki, efendim, bu insanlar acaba can verirken ne kadar acı duyar? Cevaben buyurdu ki, ölümün en hafifi öyle şiddetlidir ki mümkün olmaz tarifi. Ne zaman ki bir kişi gelse ölüm haline, sanki konur iki dağ omuzu üzerine. İğnenin deliğinden çıkacak ruhu sanır. Yerle gök birleşir de o arasında kalır. Can vermenin acısı fazladır hatta şundan, insana 70 defa kılıç vuruluşundan. Fakat mü'min görerek huri ve melekleri, onların zevkiyle duymaz bu elemleri. Daha da şiddetlidir lakin kabir azabı. Hiç kalır buna göre can verme ızdırabı. Çünkü kabir yakındır ahiret hayatına. Benzer azapları da ahiret azabına. Bu kabir azabı da böyle çok şiddetliyken, hiç kalır mahşerdeki azaplara nispeten. Bir damlanın deryaya nispeti nasıl ise, bunlar da birbiriyle edilmez mukayese. O meydanda bin sene bekleşirken insanlar, güneş bir mızrak boyu yaklaşıp halkı yakar. Bir ayağın üstünde bulunur bin bir ayak. Günahlarına göre tere batar cümle halk. Öyle çok sıkışır ki kâfirler izdihamdan, temenni ederler ki kurulsa hemen mizan. Derler ki, hesabımız görülse de hemence, şu sıkıntılı halden kurtulsak bir an önce. Halbuki bilmezler ki, bitince sual hesap, başlayacak bu sefer daha elim bir azap. Çünkü girecekleri cehennemin ateşi, öyle şiddetlidir ki, bulunmaz asla eşi. Mahşer meydanındaki acı ve sıkıntılar, cehennem azabının yanında hiç kalırlar. Bir kum taneciğinin kainata nispeti ne ise öyle çoktur cehennemin şiddeti. Oradan bir kıvılcım dünyaya düşse eğer, onun hararetinden bu dünya erir biter. Hem kalmaz bir kararda azaplar cehennemde, gün geçtikçe şiddeti durmadan artar hem de. Kalbinde zerre kadar doğru imanı olan, cehenneme girse de çıkarılır sonradan.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ana babanın rızası. Allahü Teala'nın rızası dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allahü Teala'nın gazabı dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi, onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, "Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de felaketi de onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, "Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim." Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan ne bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan birisi gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir. Onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Efendim, ismim Mustafa Zengi. Ankara'da oturuyorum. Sizlere yaklaşık 50 sene kadar önce yaşadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. O zamanlar gençtim. İstikbale ümitle bakabiliyordum. Şimdi ise bütün düşüncem imanla bu fani dünyadan göçüp gidebilmek. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Neyse efendim, asıl mevzuya geleyim. Sene 1944. Rahmetli babam askerden yeni dönmüş olan abimle beraber bir ayakkabıcı dükkanı açmıştı. Böylece 9 kardeşimle beraber 12 nüfuslu ailemizin geçimini temin edeceklerdi. O yıllar ekmeğin karneyle verildiği yıllardı. O zulmet günlerini, halkın ekmek peşinde sefil olduğu zamanları burnumun direği sızlayarak hatırlıyorum. Bir tane ekmek almak için karne çıkarmak, ekmek alacak parayı bulmak ve gidip fırından ekmeği almak gerekiyordu. Bu da başlı başına bir çile, bir dertti inanın. O zamanlar evler aranıyor, evde un, tahıl ne varsa hepsi alınıyor. İnsanlar günde çeyrek ekmeğe mahkum ediliyordu. Her şey karneye tabiydi. Şehir hayatı böyleydi de köy hayatı sanki farklı mıydı ki? Köyde de ekin daha tarladayken tarla ölçülüyor ve bu tarladan şu kadar buğday elde edilir diyerek onun vergisi borç olarak zavallı köylünün sırtına yükleniyordu. Tarladan ekin çıksın çıkmasın, mevsim kurak geçsin geçmesin hiç fark etmezdi. Artık o kadar buğdayı devlete ödemek zorundaydı köylü vatandaşlar. Hangi birini anlatayım o günleri? Eğer kuraklık olur da arzu edilen mahsul elde edilemezse zavallı köylünün İneğini, koyununu satarak devlete olan borcu miktarındaki buğdayı bulup devlete veriyordu. Hatta size bir örnek anlatsam tüyleriniz diken diken olur. Bir komşumuz vardı. İnanın kendi öz kızını hem de kum olarak bir teneke buğday karşılığı gelin olarak göndermişti. Rahmetli babam 1944 senesinde köylerde vazifelendirilmek üzere ambar memuru alındığını duymuş, beni yanına çağırdı.
2: Oğlum Mustafa, beri gel hele.
1: Buyurun babacığım.
2: Güzel evladım, ambar memuru olarak çalışır mısın? Devlet kadrolarına bugünlerde memur alıyorlarmış. Hem yaz tatilini değerlendirmiş olur hem de aile bütçesine katkıda bulunursun.
1: Siz nasıl uygun görürseniz.
2: 75 lirada maaş veriyorlarmış.
1: Peki ambar memuru olmak için ne yapmak lazımmış?
2: Bu işle ilgili devlet dairesine bir dilekçe vereceksin.
1: Tamam. Yarından tezi yok, gidip müracaat edeceğim babacığım. Ertesi gün bir dilekçe yazarak devlet dairesine gittim. Dilekçemi alarak 3 gün sonra gel dediler. 3 gün sonra gittiğimde hangi köye tayin olduğumu söylediler. Köy yayan olarak 10 saatlik yoldu. Ertesi gün sabah erkenden yayan yola düştüm. Cahillik işte. 10 saatlik yola yayan çıkılır mı? Ben giderim diyerek yola çıktım. Bir saat kadar gittikten sonra bir at arabasına rast geldim. İhtiyar bir amca sürüyordu arabayı. Selam verdim, beni arabaya aldı. Birkaç saat beraberce seyahat ettik. Sonra bir yol ayırımında beni indirerek gideceğim istikameti gösterdi. Ben tekrar yaya olarak yola devam ettim. Bir jandarma karakolun önünden geçerken Assubay Başçavuş beni çağırdı.
2: Hey delikanlı, nereden gelip nereye gidiyorsun?
1: Komutanım, ben ambar memuruyum. Yeşildere köyüne gidiyorum.
2: Gidecek daha çok yolum var. Gel beraber yemek yiyelim, sonra devam ederiz.
1: Teşekkür ederim, zaten acıkmıştım. Jandarma karakolundan ayrıldıktan sonra yine epeyce yol yürüdüm. Kümeler isimli bir köyden geçerken birisinin bana seslendiğini duydum. Baktım, babamın arkadaşı olan okul müdürü Şevket Bey.
3: Mustafa!
4: Aa, Şevket amca, siz misiniz?
3: Buraya gelsene.
4: Aha, peki.
3: Nereye gidiyorsun?
4: Yeşildere köyüne ambar memuru olarak vazifelendirildim. Şimdi oraya gidiyorum.
3: Ya, demek ambar memuru oldun. Ben o köyü de içine alan bölgenin kontrol müdürüyüm. Sen gece olmadan köye ulaş. Ben yarın gelir sana yapacağın işleri tarif ederim. Hadi durma, hemen yola düş.
4: Peki, akşam olmadan köye ulaşırım.
1: Neredeyse güneş batmak üzereydi. Ben yorgun argın yola devam ederken akşam oldu. Tam bu esnada sürüsünü köye götürmekte olan bir çobana tesadüf ettim.

0: Selamün aleyküm çoban kardeş.
1: Ve aleyküm selam arkadaş. Nereye gidiyorsun akşamın bu vaktinde?
0: Yeşildere köyüne gidiyorum.
1: Ben Yeşildereliyim. Seni hiç tanımıyorum. Yoksa devlet memuru musun?
0: Öyle. Ambar memuruyum.
1: Demek ambar memuruz. Bakın memur bey, size bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyleyeyim.
1: Ruslar gelip ekmeğimizi alsalar bu kadar olmaz. Hiç olmazsa bir defa alır ve giderler. Ama sizler çoluğumuzun çocuğumuzun yiyeceğini bile alıyorsunuz. Bu yapılan bir değil, beş değil. Bu ne zulümdür memur bey?
2: Çobanın sözleri bir ok gibi saplandı kalbime. Ben ambar memurunun ne iş yaptığını nereden bileyim? Fakat çobanın söylediklerinden çok etkilendim. İçime bir hüzün çöktü. Hiç sesimi çıkarmadım. Çoban da başka bir şey demeden beni köye götürdü ve muhtarın evini gösterdi. Muhtar herhalde alışkındı. Benim gibi köye gelip giden memurlara ki hemen yatacak bir yer gösterdi. Yemek falan yemeden aç karnına yattım. Sabah kalktığımda muhtarın hanımı bana yoldan elinde bir tepsiyle geçmekte olan bir kadını gösterdi. Ve şu kadının ardından git, yemeği bugün onlarla yiyeceksin dedi. Ben gene şaşırarak kadının peşinden gitmeye başladım. Tekrar bir gariplik çökmüştü içime. Bu yaşa kadar hiç yalnız başıma kalmamış, hiç gurbet görmemiş, başkasının sofrasında yemek yememiştim. Kadın bir harman yerine ulaşınca orada çalışanlar için sofra hazırladı. Ben de selam verip sofraya oturunca takip ettiğim kadın başladı bağırmaya.
3: Ambar memuruysa ambar memuru. Bize ne? Devlet maaş veriyor. Niye soframıza gelip iki lokmamızı ortak oluyor? Memurlara yemek verme sırası her gün mü bizde?
0: Bu lafların hepsi bana herhalde. Ablacığım bir yanlışlık var zannederim. Muhtarın karısı sizinle gelmemi söyledi. Onun için geldim. Yoksa ne diye sofranıza yemeğinize ortak olayım?
3: Kim gönderirse göndersin. Bana ne?
0: Ben de gidiyorum zaten. Bu kadar laftan sonra yemek yiyeceğim, aç kalırım daha iyi.
2: Ve aç karnına ayrıldım harman yerinden. Köyün yakınında yüksekçe bir tepe vardı. Oraya çıktım. Başladım düşünmeye.
0: Demek ambar memuru diye buraya gelenler hep köylünün yediğini işine ortak oluyorlarmış. Ben nereden bileyim? Ben buraya niye geldim ki? Ne işim vardı buralarda? Ambar memurluğu yerin dibine bassın. Hemen evime dönmeliyim. Ya Şevket Bey ne olacak? Aman köyün etrafında dolaşır derelerden giderim. Ona gözükmem. Böylece Şevket Bey'e hesap vermekten de kurtulurum. Ah, şu karşıdan gelen Şevket Bey'e benziyor. Beni görmeden buradan sıvışayım.
4: Mustafa! Nereye gidiyorsun?
0: Bekle.
4: Geri dön!
0: Bekle. Belki geri dönerim. Yürü Mustafa, bir an önce buradan uzaklaş.
2: Şevket Bey'e yakalanmadan tepeden ayrıldım. Hiç arkama bakmadan tekrar yola düştüm. İki gündür zaten açtım. Bu halde yolu nasıl bitireceğimi aklıma bile getirmiyordum. Bütün düşüncem bir an evvel eve ulaşmaktı. Hem bu sefer geldiğim yoldan değil dağ yolundan dönüyordum. Yolda tesadüf ettiğim köylülerden yiyecek de isteyemiyordum. Sadece su içerek birkaç kilometre gittikten sonra halsiz düştüm. Biraz dinleniyor, biraz yürüyordum. Gece olduğunda bir kovuk bulup orada uyudum. Şehre geldiğimde yorgunluktan bitap düşmüştüm. Ailem beni karşılarında gördüklerinde çok şaşırdılar. Olanı biteni anlattığımda bana hak verdiler. Bir daha da öyle bir işe teşebbüs etmedim. Şimdi aradan yıllar geçti. Babam ve ağabeyim rahmetlik oldular. Ama ben gençlik senelerimi hiç unutamıyorum. Allahu Teala öylesi kıtlık başlık yıllarını bir daha göstermesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen telefon, özür diliyorum, sorular var. Telefon ağzımız alışmış.
1: Doğru, telefonla da
0: telefonla da yazdıranlar var.
1: Yazdıranlar oluyor.
0: Evet. Yazılı olarak sorular var bugün. Telefonu almayacağız. Şimdi ilk soru şöyle hocam. 80 yaşlarında bir komşumuz vefat etti diyor. Bir konuşmasında namaz kılmasını bilmediğini söylemişti. Bir kadın bu, vefat eden. Ama cömert biriydi. Fakat dışarıda başı açıktı. Bu komşumuzun iskatını yapalım mı? Yaptıralım mı veya?
1: Efendim, şimdi namaz kılmasını bilmiyorum demiş olabilir. Yani ne maksatta söyledi onu bilmiyoruz. Eğer oruç tuttuğunu falan görenler varsa bu iman alametidir. Hem günah işliyor, işlemeyen var mı? Hele bu zamanda günahın içine düşmeyen var mı? Yani tam kafirler de cömert olabilir. Fakat cömertlere Cenab-ı Hak sonra ömürlerinin sonlarına doğru hep fırsat çıkartır. Tövbe istiğfar etmeleri, iman etmeleri için, kafirse Müslüman olması için fırsatlar çıkarır. Dolayısıyla net bir şekilde onu biz bilmiyoruz. Yani iman alameti belli olan bazı şeyler varsa onları düşünerek, yani ben Hristiyanım, Yahudiyim, dinsizim, ateistim demediği müddetçe Müslümanım diyorsa hüsnü zannederek iskatı yapılabilir.
0: Soru soran dinleyicimiz kardeşine demiş ki, biz bu komşumuz namaz kılmaz da iskatını yaparsak ya boşa giderse yaptığımız iskat.
1: Yok.
0: Demiş. Hani gıybetini mi ettim falan gibisinden.
1: Yok.
0: Düşünmüş.
1: Onun şeyi yok. Biz mesela Kur'an-ı Kerim okuruz, iskatını yaparız, göndeririz. Karşı taraftaki buna, hani ölen kimse layık değilse ulaşmaz zaten. Biz ne yaparız? Hüsnü zannederek onun kurtulması için o sebebe yapışırız. Bir sevabımızı alırız.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, başka birisi için büyü yaptırmış. Ama ölsün diye.
1: Tövbe yarabbim.
0: Büyü yaptırmış. Şimdi o ki, bu soran dinleyicimiz de diyor ki, böyle büyü olur mu diyor. Yani hani birisi birini ölsün diye, ona şey, yani onu öldürmek için, neticede Allah-u Teala'nın takdiri değil midir?
1: Şimdi piyasada kıyamet, İmam Rabbani Kudüs'ün Hicri 1000 yılından sonra ahir zamandır buyuruyorlar. Başlamıştır buyuruyorlar. Dolayısıyla kıyamete doğru gittikçe de kalite düşüyor. Ne demek o? Akıl fukarası çoğalıyor. Dinen fakir değil de akıl fakirleri çok. Anlayışı kıt. Dolayısıyla nefsiyle hareket edenler. Hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, tam ilmi hasad demediği kitabını hazırlayan zat bir gün bir talebesine buyurmuşlar ki, ya kardeşim buyurmuşlar, eskiden nefsi tarif etmek zordu ama şimdi kolay buyurmuşlar. Bu talebe de şaşırmış, nasıl ki falan diye. Sokaktaki yürüyen insanlara bakın buyurmuşlar. Hepsi mücessem nefs. Nefs nasıl bir varlık? Aha işte bu insanlar gibi. Hakikaten öyle. Sokaktaki insanlar hep nefsine tabi olarak mücessem, cisimleşmiş. Nefs.
0: Hepsi. Hepimiz yani.
1: Hepimiz. Hep ben diyor. Böyle olunca şeyde işte hani bir seferinde de öyle buyurmuşlar. Direksiyona geçince nefs azar. Yani mücessem hale gelir. Hakikaten öyle ya. Yollara bir bakıyorsun. Adam mesela yan yoldan çıkacak. Sen onun yanında bir boşluk varsa oradan girersen sanki kendisi düz yoldan gidiyormuş, sana bağırıyor. Dağıt dağıt, niye giriyorsun oradan? Sanki oraların tapusu kendisine verilmiş gibi. Öyle acayip garip bir şey yani. Akıl fukarası çok. Böyle akıl fukarası çok. Nefsine de aynı şekilde yenik olan çok olunca, dolayısıyla bu nefsine yenik olan insanları, bunlardan nefsi biraz daha kuvvetli olanlar tokatlıyor. Ha, gel diyor, sen diyor Osmanlı Mustafa Toköz'ün ölmesini mi istiyorsun? Gel, ben sana büyü yapayım, hallederiz. Tosta şuraya 500 lira 1000 lira biz hallederiz. Ölümüne yaparız falan. O da zaten dünden razı. Öyle mi? Olur mu? Olur. Al 1000 lirayı. Tabii bizdeki salak da senin gibi salaklar olmadıkça biz kimi tokatlayacağız? Atacak cebine. Yoksa Allah-u Teala dilemedikçe ne büyü tesir eder, ne ilaç tesir eder. Çünkü kitaplarda yazıyor. Saadet ebediyede geçiyor. Büyü de aynı şekilde Allah-u Teala bir güç kuvvet verirse olur. Yoksa olmaz. Belli sebeplere yapışır. ve onu yapan kimse ben istediğimi bununla elde edin dedi, kafir olur zaten. Müslüman büyüyle de zaten uğraşmaz. Yok domuz büyüsüymüş, papaz büyüsüymüş, öldüresiye büyüsüymüş, bilmem ne sabunundan yapılmış da bilmem ne çamurundan yapılmış. Neden yaparsan yapsın. Adı büyüdür bu netice itibariyle. Tam İbn-i Saadet Tevhidi kitabında da büyüyü çözmek için bildirilenler de okunması gerekenler de yazılmış, çizilmiş. Onlar okuduğu zaman biiznillahü teala insanlar Allah-u Teala çaresiz bırakmamış. Orada çaresiz okununca biiznillahü teala da çözülüyor. Onun için efendim bunlara aldırmamalı, böyle söyleyenlere de inanmamalı.
0: Böyle yapanların mesuliyeti yok mu?
1: Yapan bu şekilde böyle düşünüyor.
0: Yaptıran ve yapan.
1: Şimdi ikisini de kapmış kitapta. Böyle söylüyor adam. Karşıdaki de buna inanıyor. İkisinin de imanı gider. Kafir olur yani. İkisi de imanı gider, kafir olur. Zaten Mustafa Bey, şimdi bir kimseye ne kadar kızarsa kızsın, kalbinde imanı varsa... Ya bırak insanın öldürmesini, bu aynı şekilde bir sivrisineği bile öldürmeye cesaret edemez. Niye? Çünkü onun da sahibi var, yaratanı var. Nasıl öldüreceksin ki?
0: Karı kocayı birbirinden ayırmak için aralarına soğukluk mesela yapılıyor yani.
1: Yapılıyor.
0: Bırakın öldürmeyi, bu bile şey.
1: Bu bile çok büyük cinayettir şey. Ve Allah Teala korusun. Bunu bu şekilde böyle yapmak iman tehlikeye sokar. İmanı götürür ifadesi yazılır.
0: Habis ruhlu insanlar demek ki, bunu düşünebilen.
1: Evet. Hani rahmetli Necip Fazıl Kısa Küreğin ifadesi çukur diyor ya. Alçak demiyor, bunlara da çukur diyor. Çünkü alçaklık da netice itibariyle bir seviyedir. Seviye diye söylüyor rahmetli. Dolayısıyla bunlar hakikaten çukur. Bunlarda insanlık diye bir şey kalmamış. Nefslerin istek ve arzular doğrultusunda. Ya birisi geldi anlattı diye dedi, Almanya'da dedi. Adamlar hep paraya tapıyor. Sırf çocuklarının aynı şekilde sigortasını alabilmek için çocuğunu öldürüyor adam. Düşün, gerisini sen düşün. Şimdi Almanya'daki böyle de buradaki aynı şekilde dört dörtlük mü? Yok. Paraya tapınca ha Alman olmuş, ha Türk olmuş, ha Kürt olmuş, ha Çerkez olmuş. Fark etmez, değişmez. Aynı kapıya çıkıyor netice itibariyle.
0: Evet. Bir başka dinleyicimizin bir sorusu var. Telefonla yine bu dinleyicimiz sorusunu sordu. Ben birazcık böyle sinir katsayımı artıran bir soru oldu. Şimdi size de soracağım. Daha önceki bir programda hani anlatmıştınız Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz hatta ayakkabısını da, mübarek ayakkabısını da verip la ilahe illallah diyen cennete girecektir buyuruyorlar. Bunu git söyle buyuruyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz de yolda karşılaşıyor, geri çeviriyor. Soran şahıs diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh demiyor, o da peygamber mi ki diyor, ona öyle bir görev mi verildi ki diyor, ona neymiş diyor, geri çevirmiş de diyor peygamberin diyor bu söylediğini diyor, işte geri, işte başka şeyler konuşuyor da hani geri aldırmış diyelim, yani böyle baskıyla mı oluyor dinin emirleri falan gibi bir çıkarım yapmış.
1: Peki biz de ona söyleyelim, sana ne, Allah Teala sana böyle görev mi verdi? Böyle zerreden zurra çıkartıyorsun. Aynı şekilde öküzün altında buzağı arıyorsun. Kendi kafana göre içindeki buzu, düşmanlığı, kini, nefreti başka şekilde allayıp pullayıp süsleyip aynı şekilde öne koyuyorsun. İnsanlık sıfatları itibariyle Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri orada Ebu Hüreyre radıyallahu anh geri döndürmesinden murat diyor ki iyi bir anlayalım. Yani maksadı muradı nedir? Belki sen anlayamamışsındır muradını Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Gidelim mi anlatalım. Ve gidip anlatınca ya Resulullah bunu duyunca çok kimse aynı şekilde namaz kılmaktan vazgeçir. İyi o zaman tebliğ etmesin buyuruyorlar. Yoksa dinin emirleri herhangi bir kimsenin talimatıyla değil ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri daha önce Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna mesela kadınlar açık saçık gelirdi, otururlardı orada. Ya Resulullah bunlara izin verme. Rabbimden emir gelmeyince ben bir şey yapamam, bir şey söyleyemem buyurdular. Hiç olmazsa örtünsünler diye teklif etti, arz etti. Onu da diyemem dedi. Bana emir gelirse söylerim. Yolundan sonra tesettür emri geldi. Sonra bir erkeğin hangi kadınlarla, bir kadının hangi erkeklerle görüşüp oturabileceğini bildiren ayet-i kerimeler nazil oldu. Orada da aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin o teklifine uygun ayet-i kerimeler geldi. Nazil oldu. Bu demek değildir ki haşa Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri teklif etti. Allah-u Teala da çok özür dilerim hani tasdik etti. Olmaz o, öyle değil o. Onun gönlüne gelene uygun vahiy geldi buyuruyor. O aslında onun üstünlüğünü gösteriyor.
0: Demek istediği şey bu şahsın Hazreti Ömer işte o gücünü kuvvetini kullanarak Peygamber Efendimiz üzerinde de baskı kurdu.
1: Şimdi baskı mı kurmuş oldu? Haşa, Allah-u Teala'nın üzerinde de baskı
0: çıkarıyor
1: kurdu
0: orada.
1: Yani kendi karanlık kafasından, karanlık düşüncesinden ve aynı şekilde bozuk itikadından onlar çıkar. Başka bir şey de çıkmaz. Başka bir zamanda da aynı şekilde Bedir Harbi'nde alınan esirler hakkında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Eshab-ı Kiram'dan bir zat daha vardı. Ensardandı. Onlarla istişare etti. Bu esirleri nasıl yapalım diye. Hazreti Bekir radıyallahu teala hazretleri dedi ki bunlar dedi para karşılığı serbest bırakalım. Vahiy gelmemişti. Peygamber Efendimiz'in de aynı şekilde meyli öyleydi. Ama Hazreti Ömer dedi ki bunların aynı şekilde izin vermeyelim. Biz bunları para karşılığı salacak olursak, mal karşılığı salacak. Tekrar bunlar Müslümanlara zarar verir, eziyet eder. Bunları aynı şekilde imha edelim gitsin. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü ama kendi iştahatı öyle olduğu için bir kısmını para karşılığı, bir kısmını da Medineli Müslümanlara, Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretip ondan sonra serbest bırakıldı onlar. Sonra bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma ağacının altında otururken böyle çok hüzünlü ve mahzun bir vaziyette diyorlar ki ya Resulallah ne oldu? Buyuruyorlar ki eğer Allah-u Teala merhameti olmasaydı gadab-ı ilahi bu ağaç kadar indi. Sonra geri çevrildi. Eğer inseydi İşte Ömer İbni Hattab ve ondan sonra Ensar-ı Kiram'dan o zatı ismini söyleyerek bu ikisi hariç hepimiz helak olurduk buyuruyorlar. Hepimiz helak olurduk. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin o gönlüne gelene göre aynı şekilde vahiy indi. Şimdi bu haşa Allah-u Teala üzerinde baskı mı kurulmuş olur? Ne sakat bir mantık. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri de, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de, Hazreti Osman-ı Zeynurin radıyallahu anh hazretleri de Peygamber Efendimiz'e teklifler götürdüler. Eshab-ı Kiram'ın çoğu da teklifler götürdü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyledir deyince o tekliflerin hepsini bitirdiler. Resulullah Efendimiz ne buyurduysa onu yaptılar onlar. Teklif götürülmez veyahut da arz edilmez diye bir şey söz konusu değil ki. Ortada Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri teklif götürdü. Hadise bundan ibaret. Ama adamın içi çifir çarşısı zift gibi karanlıksa ne olacak? O karanlık şeyden aydınlık bir şey zuhur etmez. Çirkin şeyler zuhur eder. Allah Teala hidayet nasip
0: etsin. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün namazdayken hani Peygamber Efendimiz imamette Firavun'la ilgili galiba
1: ayet-i kerime en Arap hükümün ala diye geçiyor ayet-i kerime.
0: Orada ben olsaydım onu hallederdim gibi bir şey söylüyor. Namazın içinde
1: sesli
0: bir şekilde söylüyor. Namaz bittikten sonra da Peygamber Efendimiz ya Ömer namazda konuşulmaz namazını iade et buyuruyor. O kahraman kuzu kuzu böyle peki boynunu diyor. Büküyor, peki diyor, kalkıyor yani. Ne kim kimden korkacak yani? Değil niye mi? Korkacak yani böyle?
1: Ya vahiy geldi. Sesinizi Resulümün sesinden daha çok aynı şekilde yükseltmeyiniz diye. Bazen o kadar kısık sesle Peygamber Efendimiz'e arza bulunuyor ki Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitaplarda var. Ya Ömer işitemiyorum biraz yüksek sesle buyurdukları. Vakidir. Kim kimden çekilir, kim kimden korkar. Ne biçim terbiyesizliktir ya. Bunlar da edep terbiye diye bir şey yok. İtikat bozuk olunca her türlü aynı şekilde pislik meydana geliyor.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz şöyle söylüyor hocam. Ablam hafızlık yapıyor. Hocası, burada yazanı okuyorum aynen. Dıy harfini ta diye, dal nun inceleri uzatırken NDM diye uzatıyor. Uygun mu?
1: Valla bu sesle alakalı bir hadise. Bizim bunu burada anlatmamız aynı şekilde uygun değil. Tecvidi bilen birisi aynı şekilde dinlemesi lazım. Bunu uygun mu değil mi? Mahrecinden çıkıyor mu çıkmıyor mu? T harfinin dal, t, t aynı yerden çıkar. Sıfatları farklıdır. Bazıları tecvid kaidelerini bilmediği için mesela t harfini çıkartan tecvid uygun çıkar. Bu diyor dal söylüyor. Dal söylemiyor. Dinliyorsun mesela değil. T harfini çıkartıyor. Ha kendisi bilemediği için hani böyle bilmeyenlere biraz kalın T'ye benzeyen bir kalın bir ses telaffuz etmesi tembihleniyor tecvid bilmeyen harf talimi yapmayanlar. O zannediyor ki bu doğru. O doğru değil. Öbürsünün yaptığı doğru. Ama tecvid kaidelerine uygun telaffuz ediyorsa.
0: Yani Kur'an-ı Kerim'i öğreten birisi de doğrusunu biliyordur. Yani tabii canım. O kadar şey yapmamak lazım.
1: Doğru.
0: O konuda. Hocam son bir sorumuz daha var. O da şu. Yine böyle Kur'an kursuna giden bir dinleyicimiz. Kadınların özel günlerinde elifba cüzü ele alınır mı diyor.
1: Eğer ayet-i kerime falan yoksa alınabilir. Sadece mesela harfler, kelimeler varsa orada sure bazılarında var çünkü elif bacizlerinde.
0: Ayet-i kerime
1: var. Ayet-i kerime var, sure sureler var. Eğer öyle varsa almaz. Ama yok.
0: Dualar varsa mesela Sübhaneke, Kunut duası falan.
1: Alabilir eline.
0: Ama sure yoksa yine.
1: Sure yoksa tabii. Sure yoksa alabilir. Ama sure varsa almasın. eline almasın. Veyahut da çocuğu öğretiyorsa açtırsın onu. Kendisi açtırsın. Bu sayfa eline bir kalemdir veyahut da çubuktur. Böyle bir şey alır. Harfleri gösterir. Hareketleri telaffuz eder. Mesela diyelim orada bir sure var. O sureyi okuyacaksa dinler. Dinlemesinden mahsur söz konusu değil. Yanlış olduğu zaman harf, hareke sadece onları, kelimeyi telaffuz etmez de, ayet-i kerimelerin kelimelerini telaffuz etmez de harekeyi söyler. Orası üstün. E sesi vereceksin. U sesi vereceksin. Ü sesi vereceksin. Bunu işte Ü diye okuyacaksın veya D diye okuyacaksın. Neyse o sesi verir. Yine okutmaya devam edebilir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü...

0: sevgili izleyiciler, kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. AK Parti'nin milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğine hazır sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 25. yıl özel mitingi öncesi hazırlıklar da devam ediyor. Şimdi bu kutlamanın ayrıntılarını alacağız. Arkadaşımız Sait Kahraman sabahın ilk saatlerinden itibaren bu önemli organizasyonu ve kutlamayı takip ediyor. Hemen Sait'e dönelim ve alandan bizlere neler aktaracak sözü kendisine bırakalım.
1: Başkent Ankara tarihi günlerden birine hazırlık yapıyor. Şu anda bizler Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. AK Parti 25. yaşını kutluyor. Bizler de o kutlamanın merkezindeyiz, Millet Bahçesi'ndeyiz. Şu anda bulunduğumuz nokta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşma yapacağı nokta. Yani kürsünün hemen yanındayız. Kameraman arkadaşı Burak Taşlan da size o kürsüyü göstersin. Bizler hemen o kürsünün bulunduğu noktadayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17.30 sularında buraya gelecek, bu kürsüye çıkacak ve bu kürsüden tarihi bir konuşma yapacak, 25. yıl konuşmasını yapacak. Dediğimiz gibi AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümü Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinliklerin merkezi ise bugün Ankara'daki, şu anda bulunduğumuz noktadaki Millet Bahçesi. Günlerdir hazırlıkları devam eden büyük organizasyonda artık son hazırlıklarda tamamlandı. Alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 25. yıl özel programına hazır hale getirildi. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre programa 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Ve buradaki organizasyon klasik bir miting formatından oldukça farklı olacak. Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümü kutlanmayacak. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu geçmişten bugüne uzanan bir görsel sunumla katılımcılara aktarılacak. Aynı zamanda önümüzdeki 25 yıla ilişkin hedef ve mesajlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Bizler de tam da bu noktadayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkacağı kürsünün hemen yanındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek ve bu kürsüden önemli açıklamalarda bulunacak ve tarihi bir konuşma yapacak. Hemen ileri noktamızda ise vatandaşlar buralardan giriş yapacaklar ve hemen kürsünün ön tarafından artık vatandaşlar yavaş yavaş ilerleyen saatlerde burada burayı doldurması bekleniyor. Dediğimiz gibi kurmaylar buraya 100 binden fazla kişinin geleceğini söyledi. Bugün burada yalnızca bir siyasinin, partinin kuruluş yıl dönümü kutlanmayacak. Onu söyleyelim öncelikle. Zaten organizasyonun sloganı da bu anlayışı ortaya koyuyor. Slogan da şu olacak: milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır. Alana girişte vatandaşları özel bir alan karşılıyor. AK Parti'nin sembollerinden biri haline gelen ampul figürü üzerinden hazırlanan ışık gösterisi ve özel bir koridor oluşturuldu. Katılımcılar bu koridordan geçerken partinin 25 yıllık siyasi geçmişine ilişkin çeşitli görüntü ve görsellerle karşılaşacak. Burada ayrıca vatandaşların fotoğraf çektirebilmesi için özel bir AK Parti 25 yıl hatırası alanı da oluşturuldu. Organizasyon alanının çevresinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri bulunuyor. Tabii şu anda kameraman arkadaşım Burak Taş'tan da size gösterirse hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu noktadan ziyade şunun hemen yan tarafta 25. yıl özel logosu var. Hemen o noktayı da rica edelim Burak Taşlan'dan, bize o noktayı da gösterirse. 25. yıl logosu özel olarak tasarlandı ve o tasarımda şu ifadeler yer aldı: bizim yerli ve milli ürünlerimizin fotoğrafları, görselleri o 25. yıl logosunda yer aldı. Şu anda o noktayı görüyorsunuz. 25. yıl logosu özel olarak tasarlandı. Hemen kameraman arkadaşım size o noktayı da gösteriyor. Yerli ve milli ürünlerimizin bulunduğu bir logo tasarlandı. Ayrıca kapıda girişte vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılından itibaren hafızalara kazınmış sözleri yer aldı. Bunların arasında bizim siyasetimiz hep söylediğimiz gibi eser ve hizmet siyasettir. Durmak yok, yola devam gibi sözler yer aldı. Şu anda burada hazırlıklar an itibariyle tamamlandı ve artık vatandaşların ilerleyen saatlerde bu alanlara giriş yapması ve Cumhurbaşkanı'nın şu anda bulunduğumuz noktada vatandaşlara seslenmesi

0: etmesi ve tarihi konuşmayı yapması bekleniyor.
1: Ediyoruz Sait, aktarmış olduğun tüm bilgiler için. Bu arada biz Ankara'dan ve miting alanından ayrılmıyoruz sevgili izleyiciler. TGRT Haber olarak tam kadro olarak tabii ki bu kutlamaları takip ediyoruz. Arkadaşımız Aleyna Doğan'a döneceğiz. Aleyna'nın yanında da TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik olacak. Aleyna, kolay gelsin. Az önce Sait'ten esasında programın detaylarını aldık ama siz farklı farklı boyutlarıyla tabii ki bugüne kadar nasıl geldi? Önemli bir figür Türkiye siyasetinde AK Parti ve 25 yıldır da lider Ankara temsilcimiz Fatih Atik'le değerlendireceksiniz. Sözü size bırakıyorum.
2: Yaprak, bir çeyrek asır geride kaldı, artık AK Parti'nin 25. yaşını kutlanıyor. Tabii bizler şu anda Millet Bahçesi'ndeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde hitabı gerçekleşecek. Bizler de her saat başında özel konuklarımızla TGRT Haber ekranlarında işte AK Parti'nin bu 25 yıllık sürecini, değişimlerini, zorlu süreçlerini ve gelecek vizyonunu konuşacağız. Şimdi de yanımda TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik bulunuyor. Kendisiyle 25 yıllık bu serüveni değerlendireceğiz. Fatih Bey, öncelikle 2002'den bugüne kadar, evet, AK Parti'yi takip eden bir gazeteci olarak 25 yıllık hikayenin en önemli dönüm noktası neydi?
3: Çok zor bir soru sordun. Çok badire var çünkü. Bugün 25. yıla geldiğimizde, 25 yıl önce Bilkent Otel'deki kuruluş toplantısına gitmiştim ben. O zaman AK Parti yeni kuruluyordu. Bir kadro hareketi, bir erdemliler hareketi olarak başlamıştı. O günden bugüne yaşadığımız onlarca olay var. Tabii biz gazeteci olarak tanıklık ettik. Bir de bunun içinde yaşayanlar var. Gerçekten zorlu sınavlar atlatıldı. Çok önemli kırılma anları yaşandı. Onlardan bir tanesi mesela 367 kriziydi. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı. 2007 yılında mecliste yaşanan büyük bir krizdi. Ondan sonra AK Parti seçim kararı almıştı. O seçim kararını da genel merkezde takip etmiştim. O zaman Balgat'taydı genel merkez, eski binasındaydı. Hükümet sözcüsü olarak Cemil Çiçek yapmıştı o açıklamayı. O günü hatırlıyorum mesela, çok önemli bir gündü. Ve ondan sonra AK Parti %50'yi aşan oylarla iktidar olmaya devam etti. İlk yıllarında tabii çok önemli anlar yaşandı. Muhtıralar, darbe girişimleri, Balyoz, Ay Işığı gibi girişimler oldu. Bunların hepsi püskürtüldü. Ondan sonra yine çok farklı anlar oldu. Ama şeyi de çok iyi hatırlıyorum yani. Avrupa Birliği ile insanlar o zaman dalga geçmişti ama üyelik sürecinin başlayacağı 2004 yılında alınan karar da mesela tarihi günlerden bir tanesiydi. AK Parti'nin hep böyle hizmete dönük girişimleri konuşuldu ama daha büyük tabii krizleri de anlatıyorum işte. 2007'de e-muhtıra. Ondan sonra 2010 anayasa referandumunda önemli bir başarı daha elde edildi. 2011'de yine üçüncü kez %50'ye yaklaşarak 49.8 ile tekrar tek başına iktidar olmayı başardı. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 7 Şubat MİT krizi. Bunun dışında çok çok farklı anayasa değişiklikleri. Tüm bunlar hep mücadele, mücadele, mücadele. Yani ve bunların hepsine tanıklık ettik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şunu söyleyelim. Öngörülemeyen bir isim değil. Yani nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini söylüyor. Ve bütün gücünü de her zaman halkın açık desteğinden alan bir lider. Yani o siyasi ayak oyunlarına giren bir isim olmadı. Bu 2001'den bugüne gelene kadar hep ne söylediyse onu da yapan bir isim olarak karşımıza çıktı. Tabii en büyük kırılma anlarından bir tanesi de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi. Yani o hain FETÖ darbe girişiminden sonra Türkiye'de devletin refleksi değişti. Kendini korumaya alan bir reflekse dönüştü. Ve FETÖ'yle mücadele en büyük mücadelelerden bir tanesi haline geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ondan sonra biliyorsun 2017'deki referandumla. Ve o günden bugüne kadar da yaklaşık 9 yıldan beri de bu sistemle ülkemiz yönetiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı bir performansı var ama zaman zaman halkla, AK Parti'nin 25 yıllık öyküsünde zaman zaman vatandaşın desteğinin kesildiği anlar olmadı mı? Onlar da oldu. Mesela 2015 seçimlerinde, Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olma imkanı kalmamıştı. Neredeyse bir koalisyon kurulacaktı. Daha sonra Kasım seçimlerinde yeniden çözüm sürecini PKK terör örgütü sabote ettikten sonra, o çukur savaşları, çukur mücadelesi Güneydoğu'da başladıktan sonra AK Parti yeniden %50'lik başarıya ulaşan bir parti oldu. Şimdi tabii 2019 yerel seçimlerinde belediyelerde işte İstanbul, Ankara Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. 2024'teki seçimlerde de yine aynı konu oldu. Zaman zaman halkın desteği sürekli arz etse de yerel seçimlerde olsun, bazı ara genel seçimlerde olsun zaman zaman oy düşüşlerini de gördük. Yani halkla böyle sıcak bir teması var AK Parti'nin. Hemen tepkiyi aldığında pozisyonunu değiştiriyor ve ona göre, halkın beklentisine göre hareket edip tekrar güncelleyebilen bir parti. Bugüne kadar çok sayıda bakan değişti, çok sayıda kadro değişti, parti yönetiminde değişiklikler oldu. Sistem zaten kendi içerisinde ülkenin yönetim biçimi değil de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle yeni bir sisteme geçmiş olduk. Yani sürekli dinamik tutan, kendisini her daim günün şartlarına hazırlayan, değişimi sürekli kendi içinde gerçekleştiren bir parti var karşımızda. Bu 25 yılın öyküsünü, özetini soracak olursan, zamanın ruhuna uygun değişiklikler yapan ve bu değişiklikleri de sürekli hale getiren bir AK Parti var. Bunun lokomotifi de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün çeyrek asrı geride bırakıyor burada AK Parti. Tüm bunları konuşacağız. Konuklarımız da var. Hepsi bize bu ekonomik krizler yaşandı, siyasi krizler yaşandı. Yani ülke zaman zaman savaşa girme noktasına girdi. Tüm bunları atlatıldı ve bugün bölgesinde çok daha etkili bir aktöre dönüşmüş, güçlü bir Türkiye'den söz ediyoruz. Savunma sanayinde yaptığı atılımlarla, diplomasi alanında yaptığı atılımlarla farklı bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bugün bir yeniden doğuşun ya da işte yeni gelecek dönemin ayak işaretlerini, ipuçlarını da göreceğiz. Bugün bir manifesto açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir ahitleşme olacak. AK Parti şüphesiz 25 yılı dolu dolu geçirdi. Ama ülkenin çok büyük daha hizmete ihtiyacı olduğuna inanan bir kadro. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve sonrasında nasıl bir AK Parti olacak? Ne tür adımlar atılacak? Ne tür ilkelerle bu yol ilerlenecek? Bunların ipuçlarını alacağız ve toplumla, partililerle bir ahitleşme, bir sözleşme olacak. Onları merak ediyoruz doğrusu. Nasıl bir vizyon ortaya koyacaklar? Genel sekreterliğin yaptığı bir çalışma var. Sen de anlatıyorsundur yayınlarda. Yani AK Parti'nin geçmiş çeyrek asır değil, bundan sonraki çeyrek asırda bir 20-25 yıl daha hedefliyorlar. Nasıl davranacağını, ülke yönetimine neleri vaat edeceğini anlatan bir manifestoyu da burada dinleyeceğiz. Büyük bir hazırlık olmuş. Gerçekten AK Parti, hem Ankara Teşkilatı'nı tebrik ediyorum, hem Tanıtım Medya Başkanlığı'nı, Genel Sekreterliği de kutluyorum. Uzun zamandan beri burada böyle bir miting olmamıştı. Seçimler öncesinde yine kalabalık mitinglere tanıklık ettik ama bu sefer daha farklı bir hava var. Daha güçlü bir hazırlık yapmışlar. Işık gösterisi falan da olacak bildiğim kadarıyla. Evet, o detayları sen anlatırsın.
2: Dediğiniz gibi akşam saatlerinde de muhteşem bir gösteri planlanıyor. Bugün şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olacak. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl tarihi bir süreç odaklı ifadeleri vardı. Evet. Şimdi 25 yıl önce iktidara gelen AK Parti'nin önünde en büyük başlıklardan biri de terörle mücadeleydi.
3: Tabii.
2: Biliyorsunuz bu hafta pazartesi günü, 10 Ağustos pazartesi günü de işte o teröristi Türkiye ile ilgili de önemli bir adım atıldı ve çerçeve yasa yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Peki şimdi hem AK Parti açısından hem de teröristi Türkiye geleceği açısından, Türkiye'nin geleceği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü eleştiriler de çok vardı biliyorsunuz ki.
3: Tabii. Yani süreç başladığından beri yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 2 yıllık bir süreç oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'taki iç cepheyi güçlendirmeliyiz açıklamasıyla başladı. Ondan sonra Sayın Bahçeli'nin mecliste yaptığı açıklamayla devam etti ve kimse inanmıyordu bu noktada. Bizim TGRT'de yaptığımız programlarda da itirazları çok dile getiren arkadaşlarımız oldu, isimler oldu. Ama gelinen aşamada Türkiye'nin en büyük problemi, 40 yıllık terör sorunu artık bitme noktasına geldi. Çok şükür 2 yıldan beri bir terör hadisesi yaşanmıyor, PKK kaynaklı. Askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı kaybetmiyoruz. Bu çok önemli. Ama bu sorunun ülkenin gelişimini engelleyen, ülkenin kendi iç dinamizmini, demokratikleşme adımlarını engelleyen, vatandaşıyla devleti zaman zaman karşı karşıya getiren ve dış güçlerin müdahalesine çok açık böyle bir süreç nihayete eriyor. Bu bile tek başına desteklemeye değer bir şey. Yani vatandaşın gündeminde pek ön sırada görünmese de herkesin desteklediğini ben düşünüyorum. Ve mecliste de tarihi bir adım atıldı, senin de söylediğin gibi. 100 yıllık Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne hep tartışılan Kürt sorunu ve 40 yıllık terör sorununun çözümü noktasında çok önemli bir irade gösterildi. Burada da iki tane isim var bu işi yüklenen. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikincisi de Sayın Devlet Bahçeli. Daha önce de AK Parti'nin girişimleri oldu biliyorsun. Daha önceki girişimlerinde işte Oslo görüşmeleri, ondan sonra birinci çözüm süreci. Tüm bunlardan önemli dersler çıkarıldı. O zamanki konjonktürle şu günkü konjonktür çok farklı. İçeride o zaman ne CHP'nin desteği vardı, bugün CHP destek veriyor süreci, ne de MHP'nin desteği vardı. İkisi de karşısındaydı bu sürecin. Mecliste yapılmasını istiyorlardı ama öyle olmadı. Ve sonunda da o süreç PKK terör örgütünün ihanetiyle akamete uğradı, kaldı. Fakat devletin oradan müthiş bir ders çıkardığını görüyoruz. Ve bu çözüm süreci, ikinci terörsüz Türkiye süreci başladığında 2 yıl önce çok ciddi hazırlık yapıldığı, çok daha steril davranıldığı ve çok gizli tutuldu süreç. Kapalı devre sistemiyle ilerlendi. Ama gelinen noktada artık her şey ortada. Vatandaşın önüne bir teklif kondu, yasa metni kondu ve en önemlisi de 100 yıllık bu problem çözülürken, 40 yıllık terör sorunu çözülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devrede olması. Evet, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Devlet Bahçeli bu işte öncü isimler oldular ama yani asıl burada meclisin bu işe sahiplenmesi önemliydi. 100 yıldır ilk defa bu sorunun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu. Sadece Cumhur İttifakı'nın değil, diğer partilerin verdiği destekten hiç küçümsenmemeli. Evet, İyi Parti bu sürecin dışında tuttu kendisini, itirazlarını dile getirdi ama onun bile bu itirazları dile getiriliyor olması bu sürecin bir şekilde faydasına sağlandı. İnsanlar en azından konuştular, itirazlarını dile getirdiler. Demokratik bir ortamda bu tartışmalar yapıldığını gördük, yapılabildiğini gördük ve önemli olan günün sonunda geçen hafta olduğu gibi 467 gibi rekor bir katılım ve rekor bir oyla tüm partilerin neredeyse desteğiyle bu teklifin meclisten geçiyor olması. Bu terör, teröre karşı, terörün bitmesiyle alakalı gündemle ilgili, bu teklifle ilgili tüm siyasi iradenin mecliste tecelli eden halk iradesinin ve siyasi partilerin doğal olarak verdiği desteği gösteriyor. Bu bir güven oylaması aynı zamanda. Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da terörle mücadele ve terörün bitirilmesi konusunda duyulan güveni de gösteren bir oydu bence. Ben o anlamda çok çok önemsiyorum. Tabii bunda bitmedi iş. Dün DEM Parti heyetiyle, İmralı heyetiyle bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı. 1 saat 50 dakika yaklaşık. Şimdi DEM Parti'nin Eylül ayında bir kongresi var, öne çekildi. DEM Parti'nin de burada kendine artık bir format atmasını bekliyoruz biz. Bu süreçte çünkü sadece DEM Parti değil, sadece Cumhur İttifakı değil, bütün siyasi partilere bu yapılacak yeni düzenlemelerde büyük görevler düşüyor. Çünkü burada bir toplumsal rıza üretilmesi gerekiyor. Halkın buna evet desteği var ama bazı problemli konular gündeme gelebilir. Bunların anlatılmasında ve radikal bazı çıkışların daha böyle ikna yoluyla çözülmesinde siyasi partilerin büyük çaba göstermeleri gerekiyor. O anlamda bunlar önemli. Tabii burada şunu söylemek lazım. Bu son cümle olarak onu söyleyeyim. Devletin kendine duyduğu büyük bir güven var. Türkiye bölgede artık çok önemli bir aktör pozisyonuna dönüşmüş durumda. Hem silahlı gücü, askeri gücü, hem ekonomisi, hem de diplomasi kabiliyetleriyle önemli bir bölgesel güç oldu. Yeni denklemleri kuran, sadece oyunun dışında izleyen değil, oyunu kuran, yönlendiren bir pozisyonda. Terörsüz Türkiye sürecinde bu örgütün nasıl silah bırakacağına dair bu yasanın meclise sunulup kabul edilmesi de ülkenin kendine duyduğu güvenin de bir göstergesi aynı zamanda. Yani gelin artık geriye dönmeyelim, dikiz aynasına bakmayalım, ileriye bakalım. Daha büyük bir vizyonla ülkemizi ve bölgeyi geliştirelim anlayışının tezahürü, yansıması. O anlamda bunlar çok çok önemli. Daha gelecek adımları bekliyoruz Aleyna.
2: Şimdi Türkiye iç meselesinde olduğu gibi dış politikada da ağırlığını artık bir aylık koydu. Özellikle de şimdi dünyada gerilimler var, savaşlar var. Orta Doğu'da, Körfez'de. İşte ABD-İran savaşı, Ukrayna-Rusya savaşı, yine Libya, tek Libya vurgusu sürekli yapılıyor. Gazze, Filistin ve Suriye meseleleri var. İşte bu noktada aslında Türkiye her zaman barış diplomasisi yürüten bir ülke konumuna geldi. Evet. Türkiye'nin bugün krizlerin çözümünde aranan bir ülke haline gelmesini nasıl vurgularsınız, nasıl düşünüyorsunuz?
3: Ya bu çok önemli bir soru. Yani çok önemli bir konuya değiniyorsun. Türkiye daha önce biliyorsun çok eleştiriliyordu. Yani işte yön değiştiriyor Türkiye, ittifaklardan dışarı çıkıyor, hep problemli bir müttefik falan diye eleştiriliyordu. Fakat günün sonu hem Avrupa Birliği'nden hem NATO ülkelerinden hem de bölge ülkelerinden çok yoğun itirazlar geldiği dönemleri gördük hep beraber Türkiye'nin izlediği politikalara. Fakat geldiğimiz noktada Türkiye artık, az önce söyledim, izlediği siyasetle, Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübesiyle sahaya yansıttığı, diğer liderlere verdiği güvenle, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın kurduğu yakın ilişkilerle Türkiye kesinlikle çok farklı bir noktaya geldi. Artık bölgede istikrar ve güvenin bir temsilcisi ve barışın da en önemli savunucusu oldu. Kriz içerisinde hep barışı savunan, baksana İran krizinde Türkiye devredeydi. Yani Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye devrede. Diğer farklı konularda Türkiye devrede. Şimdi Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurulan Mekke, imzalanan Mekke anlaşmasıyla daha büyük bir denklem ve daha büyük bir oyun kurucuya dönüşüyor ülkemiz. İlerleyen günlerde bunun farklı alanlara yansımalarını da göreceğiz. Ve bu pozisyon Türkiye'yi daha da ileri taşıyacak.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli ifadeleriniz için. TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik'le birlikte AK Parti'nin 25. yılına özel serüvenini değerlendirdik diyelim. Her saat başında konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz diyelim ve sözü burada noktalayalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Aleyna, biz de sizlere kolay gelsin diyelim. Devam edecek yayınlarımız sevgili izleyiciler. Bu arada sıradaki gelişmeleri de hızlıca bir göz atalım. Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yenileniyor, ancak üstlerde geri çekilme olmayacak. Hiçbir şekilde güvenlikte boşluk doğmayacak. Yani terör örgütü tasfiye edilecek, güvenlikten milim taviz verilmeyecek. İşte detaylar.
4: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
5: Tarihi yasa çıktı. Terör örgütü silahları eksiksiz teslim edecek, tamamen tasfiye edilecek. Bu süreçte güvenlik haritası yeniden şekillendirilecek. Ancak zafiyete yol açabilecek en ufak taviz verilmeyecek.
6: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
5: Türkiye gazetesi güvenlik kaynaklarından yeni dönemin şifrelerini aldı. Buna göre terör tehdidi tamamen kaldırılacak. O bölgelerde bazı kontrol noktaları birleştirilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içi ve sınır ötesindeki güvenlik operasyonlarını kesintisiz sürdürecek.
7: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
5: Güvenlik kaynakları, asker çekiliyor, üst bölgeleri boşaltılıyor ve teröristlere müdahale edilmeyecek şeklindeki iddialar doğru değil diyor. Tam tersine bu aşamada harekat bölgelerinden asker çekilmesi söz konusu değil. Hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılması planı da yok.
8: Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
5: Bununla birlikte güvenlik yapılanması şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Bazı üst bölgelerinin birleştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması değerlendirilebilecek. Ancak güvenlik kaynakları böyle bir düzenleme geri çekilme olarak yorumlanamaz uyarısı yapıyor. Sadece daha etkin ve bütünleşik bir yapılanmaya geçileceğinin altını çiziyor.
6: Bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
5: Güvenlik kaynakları sosyal medyada Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek şeklinde dezenformasyon yapıldığına dikkat çekiyor. Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele kesintisiz ve kararlı sürecek mesajı veriyor. Siyasi süreçte güvenlik sorumluluğu farklı başlıklar olarak değerlendiriliyor.
9: Milletimiz müsterih olsun. Asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
5: Ankara, Irak'ta silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısını da dikkatle takip ediyor. Irak hükümetinin silah toplamaya başlamasını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.
1: Türkiye'nin yerli ilaçtaki tarihi başarısı küresel ilaç kartellerini rahatsız etti. Rekabet Kurumu milyarlarca liralık pazarda yerli üreticinin önünü kesen 17 dev firmaya 245 milyon lira ceza kesti. İnsan sağlığı ve devletin kasası üzerinden oynanan kirli oyunun detayları haberimizde.
4: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz.
5: Türkiye'de yerli ilaç sektörü dev adımlar attı. Pazar büyüklüğü 2025'te 479 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de imal edilen ilaçların kutu sayısı bakımından pazar payı %90'a çıktı. Bu tablo küresel ilaç kartellerini rahatsız etti. Küresel şirketler muadil ilaç üretmek için gerekli olan yan molekül patentlerini de alarak yerli ve milli şirketleri engellemeye çalıştı.
10: Son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 5000'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık.
5: İlaç sektöründeki oyun deşifre oldu. Rekabet Kurumu'nun yayımladığı son rapor, tekelleşme girişimlerinin perde arkasını gün yüzüne çıkardı. 17 dev firmaya kesilen 245 milyon liralık tarihi cezanın altından kumpaslar çıktı.
10: Biyo benzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara, toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 projeyi destekliyoruz.
5: Dev firmalar eczanelerle kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar yapıyor. Hatta hastaları belirli eczanelere çekmek için yasa dışı aracı ve simsarlar bile kullanılıyor.
11: Başım ağrıdığı zaman reçetesiz bir şekilde ağrı kesici alıyorum.
5: Bu tezgahın faturası ise doğrudan devlete çıkıyor. Türkiye'de ilaç harcamalarının %85'i Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. Yerli ve milli muadil ilaçlar alındığı zaman para hem Türkiye'de kalıyor hem de yerli ve milli şirketler değer kazanıyor.
1: Suçluların Türkiye'ye iadesi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Gürcistan'da yakalanan iki organize suç örgütü elebaşının yanı sıra 5 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüpheliler Sarp Karahudut kapısından Türkiye'ye getirildi.
5: Terör örgütü kurmak, kasten öldürme, kamu malına zarar, liste kabarık suçlar bir hayli ağırdı. Türkiye peşlerini bırakmadı, suç makineleri tek tek iade edildi.
12: Aç kapıyı polis! Öldürün harekat, kapıyı kıracağım. Aç kapıyı!
5: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçluların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü elebaşıyla 5 şüpheli Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Şüpheliler Sarp Karahudut kapısından Türk makamlarına teslim edildi. İade edilen isimler arasında Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen de yer aldı. Delen'in kasten öldürme, suç örgütü kurma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma suçlarından arandığı belirtildi.
12: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç! Neler?
5: Bir diğer isimse Erdoğan Aykut, organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut. Aykut hakkındaysa silahla yağma, yurt dışına çıkışa imkan sağlama ve hırsızlık suçlarından kırmızı bülten kararı bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da Türkiye'ye iade edildi. Tekkalan'ın silahla tehdit, kamu malına zarar verme ve ruhsatsız silah suçlarından arandığı bildirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 şüphelinin de Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
12: Aç kapıyı polis! Öldürün harekat, kapıyı kıracağım. Aç kapıyı.
5: Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken mesaj geldi. Organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar denildi. Bakanlık, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
1: Cari açıkta Haziran tablosu belli oldu. Türkiye ekonomisi ayı 4.2 milyar dolarlık cari açıkla tamamladı. Yıllıklandırılmış cari açıksa 38.9 milyar dolara ulaştı. Açığın dengelenmesinde hizmet gelirleri öne çıkarken finansmanda krediler başı çekti.
5: Cari açıktan dış ticaret açığına, ekonominin dış cephesindeki rakamlar belli oldu. Hizmet gelirleri ve finansman kaynakları ise Haziran ayı tablosunda öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre Haziran ayında cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı da 76,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Cari açığın dengelenmesinde hizmet gelirleri önemli rol oynadı. Hizmetler dengesinden Haziran ayında 6 milyar 851 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Bu gelirlerde seyahat ve taşımacılık kalemleri öne çıktı. Cari açığın finansmanında ise en büyük katkı kredilerden geldi. Yıllıklandırılmış verilere göre krediler 52,9 milyar dolarlık katkı sağladı. Portföy yatırımlarının katkısı 6,4 milyar dolar, doğrudan yatırımların katkısı ise 300 milyon dolar oldu. Rezerv tarafındaysa dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervlerinde 27,2 milyar dolarlık azalış kaydedildi. Haziran'da doğrudan yatırımlarda da 899 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Gayrimenkul yatırımlarında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye ilgisi sürdü. Türkiye'deki yabancı gayrimenkul alımı 297 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında da 2 milyar 537 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi yatırım fonları ve DİBS piyasasında net alım yaptı. Diğer yatırımlar kapsamında yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatlarında azalış görüldü. Toplam azalış 3 milyar 889 milyon dolar oldu. Resmi rezervlerde ise 1 milyar 39 milyon dolarlık net artış kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da cari açıkla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli gelir oranının tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdüreceğini değerlendirildiğini bildirdi.
1: Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. Zirvede yine Bayraktar kardeşler var. Yerli ve milli İHA ve SİHA ihracatıyla Selçuk ve Haluk Bayraktar üst üste 5. kez listenin ilk 2 sırasında yer aldı. Kurumlar vergisinde ise zirvenin sahibi Ziraat Bankası oldu.
5: En çok gelir vergisi ödeyen isimler belli oldu. Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler üst üste 5. kez listenin ilk 2 sırasında yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefin listesini açıkladı. 2025 yılı gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamı %70,10 arttı. Tahakkuk eden toplam vergi ise %69,80 yükseldi. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2025 yılında en fazla gelir vergisini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ödedi. Bayraktar'ın ödediği vergi 2,9 milyar lira oldu.
13: Ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür.
5: Listenin ikinci sırasındaysa Baykar Genel Müdürü ağabeyi Haluk Bayraktar yer aldı. Listenin 3. sırasında Mustafa Rahmi Koç, 4. sırasındaysa Mehmet Sinan Tara yer aldı. Erman Ilıcak, Mehmet Cengiz ve Ceyda Lale Tara da listenin ilk 10'unda kendine yer buldu. Kurumlar vergisinde ise zirvenin sahibi Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası 70,3 milyar liralık vergiyle listenin ilk sırasında yer aldı. 3. sırada Vakıfbank, 4. sıradaysa Garanti BBVA bulunuyor. Listenin ilk 5 sırasında bankaların ağırlığı dikkat çekti.
1: Konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda ise artış devam ediyor.
5: Konut ve iş yeri satışlarında Temmuz ayında düşüş yaşandı. Konut alımında kredi kullanımı ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde Temmuz ayında 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Veriler vatandaşın konut alırken krediye daha fazla yöneldiğini ortaya serdi. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara konut satışı ise Temmuz'da %1,9 arttı. Ancak yılın ilk 7 ayında %7,3 geriledi. Geçen ay Türkiye'den 2120 konut alındı. Listenin başında Rusya yer aldı. Rusya'yı İran ve Ukrayna takip etti.
1: Amerika'da tüketicilerin kredi kartı borcu yeniden yükseldi. İkinci çeyrekte borç bakiyesi 21 milyar dolar arttı ve toplam borç 1.26 trilyon dolara ulaştı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş politikası halkına pahalıya mal oluyor. Amerikalıların kredi kartı borcu kabarıyor. Yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı borçları 21 milyar dolar arttı. Toplam bakiye 1,26 trilyon dolara yükseldi. Bu ilk çeyreğe göre %1,7'lik artış anlamına geliyor. Rakam geçen yılın son çeyreğinde görülen 1,28 trilyon dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. Borç ödemelerinde ciddi gecikmeler de arttı. 90 günden fazla geciken ödemelerin oranı %6,97'ye çıktı. Otomobil kredilerinde de yükseliş var. Araç kredisi bakiyesi 28 milyar dolar artarak 1,71 trilyon dolara ulaştı. Veriler Amerikalı tüketicilerin borç yükünün giderek arttığını gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle İran'la ABD arasında yaşanan savaş ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskı bu durumun en önemli müsebbibi.
1: Şimdi sizi Bursa'ya, sanatın kalbine götüreceğiz. Kentte düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali sona erdi. Festival ünlü sanatçı Özcan Deniz'in muhteşem konseriyle final yaptı.
5: On binlerce Bursalı sanatla buluştu. Tiyatro gösterileri, onlarca etkinlik ve birçok konser. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı organizasyonu ile düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali ilk dere sahne oldu. Festivalde 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bir tiyatro oyunu, bir çocuk gösterisi ve 12 konser düzenlendi.
14: Her yıl iple çekiyoruz konser günlerini. Sanatçılar da çok başarılı, çok memnun kaldık yani bu sene.
5: Festivalin son günü ünlü sanatçı Özcan Deniz Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla Bursalıları mest etti. Açık havayı dolduran kalabalık hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Deniz Bursalılara müzik ziyafeti sundu.
15: Başından beri takip ediyoruz, çok güzel.
16: Çok güzel, harika, süper.
5: Festival Özcan Deniz konseriyle sona erdi.
1: Noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Bayrak saldırısının adresi Muğla'nın Menteşe ilçesi. Bir kadın tarihi Kurşunlu Camii yanındaki iş yerinde asılı Türk bayrağını çakmağıyla ateşe verdi. Ardından da oradan uzaklaştı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Bayrak yakan 31 yaşındaki şüpheli kameralardan tespit edilerek yakalandı. Adliyeye götürülürken gazetecilerin sorularını ise cevapsız bıraktı.
3: Neden böyle bir şey yaptınız?
2: Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada zanlının ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verilmesi nedeniyle bayrağı yaktığını öne sürdü. Yangına yetişmek için yola çıktı ancak kavşakta önüne çıkan otomobile çarptı. Görüntüler Amasya'daki Helvacı Kavşağı'ndan. İtfaiye arazözü sirenleri açık şekilde kavşağa ilerliyordu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından geçti. Tam o sırada yeşil ışığın yanmasıyla otomobil kavşağa girdi. İki araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklendi, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Siteye dadandılar, park halindeki aracın camını tek hamlede tuzla buz ettiler. Olay Elazığ'da Çaydaçıra mahallesinde yaşandı. Sitenin önüne araçla yanaşan kimliği belirsiz 3 şüpheli rahat tavırlarla bahçeye girdi. Şüphelilerden biri elindeki cisimle yabancı plakalı aracın arka camını kırıp tuzla buz etti. Saldırganlar olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Durumu polise bildiren araç sahibi şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

0: binayı kundakladı, evin camlarını kırdı. Eski sevgili dehşet saçtı.
1: Sonra yaktı, sonra yine cam patladı, sonra kapıyı yaktı. Torpil koydu, bir gece yarısı torpiller patladı.
0: Olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir şahıs kız arkadaşıyla ayrıldıktan sonra 3-4 aydır binadakilerin kabusu oldu.
1: Niye ayrıldın diye bu evi bu hale getiriyor. Takıntılı aşık.
0: Şüpheli binanın önünde lastik yakarak kapıyı ateşe verdi.
1: Kırıyor, döküyor bu binayı. Motosiklet lastiği koymuş, kapıyı yakmış, kapı gece cayır cayır yanıyor.
0: Eski sevgili yine evin camlarını tuzla buz etti.
1: Kocaman bir demirle kırıyor, oraya camları kırıyor, basıyor gidiyor.
0: Kızın ailesi korkudan evi terk etti.
1: Korkudan taşındılar, gittiler buradan. Evin içi de boş. Durduk yere boş evi niye yakıyorsun ki? Ne istiyorsun?
0: Komşular belalı eski sevgilinin yakalanması için yetkililerden yardım istiyor.
1: Binayı aldıktan sonra, çocuğumuz çocuğumuz öldükten sonra birinin canı gittikten sonra mı insan gelip buraya bakması lazım?
0: Kahire'deki alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. İlk bilgilere göre bir restorandaki tüp patladı, ardından da yangın çıktı. Olay sırasında bir asansörün de düştüğü belirtildi. İlk bilgilere göre ölü ve yaralılar var. Yaralılar hastanelere kaldırılırken ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Patlamanın kesin nedeni araştırılıyor. Görüntüler İngiltere'den. Yaklaşık 150 yolcuyu taşıyan tren Doğu Sussex'te raydan çıktı. Londra Victoria istasyonundan Eastbourne'e giden trenin 8 vagonundan 3'ü yan yattı. Kazada ikisi ağır, 18 kişi hafif yaralandı. Trende mahsur kalan yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Kazanın ardından bölgedeki demiryolu hatları ulaşıma kapatıldı. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Kitap okumak hiç bu kadar masalsı olmamıştı. Çin'in Şiançi eyaletinde yeni açılan kütüphane dev bir obruğun içinde yer alıyor. İçeri girenleri ise tabandan tavana uzanan ahşap kitaplıklar karşılıyor. Kıvrımlı merdivenler yıldızlarla süslenmiş tavana kadar uzanıyor. Sıcak ışıklar ve fantastik dekorlar mekana gizemli bir hava katıyor. Ziyaretçiler özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerden etkilenerek bölgeye geliyor. Fotoğraf çektirenler kendilerini fantastik bir filmin setinde gibi hissettiklerini söylüyor. Çin'in Hunan eyaletinde yeni bir yangın söndürme sistemi geliştirildi. Drone ve itfaiye aracı tek bir sistemde birleştirildi. Drone itfaiye aracının çatısından otomatik olarak havalanıyor. 200 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Havadan sürekli söndürücü madde püskürtebiliyor. İtfaiye aracı ise drone'a gerekli enerjiyi ve söndürme maddesini sağlıyor. Sistem özellikle yüksek binalardaki yangınlara müdahalede kullanılacak. Böylece itfaiye ekiplerinin ulaşmasının zor olduğu noktalara havadan müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni teknoloji yangınla mücadelede dikkat çeken alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna yine öfkeli. Yanardağdan kırmızı sıcak lavlar akmaya devam ediyor. Yamaçlardan kayalar ve kül aşağı sürükleniyor. Etna'daki hareketlilik hava ulaşımını da vurdu. Sicilya'daki Catania Havalimanı'nda uçuşlar yeniden askıya alındı. Volkanik kül ve rüzgar Doğu Sicilya'daki ulaşımı günlerdir aksatıyor. Yaz tatili sezonunun en yoğun döneminde yaşanan aksaklıklar binlerce yolcuyu etkiliyor. Sular çekildi, tarih ortaya çıktı. Sırbistan'da Sava Nehri'nin rekor seviyede düşmesi 100 yıllık gemi enkazını gün yüzüne çıkardı. Enkaz 1913'te Budapeşte'de Vak adıyla inşa edilen buharlı römorköre ait. Batık haberi duyan yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor. Geminin geçmişi ise savaşlarla dolu. İkinci Dünya Savaşı sırasında tam 3 kez battı. 1944'te yeniden nehrin sularına gömülen gemi daha sonra çıkarılarak Yugoslav birlikleri tarafından kullanıldı. Ancak savaşın son günlerinde mayına çarptı ve son kez battı. Tarih profesörlerine göre Orta Avrupa'daki kuraklık nehirlerde başka tarihi kalıntıları da gün yüzüne çıkaracak. Çin'de pandalar için parti zamanı. Sichuan eyaletindeki panda merkezlerinde özel doğum günü kutlamaları yapıldı. Pastalar hazırlandı, meyveler dizildi, bambu oyuncaklar hazırlandı. Mianyang üstündeki ikiz pandalar Bing Zai ve Bing Bao da 5. yaş günlerini kutladı. Panda kardeşlere meyveli kek, buz küpleri ve kabaklar ikram edildi. Bing Zai sakinliğiyle Bing Bao ise hareketliliğiyle öne çıkıyor. Merkezdeki koruma programında 400'den fazla panda bulunuyor. Direksiyon başında sürücü yok. Hong Kong'da otonom minibüs yollarda test edilmeye başladı. 12 yolcu kapasiteli araç belirlenen güzergahı kendi kendine takip ediyor. Yayalara otomatik olarak yol veriyor, diğer araçlardan kaçınıyor. Duraklardaysa kendiliğinden duruyor. Minibüs henüz yolcu taşımıyor. Ancak olası bir durumda kontrolü devralmak üzere yedek operatör araçta hazır bulunuyor. Karanlık çökünce yollarını kaybettiler. Dik yamaçta mahsur kaldılar. Bodrum Bitez'deki akvaryum koyunda 5 arkadaş yollarını kaybedip dik yamaçta mahsur kaldı. Telefon şarjları bitmek üzereyken yardım çağrısında bulundular.
2: Şarjlarımız çok azdı. Fenerimiz olmadığı için havada kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk.
0: İhbarla harekete geçen polis, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Yamaçtan indirilen gençler deniz yoluyla Bitez Limanı'na götürüldü. Gençlerin yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu belirlendi. Denize girdi ama gözlerine inanamadı. Su içerisinde dikkatini çeken cisim onu şaşkına çevirdi. Burası Sinop. Denize giren bir vatandaş su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti. Roket andırıyordu. Hatta ilk bakışta füze parçası izlenimi veriyordu. Cismin niteliği yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı kadar denize nasıl ulaştığı da araştırılacak. Sinop'ta daha önce de benzer bir durum yaşanmıştı. Ayancık ilçesinde denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı. Şimdi gözler Sinop sahilinde bulunan bu gizemli cismin sırrını çözecek incelemede.

Türkiye sahilleri yine dünyaca ünlü bir ismi ağırlıyor. 56 yaşındaki top model Naomi Campbell bu kez rotasını Marmaris'e çevirdi. Mavi tura çıkan Campbell'ın teknesi Bozburun açıklarında demirledi. Ünlü manken soluğu bölgenin gözde eğlence noktalarından birinde aldı. Dostlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen Campbell gecenin ilerleyen saatlerinde herkes şaşırttı. Campbell bir anda DJ kabinine geçti. Mikrofonu değil bu kez müziğin başındaki yerini aldı. Ünlü model seçtiği şarkılarla hem kendisi eğlendi hem de mekandakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye'ye olan sevgisiyle bilinen Campbell daha önce Bodrum için ikinci evim demişti. Bu kez ise adres Bozburun oldu.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Teröristsiz Türkiye güvenlik haritası yenileniyor. Ancak üstlerde geri çekilme olmayacak. Hiçbir şekilde güvenlikte boşluk doğmayacak. Yani terör örgütü tasfiye edilecek, güvenlikten milim taviz verilmeyecek. Detaylarına bakalım.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Tarihi yasa çıktı. Terör örgütü silahları eksiksiz teslim edecek, tamamen tasfiye edilecek. Bu süreçte güvenlik haritası yeniden şekillendirilecek. Ancak zafiyete yol açabilecek en ufak taviz verilmeyecek.
3: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
2: Türkiye gazetesi güvenlik kaynaklarından yeni dönemin şifrelerini aldı. Buna göre terör tehdidi tamamen kaldırılacak. O bölgelerde bazı kontrol noktaları birleştirilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içi ve sınır ötesindeki güvenlik operasyonlarını kesintisiz sürdürecek.
4: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: Güvenlik kaynak

0: Kaynakları sosyal medyada Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek şeklinde dezenformasyon yapıldığına dikkat çekiyor. Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele kesintisiz ve kararlı sürecek mesajı veriyor. Siyasi süreçte güvenlik sorumluluğu farklı başlıklar olarak değerlendiriliyor.
1: Milletimiz müsterih olsun. Asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
0: Ankara, Irak'ta silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısını da dikkatle takip ediyor. Irak hükümetinin silah toplamaya başlamasını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.
2: İsrail bağlantılı karanlık hesaplar, kara para aklama, yolsuzluk, yurt dışına para kaçırma. Bu iddiaların odağındaki suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in FETÖ elebaşının cenazesine özel heyet gönderdiği ortaya çıktı. Kuriş, saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. İşte operasyonun perde arkası ve şaşırtan detaylar.
3: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
0: 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Alihan Kuriş polisi atlatmak için cep telefonunu ikametinde bırakıp başka bir adrese geçti. Saklandığı ikinci evdeki gizli bölmede yakalandı.
4: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
0: Alihan Kuriş suç örgütü hakkında dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kara para aklamaya kadar pek çok iddia var. Soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: Örgüt WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladı. Şifreli e-posta sistemleri kullandı. Alınan karar ve talimatlar takip edilmeye önlemek adına ULAK adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındı. Örgüt üyeleri için şifreli ve özel bir bilgisayar programı oluşturuldu.
3: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Kuriş suç örgütünün FETÖ bağlantısı da ortaya çıktı. İddialara göre FETÖ elebaşının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cenaze törenine Kuriş'in talimatıyla örgütün ABD yapılanmasından bir heyet katıldı. Farklı ülkelerdeki yurtlarda Gülen için hatim okutuldu.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü FETÖ'nün meşruiyet sağlamak için kullandığı dinler arası diyalog faaliyetlerinin aynısını kopyaladı. Bu amaçla Almanya'daki Katolik Kilisesi ve Yahudi kuruluşlarını kullandı. Örgütü Almanya'ya taşımak için Köln şehrinde 70 milyon dolara genel merkez binası bile yaptırdı.
4: 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
0: Örgüte yapılan operasyon kapsamında Alihan Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve para kuleleri çıktı. MASAK raporuyla 100 milyarlık kara para trafiği tespit edildi.
4: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar.
2: Sevgili izleyiciler, AK Parti'nin milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 25. yıl özel mitingi öncesi hazırlıklar da devam ediyor. Şimdi hemen hazırlıkların yapıldığı noktaya döneceğiz. Arkadaşımız Sait Kahraman bizleri bekliyor. Sait, kolay gelsin. Bir kez daha söz sende.
5: Başkent Ankara tarihi bir gün yaşıyor. AK Parti 25. yaşını kutluyor. 81 ilde özel etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin merkezi şu anda bulunduğumuz nokta, yani Ankara Millet Bahçesi olacak ve burada da hazırlıklar an itibariyle sürüyor ve tamamlanmak üzere ilerleyen saatlerde
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hemen bulunduğumuz noktadan buraya girecek. Ve hemen ileri noktadaki Türk'ten tarihi bir konuşma yapacak. Ve hemen o noktayı da göstereceğiz sizlere. Ancak hemen kameraman arkadaşım Burak Taşan'dan
5: Bu noktayı da göstermesini istiyorum. 25. yıla özel bir logo tasarlandı. Ve AK Parti'nin 25 yıl boyunca yaptığı buradaki logolarda bunlar yansıtıldı. Bu görseller yansıtıldı. Hemen o noktaya gideceğiz aslında ama hemen bu logoyu da görmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Burak Taşan da 25.

0: yıla özel tasarlanan logoyu da sizlere gösterirse 25 yıl boyunca yapılan milli ve yerli ürünlerin görselleri bulunduğumuz noktadaki logonun üstüne yansıtıldı. Ve hemen kameraman arkadaşım Burak Taştan'dan da rica edeyim, hemen ileri noktaya gidelim. Bulunduğumuz noktadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ve burada tarihi bir konuşmayı yapacak. O tarihi konuşmanın olacağı noktada da tarihi konuşma olacak ve kürsüye çıkacak ve bir açıklama yapacak. Hemen ileri gidelim, kameraman arkadaşım Burak Taştan da o noktayı göstersin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen bulunduğumuz noktadaki kürsüye çıkacak ve bu noktadan tarihi bir konuşma yapacak ve hemen o noktayı görelim sizlerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma yapacağı kürsü işte bu nokta olacak. Hemen o noktayı da kameraman arkadaşım Burak Taştan sizlere an itibariyle gösteriyor. Tarihi konuşma işte bu noktada olacak ve tarihi konuşmanın yapılacağı kürsü de hemen burası olacak. Yaklaşık saat 18 sularında, 17.30-18 sularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kürsüye çıkacak ve 25. yıla özel tarihi bir konuşma yapacak. Hemen arka planımızda da görseller yansıtılmış durumda. Kameraman arkadaşım da Burak Taştan da size o logoyu da göstersin. 25. yıla özel logo tasarlandı ve 25 yıl boyunca yapılan ürünler, milliler, uçaklar, helikopterler, köprüler, yerli ve milli araçlarımızın hepsinin görseli yansıtıldı. Hemen ileri noktamızı da görebiliyorsak, o noktaları da gösterirsek kameraman arkadaşım Burak Taştan, vatandaşlar bu noktalardan bekleyecekler ve tarihi konuşmayı bu noktadan görecekler, izleyecekler. İlerleyen saatlerde de vatandaşların bu alanlara akın etmesi bekleniyor ve buradan tarihi bir konuşma olacak ve 25 yıla özel bir konuşma olacak. Şunu da söyleyelim sizlere, AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre programa 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümü kutlanmayacak. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu geçmişten bugüne uzanan bir görsel sunumla katılımcılara aktarılacak. Aynı zamanda önümüzdeki 25 yıla ilişkin hedef ve mesajlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna aktarılacak. Ve şu anda kameraman arkadaşım Burak da Taştan da size o noktaları gösteriyor. Aynen şu anda o giriş noktasında görüyorsunuz. İlerleyen saatlerde vatandaşlar bulunduğumuz noktadan buraya gelecekler ve o giriş noktalarında da 25 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler, anlamlı sözler, durmak yok, yola devam gibi sözler kapılardaki görsellerle donatıldı ve o noktalarda vatandaşlara sunum olarak gösterildi. Şu anda bulunduğumuz nokta vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşacağı nokta. Hemen yan tarafımızda vatandaşlar buraya gelecekler ve burayı donatacaklar. Toplam 100 bin kişinin burada olması, belki daha fazla kişi de olabilir ama en az 100 bin kişinin buraya gelmesi bekleniyor. 25 yıl boyunca yapılan icraatlar ve bundan sonraki yapılacak icraatlar ve anlatımlar burada olacak ve burada anlatılacak. Bunu da söyleyelim sizlere. Az önce de belirttiğim gibi bugün burada yalnızca bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümü kutlanmayacak. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu geçmişten bugüne uzanan bir görsel sunumda katılımcılara aktarılacak. Zaten organizasyonun sloganı da bu anlayışla ortaya koyuyor. Bu anlayışı ortaya koyuyor. Milletimizde çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla burada miting düzenlenecek. Sadece miting demek yeterli kalmaz ki ilerleyen saatlerde buralarda drone gösterileri olacak. Drone gösterileriyle görseller aktarılacak vatandaşlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen şu anda gördüğünüz açıdaki kürsüye çıkacak ve buradan tarihi bir konuşma yapacak. Organizasyon alanı çevresinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hafızalarda yer eden sözleri, fotoğrafları ve görüntüleri bulunuyor. Bu sözler arasında AK Parti milletin kurduğu tabelasını milletin astığı siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir ifadesi de yer alıyor. Yine Erdoğan'ın bizim siyasetimiz hep söylediğim gibi eser ve hizmet siyasetidir sözü de alandaki görseller arasında dikkat çekiyor. Bugün burada geçmişe yönelik özel bir arşiv çalışması da vatandaşlarla buluşacak. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatmak amacıyla özel bir gazete hazırlandı. Tam 25 sayfadan oluşan bu çalışmanın her sayfası da bir yıla ayrıldı. 2001 yılından başlanarak her yılın gerçek gazete manşetleri ve kupürleri üzerinden Türkiye'nin geçirdiği değişim ve AK Parti döneminde hayata geçirilen çalışmalar anlatılıyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık siyasi geçmişi adeta bir gazetenin sayfalarını çevirerek takip edebilecek. 25. yıl kapsamında vefa buluşmalarına da ayrı bir önem verildi. AK Parti'nin kuruluşundan bugün farklı kademelerinde görev alan teşkilat mensupları illerde bir araya getirildi. Hayatını kaybeden dava ve yol arkadaşları da rahmetle yad edildi. Sağlığı elverişi olan kurucular ve partinin geçmiş dönemlerinde görev alan isimlerin de bugün alanda yerlerini alması bekleniyor. Ancak organizasyonda dikkat çeken hazırlıklar bununla da sınırlı olmayacak. 25. yıl programı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllarda seslendiği şiirlerden oluşan özel bir çalışma hazırlandı. Erdoğan'ın 1990'lı yıllarda çıkardığı şiir kaseti günümüz ses teknolojisiyle yenilenerek özel bir taş plağa dönüştürüldü. Özel olarak tasarlanan bu plak programa katılan davetlere 25. yıl hatırası olarak takdim edilecek. Gecenin en dikkat çekici bölümleri ise gökyüzünde gerçekleştirilecek drone ve ışık gösterisi olacak. Hemen bulunduğumuz noktada dronlar kalkacak ve havada özel bir görsel oluşturulacak. O noktaları da kameraman arkadaşım Burak Taş'tan sizlere gösteriyor şu anda. Ve ilerleyen saatlerde de buralarda drone gösterileri falan olacak. Ve buradan özel koreografi çalışmaları olacak. Programın sonunda ise özel bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Bu gösterilerle birlikte organizasyonda maziden atiye anlayışının görsel bir şekilde ortaya konulması hedefleniyor. Ve elbette bugünün en önemli başlıklarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma olacak. Ve o konuşmanın olacağı noktada az önce belirttiğim gibi bu nokta olacak. Ve buradan tarihi bir konuşma yapacak ve burada şu anda hazırlıklar an itibariyle tamamlanmış durumda ve ilerleyen saatlerde artık gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmada.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Sait, aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, evet, hummalı çalışmalar devam ediyor. Bizim de özel yayınlarımız devam ediyor. Türk siyasetine damga vuran AK Parti bugün kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Sahne kuruldu, dev miting alanı hazırlandı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamalara 100 bin kişilik katılım bekleniyor. Az önce arkadaşımız Sait Kahraman da bahsetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan tarihi bir konuşma yapacak dedi. Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildi.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: Drone gösterileri, çeyrek asrı özel madalyon ve logo, 100 bini aşkın katılım bekleniyor. AK Parti 25 yaşına görkemli bir törenle girmeye hazırlanıyor.
4: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
3: AK Parti kuruluşunun 25. yılını dev bir organizasyonla kutlayacak. Kutlamaların teması milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır olacak. Ankara Millet Bahçesi devasa bir şölen alanına çevrildi.
5: Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler.
3: LED ekranlar kuruldu. Canlı yayın alanları hazırlandı. Pankartlar asıldı. Programa sürprizler damga vuracak. AK Parti 25. yıla özel logo katılımcılara dağıtılmak üzere hatıra madalyonu hazırladı. Çeyrek asra özel bestelenen şarkı da ilk kez çalınacak. Yeşil Vatan da unutulmadı. 25 milyon fidan toprakla buluşacak.
5: Cumhurbaşkanımız etrafında yarın doğum günü olan, 2001'de doğmuş olan, aslında bizim gibi doğum gününü kutlayacak olan 25 gencimizle oturacak ve etrafında da hepimiz birlikte olacağız.
3: AK Parti 25 yılda çok badireler atlattı. Erdoğan 367 krizinden 17-25 Aralık kumpaslarına, Gezi olaylarından bölgedeki krizlere hepsini bir bir geride bıraktı.
6: Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır.
4: Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
1: Evet sevgili izleyiciler, yayınlarımız devam ediyor. Bir kez daha Ankara'ya dönelim. Karşımızda arkadaşımız Aleyna Doğan var. Yanında da TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik ve bir de değerli konukları olacak. Ben sözü uzatmıyorum, hemen kendilerine bırakıyorum.
7: AK Parti'nin 25. yaşı kutlamaları Ankara Millet Bahçesi'nde devam ediyor. Tabii bizler de her saat başında özel konuklarımızla birlikte yayınlarımızı sürdürüyoruz. TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik'le birlikte AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikalar Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan yayın konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk, merhaba.
7: Şimdi önceki şöyle başlamak istiyorum. AK Parti bu 25 yıllık serüvende ekonomik krizler, siyasi krizler geçirdi ve bu süreçte de çok şey yaşandı. Peki buralara gelmek kolay oldu mu?
8: Hiç kolay olmadı. Çok büyük imtihanlardan geçtik. Hem parti olarak hem Türkiye olarak çok büyük imtihanlardan geçtik. Küresel ölçekte pek çok krizler yaşandı. Bunlardan en aklımızda kalan dramatik olanı pandemi dönemi. Pandemi döneminde de çok zorluklardan geçtik. Ve biz aslında siyasi parti ve oluşumumuz hep zorluklarla mücadele ederek geçti 25 yılda. Biz Eser Hizmet ve Mücadele Partisi'yiz dedik. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik dedik 25 yıl önce. Ve bu doğrultuda da elimizden geleni yaptık. Mücadele ederek yaptık. Çünkü neden? Mesela pandemi döneminde onun öncesinde pek çok sağlıkta devrim niteliğinde işler yaptık. Şehir hastanelerini kurduk. Fakat o dönemde de hatırlarsanız bu kadar çok hasta yani olmayacak, bu kadar çok hastaneye ne gerek var, bu kadar çok yatak kapasitesine ne gerek var denmesine rağmen böyle bir yatırımı yaptık ve dünyaya gerçekten örnek olacak bir pandemi dönemini geçirdik. Biraz da AK Parti demek, vizyon demek, geleceği planlamak demek. Çünkü bizim iktidarımız sadece bugünün seçim başarısı değil, geleceğin planlaması. Ben siyaset bilimi okudum. Öğrenciliğimde hep şuna üzülürdüm. 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başında 2001. Derdim ki ya bütün dünyanın think tank ofisleri var, yüzyıllık planları var. Bu Avrupalıların, Amerikalıların işte hep uzun vadeli planları var. Bizim neden uzun vadeli planlarımız yok? Biz neden işte sadece günü yaşıyoruz Türkiye olarak? İşte AK Parti bunu yaptı. AK Parti'nin en büyük devrimlerinden biri, AK Parti geleceği planladı. Geleceğe bir vizyon koydu. Bugün 25 yılda şükür ki diyorum, iyi ki AK Parti, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan ve bakıyorum ki 25 yılda yapacağımızı söylediğimiz ve bu milletin bunu hak ettiğini düşündüğümüz her türlü hizmeti yerine getirebilmişiz. Şimdi 25 yılı planlıyoruz ve onu da yapacağız inşallah. Çünkü bu millet her şeyin en iyisine layık. Bu millet için hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcu. Çünkü bize bu millet bunu 15 Temmuz'da da kanıtladı. Pek çok sıkıntıda bu millet bize bu milletin uğruna feda olmak gerektiğini kanıtladı. Biz daha çok ömürler harcayacağız bu millet için, bu vatan için. Çünkü buna layık bir vatan bu vatan.
7: 25 yılda yine Türkiye aynı zamanda şehirleşmede de çok ciddi bir süreç yaşadı. Özellikle de geriye dönüp baktığımızda Türkiye'de neler değişti ve TOKİ projeleri yine çok önemli bir sosyal konut hamlesiydi. Şimdi hedefte mevcut bir plan var mı? Neler söylemek istersiniz?
8: Biz her konuda devrim yaptığımız için, yani ulaşımdan sağlığa, sağlıktan ekonomiye, diplomasiye, uluslararası ilişkilere, her konuda büyük açılımlar yaptık. Bunların hepsinin birbirine zincirleme bağlı olduğunu da gördük. TOKİ projeleri aslında bizim başlangıcımızda 2002'de de vardı. Fakat şimdiye kadar yapılmış olan TOKİ eliyle konut 46 bindi. Bugün geldiğimiz noktada biz 1 milyon 800 bin konutlara ulaştık. Ve önümüzde yine sosyal konut projelerimiz var. 500 bin konut inşa ediliyor. Ve bu dünya çapında bir rekordur ki biz saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Yani bunun pek de örneği yok aslında. Baktığınızda afet bölgesindeki ihya çalışmalarımıza, sadece ürettiğimiz şey konut da değil, bir yaşam alanı, sosyal donatılarla, altyapısıyla şehirlerimize büyük yatırımlar yaptık. Şehirlerimizin yollarını tamamladık. Bunlar ekonomiye destek oldu. Tabii bu sadece inşaat da değil yaptığımız şey. Bir yaşam sağlamak. Yani bugün bakıyorum ben geçmişe, 2002'den bugüne neler yapmışız, biz bile içinde yaşadığımız için çoğu zaman farkına varmıyoruz. Çok doğal olarak olmuş gibi geliyor ama o kadar büyük gelişimler var ki, mesela doğalgaza erişim sadece 5 ilimizde varmış 2002'de. Bugün 81 ilimizde var. Evet. Yani enerji bağımsızlığındaki hamlelerimiz hepsi birer devrim. TOKİ ile de biz sosyal konut projelerimize devam edeceğiz. Sadece konut edindirme değil, aynı zamanda bizim kiralık konutlarımız da var, sosyal konutlarımız. 15 bin kiralanacak sosyal konutlarımız var. 3 yıl süreyle kalacaklar vatandaşlarımız bu konutlarda. Yani bizim barınma konusunda büyük ölçüde sorunlarımızı çözdük. Geçmişte bizim sorunlarımız hep temel sorunları çözme yönündeydi. Bugünse yaptığımız yatırımların hepsi geleceği planlamak için, gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Dijital şehirler kurduk. Her şehrimizin ikiz şehri var. Bugün biz simülasyonla bir şehirde ne yapmamız gerektiğine, nereye ne yaparsak nasıl bir etkisi olacak, hepsini dijital ortamda önce deneyimleyip ondan sonra uyguluyoruz. Millet bahçeleri, bu da büyük bir devrim hamlesi aslında. Bizim hükümetimiz zamanında yapılan ve gurur duyduğum projelerden bir tanesi. Bu da tamamen geleceğe yönelik yapılmış, çocuklarımıza yönelik yapılmış bir proje. Bunlar bizim şehirlerimizin, millet bahçelerimiz, nefes alma alanları, ciğerleri. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelinde 550'ye yaklaştı millet bahçesi adedimiz. 81 ilimizin tamamına yayılan 81 milyon metrekare bir alandan bahsediyoruz. Bunu da çok kıymetli buluyorum. Ve bu konudaki çalışmalarımıza da önümüzdeki 25 yıl daha da devam edeceğiz. Çünkü ilk 25 yılımız biliyorsunuz biraz da mücadelelerle geçti. Sadece tabii bağımsızlık derken biraz da milli iradenin bağımsızlığı ve vesayetle mücadeleyle de geçti. Bu yüzden bundan sonraki diğer çeyrek asırımız, ben diyorum ki, kardeşlikle birlikte hep beraber çalışarak geçecek.
9: Sayın Başkan, az önce değindiniz bu sosyal kiralık, kiralık konut projesi.
8: Evet.
9: Biliyorsunuz ülkede de bir ekonomik sıkıntı var.
8: Evet.
9: Burada kira fiyatlarının yüksekliğinden çok etkili olduğu söyleniyor.
8: Evet,
9: gerçekten de
8: evet.
9: Pek çok yerde yüksek.
8: Evet.
9: Bu proje nasıl olacak? Sadece İstanbul özelinde mi? Biraz daha açar mısınız? Yani bir rahatlama imkanı sağlayacak mı?
8: Sadece İstanbul ölçeğinde değil ama İstanbul gibi büyük şehirlerde barınma çok daha zorlaştı. Bu da az önce bahsettiğim gibi pandemi döneminde arz talep dengesi dünya genelinde bozuldu. Son zamanlarda dünyanın çeşitli ülkelerine gidenler varsa evsizlik oranlarının %100 arttığını görecekler.
9: Evet.
8: Sokaklarda yatan insanları görecekler. Çok şükür hamdolsun bizim ülkemizde böyle bir sorunumuz yok.
9: Hı hı.
8: Sokaklarda böyle bir vatandaşımız yok. Biz vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak için bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anadolu'daki şehirlerimizde de yine aynı şekilde konut projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bu konutlar hep alt gelirli vatandaşlarımız ve orta gelirli vatandaşlarımız için hazırlanan konutlar ve aynı zamanda engelli vatandaşlarımız, şehit ailelerimiz öncelikli olarak bu konutlardan faydalanacak.
9: Bu sene taşınabilir mi mesela insanlar? Bir planlama ile ilgili bilginiz var mı?
8: Başladık çalışmaları ama ne zaman sonuçlanır bilmiyorum. Biz dediğim gibi çok hızlı hareket ettiğimiz için ben bile bazen öngöremiyorum. Yani zannettiğimden her zaman çok daha hızlı teslim edebiliyoruz. Bu konuda bayağı mahiriz ve yetenekliyiz. Hatta benim son zamanlarda gittiğim şehircilik planlamalarıyla ilgili zirveler oluyor. En son İngiltere'de de bir tanesine katıldım. Onlarda da bize bunu nasıl yaptığımızı sordular. Yani bu kadar hızlı bir kabiliyeti nasıl sağladığımızı sordular. Biz bu konuda çok mahiriz. En kısa zamanda hak sahiplerine teslim edeceğiz inşallah.
9: Ben şeyi merak ediyorum. Bir de şimdi 2024 yerel seçimlerinden sonra pek çok belediye muhalefet partilerine geçmişti. Şimdi siz Çevre Şehircilik Başkanlığı vatandaşa da belediye hizmetlerine de bir şekilde dokunan bir başkanlık. Evet. Yani en doğrudan insanlara dokunuyoruz. Evet. Şimdi orada önünüze anketler geliyordur. Yani daha önce AK Partili başkanlar yönetiyordu. Şimdi muhalefet partilerinden isimler yönetiyor. Vatandaş memnuniyeti nasıl? Siz onu görebiliyor musunuz sahada? Yani yeniden bir seçim olsa, yerel seçim. AK Parti daha avantajlı yönetme başarısı, becerisi anlamında. Nasıl bir tablo var? Vatandaştan yansıyan bir öngörünüz var mı?
8: Doğru söylemek gerekirse biz hiçbir zaman parti olarak seçim sonuçları ne olur, anketler nedir, ne gösteriyor, biz ona göre nasıl bir yol alalım şeklinde planlama hiç yapmadık. Seçime çok yakın tarihlerde bile yapmadık. Yani bunu 2023'te de yapmadık. Hep bizim hedef projelerimiz, yapmak istediğimiz hedeflerimiz var. Hep onları hayata geçirmek için uğraştık. Deprem bölgesinde de öyleydi. Her bölgede yapmak istediğimiz hedeflerimiz var. Bugün belediyecilik anlamında da pek çok şey yapılması gerekiyor. Atık su depolamaları ve şehircilik anlamında susuzlukla ilgili mücadele, iklim değişikliğine dirençli şehirler, afetlere dirençli şehirler. Bunlarla ilgili o kadar çok çalışma yapıyoruz ki inanın seçim sonuçlarının ne olacağı konusu bizim çoğu zaman gündemimizde bile olmuyor. Biz kimin olacağı, kim seçileceği konuşmuyoruz.
9: Yok,
8: nasıl bir hizmet
9: yapacağımızı
8: genelde konuşuyoruz.
9: Yani AK Parti belediyeciliğini özlüyor mu insanlar
8: şöyle,
9: o anlamda?
8: Şöyle, bunu herkes hani takdir eder ki her zaman şöyle derler, AK Partili olmayan bir vatandaşımız bile AK Parti'nin hizmetinin ne kadar başarılı olduğunu, belediyecilikte ne kadar çok hizmete ve esere imza attığını herkes kabul eder. Kesinlikle öyle bir şey var, yaklaşım var. Ben çoğu zaman muhalefetin daha çok olduğu yerlerde sağ çalışması yapmış bir siyasetçiyim ve bunu bana gönül rahatlığıyla hep söylemişlerdir. İyi ki çalışıyorsunuz, sizden başka da kimse yok, sokakta derdimizi anlatacağımız da kimse yok diye. Onun için AK Parti tüm Türkiye'ye lazım.
9: Evet.
7: Peki, çok teşekkür ediyorum.
8: Ben çok teşekkür ediyorum.
7: AK Parti Çevre Şehircilik ve Politikalar Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan bizimle birlikteydi. Konuklarımızla birlikte yayınlarımıza devam ediyor olacağız diyelim ama şimdilik sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Aleyna. Biz de sizlere diyelim ve TGRT Haber'de özel yayınlarımızın süreceğinin altını bizler de tekrar çizelim ve devam edelim. Amerika-İran cephesi yeniden ısındı. Saldırı haberleri ve sert açıklamalar peş peşe geliyor. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki petrol gemisini vurdu. İkinci saldırıyı da Erbil'deki Amerikan üssüne düzenledi. Amerika ise bölgedeki Abraham Lincoln gemisinde isyan çıkınca yerine George Washington gemisini yolladı.
3: Hürmüz yeniden ısındı. ABD ve İran savaşa mı dönüyor? Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol şirketine ait iki gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Abu Dhabi yönetimi saldırıyı korsanlık olarak nitelendirdi. Küresel enerji arzının İran saldırıları yüzünden tehdit altında olduğunu duyurdu. İran bir saldırıyı da Kuzey Irak'ın Erbil kentine düzenledi. ABD askerlerinin kaldığı iddia edilen bir otel İHA'larla hedef alındı. Irak kaynakları ayrıca Erbil'deki bir ABD üssünün hedef alındığını ancak insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hürmüz'de Amerikan savaş uçakları krizi ise devam ediyor. İran savaşından bu yana bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln gemisinde açlık isyanı çıkınca yeni bir savaş gemisi Hürmüz'e gitmek üzere demir aldı. Amerikan basınına göre USS George Washington uçak gemisi görevi devralmak için yola çıktı. Diplomasi sahasındaysa karşılıklı sert açıklamalar geliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı daha önce eşi görülmemiş ekonomik yaptırımlara gideceklerini söyledi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise İran'a yönelik deniz ablukasının süresiz devam edebileceğini açıkladı. Bu açıklamalar İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son tehditlerine bir misilleme olarak yorumlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz'ü ABD askerlerine mezar yapacaklarını söylemişti. İran ordusu gerekirse operasyonları düşman topraklarına taşıyacaklarını duyurmuştu. İran'la Umman arasında yürütülen Hürmüz müzakereleri konusundaysa sessizlik hakim.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'dan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısırlı mevkidaşı Abdelati ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılacağının sinyalini verdi. Bakan Fidan Gazze konusunda Netanyahu'ya tepki gösterdi.
10: Mekke Anlaşması'na yeni ülkeler katılacak mı sorusu gündemdeyken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti. Mısır'ın ittifaka katılacağının sinyalini verdi.
11: Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur. Bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Bu konu bizim için önemli.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan'ın Libya sonrası durağı Mısır oldu. İlk olarak Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşat'la görüştü. Daha sonra El Alamein kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir araya geldi. Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katılan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdülhati ile basın açıklaması yaptı. Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında sağlanan Mekke Anlaşması'na değindi. İsrail'e Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekti.
11: Hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu. Yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli. Nereye gittiği de belli. Ama bizim ittifakımız onların tersine herhangi bir ülkeye değil, tamamıyla kendimiz için bir işbirliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu.
10: Bakan Fidan Gazze Barış Planı ile ilgili de konuştu. Netanyahu ve hükümetini sert bir dille uyardı.
11: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'la çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin 3 belge imzaladı.
1: Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan catering aracıyla gizlice başka bir uçağa geçirilmesi Amerikan televizyonlarında mizah konusu olurken operasyonun perde arkasına ilişkin planlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerikan basını gizli servisin İsrail'in ihbarını ilk etapta ciddiye almadığını yazdı.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken yaşadığı film gibi kaçış Amerikan komedi şovlarının bir numaralı malzemesi oldu. Ünlü komedyen Jimmy Fallon programına bir yemek ikram dolabının içinden çıkarak girdi. Hedefinde ise Ankara'daki NATO zirvesi sonrası gizlice uçak değiştiren Donald Trump vardı. Trump Ankara'daki NATO zirvesinin ardından kameralar önünde her zamanki başkanlık uçağına binmiş ancak uçağın diğer tarafına yanaşan bir catering aracıyla gizlice indirilerek C-32 tipi başka bir uçağa geçirilmişti. Basın mensupları ve bakanlar ana uçakla yola devam ederken Trump ikram aracıyla adeta çaktırmadan Türkiye'den ayrılmıştı. İşte bu sıra dışı operasyon haftalar sonra mizahın konusu oldu. İşin mizah boyutu ilgi çekse de catering operasyonunun arkasındaki gerçekler ortaya çıktıkça perde arkasındaki tablo ciddileşiyor. Amerikan Washington Post gazetesinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre gizli servisi alarm durumuna geçiren İran suikastı istihbaratını CIA aslında hiç ciddiye almamıştı. Uyarının kaynağı İsrail'di. Ancak CIA, Tel Aviv'den gelen bu bilgiyi düşük güvenilirlikte olarak nitelendirdi ve şüphelerini Beyaz Saray'a iletti. Yine de daha önce 3 suikast girişimi atlatan Trump için gizli servis riske girmedi. Ankara da o sıra dışı planı devreye soktu. Hatta iddiaya göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'la birlikte ikram aracıyla diğer uçağa geçerken Dışişleri Bakanı Rubio ve Hazine Bakanı Bazin tehlikeden haberdar olmalarına rağmen ana uçakta kaldı. Peki İsrail bu istihbaratı neden verdi? Amerikalı yetkililere göre amaç sadece Trump'ı korumak değil, Washington'ın bölge politikasını yönlendirmekti. İsrail'in Türkiye'yi uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğü ve Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın Ankara-Washington hattını güçlendirmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Eski bir ABD'li yetkiliye göre bu durum İsrail'in bilgi vermekten ziyade Amerikan başkanlarının kararlarını şekillendirme stratejisinin bir parçası. Yani uzmanlara göre Ankara'da bir ikram aracının arkasında başlayan hikaye küresel istihbarat savaşlarının tam ortasına uzanıyor.
1: İngiltere'de mahkeme salonlarında yeni dönem kameralı meta akıllı gözlüklerinin mahkeme binalarına sokulması yasaklandı. Gözlükleriyle gelenlerin cihazları girişte teslim alınacak, çıkışta geri verilecek.
3: İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına Meta'nın kameralı akıllı gözlükleriyle giriş artık yasak. Kraliyet Mahkemeleri ve Divanları Hizmetleri kararın temel gerekçesini izinsiz görüntü ve video çekimini önlemek olarak açıkladı. Meta gözlükleriyle mahkemeye gelenlerin cihazlarına girişte el konulacak. Gözlükler bina çıkışında sahiplerine iade edilecek. Çünkü İngiltere'de mahkeme binalarında resmi izin olmadan fotoğraf veya video çekmek yasak. Kurallara uymayanlar mahkemeye itaatsizlik kapsamında cezai işlemle karşı karşıya kalabiliyor. Kameralı meta gözlükleri kullanıcıların fark ettirmeden görüntü kaydetmesine ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmasına imkan veriyor. Bu durum son dönemde tartışmaların odağına oturmuştu. Benzer bir yasak geçen ay New York'taki mahkemelerde de uygulanmaya başlanmıştı.
1: Türk havacılık tarihinin efsane ismi Nuri Demirağ mirası tam 90 yıl sonra yeniden gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarından olan NUD-36'nın uçabilir replikası Eskişehir'de başarıyla havalandı. Bu tarihi uçak ilk test uçuşunda izleyenleri kendine hayran bıraktı.
3: Geçmişin kanatları bugünün teknolojisiyle yeniden gökyüzünde devleşti. Türk havacılık tarihinin altın sayfası Eskişehir semalarında gururla yeniden açılıyor. Nuri Demirağ ve Selahattin Reşit Alan'ın 1936'da geliştirdiği NUD-36 tam 90 yıl sonra yeniden gökyüzünde. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği'nin projesiyle uçabilir replikası üretilen tarihi uçak başarıyla havalandı. Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik MAÇ teknik ekibi 8 aylık çalışma yürüttü. Uçağın uçabilir replikasını fotoğraflardan yararlanarak sıfırdan inşa etti. Eskişehir Sivrihisar'da uçağın ilk test uçuşunu 1940'lardan kalma R670 motoruyla akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk başarıyla gerçekleştirdi. Tarihi uçağın sergilediği performans deneyimli pilotu bile şaşırttı.
12: Bu uçağın Türkiye'de bir replikasını yapmak, uçar durumda bir replikasını yapmak ve Türk gençleriyle, Türk havacılarıyla 90 yıl sonra da olsa onları bir araya getirmek gibi bir tabii ki projenin parçası olarak fikrimiz vardı.
3: Nuri Demirağ'ın bu özel mirası test uçuşlarının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
12: Replikalarda mümkün olduğu kadar benzerlik ön planda tutulur. Bizim bu konuda çok büyük bir iddiamız yok. Biz yani replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar.
3: Uçağın resmi envanter teslim töreni 29 Ağustos'ta Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde yapılacak.
1: Giresun'da dün başlayan kuvvetli yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Keşap ilçesinde iki kişi selde kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken felaketin boyutları da günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
3: Bir kent kuvvetli yağışlar sonrası felaketi yaşadı. Dereler taştı, su baskınları yaşandı. Yollar dereye döndü. Ekipler kayıplar için alarma geçti. Giresun'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Özellikle Keşap, Doğankent, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde etkisini gösteren yağışlar derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Bir ilkokulu su bastı. Keşap'ta Kara Bulduk beldesinde araç sele kapıldı. Bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken iki kişi akıntıya kapıldı. Selde kaybolan Mehmet Hakkaya ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Yağış sabaha karşı durdu. Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle cadde ve sokaklarda çamur kaldı. Bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
13: Hiç kullanılır bir şey yok. Ne malzeme var ne bir şey. Dükkan su yarı, kapı her taraf yok. Kasalar hiçbir şey yok.
3: Yağlıdere ilçesine bağlı Günece köyünde de dereler taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Sağanak Tirebolu Doğankent karayolunu da ulaşıma kapattı. İki ilçeyi bağlayan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
1: Karadeniz'de sağanak kabusu yaşandı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun ve Ordu'yu sel vurdu. Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası adeta göle döndü. Tarım alanları, evler ve ahırlar sular altında kaldı.
3: Adeta gök yarıldı, Karadeniz'i sel aldı. Meteorolojinin günlerdir uyardığı o sağanak kabusu sabaha karşı dalga dalga geldi. Sağanak sabaha karşı başladı, günün ilk saatlerinde Karadeniz'i adeta esir aldı. Samsun'un Çarşamba ilçesi son yılların en büyük su baskını felaketiyle karşı karşıya.
14: Kesin ve kesinlikle bu suya bir akar lazım.
3: Metrekareye tam 127,2 kilogram yağış düştü. Çarşamba Ovası'ndaki yüzlerce dönüm ekili arazi, fındık bahçeleri, evler ve ahırlar sular altında kaldı.
15: Kanallar yarım bırakıldığı için, bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
3: Bölge sakinleri yeni yapılan köprülerin su akışını engellediğini ve taşkınlara yol açtığını iddia ediyor.
15: 50 yaşına geldik, aşağı yukarı böyle bir su görmedim. Ambar Köprü istikametinden aşağıya doğru gelen kanala köprüleri alçak yaptığı için, su basınçlı geldiği için köprüler suyu tutuyor. Ondan sonra alçak yerlerden tarlalara basarak ta buraya kadar, Ambar Köprü'den aşağıya ta buraya kadar su basıyor.
3: En çok yağış Çarşamba Havalimanı'na düştü. Sel çevre ilçeleri ve Ordu'yu da vurdu. Tekkeköy'de 95, Ordu Perşembe'de ise 77,6 kilogram yağış kaydedildi.
1: Japonya'da şiddetli yağış sele dönüştü. Evler su altında kaldı. Yollar göle döndü. Felakette en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 400 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
3: Görüntüler Japonya'dan. Şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Sel suları yerleşim yerlerini bastı. Chiba eyaletinde sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var. 370'ten fazla yapı hasar gördü, 45 bin hane elektriksiz kaldı. Chiba ve Ibaraki'de yaklaşık 400 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Şiddetli yağış ulaşımı da felç etti. Narita Havalimanı'nda tren ve otobüs seferlerinin durması nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. Chiba sadece 12 saatte 348 milimetre yağış aldı. Bu bölgede kaydedilen rekor yağış oldu. Yetkililer sel ve toprak kayması riskine karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı.
1: Şimdi Evet sevgili izleyiciler, bu dakikaları itibariyle bir kez daha kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. AK Parti'nin 25. yılı kutlamaları için özel programımız, özel yayınlarımız devam ediyor. Ankara'da kimler var? Şu anda Ankara temsilcimiz Fatih Ati'yi görüyorum. Yanında da değerli bir konuğu var. Gün boyu hem Sait Kahraman hem Aleyna Doğan hem de Ankara temsilcimiz Fatih Atik sizlerle birlikte oluyor. Sözü hemen ben Fatih Atik ve değerli konuğuna bırakıyorum.
9: Çok teşekkürler Yaprak. Bugün tarihi bir gündeyiz. AK Parti'nin 2001 yılı 14 Ağustos'unda başlayan yürüyüşü 25. yaşına giriyor. Ve bu tarihi günde bu arkamda gördüğünüz salonun, mekanın daha doğrusu bu ortamın hazırlanmasında, bugünkü tanıtımların, her şeyin hazırlanmasında büyük emeği olan bir isimle beraberiz. AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar. TGRT Haber'in konuğu. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
16: Bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
9: Sağ olun. Çok teşekkürler. Buraya bugün geldim. Hazırlıklar devam ediyordu. Birkaç defa geçtim. Epey bir emek sarf edilmiş. Tebrik ediyorum. Bugün ne göreceğiz? 25 yılı bize nasıl anlatacaksınız Faruk Bey?
16: Vallahi bu soruyu biz de yaklaşık 2 ay önce Fatih'cim aslında Cumhurbaşkanımıza sorduk. Yani her yıl işte Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından AK Parti'mizin organizasyonlarında nasıl bir tema vardı? Geçen yıl nasıl yapmıştık? Daha önceki yıl nasıl yapmıştık? Cumhurbaşkanımıza 2 ay önce MYK'da bir sunum yaptık. Ve MYK'da bulunan genel başkan yardımcılarımız kendi görüşlerini paylaştılar. Tabii işte coşkulu, görkemli bir kutlama yapalım şeklinde tavsiye edenler, destekleyenler, bir kısmı işte farklı fikirlerde bulundu. Tabii Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın talimatlarını almak üzerine biz de son olarak kendisinden nasıl bir talimat olduğunu paylaştık. O da dedi ki, biz bu partiyi milletimizle kurduk. O yüzden milletimizle kutlayacağız dedi. Bizim normal şartlarda daha önceki yıllardaki organizasyonlarımız, geçen yıl mesela işte kurucularımız var. Evet. İşte milletvekillerimiz oluyor. Belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, hali hazırda görevde olan kabinemiz, MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz falan. Fakat bu kez 100 bin davet yaptık. 100 bin kişilik bir davet yaptık. Her bir AK Parti'de görev almış, titrinden bağımsız, makamından bağımsız şekilde bugün hayatta olan, sağlıklı olan herkesin burada olmasını istedik. Yani belediye meclis üyeliğinden işte mahalle başkanımıza kadar, milletvekilinden işte genel başkan yardımcımıza kadar Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğimiz ve bugünü gururla anabileceğimiz bir hatıraya şahitlik edelim istedik. Dolayısıyla bu bir konser değil. Konser düzeni işte ayakta herkesin yaklaşık 2-3 saat boyunca ayakta olabileceği ve şarkıları dinleyeceği bir ortam değil mi?
9: Evet.
16: Etkinlikte değil, herkesin oturduğu ve dolayısıyla da sahne şovlarıyla nelerin olduğunu takip ettiği bir ortam da değil, salon toplantısı da değil. Bu hem miting hem etkinlik. Evet. Dolayısıyla bunu ilk kez, dünyada ilk kez yapacağız. Yani bu başka bir şey. Yani ne şey konser ne miting olmadığı için bu özel bir miting adını koyduk. Dolayısıyla Bismillah deyip başladık. Cumhurbaşkanımızın bu arzusunu tabii ki hemen bir başlığa dönüştürdük. Bizi evet. Nasıl anlatıyor diye. Milletimizde çeyrek asır, Türkiye'nin de geleceğe hazır olduğunu ve önümüzdeki döneme dair vizyonunu ortaya koyduğu bir mottoyla Bismillah deyip 2 ay önce bunu anlatmaya çalışalım.
9: Size dağıttığınız kartlarda da var zaten.
16: Evet.
9: Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.
16: Doğrudur. İlk başta logomuzu tasarlamakla tabii ki başlıyoruz. Tabii. 25'in içerisinde bizim ikonikleşmiş, yani sembolik bir karşılığı olan büyük mega projelerimizin bazılarının olduğu bir 25 logo tasarımı gerçekleştirdik. Çok da ilgi ile karşılık buldu. Çok sevildi, beğenildiğini söyleyebilirim. Sonrasında da bunun üzerinden bir anlatıyı nasıl yaparız? Şimdi Fatih'cim şöyle ki, yaklaşık ben burada 15 yıldır kampanyaların mutfağında bulunan biriyim. Bu organizasyonların birçoğunu bir şekilde benim de içinde olduğum bir ekiple birlikte yaptım.
9: Evet.
16: Fakat tabii bir siyasal iletişimci olarak, yani 30 yıllık mesleği bu olan biri olarak, ben 25 yılı AK Parti'de nasıl bütünleşmiş olarak anlatabilirim diye çok büyük bir ekip çalışmasıyla bunu düşünmeye başladık. Önce bakanlıklarımızdan bütün videolarımızı, bütün içerik başlıklarımızı çektik. Yani 2002 yılı itibariyle başlayan serüvenimizin 2026'ya kadar hangi bakanlıkta neler yaptık? Bunların tamamını çektik. Bunları bir filme dönüştürmeye çalıştık. Bazı içeriklerle, tasarımsal boyutlarıyla teşkilatlarımıza kadar ulaştırmaya gayret gösterdik. 20 gündür devam eden böyle bir süreç söz konusu.
17: Evet, her gün video gönderiyorsunuz.
16: Hem aynen.
17: Sağ olun.
16: Şimdi tabii bitmiyor, bir tane video ile bitmediği için. Yani dolayısıyla basınımız bu işe en doğrudan milletle aramızdaki ilişkiyi, biz doğrudan Cumhurbaşkanımız o sininin bir şekilde parçası olan biridir. Böyle bir liderdir. Ama basınımız dolayısıyla bu sizler aracılığıyla bir şekilde vatandaşa ulaştıracağımız şahitliğe sizler de tanıksınız. Tabii. O nedenle 25 yıllık yaptıklarımızı tek bir filme ya da tek bir ansiklopediye sığdıramadık. Olmadı yani. Olmuyor da. Mutlaka biri eksik kalıyor. Birini koyuyorsunuz bir başlıkta, diğeri eksik kalıyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca anlatmaya çalıştık. Burada lokomotifimiz tabii ki teşkilatlarımız.
17: Evet.
16: Bu akşam ilk olarak onlara çok özel bir film yaptık. Yani teşkilatımızın partimiz üzerindeki etkisi nedir? Biz nasıl bakıyoruz? Cumhurbaşkanımız teşkilatına nasıl bakıyor? Teşkilatın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkisi nedir? Burada onun için hazırlandığımızı söyleyeyim. Bugün sadece bir final günü, çeyrek asırlığın finali. Yarın sabah uyandığımızda yarım asırlık bir yolculuğun başlangıcının ilk sabahı olacak inşallah. Evet. Dolayısıyla tabii dile kolay, 25 yıl dile gerçekten çok kolay söyleniyor. 2 ve 5'in yan yana gelmesi gibi ifade edilebilir ama bizim için bu çok daha fazlası. Şöyle düşünün, o gün doğanlar bugün evlendiler. İşte evet, okullarını tamamladılar, eğitimlerini aldılar bir şekilde. Hayatlarına bir sevdikleri girdi ve hayatlarında biri var. Hatta bazılarının çocukları var. O gün genç olanlar bugün emekli oldular. O gün işte orta yaşta olanlar dedeler bugün. Dolayısıyla bu 25 yılı ifade ederken birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle ifade etmek tabii ki AK Parti'ye de haksızlık olur. Çünkü iktidarda olmak, vesayet odaklarıyla bu kadar mücadele eden, darbe girişimlerini püskürten, bir sürü reformu hayata geçirmeye çalışan, iddialarını ortaya koymaya çalışan ve eser siyasetini merkezine alan, dünyada da az önce birkaç yayında da paylaştım Fatih, bunu da mutlaka paylaşmam gerek.
17: Lütfen.
16: Cumhurbaşkanımız 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yani o hafızalarımıza kazınan sözü paylaştığında bir reisti. Halen daha Cumhur'un reisi.
17: Evet.
16: Ama o gün bir belediye reisi olarak bu ifadeyi kullanmıştı. İnsanlar ona bir belediye başkanı formatında yeni bir genel başkan olarak bakıyordu.
17: Evet.
16: Yanındaki arkadaşları, beraber yol yürüdüğü kıymetli bizim çınarlarımız, o Erdemler Hareketi diye ifade ettiğimiz kişilerle beraber bir reis olarak kürsüye çıkmıştı. Bugünse küresel bir lider olarak kürsüye çıkacak inşallah. Dolayısıyla o gün söylediği ne kadar kıymetliyse bugün de yarım asıra aslında hitap edeceği küresel bir lider olarak söyleyecekleri bir o kadar önem taşıdığını
17: söyleyebiliriz. Biz bundan sonrasını merak ediyoruz aslında. Yani ona ilişkin bir manifesto, ne bileyim böyle bir vizyon belgesi falan bir şey açıklanacak mı?
16: Doğrudur, açıklanacak. AK Parti'nin biliyorsunuz her seçim döneminde diğer partilerden onu ayrı kılan bizim partimizin bir farklı durumu söz konusu. Biz bir iddia koyuyoruz. Çünkü aynı zamanda o yük dış sırtımızda bir yük olarak da taşıdığımız bir şey, yani küfe bizim sırtımızda.
17: Evet.
16: Dolayısıyla iktidar olarak vatandaşa, seçmenlerimize, milletimize Cumhurbaşkanımız o her seferinde iddiasını yenileyerek bir önceki seçimde neleri vaat ettiğini ve nelerin hayata geçtiğini ifade ettiği beyannamelerimiz oluyor, manifestolarımız evet, oluyor genelde kongrelerde. Bugüne özel de bundan sonrasına dair 25 yıllık bir vizyonumuzu inşallah Cumhurbaşkanımızın ağzından bugün duyacağız. Kendileri de o ifadeleri kullanarak bir sonraki 25 yıla seslenmiş olacak. Hepimiz burada o tarihe tanıklık etmiş olacağız.
17: Şimdi sevgili seyirciler, Faruk Acar Bey ile beraberiz. Burada büyük emeği var. O yüzden burayı anlatıyor. Ben çok siyasi soru soracağım ama oralara girme dedi. O yüzden şimdilik yayını noktalıyoruz ama bir söz alayım. bir programdan sonra başka
16: programdan sonra Fatih'cim inşallah hep beraberiz zaten.
17: Biraz daha siyasi bir program yapalım.
16: Ankara'da zaten beraber süre. Bak buraya ne güzel bir basın. Burada kimse oturmuyor.
17: Gerçekten güzel olmuş.
16: Bak burada oturan yok. Bir tek arka platformumuzda Cumhurbaşkanımızın etkinliği izlemesi ve kendisinin sahneye çıkışıyla ilgili bir oturma düzeni var. Onun dışında bakanlarımız, vekillerimiz, kurucularımız, biz hepimiz ayaktayız. Ön tarafta gençlerimiz ve kadınlarımız, arka tarafta teşkilatımızın tamamı yayılacak. Ve orta tarafta da yine Cumhurbaşkanımızın etrafında bugünkü yol arkadaşları veya geçmişten bugüne yol arkadaşları yapmış olan herkes yer almış olacak. Sadece Cumhurbaşkanımızın yanında kimler var peki? Bir sonraki 25 yıla vizyon koyduğu gençler olacak.
17: Gençler olacak.
16: 14 Ağustos 2001'de yani bizimle doğan, bugün doğum günü olan 25 gençlik kollarından arkadaşımız Cumhurbaşkanımız ve hanımefendiye eşlik edecekler. Bu bile kendi başına AK Parti'nin geleceğe dair nasıl vizyon koyduğunun bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz.
17: Faruk Bey çok teşekkür ediyorum.
16: Biz teşekkür ediyoruz. Size iyi yayınlar diliyoruz.
17: Sağ olun. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Buradayız. Güzel bir hazırlık yapılmış medya içinde. O da hasreten ayrı bir teşekkür konusu. Sağ olun.
16: Eyvallah.
17: Sevgili kolay seyirciler, AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar'la beraberdik. Buradaki verilecek mesajları, geçmiş 25 yıl ve gelecek 25 yıl vizyonunu bizimle paylaştı. Yayınlarımıza devam edeceğiz.
18: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
19: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan özel hazırlanan T şeklindeki sahnede olacak. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğu, atlatılan badireleri, aşılan kritik eşikleri AK Parti'nin bugüne nasıl geldiğini anlatacak. Sadece geçmişin değerlendirmesi değil, geleceğin yol haritasını da açıklayacak. AK Parti'nin vizyon belgesini ilan edecek, gelecek 10 yıla istikamet çizecek. Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Gündemi de es geçmeyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde aşılan tarihi eşik, bölgesel krizler, dış politikadaki yoğun diplomasi ve iç siyaset. Hepsine ayrı parantez açması bekleniyor. Ailesi iş, ömür vakfetmiş, canla başla. Erdoğan'ın konuşmasını dev organizasyonda 100 bin kişi de canlı izleyecek.
10: Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler.
11: ABD-İran cephesi yeniden ısındı. Saldırı haberleri ve sert açıklamalar peş peşe geliyor. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki petrol gemisini vurdu. İkinci saldırıda Erbil'deki Amerikan üssünde düzenlendi. ABD ise bölgedeki Abraham Lincoln gemisinde isyan çıkınca yerine George Washington gemisini yolladı.

0: Açlık isyanı çıkınca yeni bir savaş gemisi Hürmüz'e gitmek üzere demir aldı. Amerikan basınına göre USS George Washington uçak gemisi görevi devralmak için yola çıktı. Diplomasi sahasındaysa karşılıklı sert açıklamalar geliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı daha önce eşi görülmemiş ekonomik yaptırımlara gideceklerini söyledi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise İran'a yönelik deniz ablukasının süresiz devam edebileceğini açıkladı. Bu açıklamalar İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son tehditlerine bir misilleme olarak yorumlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz'ü ABD askerlerine mezar yapacaklarını söylemişti. İran ordusu gerekirse operasyonları düşman topraklarına taşıyacaklarını duyurmuştu. İran'la Umman arasında yürütülen Hürmüz müzakereleri konusunda ise sessizlik hakim.
1: ABD'nin Küba'ya yönelik saldırı tehditleri sürüyor. Washington yönetimi Küba'yı bu kez devrimin lideri Fidel Castro'nun 100. doğum gününde hedef aldı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in askeri seçenekler de masada dedi.
0: Chispas. 13 Ağustos yani Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro'nun 100. doğum günü. Havana yönetimi ve Küba halkı Castro'nun mirasını anarken Karayiplerin karşı kıyısından, Washington'dan soğuk savaş rüzgarlarını yeniden estiren sert bir mesaj yükseldi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Panama'da düzenlenen kartel karşıtı koalisyon toplantısında konuştu. Hedefinde doğrudan Küba vardı. Hegseth, Başkan Donald Trump'ın kararlılığını vurgulayarak Havana'ya açıkça gözdağı verdi.
2: All options are on the table.
3: Askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada. Bence Küba'nın Başkan Trump'ın stratejik Amerikan önceliklerini sahaya yansıtma kararlılığına dikkat etmesi akıllıca olacak. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle bir dengi yok.
0: Hegseth konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasını da örnek gösterdi. Başkent Caracas'taki Rus hava savunma sistemlerinin ve Kübalı korumaların başarısız olduğunu öne sürdü. Batı yarımkürede dış nüfuzların devri bitti mesajı verdi. Savaş Bakanı Hegseth yeni kurulan kartel karşıtı koalisyonun doktrinini de bir hayli sert ifadelerle tanımladı. Biz kötü insanlara kötü şeyler yapan iyi insanlarız diyen Hegseth, çeteler ve narko teröristlerin yanı sıra bölgedeki rejimlere de gözdağı verdi. Trump önderliğinde Amerika kıtasının yeniden şekilleneceğini iddia eden Hegseth'in bu çıkışı, Castro'nun 100. yaş gününde Havana-Washington hattında ipleri yeniden kopma noktasına getirdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da catering aracıyla gizlice başka bir uçağa geçirilmesi Amerikan televizyonlarında mizah konusu olurken operasyonun perde arkasına ilişkin planlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerikan basını gizli servisin İsrail'in ihbarını ilk etapta ciddiye almadığını yazdı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken yaşadığı film gibi kaçış Amerikan komedi şovlarının bir numaralı malzemesi oldu. Ünlü komedyen Jimmy Fallon programına bir yemek ikram dolabının içinden çıkarak girdi. Hedefinde ise Ankara'daki NATO zirvesi sonrası gizlice uçak değiştiren Donald Trump vardı. Trump Ankara'daki NATO zirvesinin ardından kameralar önünde her zamanki başkanlık uçağına binmiş ancak uçağın diğer tarafına yanaşan bir catering aracıyla gizlice indirilerek C-32 tipi başka bir uçağa geçirilmişti. Basın mensupları ve bakanlar ana uçakla yola devam ederken Trump ikram aracıyla adeta çaktırmadan Türkiye'den ayrılmıştı. İşte bu sıra dışı operasyon haftalar sonra mizahın konusu oldu. İşin mizah boyutu ilgi çekse de catering operasyonunun arkasındaki gerçekler ortaya çıktıkça perde arkasındaki tablo ciddileşiyor. Amerikan Washington Post gazetesinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre gizli servisi alarm durumuna geçiren İran suikastı istihbaratını CIA aslında hiç ciddiye almamıştı. Uyarının kaynağı İsrail'di ancak CIA Tel Aviv'den gelen bu bilgiyi düşük güvenilirlikte olarak nitelendirdi.

0: ve şüphelerini Beyaz Saray'a iletti. Yine de daha önce 3 suikast girişimi atlatan Trump için gizli servis riske girmedi. Ankara da o sıra dışı planı devreye soktu. Hatta iddiaya göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'la birlikte ikram aracıyla diğer uçağa geçerken Dışişleri Bakanı Rubio ve Hazine Bakanı Bazin tehlikeden haberdar olmalarına rağmen ana uçakta kaldı. Peki İsrail bu istihbaratı neden verdi? Amerikalı yetkililere göre amaç sadece Trump'ı korumak değil, Washington'ın bölge politikasını yönlendirmekti. İsrail'in Türkiye'yi uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğü ve Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın Ankara-Washington hattını güçlendirmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Eski bir ABD'li yetkiliye göre bu durum İsrail'in bilgi vermekten ziyade Amerikan başkanlarının kararlarını şekillendirme stratejisinin bir parçası. Yani uzmanlara göre Ankara'da bir ikram aracının arkasında başlayan hikaye küresel istihbarat savaşlarının tam ortasına uzanıyor.
1: Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yenileniyor ancak üstlerde geri çevrilme olmayacak, hiçbir şekilde de güvenlikte boşluk doğmayacak. Yani terör örgütü tasfiye edilecek. Güvenlikten milim taviz verilmeyecek. İşte detaylar.
2: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Tarihi yasa çıktı. Terör örgütü silahları eksiksiz teslim edecek, tamamen tasfiye edilecek. Bu süreçte güvenlik haritası yeniden şekillendirilecek. Ancak zafiyete yol açabilecek en ufak taviz verilmeyecek.
3: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
0: Türkiye gazetesi güvenlik kaynaklarından yeni dönemin şifrelerini aldı. Buna göre terör tehdidi tamamen kaldırılacak. O bölgelerde bazı kontrol noktaları birleştirilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içi ve sınır ötesindeki güvenlik operasyonlarını kesintisiz sürdürecek.
4: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
0: Güvenlik kaynakları asker çekiliyor, üst bölgeleri boşaltılıyor ve teröristlere müdahale edilmeyecek şeklindeki iddialar doğru değil diyor. Tam tersine bu aşamada harekat bölgelerinden asker çekilmesi söz konusu değil. Hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılması planı da yok.
5: Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
0: Bununla birlikte güvenlik yapılanması şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Bazı üst bölgelerinin birleştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması değerlendirilebilecek. Ancak güvenlik kaynakları böyle bir düzenleme geri çekilme olarak yorumlanamaz uyarısı yapıyor. Sadece daha etkin ve bütünleşik bir yapılanmaya geçileceğinin altını çiziyor.
3: Bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
0: Güvenlik kaynakları sosyal medyada Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek şeklinde dezenformasyon yapıldığına dikkat çekiyor. Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele kesintisiz ve kararlı sürecek mesajı veriyor. Siyasi süreçte güvenlik sorumluluğu farklı başlıklar olarak değerlendiriliyor.
6: Milletimiz müsterih olsun. Asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
0: Ankara, Irak'ta silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısını da dikkatle takip ediyor. Irak hükümetinin silah toplamaya başlamasını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 21-26, Ankara 14-28, İzmir 22-33, Bursa 16-28, Konya 16-29, Afyon 14-28, Denizli 20-32, Antalya 27-33, Adana 26-34, Zonguldak 20-24, Samsun 21-25, Trabzon 19-25, Kayseri 14-28, Erzurum 14-24, Gaziantep 23-32, Diyarbakır 25-35 ve Şanlıurfa 24-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Bellevi-Treil yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'ın masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız ama ilk bölümde her hafta olduğu gibi sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz bu hafta? Sanırım müjdeli haberlerimiz var.
1: Evet, müjde. Konu başlığımız SGK emeklilerine özel sigorta ürünlerinde indirimler, avantajlar diyeceğiz.
0: Genelde şöyle bir sıkıntı oluyor. Emeklilerde belli bir yaş üstünde hiç o güne kadar bir sigorta yaptırmamışsa kendisini. Hem yaş dolayısıyla çok yüksek çıkıyor.
1: Ya da yapamıyor.
0: Hem tabii ki yapamıyor. Yaş haddi derecesiyle. Ama bakalım, en azından bu güzel bir şey olacak gibi sanki.
1: Yani aslında çok yaşanan bu gelişmeler Temmuz sonu itibariyle ve yıl sonuna kadar. Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 5 aylık bir süreç. Sonrasında uzar mı bilemem ama şu aşamada 5 aylık bir süreç. SGK emeklilerine yönelik adeta zam diyelim. Çünkü sonuçta sigorta işleri bir giderdir. Ciddi de bir giderdir. Bütçede yer kaplar, yer alır. Ödeme şartları olsun, ödenecek meblağlar olsun. Bu açıdan ne kadar siz emekliye kolaylık sağlarsanız, yer açarsanız ve yayarsanız sonuç itibariyle o kadarlık bir şeyi diğer ihtiyaçlarına yönelik kullanması imkanı oluşacaktır. O yüzden adeta emeklilik aylığına zam gibi bir şey de aslında. Bu açıdan da bakılması mümkün. Evet, o açıdan bugün emeklilere yönelik müjdeler var. Tabii muhtemelen sosyal platformlardan olsun ya da muhtelif yazılı görsel yayınlardan olsun bu konuyla ilgili tanıtımlara denk gelmiş olabilirler. Ama bilmeyenler için buradan biz de haykıralım, sesimizi duyuralım, bilinsin, istifade edilsin isteriz. Ya da hani görmüştür ama arkasındaki detay nedir, hangi koşullar, ne gibi avantajlar var, bunlara belki hakim olmayabilirler dinleyicilerimizden. O yüzden bugün bu müjdeyi, avantajları SGK emeklilerine yönelik sağlanan bu güzelliği diyelim ele alacağız. Türkiye'nin yerli ve milli sigorta şirketinden yıl sonuna kadar sürecek bu SGK emeklilerine yönelik çok kapsamlı ve faydalı bir indirimler ve avantajlar kampanyası başlamış oldu. Hani özel şirket olması nedeniyle belki burada telaffuz etmiyorum. Ancak sözlerimizin içinden görebilirler ya da zaten sosyal mecralardan bu bilgiye ulaşılabilir. Bize dönülürse biz de bilgi verebiliriz, izah edebiliriz. Şimdi bu kampanyada SGK ile işbirliği sayesinde emekli dijital kart sahibi iseniz ya da büyükleriniz, çevrenizdekilerden bu emeklilik SGK'dan emekli ise ve emekli dijital kart sahibi ise bu emeklilere sunulan özel indirim ve avantajlardan istifade edebilirsiniz. Eğer SGK emeklisi iseniz bu emekli dijital kartı oluşturmanız gerekecektir. Bunun için E-Devlet'e girmeniz ve bunu kolayca yapmanız mümkün. Yeter ki o şartlara haiz olasınız. Sadece o kartı oluşturmak değil aslında, devamında bir de onun doğrulaması var. Zaten orada yönlendirecektir E-Devlet'te. O kartın doğrulaması da yapılmak suretiyle tam olarak işlevsel ve aktif olması önem arz ediyor. Hani dediğim ya, şimdi SGK ile işbirliği sayesinde nasıl bir işbirliği? Çünkü arkada sigorta şirketi ile bu sistem birbiriyle konuşabiliyorlar artık, entegre edilmiş erişimler var. Dolayısıyla bu avantajlardan istifade edebilmesi için bu emekli kişinin adına bir sigorta yapılacaksa, bu kompanyaya dahil olmuş olan ürünlerden TC numarasını girdiği vakit sistemler SGK'da sisteminde diyelim, onu görmesi lazım. O emeklilik dijital kartını, doğrulanmış olan emeklilik dijital kartını görmesi ve match olması, eşleşmesi lazım ki devamında sistem o gerekli indirimleri, avantajları tanımlayabilsin. O yüzden bu konuda eğer bir SGK emeklisiyseniz bu avantajlardan istifade edebilmek için, yoksa hemen E-Devlet'e girip bu emeklilik dijital kartını oluşturunuz ve hemen devamında da beraberinde de doğrulaması işlemini de tamamlayınız ki bu anlatacaklarımız sizleri de kapsayabilsin. İşte bu kampanya kapsamında sizin var mı Hande Hanım böyle bu emeklilik, SGK emeklilik olarak
0: yakınım mı?
1: Yakınınız, evet.
0: Yani babam var şu an, dinliyorsa bizi selam olsun.
1: Tamam, o zaman saygılarımızı
0: çok
1: arz ediyoruz.
0: SGK emeklisi ve
1: tam hedef kitle.
0: Zamanı, tam hedef kitle.
1: Tamam. O zaman ismi neydi babacığımızın?
0: Melih.
1: Melih Bey abimiz, amcamız, size sesleniyoruz. Herkesin isminde diyelim.
0: Doğru.
1: Melih Bey amcamızın avantajlarını konuşalım o zaman. Nelere sahip şu anda 29 Temmuz itibariyle 31 Aralık'a kadar? Melih Bey amcacığım, bu kampanya kapsamında trafik sigortasında %5 indirim. Şimdi tabii ruhsat sahibi işleten diyoruz. Babacığınızın, Melih Bey amcamızın adına bir araç varsa, hı hı, ve trafik sigorta yenilemesi bu 5 aylık dilime tekabül ediyorsa, demek ki trafik sigortası yenileme fiyatı alırken bu ilgili sigorta şirketi nezdinde gerekli girişler, emeklilik dijital kartı bilgileri de girilmek suretiyle fiyat alınırsa, normalde örnek veriyorum %5 indirimmiş ya trafik sigortasına, 10 bin lira çıkacaksa o sigorta şirketinde ne yapacak? %5 indirim uygulayacak. Bunu rakam, yani tabii ki her sigorta şirketinin kendinin kriterleri doğrultusunda, tabii ki belirli asgari ve azami limitler çerçevesinde bir takım fiyatlar çıkıyor trafik sigortasında. Bu sigorta şirketinin ne fiyat çıkıyorsa bunun üzerine %5 indirim yansıyacak. Melih Bey amcamız bunu bir bilsin. Ve onun tabii ki hani Melih Bey amca diyoruz ama bu herkese aslında hitap eden, SGK emeklilerine hitap eden bir durum bu. Devamında yine aynı şekilde ruhsat sahibi emekli kişi ise, yani Melih Bey amcamızın adına bir araç varsa ve kaskosu yoksa ya da yenileme zamanı bu 5 aylık dilim içerisine tekabül ediyorsa, demektir ki ne çıkacaksa bu kampanyayı düzenleyen sigorta şirketinin özelinde 10 bin lira çıkıyorsa yine diyelim, %10 indirim uygulayacak. Hani hasarsızlık indirimleri vesaire zaten işlenmiş oluyor ve ona göre bir fiyat çıkıyor. Yani ne çıkıyorsa 10 bin liraysa bu, bunun üzerinden ilaveten %10 bir indirim artı emeklilik kampanyası kapsamında yansımış olacak. Yani 10 bin yerine 9 bin ödeyecek. Ha, başka sigorta şirketi 8500 teklif vermiştir. Okey, o zaman ondan devam edersiniz. Ama bu kampanya yapan sigorta şirketinin indirimi sonrasındaki rakam daha cazip gelebilir diğerlerine göre ve gönül rahatlığıyla da ki sadece son derece büyük, en büyük sigorta şirketlerinin başında geldiğini de söyleyebiliriz, başlarında olduğunu söyleyebiliriz, kaskonuzu %10 indirimli olarak bu sigorta şirketinden yapmanız mümkün eğer SGK emeklisiyseniz. Bitmiyor ve devam ediyor. Konut sigortası, yani eviniz var ve bu evinizin sahibiyseniz, zaten zorunlu deprem sigortası, diğer bir ifadeyle DASK diye bilinen poliçeniz varsa bunu zaten yapmanız zorunlu, yer sahibiyseniz. Ama neydi zorunlu deprem sigortası? Sadece deprem riskine karşı binaya olan teminattır. Yani dekorasyon diyelim, içindeki muhteviyat, eşyalar vesaire, bunlar değil. Ve sadece depremle sınırlı. O zorunlunun yanı sıra aslında diğer olan bir sürü risk içinde ve sahip olduğunuz eşyalar varsa, içinde yaşıyorsanız mesela, bunlar içinde teminat istiyor iseniz, o zaman konut sigortası yapmanız icap ediyor. O halde ya da kiracı olabilirsiniz. Oturduğunuz evin içindeki eşyalar size aittir. O zaman sadece eşyalarınıza konut sigortası yapmalısınız. İşte bu şekilde konut sigortası yapacak olursa Melih Bey amcamız bu süre zarfında 10 bin lira çıkıyorsa %30 indirim uygulanacak ve 7 bin lira ödeyecek sadece. Yani %30 bir indirim emeklilere yönelik verilmiş bir avantaj var burada. Ciddi bir oran %30, kesinlikle bunu değerlendirmek, bilmek önem arz ediyor. Bitmiyor ve devam ediyor sağlık. En büyük harcama kalemlerimizin başında belki de sağlık gelir. Ve bu konuda da gerçekten çok iddialı ve özendirici, motive edici ve son derece teşvik edici bir indirim yine var burada. Tamamlayıcı sağlık sigortasında var. Eğer tamamlayıcı sağlık sigortanız var ve yeniliyorsanız bu 5 aylık süre içerisinde, bu durumda bu sigorta şirketinden aynı bu kampanya düzenleyen Türkiye'deki en büyük sigorta şirketlerinden biri olan bu şirkette sağlık sigortanız vardır ve yeniliyorsunuzdur. Sizin durumunuz mesela Hande Hanım. O zaman ne olur? %15'lik bir indirim geliyor. Örnek veriyorum. 30 bin liraysa yıllık yenileme gelen rakam, örnek veriyorum. Bunun üzerinden ilaveten %15 kadarlık bir indirim yansıyacaktır. Yani 30 bin liraysa %15 ne yapıyor? 4500. Demek ki 25.500 lira ödeyeceksiniz. Emekli iseniz, emekli olsaydınız. Bu tamamlayıcı sağlıkta, tabii ki özel sağlık değil. Tamamlayıcı sağlıkta yeniliyorsanız aynı şirketten, bu şirketten %15 zaten cebe koydunuz. Ama bir de diyelim ki bu sigorta şirketine siz yeni giriş yapıyorsunuz. Yani başka yerden belki tamamlayıcı sağlık sigortanız vardı. Bu sigorta şirketine aktardınız, geçişli yani transferli belideki haklarınızı da taşıyabilirsiniz tabii ki bu arada. Bir %15 zaten bir indirim hakkınız yine söz baki. Ama buna ilaveten üstüne artı %15 hoş geldiniz indirimi de var. Hoş geldiniz diyor size. Ne yaptı bu? %30. Yani yine aynı rakamı baz alalım diyelim. Yıllık 30 bin liraya tamamlayıcı sağlık sigortanızın primi çıktıysa %30'luk bir indirim ne yapıyor? 9 bin TL yapıyor. Yani 21 bin liraya geliyor.
0: Üçte biri yok.
1: Ya yani sağlık sigortanızı hele ki buradan sürdürürseniz başka yerde iken, bu şekilde hoş geldiniz indirimiyle birlikte bayağı iddialı bir hale geliyor. Hani bu konuda da bilgi sahibi lazım olmak lazım. Bu fırsatların da farkında olmak büyük bir kazanç getirebilir. Bitmiyor. Hep indirim değil. Bu indirim kısmını tamamladık. Yani trafik sigortasında %5, konut sigortasında %10. Özür diliyorum, kaskoda %10, konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlıkta yenileme ise %15, yeni girişse neredeyse bu sigorta şirketine %15 artı %15 daha %30'a geliyor. İndirimler buraya kadar. Daha ne olsun? Bitti mi avantajlar? Hayır, bitmedi. Daha devam ediyor. Yani bu ödeyeceğiniz yekünü düşüren unsurlardı. Bir de ne demiştik? Yaymak. Bir de diyor ki sen diyor eğer emekliysen SGK'dan İşte emeklilik dijital kartım var, doğrulanmış, sistem görmüş. Ben o zaman diyor, sana ne fiyat çıkıyorsa yüzde diyorum 12 eşit takside bölüyorum diyor bir de. Neyse o fiyat, yani vade farkı yansıtmaksızın 12 takside de bölüyorum sana diyor. Hem az öde hem de az az öde. Yaydı da yaydı.
0: Tam bence emekliye yakışır bir kampanya, evet, aslında.
1: Hele diyor ki ha sen, ben taksit yapmak istemiyorum. Ben yapayım geçeyim mi istiyorsun? Ona da var, bir iyiliğimiz var. %10 eksik öde o zaman diyor. Ne yaptıydık size mesela, tamamlayıcı sağlık dedik. 21'di. Dediniz ki ya bu kadar devlet bana SGK anlamında ayağı diyelim, böyle bir avantaj sağlamış. 21 bine gelmiş. Ben taksitlerle 12'ye bölünce 2100 değil 1800 mi öyle bir şeye geliyor. Ben 1800 neyse ayda ödemeyeyim de çat diye tek çekim kartımdan çekilsin. O zaman 21 bindi. %10 da oradan düş. 2100. Ne yapıyor? 18.900'e mi geldi? Bedava.
0: Kesinlikle.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Ya sağlık için bunlar konuşulmaması gereken rakamlar zaten, ciddi şekilde.
1: Ama siz de şimdi diyeceksiniz ki Selim Bey bu kadar övdünüz, iyi güzel de Melih Bey amca mesela girmek istiyor ama sen diyorsun ki 59 yaştan fazla normalde sağlık sigortası olmuyor. Evet. Bazıları 61, 63, 64'e kadar gidiyor.
0: Yani evet, bunca yıldır mesela ben birkaç kere denedim. Bununla alakalı kendi babam için konuşuyorum. Çıkan yerler oldu ama aşırı ücretler istendi.
1: Ha, yaşa istinaden yüksek gelecektir.
0: Gelecektir muhtemel olarak. Ama bazısı da biz bu yaştan sonrasına.
1: Bazısı işte 59'dan itibaren max 64'e kadar. O da 64'e kadar veren bir tane, iki tane belki veriyor zaten tamamlayıcı sağlığı, sağlık sigortasını. Diyeceksiniz ki 65 yaşındaki emeklimiz, zaten adam emekli yani belli ki yaşlı. Bu kadar güzel tamamlayıcı sağlıkta anlattığınız indirimleri, şunları bunları da nasıl yapsın bu kişi kendini sigortalı? Yaş haddi var. İşte buna da gelmiş bir güzellik, ama bayağı iddialı bir güzellik. Tam da Melih Bey amcamızın aradığı, sizin de uğraşıp da yapamadığınız. Diyor ki normalde ben 64'e kadardı ama bu kampanya kapsamında 70'e kadar, 70 dahil değil, 70'e kadar, örnek veriyorum 67 yaşında mı mesela diyorum, artık sigortalanma ihtimali mevcut demektir. Ha tabii ki mevcut şartlar geçerli. Neydi bu? İşte poliç öncesindeki mevcut rahatsızlıklar, kronik rahatsızlıklar hariç olur vesaire vesaire. Bunlarla ilgili değişen tabii ki bir durum yok. Ama sigortalanabilir bir durumda SGK emeklisi ise ve 70 yaşına daha gelmemişse, normalde 64'ten itibaren bu imkansızken, bu sigorta şirketinde en azından en uzunu oydu, 70'e kadar imkan var. Daha yeni mesela dün yanlış hatırlamıyorsam bir çalışma olmuştu. Yine böyle bir SGK emeklisi 65 yaşındaydı. Çıkan rakam ne kadardı? 60 binlerde mi ne çıktı yani? Tabii yaşa istinaden normalde 25-30 binlerde çıkarken orta yaşlar vesaire. Daha da genç, ara genç yaşlar, yani bebek çocuk demiyorum. Onlar da daha yüksek olur. Yani 20'lere kadar neredeyse gelebiliyor. Ama bu yaşlarda 60, 65, 70 bin son derece normal bir rakam zaten diyebilirim. O yüzden bu SGK emeklilerine yönelik bu anlamda da, yani girmesine imkan sağlayacak düzenlemeler de var. Bu avantaj gerçekten büyük. O yüzden bilenler bilmeyenlere duyursunlar. Hani varsa çevrenizde, hani SGK emeklisi ise, 70 yaşını da gelmemişse daha, yani yaptırın. Tamamlayıcı sağlık o kadar önemli bir güvence ki, hep anlatıyoruz.
0: Gerçekten evet. Çok iyi biliyor, o yüzden bunu söylemeye gerek yok.
1: O yüzden bu konuyu da söylemiş olduk. Bu müjdeleri anlatmış olduk. Her anlamda, hem miktarda %'li ciddi böyle kostaklı indirimler, ödeme şartlarında maksimum yayma. Zaten poliçenin kendisi 12 ay. Yani maksimum 12 ay taksit olabilir. Onu da yapmış. Kredi kartı tabii ki her zaman şart. Giriş imkanını da yaş olarak da o eşiği de 70'e çekmiş. Artık emekliler kağıdını bayram etsin.
0: Çok diyelim. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. İnşallah SGK emeklilerimizi, tüm dinleyicilerimizi ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konuydu. İnşallah değerlendirme fırsatı bulurlar. Yıl sonuna kadar da devam edecek bir kampanya olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız.

sıcak yaz günlerinden adım adım geçiyoruz. Daha da sıcak olacak birkaç gün daha ama sonra sanırım Marmara bölgesi için biraz daha serinleyecek hava. Tüm ülke genelinde de birazcık sıcaklıklar düşecek ama yaz aylarında konularımız genellikle sıcaklar çerçevesinde dönüyor. Bugün yine bu mevsimde yaz aylarında çocuklarda karın ağrısı varsa aman dikkat diyeceğiz sevgili anne babalar. Sebebi nedir? Altında yatan durumlar nelerdir? Bunlardan konuşacağız. Yine kilo vermek amacıyla bilinçsiz kullanılan ilaçlar son günlerde sıklıkla konuşuluyor. Çünkü can alıyor. Doğal yöntemlerle kilo kontrolü sağlayabileceğimizi, kimyasallardan uzak durmamız gerekeceğini söyleyeceğiz bugün sevgili dinleyenler. Bugünün ikinci konusu olacak. Yine yaz konularından bir tanesi. Havuz varsa hayatınızda ve tabii ki yaz aylarında havuza girmeyi seviyorsanız lütfen havuz keyfiniz hastanede bitmesin diyor uzmanlar. Yapılması gerekenleri sıralayacağız ve yine zamanımız kalırsa sevgili dinleyenler bugünün bir diğer konusu klima. Klimalar serinletirken bir yandan da tabii ki çok güzel, hoş, serin geliyor, soğuk geliyor ama sağlığımızı da aynı ölçüde bozabiliyor. Dikkatli kullanmak için neler yapabiliriz, bunlardan bahsedeceğiz.

Çocuklarda görülen karın ağrısı çoğunlukla basit nedenlere bağlı olsa da cerrahi müdahale gerektiren ciddi hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Şu yaz aylarında artan sıcaklık ve enfeksiyon riskiyle birlikte bu şikayetler daha sık görülmeye başlanmış. Çocuklarda karın ağrısının altında yatan nedenin mutlaka dikkatle araştırılması ve tedavi planının da buna göre belirlenmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Uzmanlar çocukluk çağında karın ağrısına neden olabilecek hastalıklar ve dikkat edilmesi gereken ciddi durumlar hakkında bilgiler vermişler. Çocukluk çağında karın ağrısında genellikle idrar yolu enfeksiyonu, ishal ve bağırsak parazitleri gibi ilaçla tedavi edebilecek nedenlere yol açıyor. Ancak karın ağrısına neden olabilecek yaklaşık 50 farklı hastalık var. Bu vakaların sadece %1 ila %3'ü cerrahi müdahale gerektiren durumlar. Ama yine de erken tanının hayati önem taşıdığını söyleyelim.

Sessiz ilerleyen bir tehlike var bu durumda. İnvajinasyon, cerrahi müdahale gerektiren karın ağrısı nedenlerinin başında akut apandisit ve bağırsakların iç içe geçmesi, yani invajinasyon geliyor. Özellikle bu durum daha çok süt çocukluğu döneminde görülebilir. İshal sonrası gelişebilir. Yaz aylarında bakteriyel ve viral ishallerin artmasıyla bu risk çok daha yüksek hale geliyor. Belirtileri tanımanız gerekir. İshal sonrası ortaya çıkan kıvranır tarzda karın ağrısı, kusma, karında sucuk gibi kitlenin hissedilmesi ve zamanla çilek jölesi şeklinde kanamalı dışkı görülmesi bu hastalığın, yani invajinasyonun habercisi olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden bir çocuk cerrahisine başvurmak, tedavi edilmediği takdirde bağırsakta kangren gelişebiliyor ve çocuğun genel durumu hızla bozulabiliyor. Tanıda kan tahlilleri, direkt karın grafisi ve karın ultrasonu yardımcı olabilir. Tanı konulduğunda ağızdan beslenme kesilip mideye tüp yerleştiriliyor ve sıvı elektrolit tedavisine başlanıp hasta birebir yakından ilgilenilmeli, izlenmeli. Tedavide önce invajinasyonun kendiliğinden açılıp açılmadığını takip etmek gerekiyor. Açılmadığı durumlarda radyoloji eşliğinde su veya hava redüksiyon yöntemleri uygulanıyor. Bu işlemlerde çocuk cerrahi ve deneyimli bir radyologla birlikte çalışması da çok önemli. Nadir durumlarda bağırsak dinlenmesi de yapılabilir. Cerrahi müdahale laparoskopik, yani kapalı ya da açık yöntemle yapılabiliyor. Laparoskopide bağırsakların dolaşımı sağlıklıysa işlem burada sonlandırılıyor. Açık ameliyatta ise iç içe geçmiş bağırsaklar elle açılıp dolaşımı bozulmuşsa bu kısım çıkarılarak sağlıklı uçlar yeniden bir araya getiriliyor.

Apandisit yaz aylarında çok daha sık görülen bir hastalık. Sevgili dinleyenler, yaz döneminde çocuklarda daha sık karşılaşılan bir diğer cerrahi durum apandisit. Kalın bağırsağın başlangıcında yer alan apandisitin iltihaplanmasıyla oluşan bu tablo genellikle göbek çevresinde başlayan ve sağ alt karna yerleşen karın ağrısıyla kendini belli eden bir durumdur. Ağrıya, iştahsızlık, ateş ve bazen kusma eşlik edebiliyor. Apandisit, öykü ve fiziksel muayene ile birlikte yapılan laboratuvar tekniklerinden ve ultrasondan sonra teşhis ediliyor. Bazı durumlarda bilgisayarlı tomografi de istenebilir. Tedavisi cerrahi, ameliyata açık ya da laparoskopik yöntemle yapılır. Patlamamış apandisit durumunda çocuk genellikle 1-2 gün içinde de taburcu ediliyor. Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Özellikle yaz aylarında karın ağrısı yaşayan çocuklar cerrahi olasılık göz önünde bulundurularak mutlaka dikkatle incelenmeli ve izlenmeli. Gerekirse tekrar tekrar muayene edilmeli ve klinik tablo yakından takip edilmelidir. Erken tanı ve doğru müdahale süresince ciddi komplikasyonların önüne de geçmek mümkün oluyor.

kilo verme amacıyla bilinçsiz kullanılan ilaçlar vücudumuza öyle zararlar veriyor ki sevgili dinleyenler, gerçekten hayal bile edemezsiniz. Zayıflama iğnelerinin son dönemde kilo vermek isteyen pek çok kişinin ilgisini çektiğini söylüyor uzmanlar. Bu durum birçok sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Diyabet tedavisi için geliştirilen iğneler iştahı azaltıp tokluk hissi verirken, beslenme ve diyet uzmanları iğnelerin herkes tarafından rastgele kullanmasının doğru bir yöntem olmadığını belirtiyorlar. Mide bulantısı, hazımsızlık gibi sindirim sistemi şikayetlerinin yanı sıra pankreas ve karaciğer fonksiyonlarını etkileyebilecek olası riskler de mevcut oluyor. Bu tedavilerin mutlaka doktor gözetiminde, kişiye özel planla yürütülmesi, aynı zamanda bazı meyvelerin ve doğal bileşenlerin de bu hormonu arttırarak iştah kontrolüne doğal bir destek olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Geniş geniş anlatmak gerekirse, sağlıklı ve doğal yoldan kilo vermek istiyorsak birkaç püf noktasına ihtiyacımız var. Uzmanlar da bunları tekrarlamışlar. Kilo verme yöntemleri arasında son dönemci sıklıkla gündeme gelen zayıflama iğneleri, hem kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin hem de dış görünümüne dikkat eden bireylerin çoktan ilgisini çekti. Aslında diyabet tedavisi amacıyla geliştirilen bu iğneler iştahı azaltıp uzun süre tokluk hissi sağlamaları sayesinde, evet, zayıflama sürecinde doğru bir yol olmasa da zayıflamaya yarıyor. Bu iğnelerin vücutta doğal olarak bulunan tokluk hormonu olarak bilinen GLP-1 adlı maddenin etkisini azalttığını ve taklit ettiğini, normalde yemek yedikten sonra salgılanan bu hormon beynimizde artık doyduk sinyali gönderiyor. Mide boşalmasını yavaşlatıyor ve pankreastan insülin salgılanmasını artırarak kan şekerini de dengede tutuyor. Yani hem iştahı azaltıyor hem de uzun süre tok kalmamızı sağlıyor. Bu mekanizmalar sayesinde kilo kaybına destek olunabilir, ancak bu iğneler herkes tarafından rastgele kullanılması hiç ama hiç doğru değil.

Kilo verici iğneler bilinçsizce değil, mutlaka ki doktor takibiyle ve kişiyle özel bir planla kullanılması gerekiyor. Herhangi bir ilaç kullanımından etkili ve güvenli bir sonuç almak için mutlaka doktor gözetiminde başlanması, tedavi sürecinin düzenli olarak izlenmesi gerekir. Zira mide bulantısı, hazımsızlık gibi sindirim sistemi şikayetlerinin yanı sıra pankreas ve karaciğer fonksiyonlarını etkileyebilecek olası riskler de mevcut oluyor. Organların sağlığını korumak adına gerekli laboratuvar kontrollerinin hangi sıklıkla yaptırılması gerektiğinin hekim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Şöyle söyleyebiliriz: hızlı kilo verdiriyor diyerek enjeksiyonlara bilinçsizce yönelmek yerine kişiye özel bir planlama ve tıbbi takip şart. Bu süreçte unutulmaması gereken bir diğer önemli konuysa hızlı kilo kaybının sadece yağ değil kas kaybına da yol açabileceği. Kas kaybı sadece güçsüzlük değil, aynı zamanda elmacık kemikleri, yanaklar ve gözaltı gibi bölgelerde de hacim azalmasına yol açacağı için sönük yüz olarak adlandırılan hastalıkla karşı karşıya kalıyor kişi. Hani böyle bir anda hızla hastalık derecesinde kilo verdiğinde böyle kişiler diyoruz ya, yüzün çökmüş, küçücük kalmışsın. İşte aslında bu oradaki kasların, kemik bölgesinin sönmesiyle sönük yüz olarak belirtiliyor. Yeterli protein, enerji ve kas koruyucu beslenme planı olmazsa kişinin bu zayıflığı hiçbir işe yaramayacak ve aslında bu durumda doğru kullanılmadığı için sürdürülebilirliği de kalmayacak. Bazı besinler GLP-1 hormonunu arttırarak kilo kontrolüne destek olabilir. İştah kontrolü altına almak ve zayıflamak sadece iğne tedavileriyle mecburiyeti yok. Son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiş ki doğal bileşenlerin vücutta GLP-1 hormonunun salımını arttırarak kilo kontrolüne destek veriyor. Bu sayede hem kan şekerimiz kontrol altına alınıyor hem de doğal sürdürülebilir bir destek sunuyor. Peki, yapılan bilimsel çalışmalar bazı koyu renkli orman meyvelerinin vücutta GLP-1 hormonunun doğal salınımını desteklediğini göstermiş. Özellikle yaban mersini, böğürtlen, ahududu, kızılcık, frambuaz gibi meyveler içindeki yüksek antiyosinin sayesinde dikkat çekiyor. Bu güçlü antioksidanlar yalnızca hücreleri oksidatif hasardan korumamakla kalmayıp aynı zamanda iştahı ve kan şekerini de düzenlediği için biyolojik süreçlerimize de gayet güzel destek oluyor. Doğal olan her şey zararsız değil tabii ki. Etkili olan her şey de herkes için uygun değil. Bazı araştırmalar göstermiş ki bu meyveler düzenli yenirse GLP-1 hormon salınımı artabiliyor. Ve bu da hem tokluk hem de kan şekeri dengesini koruyor. Ama renkleriyle cezbeden bu meyveler dengeli bir beslenme planı içinde kullanılmazsa bazı sorunlara yol açabilir. Zerdeçalın içindeki kurkumin bileşiği de GLP-1 salınımı üzerinde etkisi varmış. Ancak bu etkiyi gösterebilmesi için zerdeçalın yağ veya karabiberle birlikte yenmesi söyleniyor. Çünkü kurkumin emilimi tek başına oldukça düşük bir gıda. Zayıflama iğneleri de ya da doğal alternatifler hakkında her iki yaklaşımında bilimsel karşılıkları var. Önemli olan hangi yöntemin size için en uygun olduğunu bilimsel veri ve uzman kontrolünde geliştirmek. Doğal olan her şey zararsız değildir. Etkili olan her şey de herkes için uygun değildir. Bu dengeyi sağlamak ancak bilinçli bir planlamayla mümkündür diyelim.

Havuz keyfiniz hastanede bitmesin diyor uzmanlar. Mevsim yaz, havalar mevsim normallerinin çok çok üstünde gidiyor. Sıcak havaların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen birçok kişi rotasını özellikle büyük şehirlerde havuzlara çeviriyor. Ancak eğlenceli görülen bu serinleme yöntemi eğer hijyen kurallarına dikkat edilmezse sağlık problemlerine de yol açabilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler havuz kaynaklı enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasız. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları havuz sezonunun başlamasıyla birlikte hijyen kurallarına uyulması ve enfeksiyon risklerinin bilinmesi gerektiğinde de bulunuyorlar ve uyarılar yapıyorlar. Havuz suları uygun şekilde dezenfekte edilmediğinde virüs, bakteri ve mantarlar için üreme alanına dönüşür. Bu mikroorganizmalar suyla ya da yüzüyle temas yoluyla vücuda girerek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar havuzların ortak kullanım alanlarının su yutma, cilt teması, havuz kenarındaki yüzeylere temas yoluyla mikropların vücuda kolayca alınabileceğini belirtiyorlar. En yaygın havuz enfeksiyonu ne? Uzmanlar şunu söylemiş, havuz suyu ne kadar temiz görünürse görünsün mikroskobik düzeyde risk olabilir. Bu yüzden enfeksiyonlara karşı hem bireysel hem de kurumsal önlemler mutlaka ki alınmalı. Hijyenik olmayan havuzlar özellikle şu sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Dış kulak enfeksiyonları, yani yüzücü kulağı havuz suyu kulağın içine birikerek bakterilerin çoğalmasına sebep olabilir. Mide bağırsak enfeksiyonları, su yutulmasıyla rotavirüsü, E. coli gibi bakteriler sindirim sistemimize geçebilir. Göz enfeksiyonları, özellikle konjonktivit, klor dengesizliği ve mikroplar gözde tahrişe neden olabilir. Cilt mantarları, siğiller, ıslak ve ortak alanda kullanılan çıplak ayakla dolaşmak mantar ve HPV bulaşmasını da kolaylaştırıyor. İdrar yolu enfeksiyonları özellikle kadınlarda sık karşılaşılan bir durum. Solunum yolu enfeksiyonları, havuz ortamındaki buhar ve klor gazı solunum yollarını da etkileyen durumlarda oluyor, özellikle kirli havuzlarda. Havuzlardan bir bulaşan bir diğer tehlike de hepatit A sevgili dinleyenler. Kirli havuz suları yoluyla bulaşabilecek en önemli enfeksiyonlardan bir tanesi de hepatit A. Dışkıyla kirlenmiş sularda uzun süre canlı kalabilen bu virüs ağız yoluyla vücuda girebilir. Özellikle kalabalık ve hijyenik koşulları yeterli olmayan havuzlar çok daha riskli. Hepatit A virüsünden korunmak için hijyenik havuz tercihinin yanı sıra bireysel olarak önlem alınmalı. Hepatit A'ya karşı bağışıklılık sendromunun kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla hepatit A antikoru testi yapılarak kişinin bağışık olup olmadığı da mutlaka gözlemlenmeli.

Çocuklarda daha fazla risk altında bu konuda sevgili dinleyenler. Bağışıklılık sistemleri gelişmiş olan çocuklar hafız enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız. Su yutma alışkanlıkları ve hijyen kurallarına yeterince uymaları enfeksiyon riskini de artırıyor. Uzmanlar çocukların havuza girmeden önce mutlaka duş alması, ağız ve göz teması yapmamaları, su yutmamaları konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Ayrıca küçük çocuklarda mayo yerine yüzme bezi kullanımı da tercih edilebilir. Hijyenik havuz seçimi de önemli, hayati bir önem taşıyor. Görsel olarak temiz görünen havuzlar her zaman güvenli olmayabilir. Kullanıcılar havuz tercihi yaparken bazı kriterlere mutlaka önem göstermek gerekiyor. Mesela klor seviyesi düzenli ölçüm yapılmalı. 1 ila 3 ppm arasında olması gerekiyor. Havuz suyunda bulanıklık asla olmamalı. Havuz kenarında ve zemin kaygan veya yosunlu olmamalı. Duş ve ayak dezenfeksiyon alanları mutlaka olmalı ve filtrasyon sistemleri aktif ve temiz olması gerekiyor. Uzmanlar hijyen belgesi olmayan, kalabalık ve filtreleme sistemi düzgün çalışmayan havuzlardan uzak durulması gerektiğini belirtmişler. Ne gibi önlemler alabiliriz? Yazın serinlemek uğruna sağlığı tehlikeye atmamak gerekiyor. Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alın. Yüzücü gözlüğü ve bone ve uygun mayo kullanın. Havuzdan çıktıktan sonra kulak içi iyice kurulansın. Terliksiz asla havuz kenarında yürümeyin. Su yutmamaya özen gösterin. Çocukları sürekli gözlemleyin. Ciltte açık yara varsa asla havuza girmeyin. Havuz sonrası mutlaka temiz kıyafetlere de geçmeniz gerekiyor. Uzmanlar sevgili dinleyenler, basit gibi görünen bu önlemlerin aslında birçok enfeksiyonun önüne geçmesini sağladığını belirtiyorlar. Yaz aylarını sağlıklı geçirmek için bu şekilde bunlara dikkat etmek de önemli. Yazın keyfini çıkarırken sağlığımızı riske atmayalım. Havuz enfeksiyonları hem bireysel hijyen hem de doğru tesis seçimiyle önlenebilir. Özellikle çocukların korunması bilinçli ebeveynlik ve düzenli kontrolle mümkün oluyor. En büyük risk farkında olmamaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu yaz önlemi elden bırakmayın diyor uzmanlar ve havuzların görünmeyen tehlikelerine karşı da bizleri bir kez daha uyarmışlar.

0: Çok fazla serinleten konulardan değil, sıcaklarda neler yapmamız gerektiğinden konuştuk bugün sevgili dinleyenler. Ama yerken, içerken, dengeli beslenirken mutlaka dikkatli olun. Özellikle yaz aylarında hastalanma riskleri çok daha fazla. Sıcakların artışıyla gıdaların bozulmasının hızı çok daha fazla, ilaçların bozulması çok daha fazla. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor, özellikle ailede anne babaların. Çocuklara verdikleri yiyecekler, içecekler, ilaçlar mutlaka kontrol altında da tutulmalı. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik bugün. TGRT FM'de, benim ailemde, ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikaları sizlerle paylaşacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.
1: Şimdi reklamlar. Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Güvenlik kamerası kayıttaydı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Bayrak yakan 31 yaşındaki şüpheli kameralardan tespit edilerek yakalandı. Adliyeye götürülürken gazetecilerin sorularını ise cevapsız bıraktı.
5: Neden böyle bir şey yaptınız?
4: Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada zanlının ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verilmesi nedeniyle bayrağı yaktığını öne sürdü.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle yeniden sizlerle birlikteyiz saat başında. Değerli izleyenler, Türk siyasetine damga vuran AK Parti bugün kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu konuşmayı tarihi olarak nitelemişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam hangi mesajları verecek?
1: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: AK Parti kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Gözler Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. AK Partili isimler bu konuşmayı tarihi olarak niteliyor. Erdoğan'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti çeyrek asrı devirdi, 25 yaşına girdi. Ankara Millet Bahçesi dev kutlama için hazırlandı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır.
2: Gözlerse Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel hazırlanan T şeklindeki sahnede olacak. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğu, atlatılan badireleri, aşılan kritik eşikleri AK Parti'nin bugüne nasıl geldiğini anlatacak. Sadece geçmişin değerlendirmesi değil, geleceğin yol haritasını da açıklayacak. AK Parti'nin vizyon belgesini ilan edecek, gelecek 10 yıla istikamet çizecek.
1: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan.
2: Gündemi de es geçmeyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde aşılan tarihi eşik, bölgesel krizler, dış politikadaki yoğun diplomasi ve iç siyaset, hepsine ayrı parantez açması bekleniyor.
1: Ailesi diş, ömür vakfetmiş, canla başla.
2: Erdoğan'ın konuşmasını dev organizasyonda 100 bin kişi de canlı izleyecek.
4: Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler.
0: Terörsüz Türkiye için tarihi yasa çıktı. 81 il valisi teyakkuza geçti. Dezenformasyona, provokasyona izin verilmeyecek. İç güvenlik zirvesinde mülki amir ve güvenlik yetkililerine azami hassasiyet talimatı verildi.
5: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
6: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88.
2: Tarihi yasa çıktı, gözler sahaya çevrildi, iç güvenlik zirvesi gerçekleştirildi, yeni dönemin yol haritası şekillendirildi. Kurumlar arası eşgüdümün artırılması ve sahadaki yetki sınırları kritik güvenlik toplantısında masaya yatırıldı.
7: Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk.
2: Güvenlik zirvesine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. 81 il valisi ve güvenlik bürokrasisi de zirveye katıldı. O zirvenin arka planında verilen talimatlar netleşti. Sahada provokatif eylem ve gerilimlere fırsat verilmeyecek. Azami hassasiyet gösterilecek.

0: surette menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: Tarihi yasa çıktı. Terör örgütü silahları eksiksiz teslim edecek, tamamen tasfiye edilecek. Bu süreçte güvenlik haritası yeniden şekillendirilecek. Ancak zafiyete yol açabilecek en ufak taviz verilmeyecek.
2: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
1: Türkiye gazetesi güvenlik kaynaklarından yeni dönemin şifrelerini aldı. Buna göre terör tehdidi tamamen kaldırılacak. O bölgelerde bazı kontrol noktaları birleştirilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içi ve sınır ötesindeki güvenlik operasyonlarını kesintisiz sürdürecek.
3: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
1: Güvenlik kaynakları asker çekiliyor, üst bölgeleri boşaltılıyor ve teröristlere müdahale edilmeyecek şeklindeki iddialar doğru değil diyor. Tam tersine bu aşamada harekat bölgelerinden asker çekilmesi söz konusu değil. Hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılması planı da yok.
4: Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
1: Bununla birlikte güvenlik yapılanması şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Bazı üst bölgelerinin birleştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması değerlendirilebilecek. Ancak güvenlik kaynakları böyle bir düzenleme geri çekilme olarak yorumlanamaz uyarısı yapıyor. Sadece daha etkin ve bütünleşik bir yapılanmaya geçileceğinin altını çiziyor.
2: Bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
1: Güvenlik kaynakları sosyal medyada Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek şeklinde dezenformasyon yapıldığına dikkat çekiyor. Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele kesintisiz ve kararlı sürecek mesajı veriyor. Siyasi süreçte güvenlik sorumluluğu farklı başlıklar olarak değerlendiriliyor.
5: Milletimiz müsterih olsun. Asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
1: Ankara, Irak'ta silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısını da dikkatle takip ediyor. Irak hükümetinin silah toplamaya başlamasını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.
6: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında çıkan cinsel taciz iddiası gündemi sarsmıştı. Milletvekilini darbeden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. CHP'den de Yazgan için karar gecikmedi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
7: Kalk araç şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
8: Hayır,
7: belini tamam, baskınmış.
8: Tamam. Ay, tamam bırak.
1: Taciz skandalıyla gündeme gelmiş, tekme tokat darp edilmişti. Olayın yankıları sürerken ifadeler ortaya çıktı. Tepkilerin odağındaki vekil içinse CHP'den ihraç hamlesi geldi.
8: Öyle alışmış
7: işte.
8: O şimdi yarın sabah haberlerde izlesin. Ben sana ne yaptım be? İnsanlık yaptım. Yazıklar olsun be. Küf sana.
1: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan.
8: Ben gene o kadar iyi bir insan diyebildim.
7: Ya neresi onun iyiliği?
8: Ben öyle işte bildim.
7: Bir de Atatürk'ü partisiyle.
1: 39 yaşındaki vekilin adı vahim bir skandala karıştı. O skandalın adı cinsel tacizdi. İddiaya göre Yazgan doğum günü sonrası ortak arkadaşlarıyla gittiği evde Tuğba Akay'a cinsel taciz içeren sözler sarf etti.
9: Ne çekmiyorsun?
8: Çekmiyorum.
9: Evet.
8: Bir şey çekmemi vurdun farkında
9: Allah
8: mısın?
9: Allah
8: niye vurdun ki bana?
9: Allah
8: ben.
1: Olaylı gecede Ahmet Baran Yazgan, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci tarafından tekme tokat darp edilmişti. Görüntüler üzerine Aka, Deligöz ve Şeleci gözaltına alınmıştı.
7: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
8: Belini
7: tamam, baskınmış.
8: Tamam. Ay. Hayır tamam bırak.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Yazgan'ın savunma için genel merkeze çağrıldığını duyurmuştu. Sarı X hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
10: Otururken Ahmet Baran Yazgan Tuğba'nın elini tutmaya, bacağına dokunmaya çalışıyordu. Tuğba bunlardan çok rahatsız oluyordu. Olay sırasında Ahmet Baran Yazgan'la aramızda yaşanan arbedede ben kendimi ve kızları korumaya çalışıyordum. Küfür etmiş olabilirim. Tehdit etmedim, çıkmasını engellemedim.
1: Taciz korkusunu yaşayan Tuğba Akay ise yaşadığı o anları anlattı.
11: Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engeli olmak isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Ahmet Baran'ın el ve bacaklarıma dokunmaya çalıştığını arkadaşlarıma anlattım. Ahmet Baran'ın gitmesini istedim. Kızımın yanında bu hareketlerinden rahatsız.

0: soluyordum.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Ahmet Baran Yazgan'la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan re'sen soruşturma başlattı.
2: Ben vekilim değil miyim? Buyurun.
3: İsrail bağlantılı karanlık hesaplar, kara para aklama, yolsuzluk, yurt dışına para kaçırma. Bu iddiaların odağındaki suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in FETÖ elebaşısının cenazesine özel heyet gönderdiği ortaya çıktı. Kuriş saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. İşte operasyonun perde arkası ve şaşırtan detaylar.
4: Tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
5: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
1: 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Alihan Kuriş polisi atlatmak için cep telefonunu ikametinde bırakıp başka bir adrese geçti. Saklandığı ikinci evdeki gizli bölmede yakalandı.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi.
1: Alihan Kuriş suç örgütü hakkında dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kara para aklamaya kadar pek çok iddia var.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 21-26, Ankara 14-28, İzmir 22-33, Bursa 16-28, Konya 16-29, Afyon 14-28, Denizli 20-32, Antalya 27-33, Adana 26-34, Zonguldak 20-24, Samsun 21-25, Trabzon 19-25, Kayseri 14-28, Erzurum 14-24, Gaziantep 23-32, Diyarbakır 25-35 ve Şanlıurfa 24-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Bellevi-Tireil yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ölüm acısı zordur. Ahmet Mekki Efendi bir günkü vaazında konuşurken ölümden açılmıştı mevzuda. Biri ona sordu ki, efendim, bu insanlar acaba can verirken ne kadar acı duyar? Cevaben buyurdu ki, ölümün en hafifi öyle şiddetlidir ki mümkün olmaz tarifi. Ne zaman ki bir kişi gelse ölüm haline, sanki konur iki dağ omuzu üzerine. İğnenin deliğinden çıkacak ruhu sanır. Yerle gök birleşir de o arasında kalır. Can vermenin acısı fazladır hatta şundan, insana 70 defa kılıç vuruluşundan. Fakat mümin görerek huri ve melekleri, onların zevkiyle duymaz bu elemleri. Daha da şiddetlidir lakin kabir azabı. Hiç kalır buna göre can verme ızdırabı. Çünkü kabir yakındır ahiret hayatına. Benzer azapları da ahiret azabına. Bu kabir azabı da böyle çok şiddetliyken, hiç kalır mahşerdeki azaplara nispeten. Bir damlanın deryaya nispeti nasıl ise, bunlar da birbiriyle edilmez mukayese. O meydanda 1000 sene bekleşirken insanlar, güneş bir mızrak boyu yaklaşıp halkı yakar. Bir ayağın üstünde bulunur 1000 bir ayak. Günahlarına göre tere batar cümle halk. Öyle çok sıkışır ki kâfirler izdihamdan, temenni ederler ki kurulsa hemen mizan. Derler ki hesabımız görülse de hemence, şu sıkıntılı halden kurtulsak bir an önce. Halbuki bilmezler ki, bitince sual hesap, başlayacak bu sefer daha elim bir azap. Çünkü girecekleri cehennemin ateşi, öyle şiddetlidir ki, bulunmaz asla eşi. Mahşer meydanındaki acı ve sıkıntılar, cehennem azabının yanında hiç kalırlar. Bir kum taneciğinin kainata nispeti ne ise öyle çoktur cehennemin şiddeti. Oradan bir kıvılcım dünyaya düşse eğer, onun hararetinden bu dünya erir biter. Hem kalmaz bir kararda azaplar cehennemde, gün geçtikçe şiddeti durmadan artar hem de. Kalbinde zerre kadar doğru imanı olan, cehenneme girse de çıkarılır sonradan.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ana babanın rızası. Allahü Teala'nın rızası dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allahü Teala'nın gazabı dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim.'' Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan ne bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan birisi gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir. Onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Efendim, ismim Mustafa Zengi. Ankara'da oturuyorum. Sizlere yaklaşık 50 sene kadar önce yaşadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. O zamanlar gençtim. İstikbale ümitle bakabiliyordum. Şimdi ise bütün düşüncem imanla bu fani dünyadan göçüp gidebilmek. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Neyse efendim, asıl mevzuya geleyim. Sene 1944. Rahmetli babam askerden yeni dönmüş olan abimle beraber bir ayakkabıcı dükkanı açmıştı. Böylece 9 kardeşimle beraber 12 nüfuslu ailemizin geçimini temin edeceklerdi. O yıllar ekmeğin karneyle verildiği yıllardı. O zulmet günlerini, halkın ekmek peşinde sefil olduğu zamanları burnumun direği sızlayarak hatırlıyorum. Bir tane ekmek almak için karne çıkarmak, ekmek alacak parayı bulmak ve gidip fırından ekmeği almak gerekiyordu. Bu da başlı başına bir çile, bir dertti inanın. O zamanlar evler aranıyor, evde un, tahıl ne varsa hepsi alınıyor. İnsanlar günde çeyrek ekmeğe mahkum ediliyordu. Her şey karneye tabiydi. Şehir hayatı böyleydi de köy hayatı sanki farklı mıydı ki? Köyde de ekin daha tarladayken tarla ölçülüyor ve bu tarladan şu kadar buğday elde edilir diyerek onun vergisi borç olarak zavallı köylünün sırtına yükleniyordu. Tarladan ekin çıksın çıkmasın, mevsim kurak geçsin geçmesin hiç fark etmezdi. Artık o kadar buğdayı devlete ödemek zorundaydı köylü vatandaşlar. Hangi birini anlatayım o günleri? Eğer kuraklık olur da arzu edilen mahsul elde edilemezse zavallı köylünün ineğini, koyununu satarak devlet olan borcu miktarındaki buğdayı bulup devlete veriyordu. Hatta size bir örnek anlatsam tüyleriniz diken diken olur. Bir komşumuz vardı. İnanın kendi öz kızını hem de kum olarak bir teneke buğday karşılığı gelin olarak göndermişti. Rahmetli babam 1944 senesinde köylerde vazifelendirilmek üzere ambar memuru alındığını duymuş, beni yanına çağırdı.
2: Oğlum Mustafa, beri gel hele.
1: Buyurun babacığım.
2: Güzel evladım, ambar memuru olarak çalışır mısın? Devlet kadrolarına bugünlerde memur alıyorlarmış. Hem yaz tatilini değerlendirmiş olur hem de aile bütçesine katkıda bulunursun.
1: Siz nasıl uygun görürseniz.
2: 75 lirada maaş veriyorlarmış.
1: Peki ambar memuru olmak için ne yapmak lazımmış?
2: Bu işle ilgili devlet dairesine bir dilekçe vereceksin.
1: Tamam, yarından tezi yok, gidip müracaat edeceğim babacığım. Ertesi gün bir dilekçe yazarak devlet dairesine gittim. Dilekçemi alarak 3 gün sonra gel dediler. 3 gün sonra gittiğimde hangi köye tayin olduğumu söylediler. Köy yayan olarak 10 saatlik yoldu. Ertesi gün sabah erkenden yayan yola düştüm. Cahillik işte. 10 saatlik yola yayan çıkılır mı? Ben giderim diyerek yola çıktım. Bir saat kadar gittikten sonra bir at arabasına rast geldim. İhtiyar bir amca sürüyordu arabayı. Selam verdim, beni arabaya aldı. Birkaç saat beraberce seyahat ettik. Sonra bir yol ayırımında beni indirerek gideceğim istikameti gösterdi. Ben tekrar yaya olarak yola devam ettim. Bir jandarma karakolun önünden geçerken Assubay Başçavuş beni çağırdı.
2: Hey delikanlı, nereden gelip nereye gidiyorsun?
1: Komutanım, ben ambar memuruyum. Yeşildere köyüne gidiyorum.
2: Gidecek daha çok yolum var. Gel beraber yemek yiyelim, sonra devam ederiz.
1: Teşekkür ederim, zaten acıkmıştım. Jandarma karakolundan ayrıldıktan sonra yine epeyce yol yürüdüm. Kümeler isimli bir köyden geçerken birisinin bana seslendiğini duydum. Baktım, babamın arkadaşı olan okul müdürü Şevket Bey.
3: Mustafa!
4: Aa, Şevket amca, siz misiniz?
3: Buraya gelsene.
4: Aha, peki.
3: Nereye gidiyorsun?
4: Yeşildere köyüne ambar memuru olarak vazifelendirildim. Şimdi oraya gidiyorum.
3: Ya, demek ambar memuru oldun. Ben o köyü de içine alan bölgenin kontrol müdürüyüm. Sen gece olmadan köye ulaş. Ben yarın gelir sana yapacağın işleri tarif ederim. Hadi durma, hemen yola düş.
4: Peki, akşam olmadan köye ulaşırım.
1: Neredeyse güneş batmak üzereydi. Ben yorgun argın yola devam ederken akşam oldu. Tam bu esnada sürüsünü köye götürmekte olan bir çobana tesadüf ettim.

0: Selamün aleyküm çoban kardeş.
1: Ve aleyküm selam arkadaş. Nereye gidiyorsun akşamın bu vaktinde?
0: Yeşildere köyüne gidiyorum.
1: Ben Yeşildereliyim. Seni hiç tanımıyorum. Yoksa devlet memuru musun?
0: Öyle. Ambar memuruyum.
1: Demek ambar memuruz. Bakın memur bey, size bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyleyeyim.
1: Ruslar gelip ekmeğimizi alsalar bu kadar olmaz. Hiç olmazsa bir defa alır ve giderler. Ama sizler çoluğumuzun çocuğumuzun yiyeceğini bile alıyorsunuz. Bu yapılan bir değil beş değil. Bu ne zulümdür memur bey?
2: Çobanın sözleri bir ok gibi saplandı kalbime. Ben ambar memurunun ne iş yaptığını nereden bileyim? Fakat çobanın söylediklerinden çok etkilendim. İçime bir hüzün çöktü. Hiç sesimi çıkarmadım. Çoban da başka bir şey demeden beni köye götürdü ve muhtarın evini gösterdi. Muhtar herhalde alışkındı. Benim gibi köye gelip giden memurlara ki hemen yatacak bir yer gösterdi. Yemek falan yemeden aç karnına yattım. Sabah kalktığımda muhtarın hanımı bana yoldan elinde bir tepsiyle geçmekte olan bir kadını gösterdi. Ve şu kadının ardından git, yemeği bugün onlarla yiyeceksin dedi. Ben gene şaşırarak kadının peşinden gitmeye başladım. Tekrar bir gariplik çökmüştü içime. Bu yaşa kadar hiç yalnız başıma kalmamış, hiç gurbet görmemiş, başkasının sofrasında yemek yememiştim. Kadın bir harman yerine ulaşınca orada çalışanlar için sofra hazırladı. Ben de selam verip sofraya oturunca takip ettiğim kadın başladı bağırmaya.
3: Ambar memuruysa ambar memuru. Bize ne? Devlet maaş veriyor. Niye soframıza gelip iki lokmamızı ortak oluyor? Memurlara yemek verme sırası her gün mü bizde?
0: Bu lafların hepsi bana herhalde. Ablacığım bir yanlışlık var zannederim. Muhtarın karısı sizinle gelmemi söyledi. Onun için geldim. Yoksa ne diye sofranıza yemeğinize ortak olayım?
3: Kim gönderirse göndersin. Bana ne?
0: Ben de gidiyorum zaten. Bu kadar laftan sonra yemek yiyeceğim, aç kalırım daha iyi.
2: Ve aç karnına ayrıldım harman yerinden. Köyün yakınında yüksekçe bir tepe vardı. Oraya çıktım. Başladım düşünmeye.
0: Demek ambar memuru diye buraya gelenler hep köylünün yediğini işine ortak oluyorlarmış. Ben nereden bileyim? Ben buraya niye geldim ki? Ne işim vardı buralarda? Ambar memurluğu yerin dibine bassın. Hemen evime dönmeliyim. Ya Şevket Bey ne olacak? Aman köyün etrafında dolaşır derelerden giderim. Ona gözükmem. Böylece Şevket Bey'e hesap vermekten de kurtulurum. Ah, şu karşıdan gelen Şevket Bey'e benziyor. Beni görmeden buradan sıvışayım.
4: Mustafa! Nereye gidiyorsun?
0: Bekle.
4: Geri dön!
0: Bekle. Belki geri dönerim. Yürü Mustafa, bir an önce buradan uzaklaş.
2: Şevket Bey'e yakalanmadan tepeden ayrıldım. Hiç arkama bakmadan tekrar yola düştüm. İki gündür zaten açtım. Bu halde yolu nasıl bitireceğimi aklıma bile getirmiyordum. Bütün düşüncem bir an evvel eve ulaşmaktı. Hem bu sefer geldiğim yoldan değil dağ yolundan dönüyordum. Yolda tesadüf ettiğim köylülerden yiyecek de isteyemiyordum. Sadece su içerek birkaç kilometre gittikten sonra halsiz düştüm. Biraz dinleniyor, biraz yürüyordum. Gece olduğunda bir kovuk bulup orada uyudum. Şehre geldiğimde yorgunluktan bitap düşmüştüm. Ailem beni karşılarında gördüklerinde çok şaşırdılar. Olanı biteni anlattığımda bana hak verdiler. Bir daha da öyle bir işe teşebbüs etmedim. Şimdi aradan yıllar geçti. Babam ve ağabeyim rahmetlik oldular. Ama ben gençlik senelerimi hiç unutamıyorum. Allahu Teala öylesi kıtlık başlık yıllarını bir daha göstermesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen telefon, özür diliyorum, sorular var. Telefon ağzımız alışmış.
1: Doğru, telefonla da
0: telefonla gelip yazdıranlar var.
1: Yazdıranlar oluyor. Evet.
0: Yazılı olarak sorular var bugün. Telefonu almayacağız. Şimdi ilk soru şöyle hocam. 80 yaşlarında bir komşumuz vefat etti diyor.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bir konuşmasında namaz kılmasını bilmediğini söylemişti. Bir kadın bu, vefat eden. Ama cömert biriydi. Fakat dışarıda başı açıktı. Bu komşumuzun iskatını yapalım mı? Yaptıralım mı veya?
1: Efendim, şimdi namaz kılmasını bilmiyorum demiş olabilir. Yani ne maksatla söyledi onu bilmiyoruz. Eğer oruç tuttuğunu falan görenler varsa bu iman alametidir. Hem günah işliyor, işlemeyen var mı? Hele bu zamanda günahın içine düşmeyen var mı? Yani tam kafirler de cömert olabilir. Fakat cömertlere Cenab-ı Hak sonra ömürlerinin sonlarına doğru hep fırsat çıkartır. Tövbe istiğfar etmeleri, iman etmeleri için, kafirse Müslüman olması için fırsatlar çıkarır. Dolayısıyla net bir şekilde onu biz bilmiyoruz. Yani iman alameti belli olan bazı şeyler varsa onları düşünerek, yani ben Hristiyanım, Yahudiyim, dinsizim, ateistim demediği müddetçe Müslümanım diyorsa hüsnü zannederek iskatı yapılabilir.
0: Bu soru soran dinleyicimiz kardeşine demiş ki, biz bu komşumuz namaz kılmaz da iskatını yaparsak ya boşa giderse yaptığımız iskat
1: yok
0: demiş. Hani gıybetini mi ettim falan gibisinden
1: yok
0: düşünmüş.
1: Onun şeyi yok. Biz mesela Kur'an-ı Kerim okuruz, iskatını yaparız, göndeririz. Karşı taraftaki buna, hani ölen kimse layık değilse ulaşmaz zaten. Biz ne yaparız? Hüsnü zannederek onun kurtulması için o sebebe yapışırız. Bir sevabımızı alırız.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, başka birisi için büyü yaptırmış. Ama ölsün diye.
1: Tövbe yarabbim.
0: Büyü yaptırmış. Şimdi o ki, bu soran dinleyicimiz de diyor ki, böyle büyü olur mu diyor. Yani hani birisi birini ölsün diye, ona şey, yani onu öldürmek için, neticede Allah-u Teala'nın takdiri değil midir?
1: Şimdi piyasada kıyamet, İmam-ı Rabbani'nin sözleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zamandır buyuruyorlar. Başlamıştır buyuruyorlar. Dolayısıyla kıyamete doğru gittikçe de kalite düşüyor. Ne demek o? Akıl fukarası çoğalıyor. Dinen fakir değil de akıl fakirleri çok. Anlayışı kıt. Dolayısıyla nefsiyle hareket edenler. Hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, tam İlmi Hasad Tebedi kitabını hazırlayan zat bir gün bir talebesine buyurmuşlar ki, ya kardeşim buyurmuşlar, eskiden nefsi tarif etmek zordu ama şimdi kolay buyurmuşlar. Bu talebe de şaşırmış, nasıl ki falan diye. Sokaktaki yürüyen insanlara bakın buyurmuşlar. Hepsi mücessem nefs. Nefs nasıl bir varlık? Ha işte bu insanlar gibi. Hakikaten öyle. Sokaktaki insanlar hep nefsine tabi olarak mücessem, cisimleşmiş. Nefs. Hepsi.
0: Hepimiz yani.
1: Hepimiz. Hep ben diyor. Böyle olunca şeyde işte hani bir seferinde de öyle buyurmuşlar. Direksiyona geçince nefs azar. Yani mücessem hale gelir. Hakikaten öyle ya. Yollara bir bakıyorsun. Adam mesela yan yoldan çıkacak. Senin onun yanından bir boşluk varsa oradan girersen sanki kendisi düz yoldan gidiyormuş, sana bağırıyor. Dağıt dağıt, niye giriyorsun oradan? Sanki oraların tapusu kendisine verilmiş gibi. Öyle mi? Acayip garip bir şey yani. Akıl fukarası çok. Böyle akıl fukarası çok. Nefsine de aynı şekilde yenik olan çok olunca, dolayısıyla bu nefsine yenik olan insanları, bunlardan nefsi biraz daha kuvvetli olanlar tokatlıyor. Gel gel diyor, sen diyor Osmanlı Mustafa Togöz'ün ölmesini mi istiyorsun? Gel ben sana büyü yapayım, hallederiz. Tosla şuraya 500 lira 1000 lira biz hallederiz. Ölümüne yaparız falan. O da zaten dünden razı. Öyle mi? Olur mu? Olur. Al 1000 lirayı. Tabii bizdeki salak da senin gibi salaklar olmadıkça biz kimi tokatlayacağız? Ya atacak cebine. Yoksa Allah-u Teala dilemedikçe ne büyü tesir eder, ne ilaç tesir eder. Çünkü kitaplarda yazıyor. Sadece tebedinde geçiyor. Büyü de aynı şekilde Allah-u Teala bir güç kuvvet verirse olur. Yoksa olmaz. Belli sebeplere yapışır. ve onu yapan kimse ben istediğimi bununla elde edin diye kafir olur zaten. Müslüman büyüyle de zaten uğraşmaz. Yok domuz büyüsüymüş, papaz büyüsüymüş, öldüresiye büyüsüymüş, bilmem ne sabunundan yapılmış da bilmem ne çamurundan yapılmış. Neden yaparsan yapsın. Adı büyüdür bu netice itibariyle. Tam İbn-i Said-i Tebidi kitabında da büyüyü çözmek için bildirilenlerde okunması gerekenlerde yazılmış, çizilmiş. Onlar okuduğu zaman biiznillahü teala insanlar Allah-u Teala çaresiz bırakmamış. Orada çaresiz okununca biiznillahü teala da çözülüyor. Onun için efendim bunlara aldırmamalı, böyle söyleyenlere de inanmamalı.
0: Böyle yapanların mesuliyeti yok mu?
1: Yapan bu şekilde böyle
0: düşünüyor. Yaptıran düşünün. Ve yapan.
1: Şimdi ikisini de katmış kitapta. Böyle söylüyor adam. Karşıdaki de buna inanıyor. İkisinin de imanı gider. Kafir olur yani. İkisi de imanı gider, kafir olur. Zaten Mustafa Bey, şimdi bir kimseye ne kadar kızarsa kızsın, kalbinde imanı varsa... Ya bırak insanın öldürmesini, bu aynı şekilde bir sivrisineği bile öldürmeye cesaret edemez. Niye? Çünkü onun da sahibi var, yaratanı var. Nasıl öldüreceksin ki?
0: Karı kocayı birbirinden ayırmak için aralarına soğukluk mesela yapılıyor yani.
1: Yapılıyor.
0: Bırakın öldürmeyi, bu bile şey.
1: Bu bile çok büyük cinayettir şey. Ve Allah Teala korusun. Bunu bu şekilde böyle yapmak iman tehlikeye sokar. İmanı götürür
0: ifadesi yazılır. Habis olur insanlar demek ki, bunu düşünebilen.
1: Evet. Hani rahmetli Necip Fazıl Kısaküre'nin ifadesi çukur diyor ya. Alçak demiyor, bunlara da çukur diyor. Çünkü alçaklık da netice itibariyle bir seviyedir. Seviye diye söylüyor rahmetli. Dolayısıyla bunlar hakikaten çukur. Bunlarda insanlık diye bir şey kalmamış. Nefslerin istek ve arzular doğrultusunda. Ya birisi geldi anlattı, dedi Almanya'da dedi. Adamlar hep paraya tapıyor. Sırf çocuklarının aynı şekilde sigortasını alabilmek için çocuğunu öldürüyor adam. Düşün, gerisini sen düşün. Şimdi Almanya'daki böyle de buradaki aynı şekilde dört dörtlük mü? Yok. Paraya tapınca ha Alman olmuş, ha Türk olmuş, ha Kürt olmuş, ha Çerkez olmuş. Fark etmez, değişmez. Aynı kapıya çıkıyor netice itibariyle.
0: Evet. Bir başka dinleyicimizin bir sorusu var. Telefonla yine bu dinleyicimiz sorusunu sordu. Ben birazcık böyle sinir katsayımı artıran bir soru oldu. Şimdi size de soracağım. Daha önceki bir programda hani anlatmıştım, Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz hatta ayakkabısını da, mübarek ayakkabısını da verip la ilahe illallah diyen cennete girecektir buyuruyorlar. Bunu git söyle buyuruyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz de yolda karşılaşıyor, geri çeviriyor. Soran şahıs diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh demiyor da peygamber mi ki diyor, ona öyle bir görev mi verildi ki diyor, ona neymiş diyor, geri çevirmiş de diyor peygamberin diyor bu söylediğini diyor, işte geri, işte başka şeyler konuşuyor da hani geri aldırmış diyelim, yani böyle baskıyla mı oluyor dinin emirleri falan gibi bir çıkarım yapmış.
1: Peki biz de ona söyleyelim, sana ne, Allah Teala sana böyle görev mi verdi? Böyle zerreden zurra çıkartıyorsun, aynı şekilde öküzün altında buzağı arıyorsun, kendi kafana göre içindeki buzu, düşmanlığı, kini, nefreti başka şekilde allayıp pullayıp süsleyip aynı şekilde öne koyuyorsun. İnsanlık sıfatları itibariyle Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri orada Ebu Hüreyre radıyallahu anh geri döndürmesinden murat diyor ki iyi bir anlayalım yani maksadı muradı nedir. Belki sen anlayamamışsındır muradını Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Gidelim anlatalım. Ve gidip anlatınca ya Resulullah bunu duyunca çok kimse aynı şekilde namaz kılmaktan vazgeçir. İyi o zaman tebliğ etmesin buyuruyorlar. Yoksa dinin emirleri herhangi bir kimsenin talimatıyla değil ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri daha önce Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna mesela kadınlar açık saçık gelirdi, otururlardı orada. Ya Resulullah bunlara izin verme. Rabbimden emir gelmeyince ben bir şey yapamam, bir şey söyleyemem buyurdular. Hiç olmazsa örtünsünler diye teklif etti, arz etti. Onu da diyemem dedi. Bana emir gelirse söylerim. Yoğundan sonra tesettür emri geldi. Sonra bir erkeğin hangi kadınlarla, bir kadının hangi erkeklerle görüşüp oturabileceğini bildiren ayet-i kerimeler nazil oldu. Orada da aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin o teklifine uygun ayet-i kerimeler geldi. Nazil oldu. Bu demek değildir ki haşa Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri teklif etti. Allah-u Teala da çok özür dilerim hani tasdik etti. Olmaz o, öyle değil o. Onun gönlüne gelene uygun vahiy geldi buyuruyor. O onun üstünlüğünü gösteriyor.
0: Demek istediği şey bu şahsın Hazreti Ömer işte o gücünü kuvvetini kullanarak Peygamber Efendimiz üzerinde de baskı kurdu.
1: Şimdi baskı mı kurmuş oldu? Haşa, Allah-u Teala'nın üzerinde de baskı
0: çıkarıyor
1: kurdu
0: oradan.
1: Yani kendi karanlık kafasından, karanlık düşüncesinden ve aynı şekilde bozuk itikadından onlar çıkar. Başka bir şey de çıkmaz. Başka bir zamanda da aynı şekilde Bedir Harbi'nde alınan esirler hakkında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Eshab-ı Kiram'dan bir zat daha vardı. Ensardandı. Onlarla istişare etti. Bu esirleri nasıl yapalım diye. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala hazretleri dedi ki bunlar dedi para karşılığı serbest bırakalım. Vahiy gelmemişti. Peygamber Efendimiz'in de aynı şekilde meyli öyleydi. Ama Hazreti Ömer dedi ki bunların aynı şekilde izin vermeyelim. Biz bunları para karşılığı salacak olursak, mal karşılığı salacak, tekrar bunlar Müslümanlara zarar verir, eziyet eder. Bunları aynı şekilde imha edelim gitsin. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ama kendi iştahatı öyle olduğu için bir kısmını para karşılığı, bir kısmını da Medineli Müslümanlara, Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretim, ondan sonra serbest bırakıldı onlar. Sonra bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma ağacının altında otururken böyle çok üzünlü ve mahzun bir vaziyette diyorlar ki ya Resulallah ne oldu? Buyuruyorlar ki eğer Allah-u Teala merhameti olmasaydı gadab-ı ilahi bu ağaç kadar indi. Sonra geri çevrildi. Eğer inseydi İşte Ömer İbn Hattab ve ondan sonra Ensar-ı Kiram'dan o zatı ismini söyleyerek bu ikisi hariç hepimiz helak olurduk buyuruyorlar. Hepimiz helak olurduk. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin o gönlüne gelene göre aynı şekilde vahiy indi. Şimdi bu haşa Allah-u Teala üzerinde baskı mı kurulmuş olur? Ne sakat bir mantık. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri de, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de, Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh hazretleri de Peygamber Efendimiz'e teklifler götürdüler. Eshab-ı kiramın çoğu da teklifler götürdü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyledir deyince o tekliflerin hepsini bitirdiler. Resulullah Efendimiz ne buyurduysa onu yaptılar onlar. Teklif götürülmez veyahut da arz edilmez diye bir şey söz konusu değil ki. Ortada Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri teklif götürdü. Hadise bundan ibaret. Ama adamın içi çifir çarşısı zift gibi karanlıksa ne olacak? O karanlık şeyden aydınlık bir şey zuhur etmez. Çirkin şeyler zuhur eder. Allah Teala hidayet
2: etsin. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün namazdayken hani Peygamber Efendimiz imamette Firavun'la ilgili galiba
1: ayet-i kerime okununca. Ene Rabbiküm'ün ala diye geçiyor ayet-i kerime.
2: Orada ben olsaydım onu hallederdim gibi bir şey söylüyor. Namazın içinde
1: sesli.
2: Sesli bir şekilde söylüyor. Namaz bittikten sonra da Peygamber Efendimiz ya Ömer namazda konuşulmaz, namazını iade et buyuruyor. O kahraman kuzu kuzu böyle peki boynunu diyor. Büküyor, peki diyor, kalkıyor yani. Ne kim kimden korkacak yani, niye korkacak yani böyle.
1: Ya vahiy geldi, sesinizi Resulümün sesinden daha çok aynı şekilde yükseltmeyiniz diye. Bazen o kadar kısık sesle Peygamber Efendimiz'e arza bulunuyor ki Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün kitaplarda var. Ya Ömer istemiyorum, biraz yüksek sesle buyurdukları vakidir. Kim kimden çekilir, kim kimden korkar. Ne biçim terbiyesizliktir ya. Bunlar da edep terbiye diye bir şey yok. İtikat bozuk olunca her türlü aynı şekilde pislik meydana geliyor.
2: Bir başka dinleyicimiz şöyle söylüyor hocam. Ablam hafızlık yapıyor. Hocası, burada yazanı okuyorum aynen, dıy harfini ta diye, dal nun inceleri uzatırken NDM diye uzatıyor. Uygun mu?
1: Valla bu sesle alakalı bir hadise. Bizim bunu burada anlatmamız aynı şekilde uygun değil. Tecvid bilen birisi aynı şekilde dinlemesi lazım. Bunu uygun mu değil mi? Mahrecinden çıkıyor mu çıkmıyor mu? T harfinin dal, T, T aynı yerden çıkar. Sıfatları farklıdır. Bazıları tecvid kaidelerini bilmediği için mesela T harfini çıkartan tecvide uygun çıkar. Bu diyor dal söylüyor. Dal söylemiyor. Dinliyorsun mesela değil. T harfini çıkartıyor. Ha kendisi bilemediği için hani böyle bilmeyenlere biraz kalın T'ye benzeyen bir kalın bir ses telaffuz etmesi tembihleniyor tecvid bilmeyen harf talimi yapmayanlar. O zannediyor ki bu doğru. O doğru değil. Öbürsünün yaptığı doğru. Ama tecvid kaidelerine uygun telaffuz ediyorsa.
2: Yani Kur'an-ı Kerim'i öğreten birisi de doğrusunu biliyordur. Yani tabii canım. O kadar şey yapmamak lazım.
1: Doğru.
2: O konuda. Hocam son bir sorumuz daha var. O da şu. Yine böyle Kur'an kursuna giden bir dinleyicimiz. Kadınların özel günlerinde elifba cüzü ele alınır mı diyor.
1: Eğer ayet-i kerime falan yoksa alınabilir. Sadece mesela harfler, kelimeler varsa orada sure bazılarında var çünkü elifba cüzlerinde.
2: Ayet-i kerime var.
1: Sureler var. Eğer öyle varsa almaz. Ama yok.
2: Dualar varsa mesela Sübhaneke, Kunut duası falan.
1: Alabilir eline.
2: Ama sure yoksa yine.
1: Sure yoksa tabii. Sure yoksa alabilir. Ama sure varsa almasın. eline almasın. Veyahut da çocuğu öğretiyorsa açtırsın onu. Kendisi açtırsın. Bu sayfa eline bir kalemdir veyahut da çubuktur. Böyle bir şey alır. Harfleri gösterir. Hareketleri telaffuz eder. Mesela diyelim orada bir sure var. O sureyi okuyacaksa dinler. Dinlemesinden mahsur söz konusu değil. Yanlış olduğu zaman harf, hareke sadece onlar kelimeyi telaffuz etmez de ayet-i kerimelerin kelimelerini telaffuz etmez de harekeyi söyler. Orası üstün. E sesi vereceksin. U sesi vereceksin. Ü sesi vereceksin. Bunu işte Ü diye okuyacaksın veya D diye okuyacaksın. Neyse o sesi verir. Yine okutmaya devam edebilir.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: ayakta duracak halim kalmadı.
1: Ne acısı dindi ne tehditler bitti. Kızının acısıyla yanan bir babanın yakasını o hain pusular bitmek bilmeyen kabuslar bir türlü bırakmıyor. Türkiye'yi ağlatan Rojin Kabayiş davasında siber zorbalar tutuklandı. Ama o kirli eller acılı babanın peşini yine de bırakmadı.
2: Rojin de intihar etmez etmemiş.
1: Aylardır acılı aileyi yasa dışı paneller üzerinden siber zorbalıkla hedef alıyorlardı. 8 ildeki operasyonla çökertilen şebekenin 2 üyesi tutuklandı. Ancak zorbalar durmak bilmedi.
3: Mesela genellikle çocuğa kim yemek verir? Anneler verir, babalar vermez. O yüzden çocuklar babalarını daha çok seviyor. Çünkü babaları çok kızmış.
1: Tutuklamaların ardından acılı babaya yeni tehdit mesajları yağdı. Bu kez namlunun ucundaki silah fotoğrafları gönderildi. Şikayetini çekmezsen sen de Rojin'in yanına gidersin diyerek açık açık tehdit ettiler.
4: Çocuklarım korkuyor. Can güvenliğimiz yok. Ama ben onların tehditlerinden korkmuyorum ve davamdan da vazgeçmeyeceğim. Öldüreceklerse gelsin öldürsünler.
1: Mesajların ardından hemen emniyete giden acılı baba şikayetçi oldu. C47 ve C99 kod adlı siber şebekenin diğer üyelerini bulmak için polis alarmda. Acılı baba ise kararlı. Hiçbir tehdit onu kızının hakkını aramaktan vazgeçiremeyecek.
0: Üniversiteye gidin müdürlerle.
5: Miras kalan mülklerde yaşanan aile içi kavgalara son verecek yeni dönem başlıyor. Artık ortaklık bozulduğunda mülk doğrudan yabancıya değil, ekspertiz değeri üzerinden önce aile üyelerine teklif edilecek, satışta öncelik aile üyelerinin olacak.
6: Eşim dedi ki ne istiyorsunuz gelin söyleyin bakayım dedi ama benim eşim konuşmaya diye gidiyor. Bunlar elinde kocaman sopalarla, tırpanlarla ve bıçaklarla bizi karşıladılar.
1: İcra iflas kanununda yapılan yeni değişiklikle aile içindeki pay kavgaları son bulacak. Artık mirasçılardan biri bir ev veya arsa üzerindeki ortaklığı bitirmek isterse mülkün satışı yabancılardan önce doğrudan aile üyelerine teklif edilecek. Yani satışta öncelik ailenin olacak.
6: Mesut Köse aldı burayı. Sonra bunlar nasıl söyleyeyim... 3-4 sene sonra bu çocuk burayı ödeyince tapusu çıkınca biz istiyoruz dediler. Bundan dolayı 4 yıldır konuşmuyorduk. Bir sürtüşme vardı.
1: Ticaret Bakanlığı aile içinde sıkça huzursuzluğa yol açan miras taşınmazlarının satışı için kritik bir düzenleme yaptı. Eski sisteme göre miras kalan bir mülkün satılabilmesi için tüm varislerin firesiz onayı şarttı. Aile fertlerinden tek bir kişinin bile itiraz etmesi durumunda gönüllü satış tıkanıyor. Kriz mahkemede sonlanıyordu.
7: Ben yapmadım.
8: Kendisi kayınbabasına bak. Araba almış o parayla. Üniversitede okuyan oğluna 1,5 milyon para yatırmış. Geri kalan parayı da köydeki evi yıkmış. Oraya malzeme almış.
1: Artık bir kişi miras kalan payını satmak isterse öncelik aile üyelerine verilecek. Aile içi satışa sunulacak olan gayrimenkulün fiyatı bağımsız bir eksper tarafından adil bir şekilde belirlenecek. Böylece varisler arasında yaşanabilecek olası fiyat anlaşmazlıklarının da önüne geçilecek.
9: Sonuçta bana o kadar yıl dedelik yapmış, elden ayaktan düşmüş, belki de yardıma ihtiyacı var. Ben de ona tabii ki bakmalıyım, sevgimi hissettirmeliyim.
1: Öte yandan bakanlık emlakçıları ilgilendiren bir adım attı. Yetki belgesine sahip olan emlakçılar elektronik ortamda onaylanmış konut ilanlarını sosyal medya hesapları üzerinden özgürce paylaşabilecek.
5: İBAN mağdurlarını sevindirecek karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Dolandırıcılık suçunda yalnızca banka, kredi kartı veya kripto hesap bilgilerini başkasına verenleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yeni yasal düzenlemeyle dolandırıcılığa doğrudan katılmayan bu kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulamasının önü açıldı.
1: Bir hesap açıldı, bir IBAN paylaşıldı ama faturası ağır oldu.
10: Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde her şeyi ben çekiyorum.
11: Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi.
1: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi banka ve kripto

0: düzenleme devreye girdi. Dolandırıcılıkta rolü yalnızca banka, kredi kartı veya kripto varlık hesap bilgilerini başkasına vermekte sınırlı kalan kişiler için cezanın yarı oranında indirilmesi hükme bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi kritik bir ayrım yaptı. Sanığın eylemi sadece hesabını kullandırmakla mı sınırlıydı yoksa dolandırıcılığa başka bir şekilde dahil olmuş muydu? Daire bu ayrımın yeni yasa kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozan heyet dosyayı yeniden incelenmek üzere alt mahkemeye gönderdi. Böylece hesabını başkasına kullandıranlar için yeni bir dönem başladı. Dolandırıcılığa doğrudan katılmayan, yalnızca hesap veya IBAN bilgilerini paylaşanların cezalarında yarı oranında indirim uygulanmasının önü açıldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan catering aracıyla gizlice başka bir uçağa geçirilmesi Amerikan televizyonlarında mizah konusu olurken operasyonun perde arkasına ilişkin planlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerikan basını gizli servisin İsrail ihbarını ilk etapta ciddiye almadığını yazdı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken yaşadığı film gibi kaçış Amerikan komedi şovlarının bir numaralı malzemesi oldu. Ünlü komedyen Jimmy Fallon programına bir yemek ikram dolabının içinden çıkarak girdi. Hedefinde ise Ankara'daki NATO zirvesi sonrası gizlice uçak değiştiren Donald Trump vardı. Trump Ankara'daki NATO zirvesinin ardından kameralar önünde her zamanki başkanlık uçağına binmiş ancak uçağın diğer tarafına yanaşan bir catering aracıyla gizlice indirilerek C-32 tipi başka bir uçağa geçirilmişti. Basın mensupları ve bakanlar ana uçakla yola devam ederken Trump ikram aracıyla adeta çaktırmadan Türkiye'den ayrılmıştı. İşte bu sıra dışı operasyon haftalar sonra mizahın konusu oldu. İşin mizah boyutu ilgi çekse de catering operasyonunun arkasındaki gerçekler ortaya çıktıkça perde arkasındaki tablo ciddileşiyor. Amerikan Washington Post gazetesinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre gizli servisi alarm durumuna geçiren İran suikastı istihbaratını CIA aslında hiç ciddiye almamıştı. Uyarının kaynağı İsrail'di ancak CIA Tel Aviv'den gelen bu bilgiyi düşük güvenilirlikte olarak nitelendirdi ve şüphelerini Beyaz Saray'a iletti. Yine de daha önce 3 suikast girişimi atlatan Trump için gizli servis riske girmedi. Ankara'da o sıra dışı planı devreye soktu. Hatta iddiaya göre Savunma Bakanı Pete Hegseth Trump'la birlikte ikram aracıyla diğer uçağa geçerken Dışişleri Bakanı Rubio ve Hazine Bakanı Bazin tehlikeden haberdar olmalarına rağmen ana uçakta kaldı. Peki İsrail bu istihbaratı neden verdi? Amerikalı yetkililere göre amaç sadece Trump'ı korumak değil, Washington'ın bölge politikasını yönlendirmekti. İsrail'in Türkiye'yi uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğü ve Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın Ankara-Washington hattını güçlendirmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Eski bir ABD'li yetkiliye göre bu durum İsrail'in bilgi vermekten ziyade Amerikan başkanlarının kararlarını şekillendirme stratejisinin bir parçası.
2: GRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 21-26, Ankara 14-28, İzmir 22-33, Bursa 16-28, Konya 16-29, Afyon 14-28, Denizli 20-32, Antalya

0: Yol durumu.
1: Belevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 12 dakika geçiyor. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma efendim. Bir halk gününde sizlerle birlikteyiz. Cuma günleri biliyorsunuz Dünya Dönerken programının halk günüdür. Hemen hemen her şeyi konuşuyoruz efendim. Evet, Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvas, TGRT FM Merkez Stüdyolarından, İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim, ömrünüz, sofranız ve kazancınız bereketli olsun. Bu mübarek gün dolayısıyla hakikaten çok önemli. Tam bereketli gün, tam mübarek bir gün değil mi efendim? Cuma günü mübarektir zaten. Değil mi efendim? Yani Cuma'ya ayrıca mübarek demenin bir anlamı yok. Çok affedersiniz, ben bilmediğim için fazla yorum yapmayayım. Zaten mübarek bir gündür. Onun için Cuma gününüzü tebrik ediyorum diyeyim. Daha şeyli bir ifade olur. Nezih bir ifade olur. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim, bunlar telefonlarımız ve sizi bekliyoruz. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
2: Ataoğlu ve Cümleten Hayırlı Cumalar, Gurbetçi Mehmet efendim.
1: Mehmet Bey merhaba. Yine mi gurbette, evet, acı evet. Haber var. Sen o türküyü biliyorsun değil mi?
2: Onu babam rahmetli dinlerdi Ataoğlu.
1: Dinlerdi değil mi? O Erzincan'da yaşanan deprem üzerinde söylenen, ozanlarımızın söylediği bir türküydü. Ve gurbetçilerimiz dinlemişler tabii Almanya'da vesaire Avrupa'da. Çok kederlenmişler, çok üzülmüşler, çok da hüzünlenmişler efendim.
2: Ataoğlu Bey, 14 Ağustos 2001 25. yıl dönümünü parti kuranlardan Allah razı olsun bugüne getirdikleri için Ataoğlu Bey.
1: AK Parti kuruluşu değil mi efendim?
2: Evet, 25. yıl dönümü 2001.
1: Çeyrek asır olmuş da.
2: Ya Ataoğlu Bey şimdi değil adam mi?
1: Maşallah subhanallah diyelim. Oldu. Nazar değmesin bari, partiler böyle gitsin ya. Tabela partisi çok var Türkiye'de biliyorsun.
2: Ataoğlu Bey'cim, çok partili aslında burada da var da aslında 3-5 parti olsa yeterli olacak ama önüne gelen şimdi parti kuruyor. Anlaşamıyor öbür taraftan, öbür tarafa geçiyor. Olacak şimdi oylar bölüyor.
1: Anlaşılmayacak ne yok yani, ne var bilemiyorum ki abi. Niye anlaşamıyorlar yani?
2: Zaten Ataoğlu Bey, ömrümüz kısa. Şu dostluklarda olsa yaşarız, zevk almaz dünyada. Zaten dünya ömürler kısa Ataoğlu Bey. Yani anlaşamayacak ne var zaten?
1: Ya.
2: Yani onu zaten bir anlasalar zaten. Çünkü Ataoğlu Bey eserler zaten gösteriyor. Zaten burada bizim bazıları şimdi internetlerde olduğu için.
1: Alo. Sayın Macit gitti. Dinleyicimiz varsa hemen alalım efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim buyursunlar.
3: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
3: Gözleri görmez, kulakları duymaz.
1: Ha.
3: Yaptıkları işlerinin doğumu adamla aranmazlar. Yani ben şaşırıyorum. Koskocaman bir milletvekili, bir belediye başkanı, bir bilmem nesi. Yani hep CHP'den mi çıkıyor bu pislikler?
1: Evet, şey diyorsun değil mi efendim? Bu taciz davası meselesi ama az daha vatandaş adamı katledecekmiş ya, öldüreceklermiş yani, linç etmişler adamı.
3: Ama linç hak etmiş normal vatandaş gibi, o da bir vatandaş yani, yapmasaydı.
1: Ama işte yani alırsın polise teslim edersin, şahitlik yaparsın ama böyle bir dayak da çok enteresan olmamış mı? Cemal Bey sen bilirsin ama az daha adam herhalde canından olacakmış.
3: Ama canından olacak ama insanların namusunu, ırzını onlara biz teslim ediyoruz. Koskocaman milletvekili yapmışız.
1: Evet.
3: Milletvekili olarak bu terbiyesizliği yapabiliyorsan, insanlar da sana hak ettiğinde ya verir.
1: Ya yani şey var, kadıncağız anlatıyor diyor, belimden tuttu kendine doğru çekti diyor yani. Ya o kadar şey içerisinde sen nasıl bunu yaparsın, nasıl bu hareketi yaparsın? Bir de böyle bir enteresan pervasızlık var ya.
3: Pervasızlık sporlarda değil, genellerinde var. Ya bunların yapıyor ediyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar, bilmiyorlar.
1: Allah Allah, çok ilginç ya.
3: Bir de bu var.
1: Yani belimden tuttu, beni kendine doğru sıkıca çekti. Bu nasıl bir harekettir abi ya? Kadıncağız anlatırken güler misin, ağlar mısın diye geldi aklıma.
3: Ben şaşırıyorum. Bir de bu insanlara ne yaparsan yap. Yani dün dinledim o iki kişiden, yani ismini de vermek istemiyorum. Ya yaptıkları, söyledikleri şeylerden de sıkılmıyorlar. Yani sıkılmıyorlar ya. Lan insan bu tanır ya arkadaş, der ki ya bak bu budur. Heh. Devlet budur. Millet budur. Yani millet ve devleti iyice birbirine sıvanadan çıkartıyorlar.
1: Evet. Maalesef efendim.
3: Yani ya. Bizim dediğimizin doğrusu budur diyorlar. Biz doğruyu söyleriz ama bizim yaptığımız yanlışlıklar da doğrudur diyorlar ya.
1: Allah Allah.
3: Yani yaptıkları yanlışlıklar da mı doğrudur ya?
1: Kimse yanlışı kabul etmiyor efendim. Nasıl olur bu ya?
3: Bilmiyorum. Eğriye doğru diyorlar. Hep eğriye doğru.
1: Nasıl olacak yani? Eğri.
3: Eğri eğridir ya. Doğru doğrudur.
1: Ya.
3: Şimdi yapılanlara bakıyorsun. Yakalanıyorlar. Ediyorlar. Hala biz yapmadık. Biz etmedik. Üstünden geliyorlar ya. Ya kamera kayıtlarım var. Şu var. İşte.
1: Bir sürü delil var. Konuşanlar var. Tanık olanlar var. Tabii.
3: Söyleyenler var. Yani bu da mı yalan ya? 50 kişi doğru söylüyor da sen mi yalan söylüyorsun?
1: Evet efendim. Peki.
3: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Cemal Bey. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Buyurun efendim.
0: Selamun aleyküm.
1: Muhaleyküm selam efendim.
0: Atamullah Bey. Geçmişimiz mübarek olsun cümlemizden.
1: Cuma gününüzü tebrik ederim efendim. Buyurun.
0: Çorum'dan arıyorum. Yaşar Eren Merkez Sarıçık Bey. Ben adresimi veririm yani. Sıkıntı yok.
1: Efendim radyonuz açık galiba.
0: Evet. Açık. Kısayım mı?
1: Efendim tabii. Kapatın ki sesiniz net gelsin.
0: Tamam.
1: Buyurunuz efendim.
0: İlk önce AK Parti'mizin 25. yılını kutluyorum. Yarım asır.
1: Eyvah.
0: Neyse Allah
1: uzun ömür. Allah nazar değmesin. 25 ya. Yıldır hem iktidarda hem yoluna devam ediyor. Her ya. Partiye nasip olmaz yani.
0: Ya bunu neyse kıymetini bilmiyor. Bilen biliyor.
1: Ha kıymet evet.
0: Ya. Sonra konuşuyorum. Kusura bakma. Allah bey seviyorum adamı ben. Çok seviyorum. Neyse.
1: Allah muhabbetinizi artırsın efendim. Sevgi ayrı bir hadise tabii. Bazen insan seviyor ama karşılık bulamıyor. Şimdi evet. Burada bir karşılık var. Vatandaş boşuna evet. Sevmiyor tabii.
0: Evet, devlet var.
1: Yapılanlar var.
0: Devlet Bahçeli'ye de Allah uzun ömürler versin.
1: Amin efendim.
0: İnşallah vatanımız bir daha sıkıntı çekmez. Güzel kanun çıkardılar.
1: Evet.
0: Terörle mücadeleden dolayı çıkan kanunu Allah razı olsun.
1: Silahsızlanma evet.
0: Ya. Sen ne diyorsun o şehitlerimiz bir daha gelmez inşallah.
1: İnşallah efendim.
0: Diyeceğim bu kadara başka.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Evet biraz duygusal bir konuşma yaptınız. Duygu dolu bir merhaba dediniz. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. İbrahim Beyciğim var mı sevgili kardeşim? Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm Atallah Bey.
1: Vaaleyküm selam efendim.
4: Ben Kayseri'den Fikret.
1: Fikret Bey buyurunuz efendim.
4: Bu AK Parti'mizin 25. yılını cani gönülden kutluyoruz.
1: Evet.
4: Allah bize yıllara
1: eriştirsin. Millet, devlet değil mi? Ülke hizmetinde, yolunda.
4: Biraz daha devamını getirecek. Ülkemizin daha ileri noktalara getirmek maksadıyla huzur içinde, yani terörsüz Türkiye'de içinde, tabii. İsrail belası gitmiş, Filistin'in huzura kavuştuğu, Orta Doğu'nun huzura kavuştuğu, bu üçlü ittifakın daha da genişlediği günleri görmek dileğiyle inşallah.
1: İnşallah ya.
4: Ya bugün benim hanım da ah kadınlardandı ama gidemedi. Bacağında bir rahatsızlığı vardı. O yüzden de
1: geçmiş olsun.
4: Mesaj da geldi ama hayırlısı bakalım.
1: Tabii.
4: Ben şuna değinmek istiyorum.
1: Buyurun efendim.
4: Edirne'de olan bir CHP milletvekilinin, yani aslında ne tarafından bakarsan çirkinlik, hiç hoş tabii. Bir şey yok. Şimdi içki sofrası var. Evinde içki içiliyor. Bu yani içki bütün kötülüklerin anası diyor değil mi peygamberimiz?
1: Yani şişedeki gibi durmuyor. Masum durmuyor yani abi. İşte,
4: Sergoş
5: onu
4: adam.
5: Onu tükettin mi?
4: Zaten zihniyeti de bozuksa sarhoş adam ne yapacak? Sarhoş yapacak. Evet. Yalnız benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Acaba CHP'ye bir tuzak mı bu da? Yani hiçbir şeyini tasvip etmiyorum.
1: Olabilir.
4: Bu da bir düşünülebilir gibi geliyor bana.
1: Olabilir. Niye olmasın? Yani,
4: bu da CHP'ye bir tuzak oyun gibi. Çünkü kameraya alınıyor falan. Yani tabii, çok böyle aşağı. Bizim Anadolu'da bir şey var. Bir namussuzluk olursa onun üstü örtülür. Yayınlanmaz yani.
1: E tabii bunlar daha ayıp şeyler. Ya örtelim de bunu şey olmasın tabii, diye. Evet,
4: çünkü
1: doğru.
4: İnsan ailesinin namusunu açığa vermek istemez. Orada hak
1: bir de politikacı dediğin gibi. Yani, Allah yandı gülüm de keten elma. Bakalım Kemal Bey nasıl bir adım atacak?
4: Kemal Bey onu disipline vermiş. Doğrusu ya. Kemal Bey'in yapacağı başka şey yok zaten.
1: Ne yapsın yani, adam arınalım diye vallahi çaba gösterip yani, duruyor ama bir türlü
4: işte bu da
1: sonu gelmiyor abi.
4: Acaba yoksa kendi içinde de hala daha bu arınılacak insanlar mı? Bu da Kemal Bey'in sorunu.
1: Yani ben senin dediğin tuzak meselesi yabana atılmamalı efendim.
4: İşte yani benim ilk aklıma gelen o oldu. Dün şeyde internette seyrettiğimde.
1: Tabii.
4: Yani Allah ülkemize ne diyeyim korusun bazı bu kötülüklerden korusun.
1: Amin amin. Hepimizi konuşuruz ya. Böyle bir duruma düşebiliriz yani.
4: Yani.
1: Ya vallahi Allah muhafaza ya. Çok şey bir şey evet.
4: Peki diğerlerini meşgul
1: çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz Fikret Bey. Sağ olun efendim. Evet sevgili dinleyiciler bugün AK Parti'nin de 25. yılı. Hem de iktidarda yani. Düşünebiliyor musunuz? Kuruldu, seçime girdi ve bugüne kadar iktidarda. Çok önemli. Bu şekilde yorumlar da gelecektir efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo. Atolla Bey kusura kalmayın efendim. Yayından düştüm ben az önce.
1: Evet düşmez kalkmaz biri Allah derler efendim. Buyursunlar.
6: Bizim buradaki herhalde Atolla muhalefetle yayını kesmiş olabilir. Çünkü yol uzak ya.
1: Olabilir bak ben, sen gördün mü?
6: Hiç böyle pek böyle olmuyordu her zaman ama Atolla Bey düşünebiliyor musun? 40 yıllık Atolla Bey ya. Kaç zamandan beri ya. Bir ya, komutan eve geldiği vakit anasına babasına şimdi şehit haberi verdiği zaman da o anda ailesinden anlıyordu neler olduğunu Atalla Bey. Şimdi şükür onları yaşamayacağız. Vatanımıza millete adına Atalla Bey hayırlı uğurlu olsun diyeyim ben ne söyleyeyim. Çünkü amin, gerçekten de öyle. Çünkü koca zaman Atalla Bey te 80'li yıllardan beri zaten Atalla Bey o şeylerin için affedersiniz sünnetsizler de var zaten. Yani o dış güç masraflar zaten her zaman
1: her el vardı içinde abi ben öyle diyeyim sana. Her el vardı.
6: Tabii o Amerika mesela
1: kardeş savaşını kürüklemek adına herkes elini sokmuştu işin içine. Evet.
6: Tabii. Zaten Atalla Bey o Amerika bayrağını geziyordu ya oradan onları eğitiyordu. Şimdi gitsin Amerika'da kendi kendine eğitsin. Zaten Atalla Bey zaten onlar zaten eski Yugoslavya'da böyle yaptılar. Görürüz bakalım Makedonya olsun, Kosova olsun hep öyle yaptılar zamanında zaten. Mesela Latinleri mesela Brezilya'da öyle yaptılar. Sonra o hani tutukladılar ya neydi o Kolombiyan mıydı?
1: Ya doğru.
6: Atalla ben biraz da futbolla bahsetmek istiyorum. Ben Beşiktaş'ı ben burada tekrar tebrik etmek istiyorum. Akşama da sezon açılıyor artık start verecekler. Galatasaray 19 Çorum olması lazım. Bizim saatimiz 20.30'da. Onlar da
1: artık lig başlıyor efendim yani.
6: Atalla Bey şöyle bir şey var. Geçen hafta mesela TFF PTT ligi başladı. İkinci haftaya girecek. Şu ikinci liglerde buradan sesleniyorum ben belki haddimiz değil ama belki Futbol Federasyonu bizden daha iyi bilir. Tam 6 Eylül'le vermişler pazar günü. 6 Eylül, Eylül ayında.
1: Evet.
6: 9. ayın.
1: Evet.
6: Yani bizim Bundesliga burada 28 Ağustos'ta 2 hafta sonra 14 gün sonra başlayacak Cuma günü. Yani aslında 18 yaşlar takım var. Bunu bari Ağustos'un ortası yapın veya sonunda 1-2 hafta kala yapın ya. Yani o bir haftalar önceden başlıyor. O onlar bugün start alacaklar. Yani ikinciliklerimizi de atalım. Mesela sizin yayınlarınız olmasa bir de futbol atalım. Onları takip ediyoruz işte.
1: Evet.
6: Tamam bu gurbetlerde.
1: Var mı takip ettiğiniz bir ikincilikte oynayan bir takım var mı?
6: Var Atalık Bey. Mesela bu ailemizin de babamızın anamızın doğduğu büyük orada mesela onları destekliyoruz Atalık Bey. Ama
1: Ordu.
6: Ama bir şey olacağı yok Atalık Bey.
1: Ordu.
6: Mesela şimdi.
1: Evet.
6: Mesela şimdi Pededelik Atalık Bey dediğiniz gibi onlar 20 takım olması lazım.
1: Tabii.
6: Bildiğimiz Atalla Bey düşen takımları da eksi puanlarla başlamasını istemiyoruz. Çünkü içeride mesela her başkan 5 parmağın 5'i bir değildir mesela. Şimdi adam oraya geliyor, parayı alıyor, kaçıyor, ediyor derken. Yani takımlar yazık oluyor çünkü. Mesela bir sürü büyük şehir takımları var. Bunlar düşüyor, küme gidiyor. Ondan sonra bir daha da kalkınamıyorlar. Yani buna bir şey yapsalar çok iyi olacak. Ama benim üzüldüğüm nokta şu işte. 6 Eylül'den zamanlar çarçabuk gelir geçer de işte. Bu akşam bakalım aslanlar ne yapacaklar. Tabii kolay bir şey değil tabii. Biz de Çorum 19 FK'yla buradan nice senelere diyoruz. Ligde kalıcı olma şartıyla. Yani bir de Atala Bey şöyle bir şey var. Altın Ordu ligden çekilmiş zaten. İkişer grup yapmışlar onları.
1: Evet.
6: Ne yapalım bakalım. Peki. Atala Bey...
1: Bir futbol sever var, takip eden, izleyen ve futbol sever. Peki efendim, çok teşekkür ederim gurbetçilerimize, Almanya'ya. Evet, iyi günler diliyorum efendim. Buyurun. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum. Alo.
5: Hayırlı cumalar Atalat
1: Bey. Hayırlı cumalar diliyorum Erhan Bey, buyurun efendim.
5: Ligler zaten Mayıs'ta bıraktık. Olsun, bugün açılıyor.
1: Evet.
5: Arkadaşlar Galatasaraylı. Sorun yok.
1: Evet.
5: Çorum Spor, yani bu... Yani çabuk geçer. Yani bu önemli değil. Hı. Önemli ama bundan sonraki maçlar da artık öyle bir sezondayız ki puan kaybeden golü az atan havlu atar. Yani bu hafta herkes 3 puan alacak. Trabzon'da alacak. Fener'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da alacak.
1: 4 puan alsa olmaz mı ya? 3'te niye kaldın? Şart mı yani 3?
5: 3 puan. 3 puanı herkes alacak ama
1: onu söyle evet. Almazı şart tabii. Olmazsa olmaz.
5: Ya hepsi bak bütün büyük takımlar alacak.
1: Evet.
5: Ya Anadolu takımlarda da alacak. Çok 3 puan olacak. Ama lider olmak için Mimar'a golü en çok kim atan varsa
1: ona bakacağız tabii.
5: Tabii.
1: İyi oynayan kazansın diyelim efendim.
5: Aynen. Ya bu bakın atalım. Bu sezon göreceksiniz ki kadrolar, takımlar çok iyi futbolcular, çok güzel maçlar, çok güzel pozisyonlar, goller görülecek. Şimdi bir de şu var. Şimdi biz Türkiye'de konuşuyoruz ya. Hani şu bir İsrail işte sonra Türkiye sonra. Ya arkadaş biz Türkiye'de neyi hallettik İsrail'e karışıyoruz? Bakın Türk bir terör bitsin diyoruz. Bazı partiler hayır bitmesin diye. Ya ben 550 tane milletvekili vekilimiz tamamının evet demesini beklerdim. Bakın burada bir ayrışkanlık var. Yani
1: ama çok ciddi bir evet oyu çıktı ya. Tabii, ben tahmin etmiyordum tabii, bu kadar çıkacak.
5: Bak ben orasını katmıyorum. Ben 500 tane milletvekili katıyorum. Matolat Bey. Bakın biziz, beraberiz. Şimdi tamam diyen terörden kurtulur, tamam silahsız, terörsüz, güzel günler bizi bekleyen 550 tane milletvekili tamamı yok.
1: Buna niye hepsi birlikte evet demedi diyorsunuz?
5: Bak tabii evet.
1: O hayır lazım. Diyenlerin amacı ne?
5: Heh işte.
1: Ya bak, ne diyorsun Erhan Bey? Bakın, evet.
5: Bir de.
1: Sorguluyorsunuz
5: bakın,
1: tabii.
5: Tabii. Tabii ya. Bakın burada bir de ayrışıyoruz. Sonra diyoruz ki diyorlar ki işte İsrail böyle İsrail şöyle. Avrupa'da da aynı bu şekil. Tamamı yarısı tamamı diyemiyor. İsrail'de artık bir noktaya kadar şu zulüm bitsin. Şu soykırım bitsin diye yok. Tıpkı bizdeki bak tamamı diyemiyor. Bugün İsrail ne yapıyor şu anda biliyor musun Tolat Bey? Artık emir verdi keskin nişancılarına. Kesinlikle yaşlar dokunmuyor. Bütün çocuklar öldürünce emir verildi. Bakın keskin nişancılar şu anda dışarılarda çocuk arıyor.
1: Evet.
5: Böyle bir katil bir zulme. Biz kendi işimize bir şeyi kabul edemiyoruz ama oradaki Avrupa'daki de tamamı da bunu. Ya bu zulüm nereye kadar sürecek? Ya tamamınız desenize ya şu İsrail dursun. Onun için ben diyorum ki şu Mekke ittifakı var ya bu çok önemli. Buna Mısır'ın da dahil olması lazım.
1: Evet.
5: Bu İsrail denen bu katil devleti bir köşeye artık sıkıştırılması gerekiyor. Tıpkı kertenkele gibi. Çünkü Atola
1: kertenkele bunların... nasıl sıkışıyor?
5: Evet.
1: Öyle mi?
5: Sıkışır. Sıkışır. Bunlar da öyle sıkıştırmak gerekiyor Atola Bey. Çünkü neden? Bunlar bu dünyaya yaşamayı hak etmeyen bir devlet topluluğu var burada. Bu insanlar. Çünkü çocuklara ölüm emrini veren bir devlet olabilir mi? Buna kim devlet gözüyle bakabilir? Kim buna destek çıkabilir? Hamas dediler. Hamas silahı bıraktı.
1: Evet.
5: Artık bıraktı. Yok. Tamam diyorlar. Ve hala bu katil devlet çocukları öldürüyorlar ya. 5 yaşında. Çocuklar artık sokakta oynayamıyorlar. Çocuklar oyun alanı artık kabirleri oldu. Öldükleri yerde buluşuyorlar. Böyle durum olabilir mi? Onun için ben diyorum ki Türkiye'de artık şu teröre nasıl diyorsak dur tamamı desinler. Ayrışkanı yapmasa yazık ya.
1: Anladım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Politikacılar hangi saikle, hangi planla, hangi projeyle, nasıl bir tavır içerisinde ya, olurlarsa olsunlar. Sokakta halkımız, sen de biliyorsun, herkes bu işe evet diyor. Terörsüz Türkiye istiyor. Çok teşekkür abi ederim ya, efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyurun.
7: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
7: Ata Bey, sizinle mi konuşuyorum?
1: Evet, benimle konuşuyorsunuz. Ben kiminle görüşüyorum efendim?
7: Ben Ödemiş'ten, Hüseyin Erdinç. Karadoğan diye, Ödemiş Karadoğan'dan.
1: Ta Karadoğan'dan mı beni dinliyorsun abi?
7: Evet, evet, Karadoğan'dan dinliyorum.
1: Maşallah. Buyursunlar Tahsin Bey, seni dinliyoruz.
7: Ben şimdi AK Parti'nin 25. yıl dönümünü kutluyorum.
1: Evet.
7: Cumhurbaşkanımızı, başkomutan, devlet başkanı, sayın cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum yani.
1: Vay be.
7: Onun Ziracığım, Devlet Bahçeli'yi de bu şeyden ötürü onu tebrik ediyorum. Hı-hı. Hani yardımcı olduğu için.
1: Evet. Peki efendim.
7: Bunları çok... yardım, onları hepsini tebrik ediyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim buyursunlar. Buyurun efendim. Alo.
8: Alo. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar.
1: Aleyküm selam efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
8: Sivas'tan Kaya, görme engelli.
1: Ha, Kaya Bey, hoş geldiniz. Sivas'a selamlar olsun efendim.
8: Eyvallah. Atollah Bey, sağ olasın.
1: Buyurun efendim.
8: Gündemimde bir ufak bir konu var da.
1: Buyurun efendim.
8: Atollah Bey, bu millet, bazı insanlar bu Alevi, Sünni şeyini, yarasını kaçırmaya çalışıyorlar da.
1: Biz bu konuda şerbetliyiz. Geçmişte yaşadık o acıları. Artık evet, yemezler efendim.
8: Evet, yemezler abi. Ben Alevi de Sünni.
1: Tabii.
8: Biz kardeş kardeşe yaşıyoruz daha.
1: Evet, birisi Alevi, diğeri Sünni. İkisi de Türkmen abi.
8: Yani ya, yani Alevi, her insan Alevi olamaz yani.
1: Olur mu ya öyle şey?
8: Alevilik var ya. Evet. Ali Efendimiz'i temsil ediyor yani. Alevi, evet. Alevi.
1: Ehli Beyt'i ama sevmek hepimizin vazifesidir efendim.
8: Aynen öyle abim, aynen öyle. Tabii. Buradan her insan Alevi olmak bir şereftir.
1: Yani lütfen onu, efendim, bunu bir bilsin insanlar. Yani. Farklı yönlere, farklı bir şekilde yorumlamasınlar, çarpıtmasınlar bazı efendim,
8: şeyler,
1: lütfen.
8: Evet, bazı şeyler değil. O otel yangınında yani bizim yerimiz yanmadı mı? Ya, ya, evet.
1: Orada ciddi bir tahrik vardı. Evet, tabii insanlarımız abi, hayatını kaybetti ama şükürler olsun efendim.
8: Şükürler olsun abi.
1: İnsanlarımız bu tahrike kapılmadı efendim.
8: Kardeş kardeş yaşıyoruz, yaşayacağız da evet, yaşamak zorundayız da yani.
1: Kaya abi, bu konuda hiçbir şüphen olmasın.
8: Aynen abim, aynen. İşte bazı yani kendini bilmezler, oraya buraya çekmek istiyorlar ama.
1: Evet.
8: Onlar da onların ayıbı yani.
1: Evet. Uyuna gelmeyiz efendim. Peki.
8: Yani.
1: Evet Kaya Bey.
8: Ayrıca sevgiler saygılar Sivas'tan abi.
1: Bir mukabele efendim. Biz de Sivas'ımıza sevgiler saygılar gönderiyoruz. Valla Sivas'ımız ayrı tabii. Buyurun efendim. Efendim telefonlarımız müsait. 0212 454 56 46 bugün Cuma, halk günü. Herkesi bekliyoruz efendim. Buyursunlar.
9: Çok net, kesin konuşacağım. Buyurun. Zaten net konuşmaya gayret ediyorum.
1: Evet.
9: Ama bugün kafamdakileri söylersem inşallah ben de
1: rahatlarım,
9: maksadıma nail olmuş olacağım. Şöyle ki,
1: buyurun,
9: vatan savunması için öncelikle onu söyleyeyim. Hı. Ben dahil, çocuklarım dahil, torunlarım dahil, hepsinin canı feda olur.
1: O kadar.
9: Olsun demiyorum, olur yani, hazır yani.
1: Evet. Hayır, olsun ben canım, gibi, evet.
9: Ben gibi, yani gerçekten vatan savunması için.
1: Evet.
9: Ama bu PKK, kirli bilmem ne, savaş ya da iç savaş, neyse adını korsa, o değil dediğim, o değil.
1: Hmm.
9: Onun ötesinde ben gibi düşünen milyonların olduğunu da biliyorum zaten.
1: Tabii.
9: Ben bunu söylerken bir şeyi tespit etmek için söylüyorum. Benim gibi düşünen, söyleyen ayrı, bir de şimdi söyleyeceklerimi de söyleyen, düşünen insanların var olduğunu da tahmin ediyorum.
1: Evet.
9: Sayısını bilemem. Bir askerimin tırnağı için. Bu ne konuşuluyor? Apo bırakılacaktı, Demirtaş serbest mi kalacaktı falan filan. Şunu söylüyorum. Bir askerimin bu beyhude, bu pesvaya, bu insanlarımızı içine soktuğu fitneyle ölmesine de razı değilim. Tırnağın çizilmesine de razı değilim. Dolayısıyla benim askerimin, bir askerimin ayağındaki tırnak, postalının boyası, bu apo mopo bilmem ne filan, yani hainlikleri tescillenmiş insanların canının 1000 tanesinden fazladır. 1000 tanesini de turşu kurup yatıracağıma, bir askerimin şehit olmasını önlemek benim için de başlıca vazifedir. Ben böyle düşünüyorum. Efendim apo serbest bırakılır. İsterse 1000 tane apo serbest bırakılsın. Benim yeter ki askerimin bir tanesinin canına zarar gelmiş. Benim net.
1: Evet.
9: Öze söylediğim budur.
1: Peki.
9: Adım da Hıdır değil ama.
1: Tamam.
9: Evet.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Sağ olun. Evet, çok net ve öz konuştular efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
10: Çok net ve öz konuştular efendim. Buyursunlar.
1: Buyurun.
11: Söylemiştim ya, yayına bağlanmak istiyorum.
1: Buyurun efendim, yayındasınız. Radyonuzu kısar mısınız? Kiminle görüşüyorum?
11: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
11: Atallah abi, cumhan mübarek olsun.
1: Sizin de efendim.
11: Kayseri'den ben Memiş Erdem.
1: Memiş Bey, buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz tabii.
11: Sayın Cumhurbaşkanımın 25. yılını kutlarım, ellerinden öperim. Devlet Bahçeli'nin de öyle, cumhası mübarek olsun. Sizin de ve sizlerin de.
1: Sağ olun.
11: Onun için çok güzel sevinçle yaşıyoruz. Çok güzel mutlulukla yaşıyoruz. Abi,
1: huzur içerisinde size, inşallah nice yılları efendim.
11: Amin. Sizleri de çok seviyorum gerçekten.
1: Biz de sizi gerçekten seviyoruz efendim. Kalp kalbe
11: çok
1: karşıdır lütfen.
11: Çok abimizsiniz.
1: Sağ olun.
11: Hadi ellerinizden.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun.
11: Size de, size
1: çok
11: de
1: teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet. Bu arada partililerden mesaj da geliyor. Vallahi herkes birkaç hizmeti söylüyor. AK Parti'nin neler yaptığını bugüne kadar, neleri gerçekleştirdiğini sıralamışlar. Tabii bunların hepsini okumak ya da belirtmek mümkün değil. Ama canlı olarak da birkaç mesaj dillendirebilirsiniz. Ben bunları biraz sonra da, bu gönderilen şeyleri de, mailleri de paylaşmaya çalışacağım. Buyurunuz efendim.
12: İyi günler.
1: İyi günler efendim.
12: Nasılsınız Atallah Bey? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Radyonuz açık. Ses yankı
12: tamam,
1: yapıyor.
12: Şimdi kapattım.
1: Kiminle görüşüyorum efendim?
12: Ben Harun.
1: Harun Bey, buyurunuz efendim.
12: Şimdi Atallah Bey, elhamdülillah bileğimiz dönüyor, yüreğimiz çarpıyor sağlam.
1: Evet.
12: Çok ortamlara katıldık. Çok saygıdeğer biriyim bence. Hiçbir yerde ben ağır abiyim demedim.
1: Heh.
12: Böyle güzelce oturursun, yersin, içersin, işte ayranını içersin, her neyse, anladın mı?
1: Evet.
12: Adam gibi kalkar gidersin.
1: Doğru.
12: Ya bir milletvekili, hani diyorlar ya şey, kumpasa geldi.
1: Evet.
12: Ya bir milletvekili kumpasa gelir mi ya Allah aşkına? Biz öyleyse aptal insanları mı seçiyoruz?
1: Yani biraz herhalde alkolün etkisi var. Ona mı dikkat çekiyor dinleyicilerin bir kısmı, bilemiyorum.
12: Baba bak, ben sana ne diyorum. Anladın mı? Bileğimizde sağlam, yüreğimizde. Yani biz o ortamları çok gördük. Alkol ortamını, bilmem neyini.
1: Evet.
12: Anladın mı?
1: Tabii tabii.
12: Adam olan zaten şeydir. O bence dikkat çekmek için, anladın mı, bunu yaptı.
1: Ciddi de dayak yemiş yalnız.
12: Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var.
1: Ha.
12: Ya senden milletvekili olmaz. İllet vekili olur. Sen milletin nasıl vekilisin ya?
1: Evet.
12: Kumpasa geliyorsun, bilmem neye geliyorsun ya. İnsan dostunu, düşmanını bilmez mi?
1: Evet.
12: Ya şu ülke var ya, ne hale geldi yemin ederim. Hele milletimizin vekiline bak.
1: Yani o kadıncağız böyle anlatıyor. Ben hep birkaç defa dinledim. Acaba yani şey mi yapıyor, böyle bir numara, bir tiyatro, bir şey var mı falan diye. Ya çok samimi anlatıyor yani kadıncağız.
12: Şimdi Atollah Bey, anladın mı? O kadına ben de inanıyorum. Kadının, evet, her dediği doğru. Ben inanıyorum. Bak yıllardır anladın biz ortamdan ortama koşmuşuz.
1: Tabii.
12: Ama hiçbir yanlışım olmamıştır. Çünkü ne yerine göre oturur kalkarsın.
1: Bravo.
12: İçmesini bilmiyorsan içmesin. Yani o alkol
1: bir
12: değil
1: arkadaş
12: de.
1: Arkadaş öyle ayran, yazmış. İçmesini bilmiyorsan evet doğru.
12: Anladın mı?
1: Tabii tabii.
12: Ondan sonra milletvekiline güven. Ya ben milletvekiliyim ben burada ne yaparsam bana kimse... Ya çakallık yapmayın. Milletvekili değil ne olursan ol kimsenin namusuna şey yapamazsın.
1: Evet.
12: Masada yanlış olmaz. Affedersin o böyle var ya hayat kadını bile olsa olmaz.
1: Öyle şey olur mu canım öyle şey mi olur?
12: Benim anladım Atallah Bey tabii. Olmaz. Millet vallahi billahi Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tebrik ediyorum. İnşallah onu böyle var ya vekillikten de atar.
1: Herhalde partide tabii disiplin büyük ihtimalle partiden atılır bu. Evet.
12: Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu'nu atsın bundan sonra ben CHP'ye oy vereceğim.
1: Bana göre atacaklar gibi geliyor bana. Önemli bir disiplin
12: atarsa
1: suçu.
12: Atarsa ben Kılıçdaroğlu'na güvenirim, evet. Oyumu veririm.
1: Halk çünkü çok ciddi bir infial içerisinde böyle çok tuhaf bir olay vaka yani. Evet peki efendim.
12: Tamam efendim.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
12: Kılıçdaroğlu'na da ben hayatta oy vermem. Benim kıble belli. MHP. Anladım. Başka olmaz.
1: Anladım ama yani diyorsunuz bu tür şeyleri diyorsunuz. Yani bu arınma meselesi benim hoşuma gidiyor diyorsunuz. Ben öyle
12: evet,
1: anlıyorum.
12: Evet müthiş. Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu o kadar hoşuma gidiyor ki.
1: Evet.
12: Harbiden. Ben istiyorum ki var ya AK Parti'nin şeylerinde olsun yani sıralarında.
1: Çok güzel.
12: Ciddi söylüyorum. Yarın öbür gün görürsün bak emin ol.
1: Peki evet.
12: Tamam.
1: İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Yani enteresan bir şey söyledi tabii bilmiyoruz. Bir partinin genel başkanı. Efendim buyurun. Alo.
13: Ataullah iyi yayınlar. İstanbul Sultanbeyli. Londra çekim platosu. Nehir fotoğrafçılık Özcan Kesim ben.
1: Vay Özcan Kesim merhaba hoş geldin. İyi günler diliyorum efendim.
13: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de size.
1: Sağ olun.
13: Yarın selam var. Selam Rafa abine.
1: Biz de selam ediyoruz efendim.
14: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim. Nasılsınız? İyi misiniz?
14: Çok elhamdülillah iyi. Sizler nasılsınız?
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Okula devam.
14: Devam.
1: Maşallah. Allah zihin açıklığı versin. Peki.
13: Afiyet olmaya çalışıyor. Atallah abi inşallah.
1: İnşallah.
13: Yağız'ın duaya ihtiyacı var. Kursa gidiyor.
1: Allah yardımcısı olsun.
13: Çok teşekkürler. İşte böyle yetiştirmeye çalıştığımız evlatlarımızın ne diyor belirsiz, kimin hizmetinde olduğu belli olmayan tipler tarafından dağda bayırda efendime söyleyeyim heba olmaması için Allah için bugün işte terörist Türkiye destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın evet. Yanındayız. Allah razı olsun. O düşünüyorum da Cumhurbaşkanı olarak düşünüyorum da şimdi dedi ya kendim ve ekibimde arkadaşlarım işte bu işe yüreğini koyanlar biz elimizi değil yüreğimizi başımızı bu işin altına koyduk.
1: Evet.
13: Çok doğru bir söz. Çünkü bu buna Rahmet Özal da denemişti. Allah rahmet eylesin.
1: Tabii tabii.
13: 91 senesi siz hatırlarsınız
1: tabii
13: böyle.
1: Tabii canım.
13: Demiştik yani bu işe bir çözüm bulabiliriz, bir son bulabiliriz. Efendim hemen uyarı gelmişti. Cumhurbaşkanı olduğu halde hatırlarsınız böyle.
1: Evet.
13: Biz de diyorduk ki o zaman çocukluk ama büyüklerimiz falan ya o her şeyi iyisini bildiği hemen uyardı haddini bildirdi gibisinden ama aslında o uyarı terörün bitmemesi için uyarıymış yani öyle anlıyor şimdi iyi anlıyoruz onu.
1: Evet.
13: Efendime söyleyeyim bir de şöyle bir şey var Atullah abi bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum. Şimdi 91'de bunu Özal denedi Demirel de denedi Allah rahmet etsin.
1: Evet. Evet.
13: Biliyoruz yani Mesut Ulan kuvvetleri denedi. Sosayın Çiller gerçekten o biraz samimiydi yani. O Çakırtaşı olayında falan da kendisi çok gurur duydu tabii ki. Efendime söyleyeyim. Karda kırıklı hatırlarsınız. Ama şöyle bu işi Allah'a hamdolsun Erdoğan'ın bitirmesinden şuna bağlıyorum. Ordumuz %80 yerli ve milli oldu ya silahlarımız.
1: Evet. Tabii. Ya.
13: Her an gitti terör bitti diyorum ben. Bak bu slogan olsun. Benim bazı dağlarım slogan var.
1: Evet tabii.
13: Her an giderken Erdoğan sadece İsrail değildi. İçimizdeki Ahmet, Mehmet, Ali, Veli vesaire. Ondan sonra.
1: Evet.
13: Ordumuzun işte işini yapan silahdan üretenler evime giderken gece intihar etti bak sabaha karşı. Bak, adam yeni evli çocuk, mühendis ya.
1: Tabii.
13: Ya buna bile inandık biz. Yani bize inandırdılar biliyor musun? Ya ne intihar ya. Ya bu çocuk bir şey buluyor, bir şey keşfediyor, icat ediyor mucit diye. Bu çocuğu içimizdeki hainler, işte kafirin kuklası, bu çocuğu seni giriyordu. Ve biz bunları anlamaya çalışıyorduk ama anlamlandıramıyorduk. O kadar böyle bir bizi hipnoz etmişlerdi ki. Şimdi bu işi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın bu hale getirmesi Allah'a emanet olsun. Ülkemizin gerçekten güçlü olduğu için terör bitiyor. Bunu herkes şöyle anlasın. Güçlü olmasak silahımız, bakın burada bir anlaşma var. Biz hiçbir güçlerden geri çekilmiyoruz. Bak dikkat edelim buna. Bak maddeleri ben okudum. Önemli maddeleri. Biz ne Kuzey Irak'tan çekiliyoruz, ne Kuzey Suriye'den çekiliyoruz. Efendime söyleyeyim, hiçbir yerden çekilmiyoruz.
1: Evet.
13: Aksine daha çok oralarda güçlendiriyoruz silah bakımından, ordu bakımından. Evet. Efendime söyleyeyim ama bu Mehmetçi koruma gitsin. Daha fazla annelerimiz ağlamasın. Ateş yükleri yakıyor biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim.
1: Tabii.
13: Bors konuşuyor. Çoğu da sarhoşluk. Bu karşı çıkanları biliyorsun. Dün yakalandı sarhoşun birisi. O olayda da ben de baktım. Bir tiyatro kokusu var mı? Bir oyun algı var mı? Bir yok ya. Bana gel adam baktım. Bir zurna sarhoş. Tamam
1: evet evet. Bir, tabii.
13: Yenisi, eskisi. Bunlar hep yeni yani içiyorlar. Aygana fazla takılıyorlar. Ya hiç oyun yok orada abi. Yani evet. Görüyorsun bizim Cumhurbaşkanımız nelerle uğraşıyor? Hükümetimiz nelerle uğraşıyor? Ya bu nedir abi ya?
1: Bazılarının umrunda değil sanki. Hani yani, Orhan Veli'nin bir dizesi var ya, bir şiiri. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız, umrunda mı dünya demiş. Onun gibi bir şey bu.
13: Kesinlikle öyle. Bugün ben 14 Ağustos biliyorsunuz 15 Ağustos 1984 Erzincanlı Mehmetçiğimiz ilk şehidimiz orada vermiş. Bilen bilir yani.
1: Evet.
13: Efendime söyleyeyim. Şunu söylemek istiyorum. Biz 14 Ağustos tamam hüküm AK Parti kuruldu ama 15 Ağustos gibi kötü bir tarih vardı Türkiye'de 2 yıldır yakasından düşmeyen.
1: Evet.
13: Onu da bakın ne kadar tevafuk ki onu da tarihe gömdük. Abi sen kim çıkması gerekiyorsa çıkmış gitmiş. Ben buna takılmıyorum. Ben şuna takılıyorum.
1: Evet.
13: Ben Mehmetçiğimiz, sınır boylarındaki kahraman askerlerimiz, özel akap polislerimiz, bu işe gönül koymuşlarımız, Allah için canını feda eden insanlarımız, bunların anneleri ağlamayacaksa, vatan, millet, evlatları, askerlik bölümümüzü tabii ki biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Efendim söyleyeyim.
1: Evet.
13: Ama ya bir karış toprak kazanıyoruz, bir şey kazanmıyoruz. Yani bir hiç uğruna vatan, şu anlamda söylüyorum yani.
1: Evet.
13: Hiç uğruna yola çıkmış hainleri maalesef bazen tuzağına düşürdük. Buna son verdik Cumhurbaşkanımız. Yanındayız, onu destekliyoruz. Farkında olsun. %20, %25 bir karşı çıkan cenahta var.
1: Evet.
13: Özgür Özel'i de dinledim. Ne deseyi bak şimdi abi. Lanla da vuruyor, mıhına da vuruyor. Biz diyor İstanbul'a elimizde bir Türk kökenli seçmeden çok uzun yer diyor. Bu işin bitmesini istiyor. Evet diyor. Cumhurbaşkanı yanında demek istiyor. Ama diyor benim gibi Manisa'lı olanlar da diyor. Hayır diyor. Bazılarımız hayır dedik diyor. Tamam mı? Her tarafın gönlünü kazanmaya çalışınca efendime söyleyeyim.
1: Yok, net olmak lazım. Vatandaş görüyor herkes.
13: Ya bir taraf olan bir taraf olur diye Cumhurbaşkanı.
1: Tabii yani öyle yanar döner değil de.
13: Bu yanar döner.
1: Önce öyle diyeceksiniz yani. Sonra efendim herkes kendine göre falan. Evet. Peki. Özcan Bey çok teşekkür
13: ederim. AK Parti'nin de 14 Ağustos 2001 ben askere girdim. İyi hatırlıyorum Cumhurbaşkanımız. Sultan Mehmet'le kuruldu abi. Onu da söyleyeyim sana.
1: Evet.
13: Sultan Mehmet'le kurucular arasında Hasan Bala abimiz de vardı. Allah rahmet etsin. Efendime söyleyeyim. Sultan Mehmet'le kuruldu AK Parti. 14 Ağustos 2001 yılında. Masanın fotoğrafı da var bende. Bu Sultan Mehmet'le bu anlamda Cumhurbaşkanımız çok önem veriyor. Efendime söyleyeyim. O anlamda şu anda belediye başkanımız efendime söyleyeyim. Sultan Mehmet şu an sanki memnun gibi başkanımızdan. Onu da söylemek istiyorum. Ali Tonbaş'tan.
1: Evet.
13: Hizmetlerinden, yaptıklarından vesaire. Yani sağının ardını söylüyorum size. Cumhurbaşkanımızdan ricamız Sultan Bey'in elini daha fazla bizim üzerimize getirmesi. Sultan Bey'de çok da sorun, onu da söyleyeyim size yeri gelmişken kısaca. Alt yapı sorunu var, üst yapı sorunu var, ulaşım sorunu var. Dizilerde, filmlerde hep fakir fukara garip oraba yetim öksüzül Sultanbeyli gösteriliyor. İşte sadakamızı oraya vereceğiz, zekatımızı oraya vereceğiz. Veya bir araba çalındı, Sultanbeyli tarafında çalındı falan vesaire dizilerde.
1: Evet.
13: Arka sokaklarda böyle gösteriliyor. Bu imajlardan kurtulmak istiyoruz. Sultanbeyli daha fazla hizmet alsın. Daha fazla. Cumhurbaşkanım çünkü AK Parti burada kurdu. Uğurlu geldi. Dünya tarihinde Güney Amerika'da hiçbir ülkede yani dünya neresine bakarsanız bakın Cumhurbaşkanımız kadar parti kuruyor 2014 Ağustos 2001'de 3 Kasım 2002'de seçimler oldu hatırlarsınız. O günden bugüne zirvede. Dünyada böyle bir şey yok bu ana kadar resmi olarak yani.
1: Evet.
13: Efendime söyleyeyim. Sultan benim bu uğru diyorum. Cumhurbaşkanımızdan Sultan'la daha fazla yatırım ilgi alaka bekliyorum. Selamlar. Peki. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz Özcan Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet tamam. Bu başarı tesadüfü değil. Çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. İnsanlar sizi görüyor. Ona göre oy veriyorlar. Onu da bilelim efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646. Kısa bir reklam dönüyoruz efendim.
15: Şimdi reklamlar.
16: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
15: Reklamları dinlediniz.
19: Burası TGRT FM.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor efendim. Tabii aslında Cuma günü birçok şeyi konuşuyoruz ama dediğim gibi yani AK Parti'nin de efendim yıl dönümü, 25. yıl dönümü ve bu iktidarla geçti tabii. Dediğim gibi kimse kimsenin babasının oğlu değil, kaşının karasına, gözünün karasına oy vermez tabii. Birçok lidere, birçok partiye, farklı partilere oy verdik. Ama vatandaş bir şey gördü ki, bir şey görüyor ki ona göre reyini de kullanabiliyor. Onu da sizlerle paylaşalım efendim. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var mı sevgili İbrahim? Buyurun efendim. Alo.
1: Selamünaleyküm Atıl abiyim.
0: Aleyküm selam efendim.
1: Hayırlı cumalar olsun. Ben İstanbul'dan Erol Atıl.
0: Erol Bey merhaba, hoş geldin efendim.
1: Teşekkür ederim. Atıl abi, benim gündemimde iki tane gündemim var abi.
0: Buyur.
1: Bu CHP'li milletvekilleri ne iş abi, kurban olayım ya.
0: Ya Erol Bey, ağzımdan aldım. Abi ben de bilmiyorum yani abi, hakikaten bilmiyorum Erol'cum ya.
1: Ya abi bunlar milletvekili olabilir mi ya? Bunlar ne kadar başlı insanlarmış abi ya. Yani bunlar zengin diye mi bunlar milletvekili yapıyorlar abi? Kurban oldum abi ya.
0: Erbakan yani, hocanın bir sloganı vardı. Önce ahlak ve maneviyat diye. Şimdi Kemal ya. Kılıçdaroğlu arınalım diyorlar ya. Hakikaten bunu bir şey yapmak lazım, bu partiye yerleştirmek lazım, yoksa çok kötü ya. Kadın çok korkmuş, panik halinde, benim diyor belimden tuttu, kendimi sıkıca bir şıkım şekilde bana kendine beni çekti falan. Yani kadın öyle korkmuş ki, korkarak abi, anlatıyor ki ben şaşırdım ya.
1: Abi kepazelikten başka bir şey değil abi ya. Vallahi kepazelikten başka
0: bir şey değil. Ne ayıp bir şey ya, elin kızına yani, kadınına abi, değil mi yani bunlar? Ya, yani abi, bir de bizim abi, anlayışımızda namus bu ya.
1: Abi ben geçen konuştum da şöyle bir şey. Bu Süleyman Yara'dan kesinlikle öyle zan altına bırakmak istemiyorum abi. Onlar yani iyi yolda olan insanlara saygım sonsuz.
0: Alihan Kuriş'in ekibi bu, evet.
1: Abi bu nasıl vuruşmuş abi, bu nasıl paralar abi, bu nasıl cephaneler abi.
0: Bunu Süleyman Efendi'nin torunu şikayet ediyor, milletvekili. Diyor ki bizde Allah böyle enteresan şeyler oluyor, yapıyorlar, bunlar bir kontrol edin falan. Meğerse devlet de takip ediyormuş yani.
1: Allah razı olsun abi, kurban olayım. Çok şükür mal varlığına da çökmüş abi.
0: Evet.
1: Adamlar bir Almanya nasıl paraları kaçırmışa gördün mü? Akıllı
0: tabii
1: abi,
0: canım.
1: Çok oluyorum vallahi abi ya.
0: Farklı şirketler, farklı isimler üzerinde bu işleri yapmışlar.
1: Abi yani var ya, Allah kurban oldum Allah. Ne
0: yani şimdi ya. Erol Bey, birileri diyor ki işte efendim bir cemaate yönelik falan ya da Kur'an kursa yönelik falan. Böyle bir şey yok. Tayyip Bey biliyorsunuz çok İmam Hatip açtı, çok Kur'an kursu açtı. Ha bir de burada Alihan gözaltında ve ekibi. Süleyman Efendi'nin torunları, diğer camianın diğer şeyleri orada yoluna devam ediyor yani.
1: Mesela abi rahmetlik mesela Sayıcı Nursi Efendimiz mesela onu kullanarak yani o cemaat kuruyorlar ya.
0: FETÖ'de onu kullandı değil mi?
1: Ya buyur yani abi, onu diyorum ya. Lan onun baskı yerlere kurban olur lan.
0: Şimdi hayır, geçen gün bir profesör yazı yazıyor, diyor ki Risale-i Nur şeylerini kuralım diyor. Enstitülerini kuralım. Bu birkaç defa yazı yazdı. Birisi de yazmış diyor ki ya diyor içeriye FETÖ kaçarsa ne yapacağız diyor. Ya FETÖ çıkarsa diyor. Yani ister istemez demek insanların aklına bu da geliyor.
1: Abi Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: gördün mü imajı yani?
1: Aynen abi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var ya abi.
0: Ha.
1: Tuzak kuranların en hayırlısı Hazreti Allah değil ya abi.
0: Ya.
1: Yani işte o aynı yer abi. Atıllah abi.
0: Doğru.
1: Abi öpüyorum ellerinde.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgiyle Erol Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet, Sayın Erdoğan'ın konuşması bekleniyor ama daha var, net belli değil. Sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. 0212 454 56 46 unutmayın. Bugün Cuma, Halk Günü. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Atıllah Bey kolay gelsin. Cem ben İstanbul.
0: Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Merhaba Atullah Bey. Valla dün gece yaşanan olaydan hani ne yaşandı, gerçek miydi, bir film karesi miydi? Yani artık skandal üstüne skandal yaşamaktan biz de müzdaribiz. Hani bunları görmek, duymak istemiyoruz ama.
0: Şoke yani, oluyor insan ya.
2: Edirne'de davet edildiği evde akşam yemeği sırasında alkol alıyorsunuz. Bir sürü skandal hadise yaşanıyor. bileyim yani ne yaşandı Atollah Bey ya? Valla biz bir şey yapamadık yani, bir ifade edecek cümle bulamıyoruz yani.
0: Doğru ya.
2: Bilmiyorum bunu gerçek samimi CHP'liler nasıl sindiriyorlar. Evet, parti genel merkeze çağırdı bu arkadaşı, ihraçla ilgili işlemleri başlattı falan, ama yani açıkçası bilmiyorum. Hani şaşırdık mı şaşırmadık. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş.
0: Tevbe estağfurullah.
2: Ama gerçekten şok olduk. Bilmiyorum. Açıklama yapılmış. Kendisi iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Ben bir davet üzerine gittim. Kafama sert bir cisimle vuruldu. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim falan. Ya sizi zorla mı götürdüler sayın vekil? Kaçırıldınız mı yani? Siz de Muharrem İnce Bey gibi.
0: Bilerek, isteyerek bir yere, bir davete gidiyorsun. Bir eve gidiyorsun. Davetlisin.
2: Yani zorla bir şey olduğu şeyini görmedim ben bir vatandaş olarak. Ama bilmiyorum tabii, uzmanı da değilim. Yani kriminal bir olay. Bununla ilgili yetkililer ilgili.
0: Yani böyle şüpheler varsa Cem Bey, çağrılan evet. yerlere gitmemeli özellikle. Mesela yani, madem ki böyle bir şeyle yani şüphelendin mi, sezdin mi, gitme kardeşim. Yani efendim bir lokantada yemek yiyelim lütfen. Yani iki kişilik, üç kişilik, beş kişilik bana orada yemek ikram edin diyebilirdi. Niye evet. davet edilen yere gidiyorsunuz?
2: Evet, çok enteresan.
0: Çok
2: bir ilginç bir konu. Göreceğiz tabii ilerleyen dakikalarda. Biliyorsunuz biz daha önce sınırdan da tütün kaçakçılığı yapan milletvekilini de görmüştük CHP'li kendi aracıyla.
0: Bu da orada mıydı Edirne'de? Edirne'ydi sanki.
2: Edirne milletvekili de Atatürk Bey.
0: Bu da bir şey demişti ama yani. O tuhaf bir cümle.
2: O da Atatürk ilke ve inkılaptan
0: sonra. Ha, ilkelere bağlıyız ama kardeşim demişti. Tabii. Evet.
2: Öyleyse bizde sorun yok, dağılabiliriz dedik, dağıldık zaten Atatürk Bey, sorun yok. Şimdi ben burada bir de çok şaşırdığım ve garipsediğim olay şöyle bir şey var. Şimdi bunu özellikle muhalif milletvekilleri çok yapıyorlar.
0: Evet.
2: Şimdi biz dokunulmazlık dediğin şeyin demokrasilerde kürsül dokunulmazlığı olduğunu, yani bu dokunulmazlık denen şey verildiğinde abi çıkın kürsüden bu vatandaşa, milletin lehine olacak her şeyi özgürce konuşun kardeşim. Bu fikirleri de orada anlatın diye verildiğini biliyorduk. Okullarda bize hep bu okutuldu.
0: Ya ama arabada şimdi, kaçak sigara var ya, bir ton sigara var neredeyse.
2: Şimdi çakarlı şimdi arabalarla İstanbul'da İBB yöneticilerinin ya da İmamoğlu İnşaat yöneticilerinin belli isimler verilerek güçlü iddialar var. Milletvekili çakarlı araçlarında bir takım paraların taşındığı iddia edildi. Kuvvetli evet. iddialar var. Taşıyan adam da ben taşımadım demedi. Böyle garip şeyler var. Şimdi çakarlı aracı olan belediye başkanları milyon dolarlar vermişler, milyon TL'ler vermişler aday olabilmek için. Yine çakarlı araçlarda taşınmış. Şimdi burada da arkadaş kimliğini gösterdi akşam. Polise, güvenlik güçlerine beni tutamazsınız dedi. Yani böyle enteresan bir durum yaşandı ya. Biz de şaşırdık yani.
0: Tabii tabii, çok enteresan dediğiniz gibi.
2: Yani biz de şaşırdık.
0: Kürsü inşallah dokunulmazlığıyla diğer tarafta evet farklı bir şey. Doğru.
2: Evet, bir ikincisi de Mansur Yavaş'ın durumu var. İYİ Parti'ye katılacağı yönünde iddialar var ama şahsınla ilgili senaryolar ortaya atılıyor. Ama bunların gerçek dışıdır diye bir açıklama yapıldı. Valla biz Mansur Bey'i hani zaten mış gibi yapmasından biliyoruz Atatürk Bey. Hani belediye başkanıymış gibi yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı yardımcısıymış gibi yapıyor kendisi. Ha. Şimdi burada da istifa ediyormuş gibi yaptı. Bir yoklama çekti kamuoyunda. Ne geliyor, nasıl tepkiler geliyor dedi. Şimdi İYİ Parti'den yalanlamalar geldi falan. Burada da böyle enteresan bir takım pazarlıklar döndüğünü düşünüyorum ben, en azından şey olarak.
0: Evet.
2: Bir vatandaş olarak. Umarım iyi bir şey olur. Şimdi bu İBB ile ilgili cuma günleri konuşmasak olmaz Atatürk Bey. Biliyorsunuz geçenlerde
0: cuma günü halk günü, evet her şeyi konuşuyoruz, bravo.
2: Bu arıtmalardan yoğun lağım bırakıldığı ile alakalı, biliyorsunuz programda söyledik, ceza yemişti İSKİ. Hı-hı. 1 küsur milyon, şimdi 8.3 milyon yedi Atatürk Bey. Dün de ambarlı tesislerinden bırakıldığı için yine 8.3 milyona yakın bir ceza yedi. Yani aşağı yukarı 20 milyona yakın bir Çevre Bakanlığından ceza yedi Atatürk Bey.
0: Ama bu suç devam ediyor değil mi? Bu suçu
2: devam
0: işlemeye
2: ediyor.
0: Bu şeyi denizler ya, Marmara'yı kirletemezsiniz kardeşim, nasıl olur?
2: Çok yoğun bir sahil kirliliği yaşanıyor. Özellikle bu arıtmalardan Marmara'da. Şimdi ben eli kullandıdır diyorum. Silivri aynı şekilde. Oradan da bir ceza gelecek. Çok yoğun arıtmalardan kirli su denize pompalanıyor, deşarj ediliyor.
0: İnsanlar da denize giriyor yalnız. Ben sana söyleyeyim, İstanbul'da bazı şeylerde ciddi bir ya, insanlar denize giriyor.
2: Girecek Atıllı Bey, başka gidecek yeri yok adamın. Tatile gidemiyor.

0: şey yapsınlar, bir incelesinler. O ortada evet. Sonuçta cezalar var yani. Bir eylem var, bir şey yapılmış ve bu sabit görülmüş, bir ceza yazılmış. Evet, faturalandırılmış asparagaz bir şey değil bu yani. Evet.
1: Değil. Yani delillenmiş.
0: Tabii.
1: Çevre Bakanlığı yetkilileri tespit etmiş ve karşılığında da bir ceza kesilmiş Atollah
0: Bey.
1: Her şey ortada yani. Hani itham
0: değil.
1: Engelleniyoruz değil. Ne bileyim işte biz siyasi olduğumuz için, muhalif olduğumuz için falan değil, onunla alakası yok. Yani bildiğiniz dümdüz bir çevre felaketi ve karşılığında tespit edilip yazılan bir ceza var.
0: Evet.
1: Bakıyorsunuz İBB'yi yöneten kimseden bir ses soluk yok, vatandaştan bir ses soluk yok. Ne bileyim yani ben şuraya şaşırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yediği bir kase manda yoğurdunu aylarca konuşan muhalif basın, çevreciler, onlar bunlar. Ya neredesiniz ya, ölü taklidi yapıyorsunuz diye sormadan edemiyorum. Bilmiyorum.
0: Mesela Nuri evet. Bey bunun üzerine bir açıklama yapsa ya da İSKİ Genel Müdürü, İSKİ, değil mi yani? Bence başkan vekili Nuri Bey'in birkaç cümle sarf etmesi lazım. İşin aslı nedir? Belediyede müdahale etti mi? Dikkatleri çekti mi? Ne yapıyorsunuz dedi mi? Nasıl yani, ben anlamadım. Böyle enteresan bir şey bu ya.
1: Valla tek motivasyonları Atollah Bey, Ekrem İmamoğlu ve onun güttüğü siyaset, belirlediği hedef. Onun dışında başka hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ben bir İstanbul olarak söylüyorum. Dün de yine Fatih Nur Osmaniye Camii çarşı tarafında gezdim. Yani çöplerin toplanmasına şükreder hale geldik. Onun dışında belediyecilik faaliyeti sıfır.
0: Ya bu körfez çok önemli. Yaz ayları insanlar denize giriyor. Evet, ben ondan korkuyorum. Böyle devam ederlerse tuhaf farklı bir şey olur yani. Onu demek istiyorum.
1: Allah korusun.
0: Allah muhafaza. Evet peki.
1: Görüşmek üzere Atollah.
0: İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili İbrahim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
2: Atollah abicim merhabalar.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Isparta'dan Hamza abi ben.
0: Hamza Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi.
0: Buyursunlar efendim.
2: Bugün dediniz ya 25 yılla ilgili bazı hikayeler anlatın diye.
0: Evet çok enteresan. Yani vatandaş gerçi yazıyor bir şeyler, herkes tabii.
2: Abi biz Konya'dan Hızlıtren'e bindik çocuklarla.
0: Hı.
2: Tren Konya düzlüğünde bazen saatte 300 kilometreyi buluyor.
0: Değil mi?
2: 300 kilometreyi görüyor. İbreden yukarıda gözüküyor. Tabi standart 250 gidiyor. Biz 250 kilometre hızla giderken çocuklara dedim ki, hadi dedim çocuklar kalkın dedim, size bir yemek yemeye gidelim dedim. Baba trende ne yemeği dediler. Hem tren 250'de gidiyor. Tren yapsa ne halimiz ne olur? Dedim kalkın yürüyün. 250 kilometre hızla giderken abi trenin içinde yürüdük. Lokantaya gittik. İşte o lokanta ikinci vagon. Orada çocuklara hani sırf anı olsun diye bir şeyler yedirdim. Dedim ki yani siz dedim yarın bir gün kendi çocuklarınız olursa işte babam bizi 250 kilometre trenle giderken yemeğe götürmüştü dersinizi anlatırsanız diye söyledim. Abi yani bu tren başlayalı yaklaşık 10 sene oldu.
0: Ya.
2: Hızlı tren. Eskişehir'de
0: kara tren değil mi? Kara tren tabirleri bitti. Şimdi evet. Hızlı trenler, bir de ultra hızlı trenler geliyor şimdi. Daha şeyli. Evet.
2: Ama onun gelmesi bir 10 seneyi bulacak. O çok iddialı bir proje.
0: Evet.
2: Şimdi bugün de yapılan soruşturmalar, mahkeme kararları, ortaya çıkan deliller gösterdi ki hatırlarsanız bir zamanlar baş çalan diye bir ifade vardı. Kimmiş baş çalan abi? Bu ortaya çıktı herhalde.
0: Evet.
2: Baş çalan bizzat bunu diyenlerin kendi içerisindeymiş. Bunu görememişler.
0: Evet.
2: O zaman biz mi makarna kafalı oluyoruz yoksa bunu göremeyenler mi acaba?
0: Hmm.
2: Yani bu noktada kendilerine ciddi sorgulasınlar. Sayın Cumhurbaşkanı, ben kendisini de yakinen tanırım. O kadar disiplinli, o kadar gayretli bir insan ki. Ayrıyeten aile anlamını da çok, o kadar güzel bir ailesi var. Çok disiplinliler.
0: Evet.
2: Abi bu noktada gerçekten yapmış olduğu çalışmalar böyle baş çalan gibi böyle apuk sapuk şeyleri hiç hak etmiyor. Yani bu çok büyük bir iftira ve bu çok büyük bir haksızlıktı. Bu kötü şeyin sözleri söyleyenlerin hepsinin akıbeti umdukları yerlerden geri dönüşler nasıl oldu gördük.
0: Yok, yani şöyle bir şey var yani Sayın Erdoğan'ı camialara ya da cemaatlere düşmanmış gibi lanse etmek çok yanlış. Yani sanki Kur'an kurslarını kapatmış. Halbuki Sayın Erdoğan İmam Hatipler'in önünü açtı, Kur'an kursları açıyor. Öbür tarafta camianın bir kesimi hatta Hazret'in torunu diyor ki bunlar çarpık bir anlayış içerisinde bir şey çevirdiklerini ben anladım diyor. Bunu devletle paylaştım diyor yani. İçeriden bir tepki var. İçeriden bir huzursuzluk var. Yoksa Sayın Erdoğan...

0: cemaatlere, camialara ya da gruplara falan herkes kanun içerisinde kaldıktan sonra niye şey yapsınlar yani? Öyle bir şey olsa mesela o diğerlerini de derdest ederlerdi. Onlara yönelik bir şey yok. Tabii bu yok, sadece şey işte Kuriş'le ilgili, onun ekibiyle ilgili. Evet.
1: Hayır, ben belli bir camiaya hedef alarak söylemedim bunları. Hatırlarsanız bu ayakkabı kutucukları
0: da. Hayır, o var da şöyle diyorlardı. Hayır, FETÖ'cüler şöyle bir şey söylediler hocam. Yani işte sıra diğer cemaatlere de gelecek, hepsine de gelecek. 25 yıldır bir şey gelmedi. Bir FETÖ vardı. FETÖ'de cemaat sayılmaz. Menfaat ve şey bir örgütü olarak, terör örgütü olarak ortaya çıktı. Yaptıkları efendim eylemlerle ortaya çıktılar. Öbür tarafta mesela Risale-i Nur'un çok farklı grupları var. Onlar yollarına, hayatlarına devam ediyorlar. Bunlar ısrarla biz Nurcuyuz diyorlardı. Öyle de yani Risale-i Nur külliyatı okuyorlardı ama yani böyle tuhaf bir şey çıktı ortaya. Şimdi Alihan Kuriş de öyle.
1: Maalesef.
0: Evet, abi, buyurun efendim.
1: Burası bir cumhuriyet yani sonuçta. Tabii. Müslüman cemaatler olduğu kadar Müslüman olmayan gayrimüslim cemaatler
0: çok var tabii. Yani, seküler gruplar var, şeyler var tabii canım.
1: Biz kimseyle uğraşmıyoruz. Biz sadece bunları suistimal edenler, haksızlık gasp edenlere bunu yapıyoruz. Hı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlet olma vizyonunu yakaladı. Ve büyük devlet olma kararlılığında ilerliyor. Bunun önünde kim durursa, yani görüşü, siyaseti, adı sanı hiç önemli değil. Bu yıkılır abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük devlet olma vizyonuna yelken açan, rüzgar olan herkes başımızın tacıdır. Ama bir takım numaralarla, başka dış mihrakların oyunlarıyla bizim yolumuzu kesmek isteyenlerse adalet karşısında hesabını verir.
0: Ya hayır, yani parayı nereye taşıyorsunuz? Para bankada olur, varsa tabii paranız, ticarette olur, orada döner. Böyle tuhaf eylemler var işte onun için. O rahatsızlık camiada ayyuka çıkınca bu devletle paylaşılıyor efendim. Evet.
1: Tamam. Abi Türkiye'de bir sürü yapılacak yatırım sektörü var. Bir yerlere iş açın, çocuklar iş kapısı olsun. Yurtlarınızda yatan çocuklara stajyeri lazım olmayacak mı ya? Hepsi yarın bir gün meslek sahibi olmayacak mı?
0: Evet.
1: Yani para niye gidiyor yurt dışına? Tabii bu çok, çok büyük bir soru işareti.
0: Tabii.
1: Peki, teşekkür ederim abi.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet, dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: İyi günler Atavullah Bey.
0: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
2: Sağ olun efendim. Abdurrahman ben, Antep'te.
0: Buyursunlar Abdurrahman Bey.
2: Nasılsınız beyefendi?
0: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Elhamdülillah.
0: Allah iyilikler versin inşallah.
2: İşte iyi olmaya çalışıyoruz. İyiyiz ya. Bundan iyisi Şam'da gayısı abi.
0: Değil mi?
2: Yani.
0: Evet.
2: Partimiz, AK Partimiz tarihi şan ve şerefle dolu bir parti 25. yılında.
0: Evet.
2: Şimdi kim
0: ve iktidarda geçiyor bu. Çok ilginç.
2: Tabii canım. Yani şimdi
0: %50.1 şartıyla yalnız böyle gidiyor yani.
2: Aynen. Şimdi ben şunu demek istiyorum. İçimizdeki bir takım aklı evvel muhafazakarlar var. Yani son zamanlarda biraz hariçten gazel okumaya başladılar da partimizi beğenmemeye. Ya kardeşim hiç akıl yok mu sizde? CHP 100 senedir 100 kuruşluk iş yaptı mı bu memlekette? Yapmadı. Her yapılan hayırlı işin önüne set olmaya çalıştı mı? Çalıştı. Bunu bırakıyor mu bu insanlar, CHP'liler niye bırakmıyor partisini?
0: Evet.
2: Biz neden bırakalım? 25 senedir bu memlekette yapılmayan bir iş kalmadı.
0: Evet, insanlar yapılanları görüyor tabii canım.
2: Ya işte görüyorsa biz de görelim. Yani bizim camiaya diyorum, ben karşı tarafa bir şey demiyorum zaten. Şimdi
0: sizin kitleye diyelim efendim, sizin partinin kitlesine diyelim. Evet.
2: Evet, evet. Şimdi sağlıkta mı dersin, otobanlar yapılmasında mı dersin, bölünmüş yollar mı dersin, adliye binaları mı dersin, efendim 2 milyon konut mu dersin, ne bileyim yani.
0: Tabii tabii, altyapı çok önemli, çok ciddi
2: hizmet. Bütün okullarımız yenilendi abi, yenisi yapılanlar yapıldı, yapılmayanların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi. Ya bir tane depreme dayanıklı okulumuz yoktu bizim ya. Yani.
0: Doğru.
2: Yani şimdi çıkmışlar, konuşuyor bazıları, bilhassa İyi Partililer. Ya siz kimsiniz? Şu Milli Birlik işte kardeşlik projesine ağızlarından sol yalarsa sol. Ya ne oluyor kardeşim? Siz bundan niye rahatsızsınız ya? 50 bin insan öldü yani. Bir 50 bin daha mı ölsün ya? Bunu mu istiyorsunuz?
0: Ha değil mi yani?
2: Yani.
0: Ölmeye öldürmeye devam mı edelim?
2: Siz hainsiniz, bunlarla konuşuyorsunuz. Ya erdemli insanlar yapar bu işleri. Siz ne yaptınız? Yaptığınız bir işi gösterin. Boşuna beleş bağış alıp iyi biçip geziyorsunuz işte. Yani. Yani bakıyorum ben, yırtınıyorlar resmen konuşurken. Meclisler şurada burada. Ya arkadaş, milletin hayrınıysa, bu terör belası bitecekse, insanlar rahat edecekse, niye bundan rahatsız oluyorsunuz ya? Evet, doğru, canlarımız gitti. Zamanında çok işler oldu. Evet. Ama bir şeyin de bu kadar işi tatlıya bağlamak da bir erdemliktir ya.
0: Evet.
2: Ya ne yapak şimdi, birbirimize mi düşecek yeniden?
0: Doğru.
2: Yani ben bunu şey yapmaya söylemek istiyorum.
0: Çok
2: yani,
0: iyi tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şimdi ben Antep'te yapılan hastane sayısını vallahi bilmiyorum.
0: Evet.
2: Yani devlet hastaneleri, belki 3-4 tane devlet hastanesi yapıldı. Şeyden hariç, şehir hastanesinden hariç. Özelleri zaten söylemiyorum.
0: Tabii.
2: Belki 15 tane hastane var Antep'te.
0: Kuyrukta yokuz, nöbette yokuz. İlaç alıyoruz fırınlarda, evet değil mi efendim? Ekmek
2: yani
0: çıkıyor.
2: Yani geçen mesela bir şey çıktı. Fransızlara şeyleri satacaklarmış diye. Boğaz köprülerini.
0: Hı.
2: Ya kardeşim, Boğaz köprüsünü satmaz adam. 10 yıllığına gelirini satar.
0: Evet.
2: Gider yeniden başka bir yatırım yapar. Özel rahmetli şeyin Boğaziçi Köprüsü'nün gelirini satıp da Fatih Köprüsü'nü yaptırmadı.
0: Evet evet.
2: O zaman da bu güruh böyle karşı çıktı. Yavuz Sultan Selim yapılırken zaten biliyorsunuz olayları, anlatmaya gerek yok. Hmm. Şimdi yani kiraya verilecekse, gelen parayı da başka bir yatırımda kullanılacaksa neden olmasın? Ben altına imzayı atıyorum ya. Yani bunlardan niye şey yapıyorsunuz?
0: Başka
2: yani
0: türlü tabii hazinedeki parayla bunları yapmak ya da şey yapmak biraz zor. Yap işler zor devlet yani modeliyle genelde götürüyor dünya böyle şeyleri. Doğru. Liberalizmin bir şeyidir, kaidesidir. Önemli bir kaidesidir.
2: Akıllı bir yatırım. Akıllı evet. Bir para vermiyorsun. Adam hem yatırım yapıyor, hem istihdam ediyor, hem vergi ödüyor. Belirli bir sene sonra da sana iade ediyor. Daha bundan güzel ne olabilir ya?
0: Evet.
2: Bunu anlamıyor. Benim torunum niye borçlansın? Cahil şu hala. İnsanlar işte anlatamıyorsun.
0: Torunum evet. Doğru. Borçlanmadan bir şey alamıyorsunuz efendim. Aileler için de böyle. Yani bir kredi aynen alıyorsunuz, bir araba alıyorsunuz, düşük faizli bir şey buluyorsunuz, onunla bir ev alıyorsunuz vesaire falan. Hepimiz borçla götürüyoruz yani.
2: Abi işte borçlanmazsan da bir şey sahibi olamıyorsun.
0: Evet, borçsuz olmuyor maalesef.
2: Olmuyor yani.
0: Peki efendim.
2: Ben buradan tüm AK Parti camiasına 25. yılını kutluyorum. Milletimize de çağrıda bulunuyorum. Aklınızı başınıza devşirin, partinizi bırakmayın diyorum.
0: Peki efendim. Çok
2: teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
2: İyi günler.
0: Sevgili İbrahim, dinleyicimizi hemen bağlayalım. Çünkü bugün Cuma Hak Günü olduğu için herkes konuşsun istiyoruz efendim. Buyurun. Alo.
3: Atollah Bey merhaba. Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
0: Bekir Bey teşekkür ederim. Buyursunlar efendim. Sizler nasılsınız?
3: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. 25. yıl hayırlı olsun. Nice yıllara derim.
0: Partinize değil mi efendim?
3: Evet evet.
0: Türkiye'ye de hayırlı olsun evet, ya.
3: İnşallah.
0: Tabii.
3: Bütün dünyaya da hayırlı olsun. Yani bu AK Parti sadece Türkiye için yok ki, dünya için var. Mesela bakın, ben bir örnek vereyim. Libya'dan bir örnek veriyorum. Şimdi biz sadece bu barışı, kardeşliği, terörü Türkiye'de bitirmeye çalışmıyoruz biz. Dünyada barışı da gözetiyoruz. Bakın mesela Libya şu anda iki tane devlet var biliyorsunuz.
0: Evet.
3: Biri Hafter var, bir de Libya hükümeti var.
0: Ya.
3: Şimdi bunlar kardeş birbirini öldürüyor ya. Bakın yani güçlerin tam istediği, yani ekmeğine yağ sürüyorlar. Ya bu Aynısını bakın nasıl bizim burada kardeşi yıllarca öldürdüyse.
0: Tabii.
3: Onlar da aynısını yapıyor. Türkiye şimdi mesela Hafter'e gitti bizim bakanımız, Dışişleri Bakanımız dedi ki ya siz ne yapıyorsunuz? Adamlar sizi bölüyor, parçalıyor, yönetiyor, birbirine düşürüyor, öldürüyor, zenginlik kaynaklarınızı sömürüyor. Ya bunu yapmayın bak, gelin bir olalım, bir olun, bir iktidara tek başınıza gelin. Hani başkaları karışmasın işinize, zenginlik kaynaklarınızı sömürtürmeyin, hani güçlü olun, güçlü olun, birlik olun. Diye biz sadece bunu Türkiye'de değil, dünyada da yapıyoruz ama bizimkiler bunu anlamak istemiyor.
0: Bir yani elin nesi var, evet. İki elin sesi aynen. Var tabii ya. Birlikten yani kuvvet doğar.
3: Zaten Türkiye'nin güvenliği de Libya'dan başlar, Suriye'den, ha. Irak'tan başlar.
0: Doğru.
3: Oralar güvenli olacak ki biz de güvenli olacağız. Yani biz sadece hani işte terörist Türkiye'yi sadece oy kaybı için yapmıyoruz.
0: Yok canım, bütün bölgede terörü, terörizmi aynen. istemiyoruz tabii, şiddeti istemiyoruz. Bir yani, de barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Huzur istiyoruz, bu hepimizin işine gelir aynen. Ya.
3: Hadi burada diyelim ki o kazandığı için yapıyoruz diyelim. Libya'da ne için yapıyoruz o zaman? Hani bu böyle düşünenler var ya, böyle düşünenler insanlar.
0: Şimdiye kadar yani. Öyle yapmışlar ya, ortaklıklarla evet. Götürmüşler ya.
3: Aynen.
0: İş ciddiye binince bu defa hı-hı. Çark ediyorlar.
3: Bir de Cem Bey diyor ki ya ben bu olanlara şaşırıyorum dedi, biliyor musun? Hani İstanbul'da olanlara, işte Edirne'de olanlara. Ben hiç şaşırmıyorum. Ben
0: ya
3: zaten
0: Edirne'deki olay seni şaşırtmadı, beni de şaşırttı. Yani siz mesela diye tanışıyorsunuz ama bilişiyorsunuz, tanışıyorsunuz. Birisi sizi evine davet ediyor. Abi bugün işte şunları evet. Şunları biz de bir yemek yiyelim.
3: Tamam.
0: Ondan sonra bir şekilde evde abi, bir hanıma sarkıyorsunuz abi ya.
3: Sen sarkmazsan sana nasıl tuzak kuracak halam?
0: Evet.
3: Değil mi yani, değil mi? Ben sarkmazsam bir kadına bana tuzak kuramazlar ki yani. Sarklısın ki adam sana dayağı da yemişsin yani.
0: Yani şunu düşünmek lazım. Tabii herkesin mutlaka şey olduğu bir tarafı vardır.
3: Evet.
0: Yani ne diyelim...
3: Evet, o tarafı vardır işte.
0: Ha, yani evet. Boş bir tarafı vardır.
3: Evet, o tarafı
0: yani
3: var,
0: bu
3: evet.
0: bunu keşfedip buna göre efendim bir başına bir şeyler getirtmek ya da bir suça aynen, bir daha bu mümkün olabilir.
3: Ya bundan,
0: yani zaaf evet. Var ya. Bekir Bey zaaf meselesi evet. Yani onu diyorum. Ya, öyle de evet. Olabilir, bilemiyoruz tabii ama biliyor, kadın ciddi anlatıyor yani.
3: Aynen. Bir de İstanbul'da mesela bunları İSKİ kesinlikle hani bilerek bırakıyor bu lağım sularını ki halk hastalansın, İstanbul denizi kirlensin. Yani işte AK Parti denizde boşuna temizlemeye uğraşsın denizi. Onlar uğraşsın.
0: Geçen sene çok uğraşıldı ya. Yani aynen, Çevre Bakanlığı, belediyeler. Evet. Tabii.
3: Yani bir de bu ben şimdi şey aklıma geliyor. Hani bir bizim Cumhurbaşkanımız dedi ya CHP deyince akla çöp, çamur, çukur geliyor diye.
0: Hı hı.
3: Ben de şöyle bir şey diyeceğim. Hani bir reklam vardı. Bisküvi deyince akla eti gelir diye bir şey vardı ya. Ben de diyorum ki CHP deyince akla bar, pavyon, meyhane, kadın kız gelir diye. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Bunlar iktidara gelse bir şey yapmazlar diyorum. Hani böyle eğlenmeye, aleme gelirler. Yapılanları yok etmeye, yıkmaya gelirler. Hani ben bunlar iş yapmaz. Yemeği içmeye gelir, devleti ele geçirmeye gelir. Bunlar işte kendi kadrolarını devlete yerleştirir. Bütçeyi İMR'ye teslim ederler, kriz olunca para bitince geçer giderler. Ya bunlardan ülkeye hayır gelmez. Ya bunları
0: ama
3: vatandaşımız...
0: hayat sadece eğlenceden ibaret değil ki kardeşim.
3: Ya bunların hayatı öyle ya. Bunların genlerinde...
0: Ama olur mu ya? Türkiye'nin, memleketin, dünyanın meseleleri var. Burası da çok önemli bir coğrafya. Ya
3: tabii bunların genlerinde var.
0: Ya gen de... yani ya yiyelim içelim güzel...
3: Kadar, bakın,
0: yani yiyelim içelim kadar... güzelleşimle olmaz abi.
3: Tamam. AK Parti gelene kadar niye Türkiye kalkınmadı, ilerlemedi? Sürekli anarşi, terör, ekonomik kriz, IMF, yani terör olayları böyle. Yani bir peki. De şey söyleyeceğim ben bu Kuruş olayı vardı ya dün.
0: Evet.
3: Alihan Kuruş. Şimdi bu adam 2016 yılın yani bu 15 Temmuz darbesinden şöyle bir ay, bir buçuk ay sonra hani 7 Eylül'de bu şey ölmüş, cemaatin lideri ölmüş.
0: Evet, evet.
3: Ama şüpheli bir ölüm diyorlar. Hani o doktor
0: evet, o da var.
3: Gelen doktor FETÖ'cüymüş, demiş ki ya bu beyin kanamasından öldü demiş. Adamı şey yapmış, hemen toprağa vermişler. Ve aynı gün Alihan Kurşu seçmişler. Normalde bunun yeğeni seçilecekmiş.
0: Evet.
3: Alihan Kurşu seçmişler. Ondan sonra bu 2020'den itibaren bunlar şirketlerinde anormal derecede para artışı görülmüş yani. Para sirkülasyonu görülmüş. Sürekli kurmuşlar şirketleri, hey şey girmişler yani, tutun da sağlıktan tutun da inşaattan tutun da yani girmedikleri şey kalmamış. Zaten bunlar fiyatları niye artırıyorlar hani ortadaki
0: mevzu fiyat... O değil ki mevzu şirket, evet. Ya da ticaret değil, mevzu para bir yere gidiyor, para aynen. Yurt dışına gidiyor para... O parayı devlet takip ediyor.
3: Şirketleri bölmüşler, başkalarına devretmişler, o ona devretmiş, o ona bölmüş, paralar da böyle.
0: Evet, evet.
3: Böyle gözden kaçırmışlar yani adamların niyeti bu yani işte.
0: Ama o anlaşılmış, cemaatin evet. Diğer kolu bunu tabii devletle paylaşıyor. Aynen. Yani mevzu cemaatlere yönelik bir Kur'an kurslarına, abi. Dine, diyanete değil. Burada mevzu ya, bir ekip var, bir grup var. Bunlar parayı bir şekilde iç edip bundan sonra da yurt dışına kaçırıyor.
3: Bunlar bütün cemaatlere sızdılar.
0: Evet.
3: Ya her tarafa sızdılar. Partilere, cemaatlere, toplum örgütlerine, futbola, spora bile her tarafa sızdılar. Ya girmedikleri.
0: Aziz Başkan az çekmedi bunların elinde diyor. Ya Aziz Başkan.
3: Mahvetti adam var ya.
0: Ya memleket meselesi Allah diyor adam. Millet gülüyordu. Evet. Ya ne alakası var Fenerbahçe meselesini ya da Şike'yi. Niye memleket meselesi? Adam derdini anlatamadı. Peki efendim, Bekir Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun. Ha, çünkü reklama sıkıştık. Sohbet güzel. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma. Halk gününde birlikteyiz. Ama bir reklama gidiyoruz efendim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Doğada ne varsa Zevra'da da.
7: Anne dedi.
8: Hadi canım. Baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
11: Temiz tuvalet arıyorsan
12: Opet'te duracaksın.
11: Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından blenderları temizlemek epey yorucudur. Fakat çok pratik bir yolla bunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Bunun için blenderın yarısına kadar ılık su doldurun ve çalıştırın. İçindeki tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz. Yemek yaparken çelik tencereniz yandıysa sakın üzülmeyin. Tencerenizi yeniden pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonat ve bir fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın. Hem üzerine işleyen kara lekeler çıkacak hem de tencereniz tertemiz olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.

0: reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Burası TGRT FM.
14: Evet sevgili dinleyiciler, Selim Kaya şu anda efendim yönetmenim. Sürdürüyoruz programımızı. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Dinleyicilerimiz yazmış, birisi diyor ki çok özetle, ya Ata Bey diyor, benim en çok diyor mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Son 15 yıldır tabii yaş da ilerledi diyor. Bana yazılan reçeteyi götürüyorum eczanede, 5 kalem ilacımı alıyorum ya. O beni çok mutlu ediyor ya. İşte AK Parti bu demek diyor. Diğeri de diyor ki ben diyor uzun yol şoförüyüm diyor. Bölünmüş yol diyorlar ya. Eskiden diyor şöyle Bolu'dan yukarı çıkarken diyor o virajlarda bibleğimizi bir sollayacağız ya da öne geçeceğiz diye diyor. Belki 20 kilometre giderdik diyor. Böyle bir boşluk bulacaksın, onu geçeceksin. Birisi de diyor ki vallahi ben bu Bursa'dan buraya meyve suyu getiriyorum diyor. Sanki Ümraniye'den İstanbul'a gelmiş gibi oluyorum diyor. Bu kadar yakın bana diyor. Enteresan bir şey ve tabii İstanbul Havalimanı'ndan söz eden 17 tane dinleyicimiz var. Evet, İstanbul Havalimanı çok güzel, çok büyük. Çok hoşuma gidiyor. Eskiden diyor şeye, Atatürk Havalimanı'na gelirken Ankara'da 3-5 tur da atardık ki efendim inebilelim, çünkü yoğun bir efendim uçak trafiği vardı, bir trafik vardı. Ara sıra okuyacağım demiştim ya, içinde seçtiklerimi sizlerle paylaştım. Buyurunuz efendim. Efendim buyurun.
15: Selamünaleyküm.
14: Aleyküm selam efendim.
15: Nide oradan Yusuf.
14: Yusuf Bey, buyursunlar efendim.
15: Nasılsınız? Ben de
14: teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Bugün cuma efendim.
15: Elhamdülillah. İyiyim. Elhamdülillah.
14: Maşallah. Yani buyur abi.
15: Bugünüme çok şükür. Ben bir gün hastalığından şikayetçi olmadım. Cenab-ı Hak bana bunu rütbe olaraktan verir. Ben
14: vay be. Derdimi ben seviyorum değil mi abi?
15: Ya nasıl sevmem? Nasıl sevmem? İstersen sevme, istersen.
14: Tabii. Nasıl yaşayacaksın? Çok affedersiniz. Evet. Amiyane tafille kafayı mı yiyeceksin? Tabii. Buna da şükür. Şimdi beterin beteri var. Ne yapalım? Bu yaşanacakmış. İnşallah efendim öbür dünyada bunun karşılığını alırız efendim.
15: İnşallah bilemeyeceğiz tabii daha.
14: Anladım. Evet.
15: Çok şükür anladın mı? İdare edip gidiyoruz.
14: Elhamdülillah.
15: Da. Şimdi bu Edirne olayını anladın mı? Şey yaptım da.
14: İlginç bir olay değil mi abi?
15: Bunlar ne yaparsa yapsınlar, bu adamları anladın, helal yaptıkları. Hiç haram diye bir şey yok onlara. Fahişeyi de alırlar, hırsızlık da yaparlar. Rüşvet de alırlar, helal. Şey de yaparlar, fuhuş da yaparlar, helal. Helal oğlu helal bunlara, anladın? Bunlar haram diye bir şey
14: her
15: yok.
14: Her şey mübah mı diyorsunuz efendim?
15: Her şey mübah. Yalın onların Rabbike para, dinike para. Onların anladığı şeysi bu. Onlara para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Hiç önemli değil. Bu cemaatten anladığım şey denler var ya. İnsan biraz hareket etme değil de. Onlar derlerdi ki zamanında biz darül harpteyiz. Biz anladığımız faiz de bize helal. Anladığım topladığımız para da bize helal diye şey yaparlardı. Bu cemaat.
0: Bu cemaat değilmiş bu. Yeni bu, bir tamam. Ekip bu. Ali Haydar Kuruş ekibi.
15: Ali Haydar.
0: Ali Haydar nereden çıktı ya? Evet, bu şeyi cemaatin şeyini değiştirmiş abi. İşi biraz böyle paraya kazanmaya, parayı dışarıya götürmeye. Senin dediğin o mesele değil yani.
15: Şimdi bak 85'te
0: Alihan Kuriş.
15: Tamam. 85'te ben bu Adana tarafına falan çok giderdim. Orada İmamoğlu Ozan tarafında bunların şu çatosu var. Yani yurt gibi böyle bir şeyleri var.
0: Abi işte yanlış yerdesin bak. Sen gene şimdi diyorsun ki cemaat diyorsun, yurtları var diyorsun, para topluyor diyorsun. Mevzu o değil abi. 100 milyarı yurt dışına götürmüşler. Tamam?
15: Bu parayı nereden götürdüler?
0: İşte ticaret yapmışlar. Bilmiyorum, ticaret yaptık diyorlar. Onlarca şirket var abi. 31-32 kişi içeride. Mevzu nema para yani.
15: Bu vatandaştan buğdayını almışlar, fasulyesini, nohudunu almışlar. Bu anladın mı? Ben öyle anladım şeye, benim kafam çalışmaz.
0: Estağfurullah.
15: Anladın mı? Dedim ya sana, bunlar anladın mı? Para gelsin de nasıl gelirsen, biz darul harpteyiz derlerdi.
0: O değil işte, bu o değil. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Efendim, bilmediğimiz konulara girmeyelim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bazı söylemlerle yola çıkıyorlar. Mevzu o değil. Mevzuda mama var, para var yani. O diğer hususlar onu sonra konuşuruz. Bir de kendi içinde şikayet var. Nasıl hani CHP'de efendim aldım, verdim, götürdüm, getirdim diyenler oldu ya. Tanıklar efendim aynı zamanda sanıklar. İş böyle çıktı ortaya. Burada da öyle. Burada da birilerini bunlar bir şey çeviriyorlar, bir şey yapıyorlar. Bize yabancı olan, bilmediğimiz. Yani bir işin odağında sadece ticaret, para var, zenginlik var. Bizim değerlerimiz ya da bizim önceliklerimiz bunlar değil diyorlar ve şikayet ediyorlar bunları. Öyle çıkıyor ortaya. Buyurunuz efendim.
16: Şikayet ediyorlar bunları.
0: Buyurunuz efendim.
17: Selamünaleyküm Atalla abi.
0: Ve aleyküm selam efendim.
17: Alper Bey, Çeşitli'nde.
0: Buyursunlar Alper Bey.
17: Az önce İsa'dan sesle gittim Atalla abi. Şeydi, baktım buradaki personeller falan, sekreterler falan baktım. Afra tafra bir şeyler yapıyorlar. Şeydir, baya bir rahatsız oldum ben ya.
0: Nereye gittin, nereye?
17: Çeşitli'ndeki Az önce İsa'lı hastanesine.
0: Ha, hastanede iyi karşılanmadın mı abi?
17: İşte, afra tafra yapıyorlar. Ya, bir şey diyeceğim akıllar. Bir şey demeyeceğim, bir şey dedir.
0: Rahatsız niye sana ya. Afra tafra yapsınlar canım?
17: Kendilerini beğenmişler. Ya. Cepte para giriyorlar, havalara giriyorlar ya.
0: Kendilerini beğenmişler değil mi? Hava atıyorlar.
17: Sırtlan devlete beğenmişler.
0: Sen niye gittin oraya?
17: Dişlerimi çektirdim dedim. Kaplama yaptım dedim.
0: Ne oldu? Ne dediler sana?
17: Ya, dolgu falan yaptı. Yaşın genç dedi. İleride taktırsın dedi. Takma yaptırırsın. Şimdi yazıktır dedi.
0: Şimdiden bu sıkıntıyı, acıyı çekme.
17: Ama gusülü, abdesti falan sıkıntı oluyor Atul abi. Sürekli uğraşmam ki böyle. Efendi Hazretleri takma diş kullanmış. Suda bekletim şöyle yaparmış. Ben de sünnetliyim dedim. Adamlar nasiplendirmediler.
0: Sen dişlerini mi yaptırmak istiyorsun? Yani şeyler mi var?
17: Evet. Hem yamuk yumuk dişini...
0: Ha, sen biraz estetik yapmak istiyorsun.
17: Dişlerini yamuk yumuk aynı zamanda. Hem de
0: onların düzeltilmesi lazım. O hani böyle tel mel takıyorlar ya estetik, bir müddet o tellerle gidiyorsunuz, sonra her gün bir temizliği var onun, sonra tekrar farklı şeyler takıyorsunuz. Evet, anladım.
17: Şeffaf plak da varmış, onu dedim yaptım, onu ortodontiye diyor, görüneceksin. Üniversite hastanesi yapıyormuş, ona biz yapamıyoruz diyorlar.
14: Ha, bazı yerlerde de evet diyorlar ki bu farklı bir iş, biz yapamayız, burada o büyük hizmet yok yani o etraflıca. Üniversite hastanelerine şey yapıyorlar değil mi, yönlendiriyorlar?
17: Namık Kemal Üniversitesi'nde Tekirdağ'daki üniversitede diş hekimliği fakültesi varmış.
14: Var tabii.
17: Oraya bir şey telefon açtım, sorun dedi orasını şey bir pahalıdır ama dedi üzerinde gibi çok para almazlar. Bizi fiyat alıyorlarmış.
14: Yani bazı şeyleri onlar dışarıdan alıyorlar, o implantır şudur budur, onların paralarını alıyorlar ama geri kalan o şey tedaviyi yapıyorlar ücretsiz, evet.
17: Bunlar 5 yıl diş hekimine fakültesi nasıl okumuş Atıl abi, böyle olacak da nasıl okuyorlar ki bunlar?
14: Ama işte implant dışarıdan alınıyor ya da içeriden onlar da alıyorlar ya, o malzemenin parasını senden alıyorlar.
17: Bir de Atıl abi şey diye bir şey hususta bu. Şeyde İstanbul Belediyesi bu Ev Sultan'da şey var, Taşlıburun Tekkesi'nde hazire var. Orayı 2023 Temmuz'unda bir restorasyon yaptılar bir ara. Daha da yapmadılar. 3 sene geçti aradan. Ne zaman bitecek de bir rahat etsek. Orada Mehmet Emin Tokat Hazretleri'nin hat hocası Yedi Kuleli Abdullah Efendi var. Seyittir. Onun kabrini güzel güzel ziyaret edelim ama adamlar bir türlü bitmiyor. Ne zaman bitecekse artık.
14: Devam ediyor değil mi ama çalışma?
17: İnternette baktım yok. Restorasyon var dediler. Etrafın kaplanmışlar. Video çeken araştırmacı falan da varmış. Tupa koymuşlar.
14: Hiçbir şey yapmıyorlar.
17: Bir de sorsan demişler. Ne zaman biteceği belli değil. Allah sonra bilir.
14: Evet. Peki.
17: Bilal Allah abi bu şey Ulaşma Bakanımız bu şey yapsa da bu Kırşehir'deki Çorum'daki Ankara'daki hızlı trenleri Marmara gibi ücretsiz yapsa da bayramlarda tatillerde falan ücretsiz gidip gelsek ehbalar var orada ziyaret etsek.
14: Hızlı trenler ücretsiz olsun bayramlarda.
17: Evet yani sonuçta Ulaşma Bakanı yapıyor. Marmara Ulaşma Bakanı'na bağlı. Marmara İzban'ın başkent trafik ücretsiz yaptığı gibi diğerler niye ücretsiz yapmıyor aslında, ne madem onu da yapsın ücretsiz.
14: Herhalde belediyelerin yaptığı o ücretsiz tarifeleri de bir şekilde Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinden çıkıyor. Yani bu kadar bayramda 3 gün bu kadar insan taşıdık efendim, karşılığı bu kadar paradır bilgilerinize diye onlar da ödüyorlarmış.
17: Manisa Salihli'de var, Aksisar'da var, Çanakkale Ezine'de var, Çorum'da var, Hilmi Acar var, o da Hilmi hocamız gibi şeydir, emekli albaymış. Kırşehir'de var şeydir, Hasan'ın büyük yağcılığı, o da şeydir, bu eski siyasetçi Osman Büyükbaş var, onun dayısıymış aynı zamanda. Ekrem Hoca'nın kitabında yazıyor. Oradan baktım, oralar metro falan olsa, ücretsiz de olsa Marmara gibi güzel olur.
14: Ekrem Hoca kaçırmaz bunların hepsini, not eder tabii. Çok önemli bunlar, evet.
17: Ekrem Hoca'ya da söyleyeceğim, bu yol falan yapırken bazı mezarlıklar kalkıyormuş Atıl abi. Onu bir takip etsin de bu ehbap kabile falan kalkmasın. Sonra şey hep böyle kayboluyor, bulamıyoruz daha.
14: Hah, bravo. Peki efendim. Hadi çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, buyursunlar efendim. Buyurun efendim.
18: Alo, hayırlı program, hayırlı cumalar Atı abi.
14: Sizin efendim, hoş geldiniz, iyi günler diliyorum.
18: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Atı abi, çok önemli bir konuya değinmek istiyorum, güncel bir konu. Hem de çok dertli olduğumuz, çoğumuzun inançlı Müslümanlar, herkesin dertli olduğu bir husus. Ya mesela kış geliyor, kadınlar kapanıyor, güzel güzel pardesüler, ondan sonra...
14: Parkalar, pardesüler, evet.
18: Evet, kapalı şekilde yaşıyorlar. Ne zamana kadar? Kış bitinceye kadar. Kış bittikten sonra birazcık hava ısındı mı? Aman Allah'ım, ya bakıyorsunuz o kapalı kadın, hani kışın tamam pardesü giyiyor da, ya bir de kışın bere kapatıyor kafasına, hani belli ki açık bir bayan. Hani demek ki dört gözle de bekliyor. Ya bir kış bitseydi ben güzel bir açılıp saçılayım gibisinden.
14: Siz nereden arıyorsunuz?
18: Malatya merkez.
14: Ha, Malatya'da da öyle, evet.
18: Maalesef. Abi yaz geliyor. Aman Allah'ım, yani artık öyle bir açılıp saçıyorlar. Öyle bir affedersiniz çıplak duruma düşüyorlar. Yani ayıptır.
14: Bir hanım olarak siz utanıyorsunuz.
18: Ben utanıyorum. Tabii gerçekten bakamıyorum. Yazıklar olsun. Ya,
14: çok güzel ya. Ben böyle çıplaklık sorununa değil mi efendim? Bir çare bulunsun efendim. Ben hanım yani, olarak bakmaktan utanıyorum. Ne diyorsun?
18: Yani ben bu konuda biraz devlete de kızıyorum. Ya, bu kadar serbest bırakılmaz ya. Ya bir kanun getirilsin. Bir edep haya denen bir şey var. Utanmadan bir de şimdiki bazı gençlere bakıyorum. köşe bucaklarda utanmadan öpüşmeler bilmem neler. Nedir bu ya? Nedir bu ya? Ya küçük çocuklar
0: olan var görüyor. Olmayan var efendim. Ayıptır lütfen tabii. Evlenen bir şey var yani.
18: Gerçekten artık
0: her şeyi sokakta köşe bucaklarda bitirmeyin lütfen.
18: Ben size diyeyim mi Atı abi? Bunlar neden oluyor? Önce dinden uzaklaşmaktan oluyor. Ondan sonra imamların çok zayıf olduğundan kaynaklanıyor. Bir de insanların sessiz kalmasından. Bakınız bizim köyde çok affedersiniz biz merkebe bineceğimiz zaman köyün içinde binemiyorduk Atı abi. Giderdik yürüyerek epey ileride kimsenin olmadığı yerde merkebe binerdik. Ve bir abi gördüğümüz zaman inanın kaç metre uzaktaki o abi gördüğümüz zaman ayıptır diye hemen yere hoplardık. Ve o abi geçtikten sonra tekrar merkebe binerdik. Düşünüyorum da nereden nereye geldik ya? Yani bu kadar da olmaz. Ayıptır, haramdır, günahdır. Ya Müslüman değil misiniz? Ben de bir kadınım. Ben de istesem aynı şeyi yaparım. Ama ben biliyorum ki Rabbimiz bize tesettürü emretmiş, farz kılmış. Ondan sonra cennet var, cehennem var. Biliyoruz ki biz bir gün öleceğiz. Bir gün öldükten sonra her şeyin hesabını vereceğiz. Ömrümüzün hesabını vereceğiz. Ya bazen kendi kendime düşünüyorum. Acaba bunlarda inanç mı kalmadı? Ya bakıyorsunuz bazılarını ayıktırıyorsunuz, hatırlatıyorsunuz. Aman boş ver deyip kenara çıkıyor. Aman Allah'ım orada iman çok
0: tehlikeli. Nasıl söylüyorlar efendim? Nasıl söylüyorlar?
18: Aman boş ver. Herkes de açık
0: öyle melodini diyor. Söylüyorlar değil mi efendim?
18: Evet. Ya. Kibirli. Hmm. Bu nedir ya? Yani özür dilerim ama hani biz diyoruz ya erkekler sapıklık yapıyor şöyle böyle. Tamam o dinini bilmeyen cahil erkek vardır mutlaka ama bu da teşvik ediyor. Her iki taraf da günaha giriyor.
0: Erkekler de tahrik oluyor canım.
18: Evet erkekleri genellikle gerçekten yoldan çıkaran kadınlar oluyor.
0: Lütfen efendim. Lütfen. Bir kadın söylüyor bunu. Lütfen.
18: Evet kadınlar yoldan. Resmen teşvik ediyor ya. Kötülük yapın diyor. Ben böyle yapacağım. Sen de gör. Artık bu normalleşsin. Siz de kötülükler yapın. Artık kötülük yapsanız da bizim gözümüzde o tür şeyler normaldir. Yani hayasızlığı toplumun içine sokuşturmaya çalışıyorlar.
0: Biraz kendinizi koruyun diyorsunuz. Peki.
18: Çalışıyorlar. Peki. Yani çok ayıptır. Artık sokaklara ben bile çıkmak istemiyorum gerçekten Atı abi. Rabbim erkeklere de yardım etsin. Yani bazı etiklerin de işi çok zor. Edebinde, hayasında, namusunda, terbiyesinde olan erkekler gerçekten ben çok duyuyorum. Çok rahatsız olan insanlar var. Yani Bu kadınlar demesinler. Biz çok güzel oluyoruz. Bizi çok beğeniyorlar. Şöyle de böyledir. Arkadan kötü bakışlar var. Kimse sizi beğenmiyor. Kusura bakmayın. O affedersiniz bazılarına bakıyorum leş yemiş gibi özür dilerim ama dudaklar boyalı, orası burası boyalı, sokaklarda geziyor. Ama erkekler de başka laflar söylüyorlar. Diyorlar bak işte iki ayaklı hayvan kendini ne hale getirmiş geziyor. Şimdi bunlar da kendi kendilerine diyorlar ki biz çok güzel olmuşuz. Herkes bizi bu şekilde seviyor, beğeniyor. Niye?
0: Güzel olmuyorlar değil mi aslında bu şekilde?
18: Güzel olmuyorlar, çirkinleşiyorlar tabii. Maneviyatlar, insanın maneviyatı insanı güzelleştirir. İman giderse, Allah muhafaza, maneviyat giderse insan öyle bir çirkinleşiyor ki dışını süsleyenin içi kötü olur Atı abi. Ben böyle biliyorum.
0: Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Farklı bir konu, farklı bir yaklaşım, farklı bir tarz. Efendim buyurun.
19: Hayırlı cumalar Ataullah Bey.
0: Size de efendim hoş geldiniz Biberra Hanım.
19: Hoş bulduk. Şimdi o bayan ne dedi bilmiyorum ama şimdi böyle sokaklarda nasıl geziyorlar, ne yapıyorlar?
0: Çok dedi, çok açılıp saçılıyorlar efendim diyor. Yani ben kadın olarak utanıyorum diyor. Bakmak istemiyorum diyor yani.
19: Bak yani şimdi her makyaj yapan da çirkin olmaz ki.
0: Evet, yani, ha dedi bir de onu söyledi. Bak dedi şey yapan makyaj da insanı çirkinleştiriyor dedi.
19: Ya makyaj yapan insan çirkin olmaz ki yani abartılmamış bir şekilde makyaj yapan niye çirkin olsun? Niye
0: abartanlar var mı acaba? Abartıyorlar değil mi?
19: Bazen? Abartanlar vardır tabii. Niye bu kadın açıkları bu kadar kötülüyor ya?
0: Vallahi bilmiyorum Allah. Yani diyor açıktan ziyade diyor çıplaklık sorunu var diyor. Ya.
19: Şimdi gündemde neler var ben geliyorum.
0: Efendim gündemde AK Parti'mizin...
14: AK Parti İktidar Partisi'nin 25 yaşını kutluyor biliyorsunuz. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na hitap edecekler Ankara'da Millet Bahçesi'nde. O bekleniyor efendim. Bunun dışında bir de tabii şeyler var, farklı gündemler var. Bir de bir milletvekilinin efendim evde alkol aldıktan sonra davetli olarak gittiği evde evde bir hanıma çok affedersiniz yaklaşımı. O çok tartışılıyor, çok konuşuluyor efendim.
19: Tövbe yarabbi, tövbe.
14: Ama daha çok fena yani, dayak yemiş yalnız.
19: İyi olmuş. Yani bu kadın sokakta oynayan çocuklara laf ediyor.
14: Evet.
19: Çocuklar sokakta oynuyor. Bizim yazlıkta da burada da çocuklar oynuyor. Ne yapalım şimdi yani?
14: Evet. Çocuk sesleri çok yok, eskiden çoktu değil mi? Hakikaten insan, ben dün pazardı şey, geçen hafta pazar günü baktım. Ya çok üzüldüm dedim, eskiden çocuk sesleri vardı, bağırırlardı. Ne oldu ya, koca sitede çocuk sesi duymadım. Sonra park tarafına gittim, orada şükürler olsun birkaç tane çocuk oynuyor. Biraz böyle mutlu oldum yani, evet.
19: Ya şimdi çocuk niye, çocuk sesleri yok. Çocuklar teknolojiye sardı Ataullah Bey.
14: Ha öyle mi?
19: Yani şimdi çocuklar evden çıkmıyorlar ki. Ya bizim yaz burada da çocuk sesleri oynuyorlar. E ne yapalım, bu çocukları çalışmaya verip de enerjilerini... şey yapamazsın ki, çalış.
14: Dinlenmeye gelmişler, aileleriyle tatile gelmişler herhalde, yaz tatili.
19: Düzgün hayat geçirmesi lazım. Rahatsız biz de rahatsız oluyoruz ama ne yapalım?
14: Evet.
19: Çocuktur bu.
14: Doğru.
19: Ya bu kadının konuşmaları hiç hoşuma gitmedi. Makyaj yapanları resmen kafir yaptı yani.
14: Yok, kafir falan demiyor da şey diyor. Yani diyor çok çirkinleşiyorlar diyor.
19: Niye çirkinleşsinler canım, abartılı makyaj yapmadıktan sonra?
14: Demek ki abartıda bir şey var, evet. Makul olmak lazım. Her yolun ortası, her şeyin ortası makbuldur efendim.
19: Evet, yok efendim şeye merkebe binerdik abilerimizden.
14: Evet, merkebe binmek diyor. Yani hanımlar için ya da biz kızlar için ayıptı. Onları görünce hemen inerdik diyor merkepten.
19: Yani o zaman bizim köyde de merkep vardı. Biz biniyorduk.
14: At vardı, merkep vardı değil mi? Evet. Tabii binek hayvanı o zaman.
19: Binek hayvan, erkekli olan yerde de binilir, kadınlı olan yerde de binilir. Hayvan bu yani. Sen
14: evet,
19: binip de orada bir şey yapmıyorsun ki. Binip gideceğin yere gidiyorsun.
14: Doğru. Neyse.
19: Yani bu kadar da...
14: Görüşünü söyledi artık, ne diyelim. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, başka bir dinleyicimiz varsa hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim.
17: Ataullah, ben Müberra Hanım'a katılmıyorum. Malatya'dan arayan bayanı da tebrik ederim. Günün en iyi konuşmasını o Malatya'dan arayan bayan yaptı. Allah ondan razı olsun. Bir bayanın bunları eleştirmesi benim için çok güzel bir şeydi.
14: Bu eleştiri konusu. Bayanlar da bu durumu çok eleştiriyorlar.
17: Evet,
14: yani.
17: Evet.
14: Modern bayanlar, tesettürlü bayanlar, mütedeyyin bayanlar bu kadar da olmaz diyorlar efendim.
17: Ya böyle modernlik olur mu ya? Böyle modernlik hiç alakası yok. Bunlar böyle diyor ya, modern oluyorlarmış. Yani modern erkekleri de yoldan çıkarttıklar, doğru ya. Bir bayanlar kalsın.
14: Evet, ben yoldan çıkmıyorum. Erkekler de lütfen ya, bir şey yapsınlar. Yoldan çıkmasınlar efendim yani.
17: Yani efendim,
14: ben de yoldan ya, gönüllü çıktım şarkısı gibi yani.
17: Şimdi bir kadın arkasında 10 tane erkek geziyor. Allah
14: belanı. Olmaz efendim. Bence kimse gezmiyor. Olsa evlilikler olur, şeyler olurdu.
17: Ya evlilikler tehlikeye girdi Atallah Bey.
14: Değil mi? Bir bilenden kaçıyorlar. Ya kimsenin vallahi kimseye ya, tahammülü yok. Ne erkekler ne gençler, erkekler ne hanımlar, genç kızlarımız evlenmek istemiyorlar efendim.
17: Hele var ya, dur, kadınlar çok fena ya, mikrop saçıyorlar.
14: Ne yapsınlar
17: yoldan...
14: insanlar, boşanmalar çok artık yani, ya, evlilikler gitmiyor.
17: Ya.
14: Bir de bu ayrıldıkları için efendim ağızlarının tabii şeyleri de yanmış. Onlar
17: evet,
14: hiç evliye yaklaşmıyorlar. Diyorlar ki aman efendim başımıza gene bir şey gelir. Çok çektik falan bu sapıkların elinden, aman uzak duralım diye onlar fersah fersah kaçıyorlar yani.
17: Ya
14: ne yapsınlar yani?
17: Yani bunun sonu hayır, alamet değil.
14: Alamet değil efendim. Evet ya, lütfen.
17: Peki, teşekkür ederim.
14: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz daha mı? Ay bitiriyoruz. Sevgili Ömer Sasonlu Diyor ki abi çok oldu, bitirmemiz lazım, bizi sıkıştırma. Evet, bize de zaman kalsın. Evet sevgili dinleyiciler, ben iyi bir hafta sonu diliyorum. Umarım eğlenirsiniz, dinlenirsiniz. Benim de tembellik günüm oluyor pazar günleri. Cumartesi yine iş kovalıyoruz. Gerçi gazetecilikte mesai mefhumu yoktur. Ben buna hep dikkat ederim. Ama pazar günleri bazen böyle oluyor. Kahvaltıyı evde yapıyorsunuz bir masanın etrafında. Önemli bu. Ben hepinize huzurlu, mutlu, dinleneceğiniz bir hafta sonu diliyorum. Ve sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataullah Arvas, Allah'a ısmarladık. Tekrar iyi haftalar diliyorum. Pazartesi 16 haberlerinden hemen sonra inşallah birlikteyiz.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Ağustos Cuma makalelerinden sizler için seçtiklerimizi sunacağız. Makalelerimizi Ataullah Arvas derledi. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Zengezur Koridoru'nun son durumu. Tarihsel olarak Türk dünyasını coğrafi anlamda bölen Zengezur bölgesi, bugün küresel ticaretin dijital altyapının ulaştığı en kritik kesişim noktası haline geldi. Ağustos 2025 Washington Barış Deklarasyonu sonrası Ermenistan topraklarındaki 42 kilometrelik stratejik geçişin Amerikan güvencesine verilmesiyle Batı literatüründe Trump rotası olarak adlandırılan bu koridor sadece bölgesel değil küresel bir satranç tahtasına da dönüştü. Bu bağlamda projenin vaat ettiği devasa ekonomik potansiyel, içinde barındırdığı derin jeopolitik riskler ve tehditlerle birlikte büyüyor. Koridorun en büyük varlık gerekçesi, Hazar geçişli Doğu-Batı ticaretini, Turan koridorunu kesintisiz hale getirmek. Azerbaycan'ın altyapısını sınır hattına getirdiği, Türkiye'nin Kars-Dilucu hattıyla entegre olmaya hazırlandığı proje 2029-30 yıllarında tam kapasiteye ulaşıp bittiğinde yıllık 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Resmi makamların da vurguladığı üzere bu hat sadece bir demiryolu projesi değil. Cebrail'den Ermenistan ve Nahçıvan üzerinden Avrupa'ya uzanan yüksek voltajlı bir elektrik şebekesi ve kıtalar arası fiber optik internet koridoru aynı zamanda. Bu durum Türkistan kaynaklarının Rusya ve İran topraklarına bağımlı kalmadan doğrudan Akdeniz ve Avrupa'ya akması anlamına geliyor. Peki Avrupa Birliği, Amerika bu koridora hangi çerçeveden bakıyor? Avrupa Birliği enerji ve lojistik stratejileri bağlamında bu koridora pragmatik yaklaşıyor. Rusya'ya olan enerji bağımlılığını tamamen bitirmek isteyen Avrupa Birliği, Azerbaycan doğalgazını ve Hazar üzerinden gelecek Türkistan'ın yeşil enerjisini doğrudan kıtaya taşıyacak bu alternatifi tarihi bir fırsat olarak görüyor. Hemen belirtelim, birlik içindeki güçlü Ermeni diasporası ve Fransa gibi aktörler hattın Ermenistan'ın egemenliğini zayıflatacağı endişesiyle sürece şüpheyle ve önyargıyla yaklaşıyor. Ancak Washington'ın sahaya ağırlığını koyması ve projenin Ermenistan'ı ekonomik tecritten kurtarma vaadi, Brüksel'i de finansman ve lojistik destek sağlama noktasında koridorun en büyük batılı ortaklarından biri haline getirdi. Bunca güçlü desteğe rağmen koridorun inşası ve güvenliği sahada muazzam bir askeri caydırıcılıkla da tahkim ediliyor. Türkiye ve Azerbaycan Şuşa beyannamesi ruhuna uygun olarak bölgede ortak bir güvenlik şemsiyesi oluşturdu. Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri Nahçıvan ve koridor yakınına yakın bölgelerde kesintisiz askeri tatbikatlar düzenleyerek muhtemel bir sınır ihlaline karşı tek ordu refleksi sergiliyor. Muhtemel bir sabotaj durumunda Ankara ve Bakü'nün ortak müdahale hukuku saklı tutuluyor. Madalyonun diğer yüzünde de projenin hayata geçmesini engelleyebilecek çok katmanlı tehdit senaryoları var. İlk odak noktası İran ne yazık ki. Tahran yönetimi bu hattı Güney Kafkasya jeopolitiğinde kendisini tamamen izole edecek bir tehdit.

Paşinyan hükümetinin Batı merkezli bu projeye yaklaşması ülke içindeki radikal gruplar tarafından bir teslimiyet olarak nitelendiriliyor. Projenin fiziki inşası ilerledikçe ülkede darbe girişimleri veya kitlesel protestolarla hükümetin devrilme riski her zaman söz konusu. Lakin batılı finans aktörlerinin buna geçit vermeyecekleri, böyle bir hamlede batının enerji ihtiyacının çok ciddi sekteye uğrayacağı açık. Dolayısıyla ticari entegrasyonun başarısı lojistik kabiliyeti arttırmanın yanında bu jeopolitik mayınların ne kadar ustalıkla temizleneceğine de bağlı. Hasılı İran'ın askeri refleksleri, Rusya'nın asimetrik hamleleri ve Ermenistan'ın iç siyasi kırılganlığı Zengezur ve Trump rotasının geleceğini bıçak sırtında tutuyor gibi görünse de bu koridorun inşa sürecinin hızla ilerlediğini belirtelim. Washington'ın hamileliği ve Ankara-Bakü ekseninin askeri kararlılığı projeyi hayata geçirdi bile. Hem Azerbaycan hem Türkiye topraklarındaki imar ve inşaat süreci hızla ilerliyor. Ermenistan'ın kendi topraklarındaki inşaatı hızlandırmasıyla sürecin 2030 yılında bitmesi ve koridorun tam kapasiteyle açılması planlanıyor.

Makaleler arasından programı Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesiyle sürüyor. Özel'in büyük sınavı ve düşüşün başlangıcı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultayda genel başkan seçilmesinden sonra ilginç bir profil çizdi. Önce yerel seçimleri yönetmesiyle, sonra da izlediği normalleşme siyasetiyle herkesi şaşırttı. Milletvekili ve grup başkan vekili olarak hatiplikte ve polemik yapmada acar siyasetçi olduğu biliniyordu ama CHP gibi bir partiyi yönetmede ciddi performans göstermesi beklenmiyordu. Bu yüzden hem şaşırttı hem de çaresiz muhalefet seçmeni umut oldu. Başkan Erdoğan'la da yeni bir diyalog başlatarak ezberleri bozdu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu ve Özgür Özel'in ezberi bozuldu. Birkaç koldan saldırı geldi. En başta da bütün yolsuzluk iddialarına rağmen savunduğu Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sonra bir daha da iflah olmadı. Sokakları harekete geçirmeye kalktı. Milli ve yerli markaları boykot kararı aldı. Yetmedi. Daha vahim bir şey yaptı. Yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan, yargılanan belediye başkanlarını "sütte leke var, onlarda yok" diye savundu, hatta suçüstü yakalananları bile sahiplendi. Bu ağır yükün üzerine başında bulunduğu ve "ölürüz de bırakmayız" denilen baba ocağı CHP'de mutlak butlan kararıyla elinden gitti. O da yeni partiyi kurdu ve yeni bir yolculuğa çıktı. Kaderin garip cilvesi mi denir bilemem ama Özgür Özel bu yolculuğunun daha başında ülkenin 50 yıllık terörü bitirme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu ilk siyasi sınavıydı ama Özel bu kadar büyük bir sınava hazır değildi. Siyaseti popülist söylemlerle sürdürebileceğini zannetti. Aslında başından beri gelgitler yaşadığı ve bir yol haritası çizemediği için bu ilk sınavını geçemedi, sınıfta kaldı. Adına ister hibrit deyin, İster yeni nesil siyaset deyin, ülkenin terörden arınması gibi tarihi bir yol ayrımında partisinden 35 milletvekilinin evet, 54 milletvekilinin hayır oyu vermesi iki arada bir derede kaldığının işaretiydi. Bu siyasetsizlik demekti. Kısaca Özgür Özel hem yolsuzluklarla arasına mesafe koymada hem de terörü bitirme konusunda kararsız kalmıştı ve o kararsızlık düşüşünün de başlangıcı oldu. Sokaktaki insan da bu kara tabloyu, bu siyasetsizliği görüyor ve izliyordu. Aslında hem yeni partiye akan çaresiz sosyoloji hem de arayış içinde olan muhalif seçmen umutlanmak, yeni siyasi aktörlerle buluşmak istiyordu. Ama ne yazık ki onlarda ülkeyi yönetecek irade ve kararlılık yoktu. Bu da doğal olarak anketlere yansıdı. Son bir haftada çok sayıda araştırma şirketinin verileri açıklandı. Bir süre önce Betimar ve Opti

Timar şirketlerinin sonuçlarını yayınlamıştım. O yazıda Helmi Daşdemir'in başında olduğu Optimar araştırmanın verileri şaşırtıcı bulmuştum. Bu araştırmaya göre CHP'nin oy oranı %16.25, Yeni Parti'nin oy oranı %12.55'ti. Oysa Yeni Parti medyasında bambaşka bir rüzgar esiyor. Sonarvari bazı şirketler Yeni Parti'yi %35'lerde gösteriyordu. Oysa Betimar, Optimar ve Genar gibi deneyimli şirketlerin verilerine göre Yeni Parti'nin oyu %12-22 arasındaydı. En son İhsan Aktaş yönetimindeki Genar'ın verileri açıklandı. Bu verilere göre AK Parti %35.4 ile birinci parti. İkinci sırada %3'lere düştüğü algısı yapılan CHP var. %15.4. Yeni Parti ise %14.5. Üstelik bu anketler büyük oranda terörle ilgili çerçeve yasa mecliste rekor oyla geçmeden ve Yeni Parti kendi tabanından ciddi tepki almadan önce yapılmış. Bu tablo siyasetçilere şunu bir kez daha gösterdi. Güven ve umut veren siyaset üretmiyor, algılarla siyaset yapıyorsunuz, adınız yeni de olsa seçmen yutmuyor notunu veriyor.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş açıkladı. Medyametre 2025 medya kullanım alışkanlıkları araştırmasına göre televizyon güvenilir haber alma kaynakları arasında birinci sırada. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya. Doğru ayağa kalkana kadar yalanın dünyayı dolaştığı sosyal medya çağında bizim gibi bir ülke için çok kıymetli bir veri bu. Çünkü Türkiye yalan haberlerle, dezenformatif bilgilerle kırılmaya müsait fay hatları sürekli tetiklenen bir ülke. Tam bu sebeple doğru, denetlenebilir, güvenilir geleneksel medya stratejik önemde. Ancak geleneksel medyanın ciddi sorunları var. Her biri binlerce basın emekçisini istihdam eden, bünyesindeki gazete ve haber kanallarını reklam gelirleriyle finanse eden televizyon kanallarının reklam pastasından aldıkları pay sürekli geriliyor. Yabancı sermayeli dijital platformlar ve YouTube, Google gibi mecralar sadece geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti. Sahip oldukları vergi avantajları yok denecek kadar az, personel ve istihdam maliyetleriyle Türkiye'de ceplerini sınırsızca dolduruyorlar. İzleyiciye sundukları içeriklerse özellikle çocuklar ve gençler açısından sayısız risk barındırıyor. LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok o meşhur platformlarda. Adamlar hem Türkiye'nin kaynaklarını sömürüyor hem de aile kurumu başta olmak üzere toplumsal ahlakı yavaş yavaş çökertiyor. Bütün bunlar olurken biz de geleneksel medyayı ayakta tutan 3-4 tane televizyon kanalını tartıştırıyorlar. Kadın programları ve televizyon dizilerine hedef alan polemikler sosyal medyada ustaca köpürtülüyor ve algoritma oyunlarıyla ülke gündeminde ilk sıralara taşınıyor. Özellikle son 2 yılda televizyonların sürekli hedefte olma sebebi bu. Gizli bir el Türkiye'nin yerli ve milli medyasını sistemli bir şekilde yok etmek için sürekli ateşe odun atıyor. 2026 yılında Kanal D ve ATV başta olmak üzere geleneksel televizyon kanalları sürekli RTÜK tarafından cezalandırıldı. Yayın kurallarını ihlal eden elbette cezalandırılır. Ama gündüz kuşağı programları ve diziler bahane edilerek bu televizyonların nefes alamaz hale getirilmesi kimin işine yarar? Sanal ve dijital platformların önünü otoban gibi açarken geleneksel medyayı yok edersek elimize ne geçer? Bu soruların cevaplarına herkes kafa yormalı. Tehlikenin farkında mısınız? Bu gidişle yabancı sermayeli Now TV, Netflix, Disney'den başka kimse kalmayacak sektörde. Allah korusun bir savaş halinde, pandemi durumunda, 15 Temmuz benzeri bir ihanet girişiminde Türkiye'nin haklı tezleri vatandaşa nerede anlatılacak? Algı operasyonları nasıl çürütülecek? 2023 seçimlerinden sonra altılı masanın seçimi neden kaybettik başlıklı raporlarına bir bakın. Saydıkları maddeler arasında üst sıralarda iktidar medyasının söylemlerinin vatandaş üstündeki etkisini öngöremedik tespitini göreceksiniz. Birilerinin başka hesaplarla itibarsızlaştırmaya çalıştığı medya yıllardır bu ülkenin milletin yanında en ön safta kavga veriyor. Yeniden gündüz kuşağı programları ve dizilere dönelim. RTÜK kanallara çocukları ve gençleri korumak refleksiyle para cezası kesiyor. Ama çocukların gelişimini mahveden YouTube, Netflix, TikTok gibi dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Mesele şu ki çocuk ve gençlerin ekran alışkanlıkları maalesef değişti. Çocuk ve gençler daha çok dijital mecralarda ama olağan şüpheli yine televizyonlar. Dijital platformlara dokunan yok.

Makaleler arasından programına Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Nedim Şener'in makalesi var sırada. İkinci FETÖ yapılanmasına operasyon. Geçen 10 yıllık sürede Alihan Kuriş suç örgütü yurt içinde FETÖ'cülerle işbirliği yaparken FETÖ'cüler de Alihan Kuriş'in yurt dışı yapılanmasında destek oldular. 10 yıldan beri her ikisi de Türkiye içinde özellikle seçim dönemlerinde siyasi operasyonlarda ortak hareket ettiler. Süleymancılar diye bilinen cemaatin lideri Ahmet Arif Denizolgun, şüpheli ölümü sonrası Alihan Kuriş'in yönetime gelmesiyle yaşanan hızlı değişim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı dini sosyal teşekküller, geleneksel dini oluşumlar ve yeni dini yönelişler başlıklı raporunda FETÖ'den sonra en tehlikeli yapı diye tanımlanırken şu ifadeler kullanılmıştı. Süleymancıların Kur'an kurslarına Diyanet'in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur'an okuma ve iskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira uzun yıllar cemaat bünyesinde çalışmış, iç yüzüne vakıf olduktan sonra onlardan ayrılmış olan ve cemaat içinde Kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun dini anlayışı ve yapılanması ile ilgili oldukça ciddi iddialarda bulunmaktadır. Buna göre cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında kol ordu kumandanlığı ismi altında yapılandıkları ileri sürülmektedir. Tıpkı FETÖ gibi her ülkede yurt dışı yapılanması olan Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütüldü. Toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Söz konusu adreslerin 43'ü doğrudan adres, 80'i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu. Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında suçlamalar şu başlıklardan oluşuyor. Suçtan gelir elde edilmesi, bağış ve yardımların amacı dışında kullanılması, kayıt dışı ekonomik yapılar oluşturulması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, şirket ve diğer tüzel kişiliklerin suç faaliyetlerinde araç olarak kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması, sahte faturalaşma ve vergi usulsüzlükleri. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lira üzerindeki paranın yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler var. Yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alınırken para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında. MASAK raporunda şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış satış hacimlerinin belirgin bir şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği, kurulan şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanına sahip olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının mal alış, satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğuyla bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği belirlendi.
Ayrıca şirket hesaplarında mal alım satım kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışması sonucu gerçekleştirilmiş olabileceği tespitleri yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ'nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu belirtiliyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman ulak olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönünde bulgular da soruşturma kapsamında inceleniyor. FETÖ ile Alihan Kuriş suç örgütünün yakınlığını gösteren bir gelişme, FETÖ elebaşının ölümü sonrası düzenlenen Amerika'daki cenaze törenine temsilci göndermeleriydi. Öte yandan FETÖ'nün askeri mahrem yapı imamlarından Hayrullah Özkök, sosyal medyada işbirliğine yönelik destek açıklamalarında bulundu. Nitekim Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gözaltı kararı sonrası firari FETÖ mensuplarının operasyona gösterdiği tepki, iki örgütün yakınlığını bir kez daha göz önüne serdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içinde yürütülmeye başladı. Şu an Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık bir yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina bittiğinde tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu adımla örgütün doğrudan finansal ayaklarını hedef aldık sözleriyle operasyonun kapsamını özetledi. İngiltere'de geniş bir yapılanması olan Alihan Kuriş suç örgütünün Almanya merkezli faaliyetlerini bu ülkedeki istihbarat teşkilatının gözetiminde yürüttüğü medyaya yansıyan haberler arasında. Alman istihbarat kuruluşları Türkiye'nin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli imamlarını, MHP'ye bağlı ülkücü dernekleri milli görüşü bile takibi alırken, tıpkı FETÖ gibi Alihan Kuriş yönetimindeki suç örgütüyle ilgili hiçbir takibat yapmaması dikkat çekiyor. Evet, devlet uzun süredir takibini yapıyor. Yarına bırakmıyor ama yanına da bırakmıyor.

0: Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. İkinci FETÖ yapılanmasına operasyon. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
9: Lütfen dikkat.
10: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Makaleler arasından programı Murat Çiçek'in makalesiyle devam ediyor. Akşam gazetesindeyiz. Kılavuzunuz İsrail olursa. Kılavuzunuz İsrail olursa rezil olursunuz, kepaze olursunuz, çoluk çocuğun oyuncağı olursunuz. Dünya sizinle dalga geçer, ucuz bir filmin figüranı olursunuz. Mossad ajanları Trump Ankara'dayken bir suikast timi Ankara'da konuşlandı. İranlı teröristler omuzdan atılan füzeyle sizi vuracak istihbaratını Amerikalı meslektaşlarına iletince Trump'ın yakın koruma ekibi teyakkuza geçiyor. Metin, saçmalamayın, bu kadar aptal olamazsınız. Mossad sizi kullanıyor uyarısına rağmen koca Amerikan başkanını yemek aracına bindirip başka bir uçakla götürmüşler. Trump her ne kadar teröristlerin hedefindeyim cümlesini işine yaradığını düşünse de siyasetin kullanışlı bulsa da bu işi bilenlerin gözünde İsrail'in propagandasının aparatı olduğu aşikar. Ancak bu iddiaya Amerikalılar bile inanmıyor. Bırakın inanmayı, dalgalarını geçiyor. Öyle ki Amerika'da Jimmy Fallon başta olmak üzere talk showcuların son günlerde sahneye konteynerlardan çıkararak alıyor. Tülay Hamitoğulları'ndan garip çıkış. İsrail terörsüz Türkiye istemiyor. İsrail iç barışını sağlamış Türkiye istemiyor. İsrail rahat Türkiye istemiyor. İsrail sorunsuz Türkiye istemiyor. İsrail lider Türkiye'yi hiç istemiyor. Soykırımcı katil Netanyahu bunu açık seçik ifade ediyor. Bu ifadesini de yalan dolan dezenformasyonla süslüyor. Dünya İsrail'in Filistin'i işgal etmesini istemiyor, soykırıma dur diyor. Bunu en yüksek sesle dile getiren de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haliyle İsrail'in en büyük düşmanı da Erdoğan. Tüm bu gerçekler ışığında Netanyahu'nun Türkiye Kürtleri öldürüyor yalanlarını referans alarak Halk TV'de süreci yorumlayan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hamitoğulları barış sürecine mi yoksa Netanyahu'ya mı destek veriyor anlamak zor. Ekrem İmamoğlu istifa etmiş. Düşünsenize, genel başkanının arkasından işler çevirmiş, sırtından bıçaklamış, adamı koltuğundan etmiş, bunu yaparken pavyonlarda para dağıtmış, kendisine destek olmayan partilileri tasfiye etmiş, destek olanları zirveye çıkarmış, tüm bunları da belediye kasasından yapmış, finalde de istediğine ulaşmış biri. 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ediyorum demiş. CHP zil takıp oynamasın da ne yapsın? Haluk Levent, baba akü komple yok, çalmışlar, kaputu açmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kaputu açtınız, bari aküyü çalmasaydınız. Şafak Sezer'in Vizontele filmindeki hala güldüğüm sahnesidir. O zaman gülüyorduk ama Haluk Levent'in Ahbap için aynı senaryoyu yazdığını yeni öğreniyoruz. Gazze için toplanan 44 milyon lirayı yönetim kurulu kaynaklarıyla kendi uhdesine alan, parayı önce dövize sonra altına çevirip kasaya koyma yetkisi verilen Haluk Levent, kiraladığı kasayı açıp paraları kullanmış. Ahbap'ın kiralık kasası açıldığında Gazze için toplanan 44 milyon lira yerine vitamin hapları bulunmuş. Hadi sanat sepet tayfasından topladığın paraları iç ettin, bari Gazze için toplanan paraları yemeyeydin diyesi geliyor insanın. Akşam gazetesinden Murat Çiçek'in makalesini sunduk. Kılavuzunuz İsrail olursa. Posta gazetesindeyiz. Oral Çalışlar'ın makalesini sunuyoruz. Çözümü halk destekliyor, siyasetin kafası karışık. Müzik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çerçeve yasa konusunda yapılan oylamada alınan 467 evet oyu küçümsenmeyecek bir oran. Bu yüksek evet oyuna rağmen bazı siyasetçilerde bir kafa karışıklığı ve kararsızlık görülüyor. Öte yandan meseleyi halka danıştığınız zaman sanılanın aksine genelde olumlu bir karşılık alıyorsunuz. Onca kışkırtma çabasına karşı toplum sükunetini korudu, koruyor. Çözüm karşısındaki en büyük tedirginlik doğrudan çatışmanın yükünü taşıyan insanlardan değil, meseleyi uzaktan yorumlayan çevrelerden geliyor. Biraz geriye gidelim. O çok karalanan, dışlanan, yanlış yapıldı denilen ilk çözüm süreci olmasaydı bugünkü neticeye ulaşmak mümkün olmayacaktı ki ilk çözüm süreci 2013-2015 döneminde de halk büyük ölçüde hazırdı. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde destek oranı %90 civarındaydı. Benim de aralarında bulunduğum Karadeniz Akil İnsanlar Heyeti'nin çalıştığı bölgede ise destek %60'ların üzerindeydi. Ancak devlet içindeki güçler kendi aralarında anlaşamamışlardı. Fethullahçılar barış istemiyordu. Keza PKK'da henüz silahlarını bırakacak olgunluğa gelmemişti. Devlet Bahçeli'nin yakın geçmişteki etkili çıkışı ise devlet içindeki güçlerin de artık itirazdan vazgeçtiklerini veya artık vazgeçmeleri gerektiğinin sinyalini verdi. Buraya bir günde gelinmedi. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptı. Öcalan da sürece dahil oldu. PKK silahların bütünüyle bırakılması noktasına geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu 135 kişiyi dinledi. Farklı görüşlerin rapora yansımasını sağlamaya çalıştı. Hemen hemen bütün partilerin katıldığı bu komisyon bugün önümüzde açılan yeni alanı hazırladı. Türkiye bu sorunun çözümü yolunda attığı adımlarla orantılı şekilde demokrasiye doğru da bir hamle yapabilir mi? Meclisin iki ucundaki partiler birlik ve barış konusunda ortak bir çözüme doğru yürüyebilirler mi? Bu alışılmadık durum hangi yeni kapıları açabilir? Bunları zamanla göreceğiz. Ne olursa olsun açılım çalışmasının bu noktaya gelmesi ve siyasetin artık bir çözüm üretmeye karar vermesi umut verici. Çözüm çabasının güçlenmesi bu ülkenin yaşadığı zorlukları aşabilecek birikime sahip olduğunu gösteriyor. Zaman zaman halkın çözüm fikrine hazır olmadığı da öne sürülüyor. Yani bazı çevreler kendi kaygılarını halka mal edebiliyorlar. Oysa çatışmanın yükünü doğrudan taşıyan insanların önemli bir bölümü çözümün teorisini tartışmaktan çok silahların susmasını istiyor. Halk kendi adına endişelenenlerden daha soğukkanlı davranabiliyor. Sonuç olarak bazı kesimlerin kuşku ve gerilimlerine rağmen halk çözümü büyük bir oranda desteklediğini hissettiriyor. Bize çözüm aramamız gereken yerlerde çözümü değil, suçlayacak birini aramayı öğrettiler. Rosa Regas, İspanyol yazar. Posta gazetesinden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Çözümü halk destekliyor, siyasetin kafası karışık. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yusuf Kaplan'ın makalesi var sırada. Lozan, NATO toplantısı ve Mekke anlaşması 1. Beklenen ittifak gerçekleşti. İslam Askeri ve Stratejik İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Mekke Anlaşması düşmana korku saldı, dosta huzur ve güven verdi. Çok riskli bir adım bu, kabul, ama risksiz tarih yapılmadığını tarih yazıyor. Tarih büyük riskleri almasını bilen adamların eseridir. Risklerden korkanlar korkularının esiri. Mekke Anlaşması'nın İran'a karşı yapıldığı tezviratı döndü dolaştı sosyal medyada. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan resmi açıklamada Mekke Anlaşması'nın İran'a karşı yapılmadığı ifade edildi açıkça. Mekke Anlaşması ilk meyvelerini de vermeye başladı. İsrail Mekke Anlaşması çok tehlikeli açıklamasını yaptı. Henüz iceberg'in görünen kısmı bu. Bir adım ötesini düşünmek bile istemiyor İsrail. İsrail'in kabusu olacak bu anlaşma. Bu cümleleri kurarken çok da kolay kurmadığımı, hepsini tırnak içine alarak kurduğumu hatırlatmak isterim. Hadise hiç de göründüğü gibi değil. Karmaşık ama önemli bir hadise var karşımızda. Mekke Anlaşması'nın zamanlamasına özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tam zamanında Mekke Anlaşması'na imza attılar. Tam da İsrail yönetiminin ve dünyada özellikle de Amerika'daki Amerika'yı her bakımdan esir alan, Trump yönetimini İran'la zorla savaşa sokan güçlü İsrail Siyonist lobinin öne sürdüğü tiplerin Türkiye'ye hedefe yatırdıkları, İsrail yönetiminin bir bakanının ve hatta eli kanlı terörist başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhine sürekli olarak açıklamalar yapmayı adeta milli bir spor haline getirdikleri bir sırada bu anlaşmanın imzalanması çok önemlidir. İsrail'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp belki de vurmayı planladığı bir sırada Pakistan ve Suudi Arabistan'ın zaten önceden hazırlıklarını yaptıkları bu anlaşmayı öne çekerek İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırılarını püskürttüklerini düşünüyorum. Zamanlama açısından bir başka dikkat çekici nokta da Ankara'da yapılan ve Türkiye'nin çok önemli mesajlar verdiği NATO toplantısından hemen sonra Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında böyle bir anlaşmanın imzalanması bilenler için sürpriz olmadı. Ankara'daki NATO toplantısı Türkiye'nin miadını doldurmuş bir küresel askeri stratejik teşkilatı ölümden döndüren toplantısı oldu. Ama bir hayli sersemleterek ayağa kaldırdı NATO'yu Türkiye. Kolay kolay hayal bile edilemeyecek kadar küresel sistemin lordlarına, sistemin içinden meydan okudu. Bütün devlet başkanlarının ve devlet erkanının teker

Teker mehter marşıyla karşılanması, herkese revolver tabanca hediye edilmesi, Türkiye'nin mehterle temsil edilen İslam'ın bayraktarlığı ve Osmanlı ruhu misyonunu yitirmediğini bütün dünya aleme ilan etmesi anlamına geliyordu. Bu bir meydan okumadır. Sistem içinden yapılan bir meydan okuma olduğu için de etkisi düşük oluyor. Bu sistem içi muhalefet meselesini ayrıca yazacağım. NATO zirvesinden hemen sonra Mekke Anlaşması'nın gelmesi zihinlere haklı olarak bu bir NATO projesi mi sorusunu getirtti. Doğrudan NATO projesidir demek çok büyük haksızlık olur. Bu projenin NATO'dan bağımsız olmasa bile habersiz kurulmuş olabileceğini düşünmekse ahmaklık elbette ki. Hassas bir çizgi var burada. Şöyle bir şey bu. İki asırdan bu yana Türkiye'de İslam dünyası da bağımsız değil. Türkiye Tanzimat'la birlikte bağımsızlığını yitirmeye başladı. Devleti yöneten irade bir avuç Sabetay çete tarafından devletin elinden alınmaya başlandığı zamandan bu yana Türkiye tam anlamıyla bağımsız değil. Türkiye iki asır süren bu modernleşme, laikleşme, batılılaşma sürecinin sonunda tarih yapma iradesini ve ruhunu kaybetti. Medeniyet ruh kökleri söküldü. Tarih yapan, tarihin akışını değiştiren, tarihi yönü ve yörüngesi yok edildi. Bu toprakları vatan yapmamızı sağlayan İslami dinamiklerimiz dinamitlendi, İslami hafızamız ve tarihimiz sıfırlandı, tasfiye edildi. Sonuçta Lozan'da Türkiye'ye bağımsızlık verilmedi mi? Verildi ama o bağımsızlık sadece toprağa dayalı bağımsızlıktı. Bu ülkenin çocuklarının beynini yıkadılar ve aptallaştırdılar bir asırdır Lozan konusunda. Lozan Türkiye'nin tapusudur ama hangi Türkiye'nin diye soracak bu ülkenin kül yutmaz has çocukları. Lozan medeniyet iddialarından vazgeçmiş laik batıcı Türkiye'nin tapusudur. Yeniden tarih yapacak, medeniyet iddialarına sahip çıkacak Müslüman Türkiye'yi reddedişin de sigortası. Lozan'la biz bedenimizi, bu toprakları kurtardık ama ruhumuzu kaybettik. Belki de biz medeniyet iddialarımızı terk etmiyoruz deseydik bu toprakları da bize çok görebilirlerdi. O yüzden İnönü'nün Lozan'dan çıkarken söylediği artık 100 sene daha rahat nefes alabileceğiz sözü yabana atılmamalı elbette ki. Ve fakat bizim zaman kazanalım diye bütün iddialarımızdan vazgeçtiğimizi ilan etmemiz gelinen noktada toplum olarak kendi tarihini, kültürünü, medeniyet dinamiklerini ve en önemlisi de hepsinin kurucu, konumlandırıcı, koruyucu yegane kaynağı olan İslami varoluşsal temelleri kaybetme ve intiharın eşiğine sürükleme, kısacası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamızla sonuçlandı. İç cephe çöktü, toplum kültürel, akidevi ve zihni olarak intihar ediyor. Dış cephede çok güçlüyüz. Benim devlet erkanına tavsiyem her zaman şu olmuştur. İç cephe esir alınmış durumda. Dışarıdan dolanarak iç cephedeki zincirleri kırabiliriz. Mekke Anlaşması işte dışarıdan dolanarak içerideki zincirleri kırma adımlarından biri, belki de en önemlisi. Tabii bunu zaman gösterecek. Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Kaplan'ın makalesini sunduk. Lozan, NATO toplantısı ve Mekke Anlaşması. Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Biliyor musunuz? Bizim için esas millete hizmettir. Hangi kardeşimiz burada bayrağı dayanarak ilerleyecekse hepimiz ona destek oluruz. Onun için bu hareketin, bu mücadelenin mayasında da her zaman bu inanç oldu. Bizim için her zaman söylüyorum, değişim bir gelenektir. Evet. Yani ilk bizim partimizin kurulduğu gündeki tecrübe, inanç ve gençliğin dinamizmi, yenilikçilik anlayışı hepsini sürekli sentezleyerek çalışma eğilimindeyiz. Bugün de bunun bir yansımasını göreceğiz. Hem 25 yılı değerlendirdiğimiz ve yayınlayacağımız vizyon belgemizle de önümüzdeki 10 yıllara işaret eden bir siyasi irade göreceğiz.
6: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Bu değişim geleneğinin en somut isimlerinden biri de sizsiniz yani. Hem genç bir isim olarak, teşkilattan gelen bir isim olarak teşkilat başkanlığını yapıyorsunuz. Hem milletvekili siyasetçi olarak örneksiniz aynı zamanda. Onu söyleyerek bitirmek istedim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
5: Sözümüzü milletimizle buluşturmak için geldiğiniz için programımıza da teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'le beraberdik yayınımızda. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve özel yayınımıza devam ediyoruz. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları başladı. Meydan doldu. Çok sayıda teşkilat mensubu burada. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyoruz. Her yaştan AK Partili burada ve 81 ilden geldiler. Gelmeye de devam ediyorlar. Coşku giderek artıyor. Biz de özel yayınlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi yine çok özel bir konuğumuz var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Bakan.
7: Merhaba Fatih Bey, hoş bulduk.
6: Nasılsınız, iyi misiniz?
7: Yani güzel bir gün, mutluyuz. Siz nasılsınız?
6: Sağ olun, çok da formda gördüm sizi. Yani
7: çok koşuyoruz.
6: Evet, çok dolaşıyorsunuz Türkiye'yi.
7: Geçen bu hafta Salı günü Şırnak'taydık. Dün İzmir'deydik. Bugün sabah İstanbul'daydık.
6: Yani durmuyorsunuz. 25. yıl dönümü, 25. Evet. kuruluş yıl dönümü. 14 Ağustos 2001'de siz ne yapıyordunuz? Bilkent'te o toplantı varken orada mıydınız?
7: O toplantıda yoktu. Ben araştırma görevlisi olarak Sivas'ta çalışıyordum. Ama o gün birisi bize böyle bir Türkiye'den bahsetseydim, 20 küsur yıl iktidarda kalan bir siyasi parti gelecek. Çünkü şöyle düşünün, 1989 ile 2001 arasında 12 tane hükümet kuruldu.
6: Evet.
7: Şimdi böyle bir şeyi hayal etmek bile mümkün değildi. Kaldı ki böyle bir iktidar gelecek ve Türkiye'de demokrasi, insan hakları, özgürlükler, temel hak ve hürriyetler, siyasal vesayetle mücadele anlamında bu kadar çok şey yapılacak ve Türkiye bambaşka bir ülke olacak denseydi hiç ihtimal vermezdik açıkçası.
6: Siz Milli Eğitim Bakanısınız, müsteşarlık da yaptınız ama aynı zamanda çok önemli bir akademisyensiniz. Siyaseti de yakından izliyorsunuz. 25 yılda önceki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hikayesine baktığınız zaman siyasetin, AK Parti'nin en önemli yaptığı iş olarak neyi görüyorsunuz?
7: Bence AK Parti'nin yaptığı şeyleri iki farklı perspektifle değerlendirmek lazım. Bir tanesi, siyasi parti olarak AK Parti'nin Türk siyasal hayatında yaşattığı dönüşüm. Bir de iktidar olarak, hükümet olarak yaptıklarını iki ayrı perspektifte değerlendirmek lazım. Hükümet olarak baktığımızda inanılmaz derecede Türkiye'de fiziki ve maddi yatırım anlamında, teknolojik yatırım anlamında, ekonomik kalkınma anlamında daha önceki hükümetlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli işler yaptı. Siyasal dönüşüm anlamında yaptıklarını da konuşmak lazım. Mesela orada da baktığımda o kadar aslında içselleştirdiğimiz ve normal gördüğümüz o kadar şey var ki şimdi. Mesela şimdi bakıyorum buraya gelirken bir sürü arkadaşımla karşılaştım. Konuştuğum kişiler AK Parti gençlik kollarında, zamanında kurucu gençlik kollarında çalışmış. Kadın kollarında çalışmış. Şimdi milletvekili, genel sekreter, genel başkan yardımcısı, bakan. Şimdi bu AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasal partiyi kadro yetiştiren bir okul olarak da tanımladım. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü başlarken siyaset akademisi adıyla kurumsal bir yapı oluşturdum ve siyaset yapmak isteyen insanları hem siyasal kültür anlamında hem de kendi siyasal perspektifi anlamında yetiştirecek. Yani nihayetinde ellerine bir makam, mevki, bir pozisyon geldiği zaman nasıl davranmaları gerektiği, nereye doğru çaba sarf etmeleri gerektiği konusunda eğitti. Bu olunca bir de harmoni oluşuyor. Ve bunu yaparken Fatih Bey sadece bu kadrolarla ilgili yapmadı. Bakın AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıyor. Bir ilde il başkanı, belediye başkanı varsa belediye başkanı, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı. Bu kişiler hep beraber topluyor.
6: Siyasetin yapılış biçimini değiştirdi.
7: Evet. Yani. Siyasette bu anlamda inanılmaz bir dönüşüm yaşattı. Bunların hepsini belki daha geniş bir ortamda konuşup değerlendirme yapmak lazım. Çünkü bu aynı zamanda diğer siyasi partilere daha önce görmediğimiz uygulamalar bunlar. Diğer siyasi partiler kendi parti okullarını açmaya başladılar. Diğer siyasi partiler bu anlamda istişare toplantıları yapmaya başladılar. Bu aynı zamanda siyasete de bir nitelik getirme uğraşıydı. Burada da bence ciddi mesafe kat edildi.
6: Evet. Şimdi siz Türkiye'nin geleceğini yetiştiren isimsiniz. Yani milletin bütün gençler size emanet. Bir vizyon koydunuz. Müfredatı değiştirdiniz. Bunun değişikliği hep çok tartışıldı. Şimdi AK Parti'nin de gelecek 25 yılı konuşuluyor. Burada da eminim çok bir emeğiniz vardır. Yani bu vizyon belgesinin oluşumunda. Biz gelecek 25 yılda nasıl bir AK Parti göreceğiz?
7: Şimdi önce şöyle söyleyeyim. AK Parti ve kabine bir bütün olarak çalışıyor. Bakın ben 2023 yazında göreve başladım. O tarihten itibaren sizin yayınlarınıza katıldığımız yayınlarımızda da, kamuya açık başka söylemlerde de sürekli bir konuya atıfta bulundum. Bu ülke binlerce yıllık devlet ve millet geleneği olan bir toplumda yaşıyoruz. Biz küreselleşen dünyayla beraber bazı değerlerimizin dejenere olduğunu, bozulmaya başladığını gördük. Ve buna karşı milli birliğimizi güçlendirecek, milli ve manevi değerlerimize bağlılığı güçlendirecek, millet olarak kenetlenmemizi sağlayacak, o dejenerasyondan etkilenmememiz için adımlar atılması gerektiğini her ortamda söyledim.
6: Evet.
7: Bunu her yerde söyledim. Ve şunu söyledim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu ülkede yaşayan, bu ülkede anayasaya ve bayrağa sadakatle bağlı olan, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin etnik ya da dini kimliğine bakmaksızın temel hak ve hürriyetlerini temin etmekle mükellef bir hükümetiz.
6: Evet,
7: biz hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın eğitim öğretim hakkını kendilerine sunmakla mükellef bir hükümetiz. Dolayısıyla biz bu yönde adımlar atmamız gerektiğini her ortamda söyledim. Ve en sonunda geçtiğimiz hafta sonu milli birlik ve bütünlüğümüzü temin edecek devasa bir adım atıldı. Şimdi bundan hepsi birbirini tamamlayan, birbirini devam ettiren politikalar. Önümüzdeki dönemle ilgili olarak da bizim bu hafta Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yaptık biz salı günü. Orada da ben hem İl Milli Eğitim Müdürlerimize hem de orada yaptığımız sivil toplum örgütlerine yaptığımız konuşmalarda şunu söyledim. Siyaset devasa bir adım attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üstüne düşeni yaptı. Bundan sonrası süreçte artık medya, akademiye, entelektüeller, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve kamu kurumları hep beraber bu süreci selamete erdirecek, doğru adımları atıp sabotajları, daha önce yapılan sabotajları göz önünde bulundurduğumuzda benzeri şeyleri yaşamamamız için hep beraber gözümüzü dört açıp sahip çıkacağımız bir süreç başladı. Önümüzdeki dönemi de biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem bir taraftan eğitimde niteliği uluslararası aranıda rekabet edebilecek ölçüde geliştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Evet. Hem de bu politikayı selamete erdirecek adımları biz de üstümüze düşen ölçüde atmaya devam edeceğiz.
6: Sayın Bakanım, farklı konulara değindiniz ama bu Türkiye Vizyonu Marif Modeli. Tam adı bu. Evet. Yani başladık, 2 yıldır uyguluyoruz. İlk sonuçları nasıl görüyorsunuz?
7: Şimdi şuradan gelirken gençlerle karşılaştım. Mesela bir çocuk dedi ki keşke Sayın Bakanım biz de Türkiye Vizyonu Marif Modeli'ne yetişseydik. Yanında kardeşi varmış. Kardeşimin bakıyorum müfredatına, keşke bizimki de öyle olsaydı. Şu anda biz rutin aralıklarla, aylık, 2 aylık periyotlarla farklı birimlerimiz Türkiye Vizyonu Marif Modeli'nin uygulaması ve sahadaki karşılıkları ile ilgili alan araştırmaları yapıyoruz. İzleme değerlendirme faaliyetleri yapıyoruz. Şu anda inanılmaz bir kabul var. Ben bu kabul oranının her geçen gün arttığını görüyorum. Öğretmen arkadaşlarımız sağ
6: kabul
7: olsunlar.
6: Kabul derken bir direniş de vardı baştan.
7: Başlangıçta eleştiri vardı. Evet. Şimdi eleştirenlerin büyük çoğunluğu tanıdıkça, gördükçe eleştirilerini geri alıyorlar. Görmeden bu eleştirileri yapmışız noktasına geliyorlar. Ben çok mutluyum öğretmen arkadaşlar.
6: Akademik olarak ölçtünüz mü hiç? Öğrencilerin başarısında falan?
7: Tabii. Ölçüyoruz. Sürekli ölçüyoruz. Başarı kriterinizin ne olduğuna göre. Bizim başarı kriterimiz, kriterlerimizden bir tanesi şu. Çocuklarımız toplumsal yaşamda kendisini rahat ifade edebilsin. Ailesiyle toplumlu ilişkileri doğru dizayn edebilsin. Huzurlu bir toplum inşa sürecinde katkısı olsun. Bu bizim için çok önemli. Biz bunu da bu süreçte sonuçlarını görmeye başladığımızı hissediyoruz, görüyoruz, ölçüyoruz. Bundan da mutluyuz.
6: Sayın Bakanım, biraz güncel konu olacak ama bu özel okul ücretlerinden çok şikayet var. Siz o konuyla da ilgileniyorsunuz yeri geldiğinde. Üniversite ücretleri de çok, o sizin alanınız değil ama inanılmaz yüksek. Bu konuyla ilgili yeni kayıt dönemi başladı. Bir tedbiriniz olacak mı?
7: Şöyle, özel okullar biliyorsunuz kayıt dönemi ön kayıtları yılbaşı itibariyle başlıyor. Ücretlerini yani 1 Ocak tarihi itibariyle almaya başlıyorlar. Biz o tarihte özel okul temsilcileriyle oturduk, konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız TÜİK'le beraber artış oranlarını enflasyonda yüksek olmayacak şekilde yönetmeliği revize ettik. Hem eğitim ücretlerini, hem yemek ücretlerini, hem kırtasiye ücretlerini, hem konfeksiyon ücretlerini denetledik, sınırlandırdık. Onlar da sağ olsunlar uyuyorlar. Uymayan çok az sayıda, yani 12.500 tane özel okul var. Bunların içerisinde bu artışlara uymadan veliden fiyat talep eden varsa ben buradan sizin vesilenize de çağrıda bulunuyorum. Bize gelsinler, şikayet etsinler. Çünkü biz bütün işlemleri elektronik bankacılık üzerinden takip ediyoruz. Orada bize geçtiğimiz yıl bildirilen fiyattan yasal artışın üzerinde bir ödeme kabul eden özel okulu zaten incelemeye alıyoruz biz. Ama bizim bilmediğimiz elden ya da farklı şekillerde ödemeler varsa onu kontrol edemiyoruz doğal olarak. Öyle bir şeyler varsa da bize şikayet etsinler. Biz gereğini yaparız.
6: Bakanlar bilmesinler. Sayın Bakanım, bir de geçen sene birkaç olay oldu okullarda. Silahlı saldırılar. Ve okulların, evet, güvenliği konusu çok tartışıldı bu yıl yani. ne tür önlemler alındı? Yeni dönemde özel güvenlik mi olacak? Yeni personel mi olacak? Nasıl bir önlem düşünüyorsunuz?
7: Fatih Bey şöyle. Biz her eğitim öğretim yılının başında, yani yılda iki defa daha önce illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tek tek okul bazlı okullarımızı risk durumuna göre tanımlıyordu. En riskli okullarda 24 saat esasına göre polis bekliyordu. İkinci derece riskli okullarda bir polis irtibat noktası bulunmaktaydı. Biz tedbirlerimizi buna göre almıştık. Fakat buna rağmen okullarımızda önce İstanbul Küçükçekmece'de, ardından Siverek'te, sonra Maraş'ta arzu etmediğimiz olayları yaşadık. Tekrar hem öğretmen arkadaşlarımız için hem öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. O olaylar üzerine biz bu güvenlik sınıflandırmamızdaki riskleri daha da genişleterek, yani birinci riskli okuldaki aldığımız tedbirlerin sayısını
6: polis
7: artırarak...
6: Polis sayısı mı artacak?
7: Efendim?
6: Polisin sayısı mı artacak?
7: Polis zaten, polisin beklemesi gereken okullarda polis devam edecek. Ama ilave olarak İçişleri Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığı üzerinden güvenlik görevlisi gibi istihdam etmek üzere bahçe görevlisi ünvanıyla 30 bin TYP personeli istihdam edecek. Evet. Bu okullarımızda onlar. Ama onlar dışında bunlar sadece insan kaynağı açısından aldığımız tedbirler. Bunlar dışında bu tür okullarımızda X-ray cihazlarından tutun güvenlik kameraları, EDS'ye bağlı olan, KGS'ye bağlı olan güvenlik kameralarına kadar farklı yazılımları hayata geçirdik. Yeni dönemle birlikte İçişleri Bakanımızla birlikte bunun bütün tedbirleri açıklayacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Orada da bunları değerlendireceğiz.
6: Anladım. Sayın Bakanım, yayınlara devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
7: Ben size vakit teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
6: Eğitimle ilgili ya da başka bir konuyla ilgili vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Ben unutmuş olabilirim.
7: Verdiğimiz mesajlar hepsi eğitimle ilgiliydi.
6: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Daha geniş bir program yapalım ama uygun olduğunuzda. Sağ olun. Çok teşekkürler.
7: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
6: Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. Biz de özel yayınlarımızı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ağırladık. Kendisine özellikle okullardaki güvenlik konusunu sordum. 30 bin ilave güvenlik personelinin polislerin dışında görevlendirileceğini anlattı. Onun dışında yine Türkiye modeli, Maarif modeli, eğitim müfredatı değiştirilmişti biliyorsunuz. Onun sonuçlarında çok olumlu gelişmeler olduğunu anlattı. Biz de bu değerli açıklamalarını izleyicilerimize aktarmayı sürdürüyoruz. Çok direnişle karşılaşmıştı baştan yeni müfredat ama 2 yıllık uygulamanın sonunda vatandaş nezdinde inanılmaz bir kabul gördüklerini söyledi. Biz de yayınlarımıza devam ediyoruz. Tabii bugün AK Parti'ye yeni katılımlar olacak. Uzun zamandan beri devam eden belediye başkanları muhalefetten katılımlar devam ediyor. Bugün de bekliyoruz yeni katılımlar olmasını, milletvekillerinden de katılanlar olacak. Belediye hizmetlerinde özellikle 2024 seçimlerinden sonra yerel seçimlerde AK Parti çok sayıda belediyesini

0: bu AK Parti'ye baktığımızda aslında bu 24 yıllık iktidarının temelinde yerel yönetimler var.
1: Evet.
0: Yerel yönetimler hizmet anlayışı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 yılında İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmasıyla aslında yerel üretimlerde bir paradigma değişikliğine gitti. Yani insanı esas alan, insanı merkeze alan. Bu yerel yönetimlerde temelde insanın ihtiyaçlarının karşılandığı, onların refahına ve mutluluğuna katkıda bulunacak hizmet anlayışı oturtuldu. Ve bunu yaparken de insan önemsendi. Ve o 4,5 yılda bir de İstanbul'un yüzyıllara sahip problemleri çözüldü. Yani ona şahitlik edenlerden biriyim.
2: O dönem ve, ne yapıyordunuz? Sayın ben, Cumhurbaşkanı Büyükşehir Belediye Başkanı'yken siz daha sonra belediye başkanlığı yaptınız ama.
0: Evet. O zaman... Ben o dönem yani hekimlik yapıyordum. Kendi işimi yapıyordum, evet. Ama mesela İstanbul'un su problemleri aslında 1000 yıllık problemiydi İstanbul'un. Ta Roma'dan bu yana kadar İstanbul kuruluşundan bu yana en büyük problemi su problemiydi. Ve Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız o 4,5 yıl içerisinde bu işi çözdü. Hava kirliliği. Şimdi millet hava kirliliği deyince izah etmekte zorlanabiliriz. Şu anda misilaj neydiyse o zamanın Türkiye'sinde hava oydu.
1: Evet.
0: Şu anda Marmara'da denize nasıl gidilemiyorsa şu anda İstanbul'da nefes almak da o kadar zordu.
1: Evet.
0: Bunların hepsi değişti. Bunların hepsi yapıldı. Bunları yaparken de insanlarla temasını hiç koparmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun için anlattım. Bu hep soru sorulur. 24 yıllık iktidarınızın esin kaynağı ne dersiniz? Yerel yönetimlerdeki başarımız. Bu katılımlar da sordunuz. Şimdi biz yerel yönetimler başta olmak üzere siyaseti yapmanın millete hizmetin aracısı olarak düşünüyoruz. Bunu sadece düşünmek ve niyetimizle de yapmıyoruz. Bunu uygulamalarımızda da, samimiyetimizde de, gayretimizde de ortaya koyuyoruz. Bize geçen belediye başkanlarına baktığımızda, onları kategorize ettiğimizde, bunların birçoğu geçmişte AK Parti'de bulunmuş.
1: Evet.
0: Teşkilatında bulunmuş. Aday adaylığı yapmış. Bazıları belediye başkanlığı yapmış. Ama 25 yıllık iktidar olmanın da bu türlü semptomları da var. Yani sıkıntıları da var. Çünkü herkes olmak istiyor. Herkes aday adayı olmak istiyor. Tabii işin doğası gereği bir kısmı da arzuladıkları yerlerde olamıyorlar.
2: Muhalefete gittiler. Onlar yani, aday yaptı, kazandılar.
0: Neticede. Ama AK Parti'yi biliyorlar. AK Parti'deki hizmet anlayışını biliyorlar. AK Parti'de teşkilatla belediye ilişkileri biliniyor.
1: Evet.
0: AK Parti'de belediye ile meclisin ne olduğu biliniyor. Belediye başkanının görevi nedir? Meclis üyelerinin görevi nedir? Bunların hepsi biliniyor. Ve şüphesiz hepsinin üzerinde de bütün bunları yapmış, geçmiş üzerinden ve dünya lideri olmuş Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız var. Bize ilk katılanlar bizim kendi arkadaşlarımız. Yani ilçe yok şey açıdan söylüyorum, neyse, bunlar geldiler, talep ettiler, neticede katıldılar. Ondan sonra da bizim bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmaları görenler, yerel yönetimlerdeki başarımızı görenler, yerel yönetimlerdeki duruşumuzu görenler de muhalefeteki partilerin belediye başkanları da katılım arzusu içerisinde oldular. Yalnız bir şey var. Şöyle bir algı var sanki, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var, kapımız sonuna kadar açık dedi zaten. Bizim şüphesiz kapımız da sonuna kadar açık, gönlümüzün kapısı da sonuna kadar açık. Ama katılmak için talepte bulunan arkadaşlarla ilgili bizim de bir çalışmamız var. Yerel yönetimler olarak bir çalışma yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmaları bir istişare mekanizmamız var. Oraya getiriyoruz. O mekanizmadan sonra rapor haline getirip Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Yani bizimle beraber olmayı arzu edip ama neticede olmayan belediye başkanları da var.
2: En önemli kriteriniz ne mesela?

0: Ben katılmak istedim. Belediye başkanıyım. Mustafa Bey, ben gelmek
1: bir
0: istiyorum.
1: Birçok kriterimiz var. Şimdi bunları söylemek aşağı yukarı belli zaten. Yani belediyede hizmet anlayışında temel prensipler nedir? Kime söylerseniz size söyler. Ama ben burada şimdi katılmak isteyip ama katılamayanların hukuku da bizde. Evet. Dolayısıyla bunları söylemek istemiyorum. Ama bir ilkemiz var. Bu ilkeler doğrultusunda çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü, talimatlandırdığı arkadaşlarımızla da yolumuzu bütünleştiriyoruz.
0: Geçen hafta İstanbul'da 3 ilçe belediyesi katıldı yakın zamanda. Bugün kaç belediye katılıyor başkan?
1: İşte biraz sonra hep beraber bakacağız.
0: Hala mı söylemeyeceksiniz?
1: Yani şu an çünkü biraz sonra hep beraber hakikaten heyecanla bekleyeceğiz biz de.
0: En çok konuşulan bir belediye başkanı. Bunu sormak zorundayım yani. CHP'den seçildi ama şimdi bağımsız İzmir Belediye Başkanı. Yani kendisiyle görüşüyor musunuz? Özellikle muhalif medyada çok konuşuluyor, yazılıyor. Bugün geçti, yarın geçti. Cemil Turay'ın AK Parti'ye geçme yani, durumu var mıdır, nedir?
1: Yani bir şey söylemeyeyim. Ama yani büyükşehir ölçeğinde bir katılım.
0: Bugün için demiyorum yani. Belki
1: o konuda bir şey söyleyemem. Gerçekten söyleyemem. Yani bildiğim bir şey de paylaşmamak adına değil. Bir şey söyleyecektim da değil.
0: Peki. Ama bu katılımların devam edebileceğini söyleyeceksiniz herhalde. Söylersiniz herhalde. Yani bugün var birkaç belediye başkanı.
1: Şüphesiz yani katılım arzu eden arkadaşlarımız var. Ve de şunu da söyleyeyim. Bakın bu katılımların olmasının birçok gerekçeleri var da. Evet. Ama bence insan olarak en önemli gerekçelerden bir tanesi ne biliyor musun? Gelen arkadaşlar çok mutlu.
0: Nasıl dönüyor? Dönüşler nasıl size?
1: Çok mutlu arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumundan çok etkileniyorlar. Bir genel başkanın, bir liderin nasıl olduğuna şahitlik ediyorlar. Bu hizmetlerindeki gerek teşkilat olsun, gerek meclis üyesi olsun, gerek yerel yöneticiler olarak bizler olalım. Onların işlerini kolaylaştırmak için her şeyi yapıyoruz. Bunu gönülden yapıyoruz. Dolayısıyla hani geldikleri yerlere bakıyorlar. Bir de yani geçmişteki yerlere bakıyorlar. Bir de şu andaki yerlerine bakıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın onlara karşı duruşuna bakıyor. Onlara gösterdiği hamiyetperverliği görüyorlar. Dolayısıyla gelenler memnun ki
0: devamı da geliyor diyorsunuz.
1: Yani bu konuda talepler var, söyleyebilirim.
0: Ben şu şeyi hiç unutmuyorum Sayın Başkan. Burada ben uzun süredir Ankara'da siyaset gazeteciliği yapıyorum. Çankaya Belediye Başkanı vardı eski. İsmini hatırlayamayacağım şimdi, CHP'li bir başkan. Dedi ki ben bunları doyuramadım. Ben bunları işte ne yapsam mutlu edemedim. Daha farklı ifadeler de kullandı da. Yani böyle bir belediyecilik anlayışı var. Şimdi AK Parti'de siz bunlarla ilgili böyle bir işte rant peşinde koşan veya başka talepler olan yine belediye meclis üyelere nasıl bir yaklaşım var ve öyle bir belediyecilikle ilgili değerlendirmeniz nedir yani?
1: Bizde böyle bir şeyin olması imkansız, bakın altını çizerek söylüyorum. Ben benim konuşmamda nezaketen bunları söylemedim. Belediye başkanları ve meclis üyeleriyle ilişkileri söyledim konuşmamda. Aslında bunları kastederek söylemiştim. Bizde bu tür işler olma. Bak bize diyorlar ki ya siz sütten çıkmış akka çıkmışsınız ki bütün bu sıkıntılar CHP'de var da sizde yok mu? Bizde olanları hemen gönderiyoruz, bak hemen. Örnekleri var şu anda hemen. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması var. Yani kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam diyor. Ya çok net. Bakın biz şu iktidarımızı yerel yönetimlerdeki başarımıza borçluyuz. Ama CHP bunu başaramadı. CHP bunu beceremedi. Onların yüzüne de söylüyorum. Yani iktidara gidecek yol, kendilerine bu milletin gösterdiği yerel yönetimleri kendi ikballeri için harcadılar. Kendi heves ve heva ve hevesleri için harcadılar. Millet de bunu affetmez, söyleyeyim. Asla affetmez.
0: Yani ben o yazışmaları, tapeleri falan işte okuduğum
1: hiç
0: zaman
1: onlara girmiyoruz yani.
0: Dehşete düşüyorum yani. Hiç o Menderes Belediyesi mesela.
1: Hiç yani, onlara girmiyoruz. Evet. Evet. Hiç onlar bizim yani konuşacağımız şeyler değil yani.
0: Yeni seçimler için ne düşünüyorsunuz? Yani daha var. Arada Cumhurbaşkanlığı seçimi var ama yerel seçimlerde 2024 yerel seçimlerinden gerekli dersi çıkardığınızı düşünüyor musunuz?
1: Biz onun analizlerini yaptık. Bütün kurum ve kurumlarımızla. Ama şu anda hedefimiz 2028 seçimleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletvekili seçimlerimiz. Belediye başkanı arkadaşlarımıza söylüyoruz. Bakın sizin en büyük anketiniz 2028'de AK Parti'nin aldığı oydu. Dolayısıyla hepimiz ona fokuslandık. Yani yerel yönetimler, belediye başkanları, milletvekillerimiz burada öncelikli hedefimiz 2028 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçmek ve mecliste de gayri ekserete sahip olmak.
0: Son soru bitirdik aslında ama Mustafa Bey. Şimdi bu yerel seçimlerden sonra siz AK Parti çok iyi saha analizi yaptırıyor. Vatandaşla memnuniyet anketi yaptırıyor musunuz? Yani CHP'deki belediyelerle AK Parti'deki belediyeler arasında nasıl fark var?
1: Hepsini yaptırıyoruz. İktidar muhalefet ayırt etmeksizin. Tüm belediyelerle ilgili çalışmalarımız var. Tabii ki bunları yapmak zorundayız. Şimdi 5 yılın sonunda bu temel dayanıklarımız olmalı. Bizim aslında bu açıdan sadece anketlere dayanmıyoruz. Anketler bizim parametrelerden sadece bir tane. Benim başkan yardımcılarım var 17 tane. Bölgeleri var. Sürekli bölgedeler, alandalar. Belediye başkanlarından habersiz çalışıyorlar. Bizim bunun dışında teşkilatımız güçlü bir teşkilat yapılanmamız var. Mahalle yönetiminden, mahalle başkanından, il yönetiminden genel merkezine kadar. Çok dinamik bir yapımız var. Dolayısıyla hiçbir belediye başkanını kendi başına bırakmamız mümkün değil. Aldığı görevi hakkıyla layıkıyla yerine getirmek durumunda. Tüm belediye başkanları.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun.
0: Sevgili seyirciler, AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demirbey ile beraberdik. Bugün katılımlar var. Kaç belediye başkanı katılacağını yine söylemedi. Dün akşam da sordum yine söylemedi. Ama katılımların devam edeceğini biliyoruz. Hem İstanbul'da hem de farklı illerde AK Parti'ye muhalefet belediyelerinden geçişler olacağını göreceğimizi biliyoruz. Diğer AK Parti kurmalarından aktaranlar var. Biz de bu geçişleri takip edeceğiz. Tabii 25 yıllık iktidarın sonunda hala muhalefet partisinden milletvekillerinin, belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiyor olması muhalefet açısından çok dikkatle incelenmesi gereken bir konu. Ve çok büyük bir kredi açmıştı sevgili seyirciler, vatandaşlar 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediyeleri teslim ettiler. Fakat az önce Mustafa Bey de söyledi, Sayın Mustafa Demir, bu krediyi çok kötü kullandı, harcadılar dedi. Şimdi yine çok deneyimli bir isimle yayınımıza devam ediyoruz. Bunu kendisine de soracağım. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bizlerle beraber. Sayın Başkan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun. Çok sağ olun. Siz de çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Geçtiğimiz günlerde fotoğraflarınızı da gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı'yla anonslarınız var. Oradan buraya.
2: Evet.
0: Belki 40 senedir. Değil mi? Evet. Kaç yıldır
2: Cumhurbaşkanımızla tanıştığımda lise 1'de öğrenciydim.
0: Lise 1'de. Evet. Maşallahınız var yani. Hala aynı evet. Şevkle, heyecanla devam ediliyor.
2: Tabii biz iki derin bir sevda ve derin bir yol arkadaşlığı. Bizim arkadaşlığımızın temelinde dava, arkadaşlığımızın temelinde vefa, arkadaşlığımızın temelinde istikamet, arkadaşlığımızın temelinde duygudaşlık var.
0: Yani o yüzden bugünlere gelindi. Evet, herhalde bu 25 yılın hikayesini bu sözlerle özetlemiş oldunuz. Affedersiniz. Mustafa Bey'e sordum. Sayın Mustafa Demir'e. Vatandaş dedi çok önemli bir kredi açtı. Bizim bugün 25 yıldır iktidardaysak yerel yönetimlerde yaptığımız hizmetler nedeniyle bu 25 yıldır iktidardayız dedi. Ama muhalefet kendisine açılan belediyelerdeki bu krediyi kullanamadı diye bir değerlendirme yaptı. Siz ne görüyorsunuz? Yani katılır mısınız bu görüşe?
2: Şimdi öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
2: Bugün AK Parti'nin çeyrek asırlık iktidar sürecini gerçekten sosyolojik olarak, belki psikolojik olarak, belki kitle psikolojisi olarak iyi değerlendirmek lazım. Türkiye'nin siyasi tarihine ve siyasi hikayesine baktığınız zaman, hatta dünyadaki siyasi hikayelere baktığınız zaman, demokratik bir ülkede 25 yıl kesintisiz bir şekilde iktidarını devam eden lider var mı? Parti var mı? Bunu dünya ölçeğinde de bakmak lazım.
1: Evet.
2: Şimdi bunu baktığımızda arkasında bir sırrın olduğunu görüyoruz. Bir sır var. Bu sürdürülebilir iktidarı ortaya çıkartan bir sır var.
0: Ne bu sır?
2: Bu sır AK Parti'nin ayağını bastığı yer ve istikameti. AK Parti ayağını bastığı yer, milletin ayağını bastığı yer, baktığı yer de milletin istikameti. Milletin istikametine baktığı için, milletin durduğu yerde durduğu için, milletin durduğu yerde duran, milletin baktığı yere bakan milletle bütünleşir. Milletin durduğu yerde durmayan, milletin istikametine bakmayan milletle ayrışır. Geçici olarak aynı istikamete bakı gibi bir görüntü verebilirsiniz. Ama mührü elinize aldığınızda o istikameti muhafaza edemiyorsanız millet sizinle hemen gönül bağını koparır. Aslında belki de 2019, belki de 2024 yerel seçimlerindeki, 2024'deki yerel seçimlerin tablosunda milletin Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere kredi açması, ama o kredi onların gerçek anlamda anlamamaları,
0: evet,
2: ve kullanmak istem kullanamayışların sebebi siyasetteki durdukları yerin mantığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset felsefesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık nedenleri milletin istikametine bakmak değildir. Bak, önemli bir cümle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetteki varlık nedeni millete istikamet çizmektir.
0: Önemli bir analiz. Evet. Önemli bir nokta.
2: Evet. Millete istikamet çizmektir. Eğer milletle aynı istikamete gidiyor olursanız milletle aynı şeyi yaşarsınız. Milletle aynı şeyi bütünleşirsiniz. Aynı duyguyu paylaşırsınız. Aynı şeyle heyecanlanır. Aynı şeyle hüzünlenirsiniz. AK Parti'nin sırrı şu. Milletle aynı duygudaşlık içerisinde aynı kaygılarla kaygılanan, aynı duygularla sevinen, aynı şeyle heyecanlanan olmasıdır. İşte şimdi siz Anadolu'da bir akıl vardı, şey vardı, cümle vardı. Takma akıl akıl olmaz derler. Şimdi siz siyaseten, konjonktürel olarak bir takım rollere girebilirsiniz. Ama rol hiçbir zaman için hakikatin yerini tutmaz.
0: Niye canım, şimdi camide abdest almak, işte hiçbir zaman okumak, için Kur'an okumak,
2: hiçbir zaman
0: topluma bir karşılığı yok mu?
2: Hiçbir zaman için hakikatin karşılığı tutmaz. Neticede hani Anadolu'dan lokantalarda bir yazı yazar, mide yanılmaz diye. Aslında yanılmayan gönüldür. Baktığınız zaman o şeyleri anlarsınız. Burada şunu özellikle altını çizmemiz lazım. AK Parti'nin 25 yıl sürdürülebilir iktidarında yerel yönetimler çok önemli bir fonksiyona sahip. Evet. Ama burada yerel yönetim ya da merkezi yönetim ayrımı yapmadan aslında bizi birleştiren ve bütünleştiren şeyin içimizde taşıdığımız merhamet duygusunun ve içimizde taşıdığımız sorumluluk duygusunun bizi getirdiği nokta olduğunu bilmemiz lazım. Biz oturduğumuz zaman ne yapacağız diye konuşuruz. Oturduğumuz zaman başka bir şeyle uğraşamayız. Öyle bir felsefeye sahibiz. Ve bunun içindir ki biz belediyecilikte şey şudur. Doğduğun gün muhatapsın. Allah ömür versin. Ölünceye kadar belediyeyle muhatapsınız. Bu süre içerisinde her aşamasında belediye vardır. İşte siz orada bu güzel diyaloğu, bu güzel iletişimi doğru kurgular ve devam ederseniz başarıdan başarıya devam edersiniz. Değil, bunu göreceli olarak yapıp sonra başka alanlara geçerseniz o zaman millet çok sabık sırtını döner. Biz bugüne kadar bunu başarıyla taşıdık. Bundan sonra da inşallah başarıyla taşımaya devam edeceğiz.
0: Yani burada AK Parti'nin 25. yılına tanıklık ediyoruz şimdi,
2: evet,
0: kutlamalarına. Siz lise 1'den beri tanıyorum dediniz.
2: Lise 1'den,
0: lise 1'den öğrenciydiniz Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Siyasete yine döneceğiz ama bu 25 yılı da sormak istiyorum yani. Bugün ne hissediyorsunuz Tevfik Bey? Yani bu önemli bir şey. Türk siyasetinde 25 yılı...
2: Şimdi ben onu Fatih Bey bilerek söyledim. Ben aynı zamanda siyasi tarih çalışan birisi. Evet. Sosyoloji çalışan birisi. Şu anda da şey çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın siyaset dilinin metafor ve aforizmasını çalışıyorum.
0: Yani çok önemli o.
2: Evet. Şimdi 25 yılın sırrı burada. Nerede? Cumhurbaşkanımızın metaforunda ve aforizmasında.
0: Nedir o?
2: İşte söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımızın metaforunda ne var? Millet var. Aforizmasında ne var? Aforizmasında ne var? Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık var. Şimdi bir dayandığınız yer millet, hedefe giderken gayretiniz korkusuzluk. Şöyle düşünün. Hani meşhur Demirel rahmetlinin bir sözü vardı. 6 defa gittiğim, 7 defa geldiğimi bir siyasi aforizma kabul ederseniz,
0: evet,
2: toplum sizi 25 yıl sürdürebilir iktidara getirmez. Ama evet, ben aziz milletimi sokağa davet ediyorum, ben de sokağa çıkıyorum dediğinizde millet sizin de sokağa gelir.
0: 15 Temmuz'da gördük.
2: İşte 15 Temmuz'da gördük. Bu şu, bu milletle duyduğumuz gönül bağının 25. yıl kutlamasıdır. Ve bu 25. yıl kutlamasındaki aslında arka planda samimiyet, gayret, istikamet, vefa ve duygudaşlık. Ve o duygudaşlık, o vefa, o gayret, o istikamet 25 yıl bizi istikrarlı bir şekilde her girdiğimiz seçimde kazanan ve sürdürülebilir iktidarı, evet, muhafaza eden haline getirdi. Az önce sordum, dünyada var mı demokratik olarak 25 yılda aynı şekilde iktidara devam eden? Ben bilmiyorum. Lider olarak var mı? Ben bilmiyorum. Ama biz elhamdülillah bunu bu noktaya getirdik. Onun için biz aziz milletimizle, başta söylediğim cümleye söyleyeyim, aynı yerde duran ve aynı istikamete bakınız. Şimdi bakın, siyasi tarihimize bakalım. Bizim önümüze hep paradigmalar dayattılar. Ne evet. dediler? Dayattıkları paradigmada bize hep millete istikamet çizdiler. Millet de aynı istikamette gidin demediler. İşte AK Parti o milletle aynı istikameti çizmenin ve millete yapabilir gücünü, yapabilirlik anlayışını yeniden öğretti.
0: Bir şey soracağım size tam bu yerde. Yani belki de bu soruyu en iyi muhatap olacak kişi sizsiniz. Çünkü Milli Görüş'ün en eski zamanlarından beri bu hareketin içindesiniz. Şimdi AK Parti'ye muhalefet edişirken şunu söylüyorum. Artık Tayyip Erdoğan evet bir dönem daha yapabilir ama AK Parti Tayyip Erdoğan'ın partisi. Tayyip Bey siyaseti noktaladığı zaman böyle bir siyasi partide ömrünü tamamlayacak diyorlar. Siz bu harekete ömrünüzü vermiş bir insansınız. Yani. Bunun metaforu, aforizması, işte temeli Tayyip Erdoğan mıdır? Tayyip Erdoğan'la bu hareket biter mi?
2: Şimdi şöyle, Batı toplumundaki siyasetle Doğu toplumu siyaseti farklıdır. Batı toplumundaki siyaset kavramlar üzerine yürür. Doğu toplumunda siyaset semboller üzerine yürür. Fakat bizim kendi siyasal bakış açımızdan baktığımızda Tayyip Erdoğan bizim siyasetimizin en önemli sembolüdür ve taşıyıcı yüzüdür. Ama Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları Tayyip Erdoğan'ın siyaset felsefesini içselleştirmiş ve bunun istikametiyle heyecanlı devam ettiren insanlardır. Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı ömürler versin. Ben şuna inanıyorum. Tayyip Erdoğan var olduğu sürece elbette bu ülkenin başında olacaktır. Buna inanıyorum. Allah hayırlı ömürler versin. Ama Tayyip Erdoğan'ın felsefesi ve düşüncesi bu ülkede yüzyıllar boyu nesillere aktarılan siyaset felsefesi olarak nesilden nesile devam edecektir. Çünkü sosyoloji ölmez.
0: Evet. Şimdi az önce sizden önce Ahmet Büyükgümüş vardı. 2014 Ağustos 2001'de ben lise 1 öğrencisiydim dedi. Televizyonda izliyormuş programı. Bugün teşkilat başkanı.
2: Evet.
0: Yani diğer kademelerdeki arkadaşlar da var. Yine çok genç.
2: Cumhurbaşkanımız Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'yken ben de gençlik kollarındaydım.
0: Yani işte. Herkes aslında bu işin birer örneği.
2: Tabii.
0: Sizden önce de aksaçlılar vardı.
2: Evet.
0: Daha sonra siz geldiniz. Şimdi yeni isimler geliyor. Aslında bir taraftan da o soruların, muhalefetin bu eleştirisinin yanıtını da veriyor AK Parti.
2: Muhalefet eleştiri yapmıyor Fatih Bey. Muhalefet temennisini söylüyor.
0: Evet, biraz evet. Ya, gönlünden geçeni söylüyor.
2: Muhalefet temennisini söylüyor. Oysa şimdi siyasetin, bakın Türkiye'de yeni bir parti.
0: Peki bunu görmediler mi? Doğru. Mesela niye buna göre bir pozisyon alamıyor muhalefet? Onların böyle bir metaforu mu yok yani?
2: Metaforları yok. Bak çok güzel söylediniz.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tam İposta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz, huzurla ev ve araba sahibi.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
9: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Koltuklarınızın halıda bırakmış olduğu izleri yok etmek için iz olan yere bir buz koyun ve erimesini bekleyin. Buz eridikten sonra elektrik süpürgesiyle oradaki nemi alabilirsiniz. Bu yöntemle halınızdaki izlerin yok olduğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakaryakyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
1: Aklınızda bulunsun.

Teselli isterken bu hazin sesten, neler dinlersin yorgun nefesten. Bülbül de bıkmıştır altın kafesten, soralım şirini Ferhat'a yolcu. Sabah mı, öğlen mi, akşam mı bilmem, bu aşk alemi hayal mi bilmem. Mendilin gelmezse gözümü silmem, sonra gözyaşım sel olur yolcu. Kafam mı, çilem mi, yoksa kaderim, şansım olmazsa aklı ne deyim. Avcı değilim ki buradan gideyim, çünkü talihim dargındır yolcu. Felek elinden ben de dertliyim, bir gün gülmedim kara bahtlıyım. Aşkım elinde hep kementliyim, dertliyim, derdimi gel deşme yolcu.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: aklınızda bulunsun.
1: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Askeri uğurluyorlar.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de pazar

0: TGRT FM Haber.
1: Vatandaşın bülteni Tuna Öztunç'la TGRT Ana Haber'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün 14 Ağustos Cuma ve bugün AK Parti'nin 25. yıl dönümü. AK Parti 25 yaşında. Başkent Millet Bahçesi'nde 25. yıl etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik alanına bir bakacağız şimdi yakından. Evet, AK Parti 25. yılı için söz konusu etkinliğini başlattı başkentte, Millet Bahçesi'nde. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda vatandaş şu anda Millet Bahçesi'ne doğru akın etmiş durumda. On binler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı o tarihi konuşmayı bekliyor. Meydandaki on binler ama ekran başındaki milyonlar da yine başkent Millet Bahçesi'ndeki AK Parti'nin 25. yıl dönümü etkinliğini izliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu alanda, etkinlik alanında tarihi bir konuşma yapması bekleniyor. Evet, kalabalıkları görüyorsunuz şu anda. Çok sayıda vatandaş orada. Türkiye'nin çeşitli illerinden de Ankara'ya geldiler. Ve Millet Bahçesi, başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında yerlerini aldılar. Peşi sıra tabii ki önemli AK Parti önemli isimlerinin açıklamaları vardı. AK Parti'nin ilk kurulduğu tarihten şimdiye kadar yer alan tüm önemli isimlerin hepsi etkinlikteler. Kimileri birkaç dönem milletvekilliği yaptı. Kimileri bazı dönemler bakanlık yaptı. AK Parti çatısı altında iktidar serüveninde farklı farklı görevler üstlenen siyasiler şu anda etkinlikteler. AK Partili siyasiler, AK Parti üyeleri şu anda etkinlikteler. Onlar da katıldılar. Evet, 25 koca yıldan söz ediyoruz. Çeyrek asır AK Parti 25 yıl içerisinde Türkiye'nin en kurumsal ve en köklü siyasi partisi oldu. Girdiği bütün seçimlerden zaferle çıkmıştı ve en nihayetinde AK Parti 25 yıla işte peşi sıra arkasında birçok önemli projeler, birçok önemli eserler ve birçok önemli hizmetleriyle geride bıraktı 25 yılını ve şimdi burada 25. yaşını da büyük bir coşkuyla kutluyor.

0: Başkent Millet Bahçesi'nde her ilden gelen vatandaşlar var. Ellerinde Türk bayrakları var. Parti flamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri var. Şu anda burada bu alanda bu coşkuya ortak oluyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yapmasını bekliyorlar. Aynı zamanda slide drone etkinlikleri de olacak. Hava karardıktan sonra birbirinden farklı renkli görüntülere de hep birlikte tanıklık edeceğiz 25. yaşın kutlamalarında. Evet, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. 81 ilden binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını dinlemek için alanı hınca hınç doldurdu. 25. yıla özel plak ve madalyonlar da basıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü özel Türk bayraklı, daha doğrusu 25. kuruluş yıl dönümü adına özel Türk bayraklı bir çelenk gönderdi.
1: Nice çeyrek asırlarımıza
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar bu noktaya geldi. Alanlar adeta doldu taştı.
3: Cumhurbaşkanımız için 800 kilometre yol geldik.
4: Terörsüz Türkiye mücadelesini destekliyoruz. İyi ki oldu. İnşallah bizim Türkiye'miz için, milletimiz için hayırlı olur.
2: AK Parti'nin 25. yılına özel logo tasarlandı. Logoda yerli ve milli ürünlerimizin görselleri yer aldı.
1: Bölünenlerden değil, bütünlüğünü koruyanlardanız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi konuşmayı işte bu kürsüden yapacak.
3: Hatay'dan geliyoruz. 15 araç geldik. Dünyadaki bu dik duruşundan, güçlü duruşundan, onurlu duruşundan dolayı ona büyük bir sevgi ve minnet duyuyoruz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. yılına özel çelenk gönderdi. 25. yılı özel bu şarkı burada bitmez yazılı plaklar ve rozetler de basıldı.
5: Resme nice 25 yıllar diliyorum. Ölümüne yanındayız.
2: 25. yıla özel gazete ve madalyon da basıldı.
1: Bin ölür bin dileniriz.
6: Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan.
2: Sahne kuruldu, hazırlıklar tamamlandı. Gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmada.
7: Bir kez daha

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, gördüğü iyilikleri gizleyip gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allah'a sığının.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz başarılı olmak için. Değerli dinleyenler, başarılı olmanın bazı yolları vardır. Onlardan birkaçını daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan biri de emire itaat ve hedef birliğidir. 1. İnsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. 2. İdareci olan kimsenin odasına kapı çalınmadan girilebilmeli. Maiyetindekiler yanına gelmekten çekinmemeli. Eleman ceketini nefretinden değil muhabbetinden iliklemeli. Bir Müslüman, bir Müslümanın yanına herhangi bir iş için rahat gidemiyorsa, çekinerek gidiyorsa, o kendisinden çekinilen Müslümanın son nefesinden korkulur. 3. Bir ekipteki eleman herhangi bir kusur işlerse, bu kusur ve kusurun günahı ekip başına aittir ve o da sorumludur. Baş olmak ahirette pişmanlıktır. 4. Bütün idareciler bir eli boynunda bağlı olarak hesap gününe geleceklerdir. Hesap temiz çıkarsa çözülüp cennete, kötü çıkarsa diğer eli de bağlanıp cehenneme götürülecektir. 5. Emire itaat etmeli, karışmamalı. 2-3 başlılık olmaz. Çatal kazık yere batmaz demişlerdir. Ne kadar çok çatal olursa yere batması o kadar zor olur. Müslümanlar tek vücut gibidir. Bu vücudun da bir başı var. İki başlı olsa olmaz. Zaten iki başlı bir yaratık görünce herkes korkar, bir tarafa kaçar. 6. Bir toplumda herkes üzerine düşen vazifeyi yapmalı. Bir vücudun işe yaraması, organların sıhhatli çalışmasına bağlıdır. Saatin dişlilerinden birinde arıza varsa, saat çalışmaz, doğru göstermez. 7. Müslüman dinine uydukça başarılı olur. Bu başarı onun değil, sistemin başarısıdır. Sıkıntısının sebebi ise sisteme, yani dinimize uymamaktan, nefsimize uymaktan kaynaklanmaktadır. Biz dinimize ne kadar uyabilirsek o kadar rahat eder ve başarılı oluruz. Allahü Teala Allah'a, peygambere ve sizden olan amire itaat edin buyuruyor. Kim kendi aklına göre hareket ederse helak olur. Dinin emirlerine uymak birinci şarttır. Büyük engel insanın kendisidir. Nefsimize uymak en büyük engeldir. 8. Bütün iş birlik beraberliktedir. Bu temin edilirse kimse bize zarar veremez. 9. Vekil asil gibidir. Vekili üzmek aslı üzmek gibidir. Vekile itiraz asla itirazdır. 10. Emre itaat esastır. Bir vücutta bir ağız bulunur. 11. Emir kim olursa olsun itaat edilir. Emire itaat etmek Peygamber Efendimizin emridir. Burnu kesik Habeşli bir köle de olsa, fasık veya facir de olsa emire itaat vaciptir, bunun şakası olmaz. 12. Bu din kişinin kendisine itaatini kaldıran, sormayı, sorduğuna itaati emreden bir dindir. 13. Emirin haberi olmadan yapılan iş girdi ve çıktı meşru değildir. 14. Hedef birliği çok önemlidir. Herkesin çektiği hedefsizlikten, belirsizliktendir. Hedef birliği sevgiyi artırır. Hedefi olmayan gemiye rüzgarın faydası olmaz. 15. Bir yumruk gibi olmalı. El açık olursa parmaklar zarar görür. Yumruk haline gelirse zarar görmez. Sevgili dinleyicilerimiz, istişare, akıl ve başarının engelleri üzerinde de kısaca duralım. 1. Herkes bir sürünün çobanı gibidir. Çoban sürüsünden sorumlu olduğu gibi her Müslüman da bir kişi olsa bile maiyetinden sorumludur. 2. Emir oturursa emri altındakiler yatar. Herkes başa kakar. Osmanlı padişahları ordunun başındayken zaferden zafere koştular. Son dönemlerde saraydan idare başlayınca olanlar oldu. 3. Amir vazife verdiği arkadaşa tam güvenmeli. Onun kendisinden daha kabiliyetli, ihlaslı olduğuna inanmalı. 4. Disiplinli bölük, disiplinsiz ordudan iyidir.
namazını kılan, emirine de itaat eden topluluk zafere kavuşur. 5. Başarının sırrı sormaktır. 6. Her şey söz dinleyene verilir. Her şey bu her şeyin içinde vardır. 7. İşi bilen değil, peki diyen kıymetlidir. Söz dinlemeyen kabiliyetli olsa da başarılı olamaz. 8. İşlerinin doğru gitmesini isteyen, kendi başına hareket etmemeli, akıllılarla istişare etmeli. 9. Kim kendi başına karar verip de iş yaparsa pişman olur. 10. İnsanın nefsi ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala Resulüne bir iş yapacağın zaman arkadaşlarınla istişare et buyuruyor. 11. Mümin istişarede menfaati gözetmez. O soran Allah rızası için sorar, cevap veren de Allah rızası için cevap verirse, zahirde yanlış bile olsa Allahü Teala onu hayra tebdil eder, doğrultur. 12. Aklını bırak kurtul, tabi ol, saadet bul. 13. Akıllı insan aklını kullanır. Daha akıllı olan başkalarının aklını da kullanır. 14. Başarı nedir? Başarı, öldükten sonra ahirette işe yarar şeydir. Ahirette işe yaramıyorsa o başarı değildir. Başarının manisi insanın kendisidir. Yani aklına, nefsine uymasıdır. 15. Yaşça ve ilimce daha aşağı olanın nasihatini kabullenmek, yüksek dereceli olmaya işarettir. 16. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmeli. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalı. 17. Allah için istişare edince Allahü Teala en iyisini karşınıza çıkarır. İstişare etmek, sormak nefsi kırar. Sormamak nefsi azdırır. Hiç kimse ilminin çokluğuyla iftihar etmemeli. Çünkü ondan daha çok bilen vardır. Şeytan meleklerin hocasıydı. Ama ilmi onu kurtaramadı. 18. Başkalarının acılarından ve geçmiş felaketlerinden ders almalı. Dürüstlük, tasarruf ve çok çalışmak hakkında da birkaç bilgi aktaralım. 1. Amir öyle olmalı ki maiyetindeki herkes, amir beni herkesten daha çok seviyor diyebilmeli. 2. Cehennemlik görmek isteyen, kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. 3. İşi ehline vermek lazımdır. Ehline vermeyen mesul olur. 4. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Çalışırken netice alamazsak suçu kendimizde aramalıyız. 5. Başarmak için inanmak lazımdır. 6. Ticaret hayatında rakiplerimizi, dünya hayatında düşmanlarımızı hafife almamalıyız. 7. Dört şeyi küçük olsa da küçük görmemeli. Hastalık, yangın, düşman, zarar. 8. Tedbir almamak kibirdendir. 9. Zararın neresinden dönülürse kârdır. 10. Önümüze engel çıkarsa bunu aşmaya uğraşmayalım, yanından dolaşalım. 11. Boş oturanları Allahü Teala sevmez. 12. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. Çalışmak ibadettir. 13. Borçları ödemek, ırzını namusunu korumak ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır. Yani kendine ve topluma zararlıdır. 14. Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Helal kazananın parası helal yere gider. Haram kazananın parası harama gider. Bunlar birbirine gitmez. 15. Ticarette 3 şart vardır. Kalite, fiyat, tatlı dil, güler yüz. 16. İbadet için abdest şarttır, ticarette de doğruluk şarttır. 17. Düşünmekle ibadet olmaz, oturmakla ticaret olmaz.
Kovandan çıkmayan arı bal yapamaz. 18. Ticaret kaidesine göre yapılırsa güzeldir. 19. Acele etmemek. 20. Tevekkül etmek, Allahü Teala'ya güvenmek.

Bennân-ı Hammâl Hazretleri buyuruyorlar ki, hak yolda olan kimse seçilmişlerdendir. Doğruyla yanlışı karıştıran cefa çeker.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. İman muma benzer. Bu zat buyuruyor ki, bizi Rabbil Alemin Resul'e uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden. Ona tabi olmak da ona iman etmektir. Ve gösterdiği yolda dosdoğru yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam. Bu da İslamiyettir veyahut dini İslam. Ona uymak için de önce iman edilir. Sonra da Müslümanlık iyice öğrenilir. Sonra farzlar yapılıp kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder, onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denilir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki, mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır.

İman, açık havada yanan bir muma benzer. Çabucak sönüverir, feneri yoksa eğer. Ahkâm-ı İslamiye, işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz. Hem kuvvetli bir iman hem de salih bir amel lazımdır ki bunlarla insan olur mükemmel. İman edip ihlasla amel eden bir insan olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa düşer küfrün içine.

Ahmet Namıki Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, kendine farz olan ilmi öğrenmek bütün kazançlardan daha iyidir. Herkes için ilim öğrenmekten daha iyi hiçbir şey yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şükretmekle alakalı bugünkü sorumuz. Şimdi birisine sorsak, hani şükrediyor musun bu kadar nimete desek, elhamdülillah der. Çok şükür der. Nasılsın diye sorsak, çok şükür der mesela. Şimdi elhamdülillah demekle ya da şükürler olsun ya Rabbi, işte sana şükürler olsun falan demekle şükredilmiş olur mu, onu sormak istiyorum. Yani sadece sözde ifade etmek mi, yoksa fiiliyatta bir şeyler mi yapmak lazım şükredici bir kul olmak için?
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda şükrün birçok tariflerini yapmışlar. Fakat bazı ehl-i sünnet alimleri de bunların hepsini toplamışlar. Mesela verilen nimetleri yerli yerinde kullanmaya. Mesela bazıları tarif ediyor. Şükür nedir? Allah-u Teala verdiği nimeti ne için verdiyse orada kullanmaya şükür denir. Verilen nimetleri yerli yerinde kullanmaya. Sonra Allah-u Teala verdiği nimetlerle isyan etmemeye. Para verdi, güzellik verdi, yakışıklık verdi. Ondan sonra hastalık vermedi, sıhhat verdi. Bununla insanlar tepeden bakmaya, ondan sonra ne bileyim ben, başka Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği şeyler yaparsan nankörlük etmiş olursun. Fakat böyle bir imkan verdiği halde sen direniyorsun, Allah-u Teala şükrediyorsun. Allah-u Teala şükrediyorsun. Buyuruyor, böyle bir tarif var. Allah-u Teala verdiği nimetlerle

0: isyan etmemeye, nimetleri kullanırken sahibini unutmamaya şükür denir diyor. Bu da başka bir tarif. Yani Allah-u Teala bir nimet verdi. Kim gönderdi? Mustafa Bey gönderdi. İyi de Mustafa Bey'in kalbine kim verdi onu? Mustafa Bey bir sebep. Sebep. Unutmamaya. Sonra başka bir tarif. Görülen iyiliğe karşı teşekkür etmeye. Onun için mesela kitaplarda umumi olarak hepsi yazmışlar bunu. Mesela Allah-u Teala, onu demin güzel söylediniz, bizi sebep olarak yaratmıştır. Hidayet içinde. Peygamberler de öyle. Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların Allah-u Teala'yı tanıması ve Allah-u Teala'ya iman etmesi için onlar vesiledir. Peygamberlerin varisleri de öyledir. Bu İslam alimlerinin yazdığı kitaplar da böyledir. Vesiledir, sebeptir. Ha, bunlara teşekkür edilmezse Allah-u Teala şükredilmiş olmaz buyuruyor. Efendim Allah-u Teala gönderdi. Ama bu sebeple gönderiyor. Ya ben mesela rahmetli annem bir sene böyle kar yağmadı, yağmur da yağmadı. Aha bu kadar oldu buğday. Elle yolduk, orakla bile alamadık. Mesela 5-6 kağını oradan buğday kaldırırken bir kağını dolduramadık. O sene o tarladan. O bir kağını şey yaptık. Annem rahmetli, bunlar okuma yazma bilmiyor. Ama yani İmam Hatip ve İlahiyat'ı bitirenlerden daha çok din bilgileri vardı. Ve imanlar da çok kabiydi. Babaannem de öyleydi, annem de öyleydi. Anneannem de öyleydi. Hiç unutmuyorum annemin o hareketini. Çocuktum çünkü. Kanıya yükledik. Tarlaya, toprağa elini böyle koydu. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bizi gene boş göndermedin. Bir kanı da olsa verdin diyor. Bizi boş göndermedin. Hala ya, bunu da bilmem ne yapıver. Yakıver gitsin falan demediler.
1: Toprağı sebep olarak görüyor. Allah-u Teala'ya şükrediyor yani.
0: Allah-u Teala'ya şükrediyor. Toprağa teşekkür ediyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Allah-u Teala'ya şükretmiş oluyor. Yani ya Rabbi bizi gene boş göndermedin diyor. Toprak sebeptir, vesiledir. Bunun için Allah-u Teala'ya şükretmek, onun dinini kabul etmek, ona iman etmek ve onun bildirdiği emirleri, hükümleri yerine getirmek, yapmak demektir. Şükür bize gelen nimetleri Allah-u Teala'dan bilmektir. Davut Aleyhisselam, ya Rabbi nimetin şükrünü nasıl eda edeyim? Çünkü şükrü eda etmek de senden bir nimettir diye arz edince Allah-u Teala, ey Davut şimdi şükretmiş oldun. Çünkü kendi aczini nimetin şükrü olarak gördü. Şimdi şükretmiş oldun sen diyor. Çünkü diyor şükrü de sen öğrettin deyince hadi şimdi şükrettin. Şimdi şükretmiş oldun. Şükür nimeti Allah-u Teala'dan bilmektir. Bir kimse sultanın emriyle hazinesinden birine para verse o kimsenin bunu hazinedardan bilmesi şükür olmaz. Hazine sultanı.
1: Yani.
0: Kağıt ve kalemin elinde bir şey olmadığını, kendiliklerinden bir şey yazamayacaklarını herkes bilir. Bunun gibi yeryüzündeki nimetleri yağmurdan ve yağmuru buluttan ve sahrada kurtuluşu rüzgardan bilmek cahillik olur ve insanı şükür makamından uzak tutar. Bir şey anlatıyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala'ya şükredebilmek için Allah-u Teala yarattığı sebepler devreye giriyor. Sebepler devreye gidiyor. Gidip de aynı şekilde o şeye sebebi haşa Tanrı bilemezsin.
1: Sebebe tapamazsın.
0: Cenab-ı Hak kudretini sebepler altında gizlemiştir. Sebepler. Mesela biz TGNTP'de işte canlı program yapıyoruz da İslam ve toplum programında. Sen de şahitsin. Zaman zaman işte sizin programı dinlemek suretiyle namaza başladık. Osmanlı veya Mustafa Toköz'ün sayesinde birisi kalkıp daha ince namaza başlamaz. TGRT belgeselde, TGRT haberde, TGRT FM'de, Türkiye Gazetesi'de, Türkiye Takvimi'de, Tam İlmihal Saadet'te verildiği İslam Ahlak kitabında işte Hüseyin Hilmi Efendi, onun hocası Seyyid Abdülhakim Arbaası Hazretleri, onun hocası Seyyid Efeyim Arbaası Hazretleri, onun hocası da Hayya Kare Hazretleri, ta Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Bunların hepsi sebeptir.
1: Peygamber Efendimiz de.
0: Peygamber Efendimiz'e dahil Ali, sebeptir. Çünkü mesela kitaplarda buyuruyor ki fena fil ihvan, fena fil şeyh, fena fil Resulullah. Yani arkadaşında fani olmak, onun hani güzel ahlakıyla hallenmek, sonra sana rehberlik eden o zatın güzel ahlakıyla hallenmek, buna fena fil şeyh demişler. On sene Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmak, buna fena fil Resulullah, yani Resulullah Efendimiz'e fani olmak demişler. Fakat Peygamber Efendimiz de diyor ki ben değilim. Esas ben değil. On sene fena fillah. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak. Yani evliya-i kiram bu şekilde böyle yükseliyor. Ben değilim diyor. Ben sadece elçiyim. Ben tebliğ ederim. Yani işte Peygamberimizi metüselayetine beni Rabbim terbiye etti buyuruyorlar. Ben kendimi terbiye ettim demiyor. Beni Rabbim terbiye etti. Beni Rabbim terbiye etti.
1: Ve ben kuru ekmek, kuru et yiyen bir kadının
0: oğulcağızıyım. Oğulcağızıyım diye de anlatıyorlar. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakkı sahibi olan Allah'a Teala'ya şükretmek insanlık icabidir. Aklın lüzum gösterdiği bir vazife bir borçtur. Peygamber Efendimiz'e Peygamber bir kimseye nasılsın buyurdu. O kimse de iyiyim cevabını alınca tekrar nasılsın buyurdu. O kimse iyiyim elhamdülillah deyince Peygamber Efendimiz bunu bekliyordu buyurdular. Elhamdülillah desene diyor. Tamam. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın hayatım? Allah Allah. Elhamdülillah gitmiş. Peki sadece elhamdülillah demekle başta onu soruyordunuz ya. Bu kafi midir? Kafi değildir. Allah-u Teala sana verdiği nimetleri Allah-u Teala razı olduğu beğendiği yerde kullanman lazım ve bunu da unutmaman lazım. Hepimiz için geçerli. Hepimiz için geçerli. Efendim ben, bana çok konuşmak, hitabet kabiliyeti vermiş. Senden mi? Benden mi o? Hayır. Allah-u Teala vermiş. Bazılardan önce kelimeyi bir araya getiremez. Cenab-ı Hak onu öyle imtihan ediyor, seni böyle imtihan ediyor. Sen fiziken mesela erkeklerden yakışıklı, kadın da çok güzel. Aa ben çok güzelim, ben çok yakışıklıyım. Kim verdi sana bunu? Bir gün bunu almayacak mı? Alıyor, yaşlanınca gidiyorsun. Ölünce de kabire koyuyorlar, o güzellik kalmıyor. Kurtlar mutlar yiyip gidiyor seni. Tamam. Hiçbir şey kalmıyor elinde. Efendim benim malım mülküm var falan. Yani şimdi malı mülkü olma mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser savurlarman gibi. Hakikaten öyle oluyor. Savurlarman gibi. Ben çocukluğumda mesela köy çocuğu olduğum için biliyorum. Bazen mesela öyle durumlar oluyor ki adamın böyle dere yataklarında geniş arazileri olanlar var falan. Buğday çok güzeldir falan. Ben adam seviniyor o sene buğday falan. Daha onu biçmeye az bir zaman kala bir hamur geliyor. Dolu. Buğday başakları patır patır yerde. Arkasına bir de sel. Saplar da gidiyor. Böyle baka kalmıyorsun. Bitti. Hadi senin de.
1: Bazen yanıyor, yangın çıkıyor.
0: Ha veya bazen de yanıyor, yangın çıkıyor. Yani elinde avucunda bir şey kalmıyor. Dolayısıyla mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalifini esverir. Savurlarma. Şey de öyle. Musa abi. Efendim yakışıklıyım, güzelim falan. Bir hastalık gelir. Ne yakışıklığın kalır, ne güzelliğin kalır.
1: Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter.
0: Yeter. Hatta bir kaza geçirirsin. Ya ömür boyu yatağa bile mahkum olabilirsin.
1: Ya.
0: Dolayısıyla kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala kulun işlemiş olduğu bütün günahlara sıfatlarıyla düşmandır. Ama kibirliye zatıyla düşmandır. Kibriye bana aitti. Bu konuda bana ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Bunun şakası yok. Ama güzelliğiyle kibirleniyor, malıyla kibirleniyor, yakışıklığıyla kibirleniyor. Ne bileyim ben efendim ben işte çok güzel konuşuyorum, çok güzel yazıyorum. Benim yazıları herkes okuyor, benim konuşmaları herkes dinliyor falan kibirleniyor. Ya sen kimsin ki? Değil mi? Sen kimsin ki? Allah-u Teala böyle bir nimet vermiştir. Onu da Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerde yapmak gerekiyor. Bütün iyilikleri yaratan İnsana can, mal, sıhhat veren, zararlardan, korkulardan koruyan Allah-u Teala'yı sevmek ve ona şükretmek insanlık icabıdır. Zira hadis-i şerifte ihsan sahibini sevmek insanın yaratılışında vardır. Cibillidir buyuruyor.
1: Birisi bir şey verirse onu seversin.
0: Onu sever. Onu
1: otomatik. Sever.
0: Tabii. Şöyle beyt geçiyor kitaplarda. Vücudumun her zerresi gelse de dile şükrünün binde birini yapamaz bilir. Yapamaz. Yani insan mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kendi vücudunuza bakın. Ya kendi vücuduna bakıyorsun da organları bir düşünüyorsun. Ya şimdi usta abi bazen insan böyle aklı bile almıyor. Ya mesela bir gün böyle düşündüm. Kalp dese ki ya Osman Ünlü bunca zamandır böyle çalışıp duruyorum. Bu sene bir istirahat edeceğim.
1: Ya da kısaca 15 tatile gideyim.
0: 15 tatile gideyim.
1: Çocukların tabiriyle.
0: Duman olursun. Sözde dinlemez ha. Gidiyor mu ha? Bitti. Evet. Böbreğin öyle, kalbin öyle.
1: Bize sormuyorlar öyle. Çalışırken.
0: Bize sormuyor ki. Gözün de öyle. Kulağın da öyle, burnun da öyle, ağzın da öyle. Dolayısıyla bunların her biri birer nimet. Ve bu verilen nimetleri Allah-u Teala'yı hatırlayarak niçin yarattıysa orada kullanmak şükürdür buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dilde hafif, terazide ağır ve bağlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği bildirilmeden evvel de, sonra da haşmeti, büyüklüğü ve heybeti herkesin gözlerinde ve gönüllerinde yer etmiş idi. Kureyşli müşrikler, Eshab-ı Kirama eziyet ederlerdi. Resulullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, gördükleri zaman ona da eziyet edelim diye kalplerinden geçirirlerdi. Fakat onu sallallahu teala aleyhi ve sellem görünce heybetinden ona hürmet ve hizmet ederlerdi. Resulullah'ı ansızın gören kimseyi korku kaplar, titremeye başlardı. Bir gün huzuruna gelen bir kimse titremeye başlayınca, "Titreme, ben padişah değilim." buyurmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki küreği arasında sol omuzuna doğru nübüvvet mührü vardı. Bu bir parça et ve belirgin idi. Üzerinde pek çok kıllar vardı. İbni Ömer radıyallahu teala anhüma o kıllarla "La ilahe illallah" yazılı idi diye rivayet etmiştir. Bir rivayetinde de "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" yazılıydı demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aklı, fehmi, marifeti ve ilmi hiç kimseye nasip olmayacak derecede çok fazlaydı. Bunun en açık delili, ümmi iken ve hiç kimseden bir şey öğrenmediği halde İşleri, halleri, tavırları, sözleri, ahlakı, ilmi ve fazileti o derecedeydi ki, hiç kimsenin aklı ve ilmi ona ulaşamazdı. Tevrat'ta, İncil'de ve diğer ilahi kitaplarda, suhuflarda bulunan sırları ve haberleri bilirdi. Halbuki ehli kitabın alimleriyle görüşmemiş, onlarla sohbet etmemiş, ve onlardan bir şey öğrenmemişti. Geçmiş ümmetlerin hallerini, keşf ehli hükemanın hikmetlerini çok iyi bilirdi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sadır olan misaller ve insanları gayet iyi idare etmesi, dinin hükümlerini anlatması, adab-ı şerifesi, hisal-i hamidesi, aklının kemaline ve ilminin ziyadeliğine delalet eder. Nitekim onun bu hasletleri beşer takatinin üstündeydi. Hilmi, hayası, cömertliği, insanlara iyi muamelesi, herkese karşı şefkati, zayıflara acıması, merhameti, adaleti, emin olması, doğruluğu, affı, mürüvveti, vefası, zühdü, kanaati, tevazu, alçak gönüllülüğü, akrabayı ziyareti sevmesi ve diğer üstün huyları ve vasıflarıyla son derece kemal üzereydi. Daha fazlasını düşünmek mümkün değildi.

0: Abdestin sünnetleri 18'dir. 1. Halaya girerken ve abdeste başlarken besmele çekmek. 2. Elleri bilekleriyle beraber 3 kere yıkamak. 3. Ağzı ayrı ayrı su ile 3 kere yıkamak. Buna mazmaza denir. 4. Burnu ayrı ayrı su ile 3 kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi ıslatmak sünnettir. Farz değildir. Bunların üzerini yıkamak farzdır. Kıllar seyrek olup altlarındaki deri görünüyorsa deriyi yıkamak yani ıslatmak farz olur. 6. Yüzünü yıkarken iki kaşın altını ıslatmak. 7. Sakalın sarkan kısmını meshetmektir. Bunu yıkamak Hanefi'de farz değildir. Şafii'de çene altındaki deriyi yıkamak farzdır. 8. Sakalın sarkan kısmının içine sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, tahlil etmek. 9. Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek. 10. Başın her tarafını bir kere meshetmek. 11. İki kulağı bir kere meshetmek. Kulakla yanak arasını yıkamak farzdır. 12. Enseyi üçer bitişik parmaklarla bir kere meshetmek. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmektir. 14. Yıkanacak yerleri üç kere yıkamaktır. Her birinde uzvun her yeri ıslanmalıdır. 3 kere su dökmek değil, 3 kere tam yıkamak sünnettir. 3'ten fazla yıkamak mekruhtur. 15. Hanefi'de yüzü yıkayacağı zaman kalb ile niyet etmek sünnettir. Ağız ile de niyet etmek, kalb ile yapılmış olan niyeti tekrar etmek olur ki bid'at olur. 16. Tertiptir. Yani sıra ile iki eli, ağzı, burnu, yüzü, kolları, başı, kulakları, enseyi ve ayakları yıkamak ve meshetmektir. Tertip Şafii'de farzdır. 17. Delk, yıkanan yerleri ovmaktır. Delk ve muvalat Maliki'de farzdır. 18. Muvalat her uzvu birbiri arkasından yıkayıp ara vermemektir.
1: Özrü reddetmek. Müslümanın özrünü reddetmek mekruhtur. Hadis-i şerifte Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allahü Teala'nın sıfatlarındandır. Böyle olmayan kimseye Allahü Teala gadap ve azap eder. Özürde bulunmak üç türlü olur. Niçin yaptım veya şunun için yaptım, keşke yapmasaydım demek veya yaptım bir daha yapmam demek yahut yapmadım diyerek inkar etmektir. Yaptım bir daha yapmam demek tövbe olur. Mümin affetmesi için özür dilemesini bekler. Münafık ayıpların ortaya çıkmasını ister. Hadis-i şerifte iffet sahibi olunuz. Çirkin şeyler yapmayınız. Kadınlarınızı da afif yapınız. Ve iffet sahibi olursanız, kadınlarınız da afif olur. Ananıza, babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder. Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen, Kevser havzından içmeyecektir, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, din kardeşinin kötülük yaptığını ve özrünün yalan olduğunu bilmeyen kimse içindir. Çünkü bunun özrünü reddetmek, Müslümana suizan etmek olur. Yalan söylediğini bilerek özrünü kabul etmek, affolur. Affetmek vacip değil, müstehaptır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ve kahramanlar diyarı olan ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Gelibolu'nun kenar mahallelerinden birinde Hallacı Mansur Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh türbesi olarak bilinen, öyle biliniyor. Yapıldığında bir hallaç için yapılmış olabilir. Bu hallacın adı da Mansur olabilir. Ama bu Hallacı Mansur, Abbasi halifesi zamanında efendim söylediği sözlerden imanı giderecek bir kelime anlaşıldığı için, enel hak dediği için efendim cezalandırılan, ölümle cezalandırılan Hallacı Mansur olmaması gerekir. Nereden gerekir? Onu da söyleyelim. Ama böyle bir yer Hallacı Mansur Hazretleri'nin makamı olabilir. Bu Selçuklu'da ve Osmanlı'da vardır. Hele Birinci Dünya Harbi'nden sonra makam kabirleri Anadolu'nun birçok kabristanında vardır. Oğulları gitmiş, Galicia'da şehit olmuş. Nerede cenazesi getirilecek? Şimdi bakıyorsunuz Amerika'da birisi vefat ediyor, cenazesini akşam üzeri getirip buraya teslim ediyorlar ailesine. Köyüne, yurduna varıyor. Ama o zaman öyle değil ki. Galicia neresi? Ta Macaristan'ın üstlerinde bir yerde. Efendim, Anadolu'da Erzurum neresi? Bu araya o cenaze nasıl gelecek? Orada defnediliyordu. Künyesi de geliyordu. Tabii Anadolu'da, Müslümanlık'ta bayram öncesi, Arefe günlerinde efendim veya bayramın birinci günü bayram namazından sonra köylerde olsun, ilçelerde olsun, illerde olsun. Herkes cenazelerinin bulunduğu, ölenlerinin kabrinin bulunduğu mezarlıklara giderler. Bayram namazından sonra ziyaret ederler. Veya Arefe günü ikindiden sonra giderler, ziyaret ederler. Bayram ziyaretidir onlara. Fatihalar gönderirler. Tabii çocukları gurbette şehit olmuş. O köyün insanı kabristana gidecek ama oğlu vefat etmiş ama kabri yok. Bunun için zannederim bazı alınan fetvalarla onlar için de makam kabirleri yapılmış. Onlar da boynu bükük kalmasın. Köylüyle beraber mezarlığa gitsinler. Onlar da bir Fatiha göndersin. Galicia'da mı? Oraya gider. Yemen'de mi? Oraya gider. Efendim Kars'ta mı? Oraya gider. Bu dualar için herhangi bir efendim iletişim vasıtasına ihtiyaç yok. Allah-u Teala onu yaratmış. Anında oraya ulaşır. Böyle bir makam kabri olabileceği gibi burası Hallacı Mansur Hazretleri'nin ya da burada Evliyaullah'tan birisidir. Çünkü Yazıcızadeler zamanında Hallacı Mansur Türbesi yapılmış. Ve namazgahı yaptıran, Gelibolu namazgahını yaptıran Hacı Paşaoğlu İskender Bey yaptırmış. Hacı Paşaoğlu İskender Bey'i namazgahtayken anlattık. Hacı Paşa efendim medrese talebesi birisi hastalanıyor. Bu hastalanan medrese talebesini ihtimal ki İmam Birgivi medresesindeydi. Efendim bir türlü iyileşemiyor. Diyorlar ki kardeşim sen Mısır'a git, şifanı orada bulacaksın. O da Mısır'a gidiyor. Hastanede yatarken doktorluğa merak salıyor. Tıbba merak salıyor. Doktorlarla ahbaplıklar kuruyor. Derken tıp bilgisini ilerletiyor ve o hastanede doktor olarak görevlendiriliyor. Sonra da o hastaneye baş tabip oluyor Hacı Paşa. Ondan sonra da geliyor Aydınoğulları Beyliği'nin doktoru oluyor ve İsa Bey'in de tedavisinde görev alıyor. Onun da bir rahatsızlığını tedavi ediyor. Kabri de bunun ödemiş bir gide. İşte bunun oğlu İskender Bey Gelibolu'daki azap askerlerinin de namaz kıldıkları Gelibolu namazgahını yaptırmış. 1407'de aynı 1407'de bu Hallacı Mansur türbesinde yaptırmış. Bu kesin. Peki Hallacı Mansur Hazretleri ne zaman doğmuş? 1454'te. Burası 1407'de yapılmış. O ise 1454'te doğmuş. Tur şehrinde doğmuş. Ve 1516'da da 60 küsür yaşındayken efendim idam edilmiş. Neden? Aşk-ı ilahi sarhoşluğuyla alabildiğine bir şeyler söylemiş. O bir şeyler söyleyince de imana dokunan şeyler olduğu için kendisine ikaz edilmiş. Tövbe etmen lazım. Böyle bir söz söyledin. Söyledimse söyledim. Ben farkında değilim ama söylemiş olabilirim diyor. Hapsediyorlar. Hapisteki hayatı nasıl geçmiş? Onu da gidelim türbenin önünde anlatalım. Yine Hallacı Mansur rahmetullahi aleyh adına gidelim orada anlatalım. Hallacı Mansur Hazretleri bir arkadaşını ziyarete gider, esnaftan bir arkadaşını. O da hallaçtır. Kendisine de Hallacı Mansur denmiyor o zaman. Adı Mansur. Yani yorganı, yatağın yününü, neyse pamuğunu böyle katılaşmışsa üstünde yatıla yatıla kullanıla kullanıla onu biraz kabartma işini hallaçın yayı vardır. O yayla atar kabartırlar. Bir işi düşüyor. Bir arkadaşına yardım edilecek. Diyor ki oradaki hallaca, ya şu arkadaşın işi var, ona bir yardım etsen olur mu? Bir yarım saatini falan alır. O da gidiyor. Birkaç saat kalıyor orada. O iş olamıyor bir türlü. Uzuyor falan filan. Gelince de söyleniyor arkadaşı. Diyor ki ya beni azıcık bir iş diye gönderdin. Bugünkü işimin hepsi kaldı burada kardeşim diyor ya. Şunların hepsini yetiştirecektim diyor ya. Böyle arkadaşlık mı olur falan diyor. Ne oldu, hangileri kaldı diyor. Ya şunlar atılacak işte. Hangileri diyor, elini taktıkça böyle oradaki o birikmiş olan hallaça ile atılacak şeyler parmağa girdikçe o yün yığınına hepsi böyle kabarıp kalıyor. Arkadaşı bakıyor Hüseyin. Ya sen ne yapıyorsun diyor. Yok bir şey yapmıyorum diyor. Onun sabahtan beri yapamayacağı işin hepsini yapıyor ve Allah'a ısmarladık diyor. Aşk-ı ilahi sarhoşu. Gerçekten aşk-ı ilahi sarhoşu. Çok kerametleri görüldü Hallacı Mansur Hazretleri'nin. Yanına ziyarete gelen kimselere kışın yaz meyvesi, yazında kış meyvesi ve sebzesi ikram eder idi. Bu haliyle meşhurdu. İnsanlara evlerinde yedikleri, yaptıkları gibi hususları hiç onu görmeden sen şunu yedin bugün, bunu yaptın gibi sözler söylerdi. Bunu gösteri için söylemezdi. Kendini zapt edemezmiş efendim. Zaten enel hak söylemesi de ondandır. 400 kişiyle çölde giderlerken o 400 kişi diyorlar ki ya yiyeceğimiz bitti. Ya Mansur bize yardımcı ol. Elini uzatıyor arkaya. 400 kişiyi her birine bir kelle bir pide veriyor. Hapur şupur da yiyor herkes. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Çölde ne gezer 400 tane kelle? Bu tip kerametleri çok görülen birisidir. İşte bir gün aşk-ı ilahi sarhoşluğuyla o bir kendini kaybetme halidir. O bir kendini zapt edebilme halidir diyor kitaplar. Ben bilmiyorum, yaşamadım. Ha yaşanırsa tahammül edilir mi, edilemez mi? Onu bilemem. Onu Allah-u Teala bilir. Efendim enel hak diyor. Çiçeğe bakıyor, Allah-u Teala'nın kudretini görüyor. Ağaca bakıyor, kuşlara bakıyor, sulara bakıyor. Taşa, toprağa, hepsine Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyesini görüyor. Bunu görebilmek çok önemli bir şeydir efendim. Sonra kendi üstüne başına bakıyor. Elinin yaratılışına, gözünün yaratılışına, kulağının yaratılışına. Hepsinde Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyesi var. O olmasa olamazdı. Bir sarhoşluk anında enel hak deyiveriyor. Ben hakım, yani ben Allah'ım gibi, yani benim her yerimde Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyesi var demek istiyor ama meramını ifadede o aşkın verdiği şiddetle biraz hataya düşüyor. Bunu halifeye şikayet ediyorlar, Abbasi halifesine. Tabii bu Bağdat'ta oluyor, Dicle kenarında bir yerde oluyor. Efendim vefatı da 1516 Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferine giderken Mercidabık zaferini kazandığı sıralarda da bu olay oluyor. Halife hapsedin bunu diyor. Böyle adam dışarıda durmamalı, insanları ifsad eder. Herkes ben enel hakım, enel hak, enel hak, enel hak demeye başlar. Efendim hapse sokuyorlar ve hapisteyken ziyaretine birisi gidiyor efendim. Şeyh Ebu Abdüllatif Abdullah-ı Hafif rahmetullahi aleyh gidiyor. O da çok uzaklardan gelmiş. Efendim diyor ki ben işte Hallacı Mansur'la görüşeceğim. İçeriye alıyorlar. Halife yasak etmiş, ihtilattan men etmiş onu ama içeriye giriyor. Nasıl girdiyse. Yumuşak tatlı yumuşak halılar, döşekler üzerinde istirahat ediyordu diyor. Şaşırdım kaldım. Efendim odası böyle diyor. Halı, yatak, döşek, her şey. mükemmel bir şekilde döşenmiş, burada mı kalıyor? Burada kalıyor. Nerede kendisi? Şimdi abdest almaya gitti. Peki ne yapıyor? Bu hapishanede yolunu şaşırmış, Allah-u Teala'nın yolundaki vazifelerini yapamayan insanlara doğruları anlatıyor. Peki başka ne yapıyor diyor? Ayağında 13 batman demir halka ile, bir batman 8 kilodur. Efendim şöyle böyle 100 kiloya yakın ağırlıkta, iki ayağında 50-50 demir halka ile günde, gecede 100 rekat namaz kılıyor diyor. Veya 1000 rekat. Evet. Evet, 1000 rekat namaz kılıyor. Her gün. Efendim sonra geliyor, ey genç sen nereden geldin diyor. O da kendisine, ben Şirazlıyım efendim diyor. Meşayihlardan, yani büyük ulemadan kimselere soruyor, şunu tanıyor musun, şunu tanıyor musun? Ebul Abbas İbni Ata'ya gelince, ben İbni Ebul Abbas'ı da tanıyorum deyince, ha diyor, ona söyle, onu görürsen o mektupları yaksın. Aman ondaki mektupları yaksın. Şiraz nere, Bağdat nere efendim? Zindancıbaşı içeri giriyor. Aman efendim diyor, zindancıbaşı onun müdürü güya, bu görüşmeyi men edecek. Beni diyor halifeye şikayet etmişler. Bir insana haksız yere dışarı salmışım, rüşvet almışım. Beni idam edecekler diyor. Korkma korkma diyor, sana bir şey olmaz, merak etme diyor. Ve adam çıktıktan sonra zindancıbaşını çağırtıyorlar. Diyorlar ki ya seni biz böyle bir şeyle suçladık ama aslında o suç senin değilmiş, bu hatayı başkası yapmış. Seni affettik ve seni terfi ettirdik. Böyle fevkalade halleri görülen birisi. En sonunda hapse girip de yine de o sözünden dönmeyince, tövbe etmeyince ölümüne karar veriliyor. Efendim kendisi meydanlık bir yere çıkarılıyor. Elleri ayakları işte kesici aletlerle kesiliyor. Sehpadan yere düşürülüyor. İnsanlar taşlamaya başlıyorlar. Bu arada kesilen yerlerinden akan kanları yüzüne sürüyor. Hallaç ne yapıyorsun sen diyor. Diyor ki ben ölümden korktu da yüzü sarardı demesinler diye, şimdi kan kaybından yüzüm sararmıştır, onu böyle kanları sürüyorum ki yüzüm kırmızı görünsün, yüzüm soluk görünmesin diyor. Bir ara ah diye inliyor, o kadar kesilirken ah demiyor. Hallaç ne oldu diyorlar. Ya bu insanlar avamdandır, halktır, benim halimi anlamazlar. Bunlar taş atıyorlar, bu taşlar acıtmıyor. Ama halden anlayan birisi vardı ki Bişri Hafi olduğu, Hazretleri olduğu söyleniyor. O diyor gül attı bana. O gül beni incitti. Benim derecemi alt üst etti o gül diyor. Benim derecem taşlarla yükseliyordu ama o gülle ben bu hale geldim. Ve Hallacı Mansur şehit edildikten sonra birisine tembih ediyor, talebelerinden birisini. Beni öldürdükten sonra cesedimi yakarlar, bir yere gömüp de ziyaretgah olmasın diye. Dinde yoktur böyle bir şey ama menkıbe böyle söylüyor. Belki de ceza alanlar için böyle olabilir. Dicle Nehri'ne atarlar. Dicle Nehri kabarır. Bağdat'ı çok şiddetli bir şekilde tehdit eder. İşte sen o zaman da benim hırkamı yavaşça kimsenin görmediği bir yerde Dicle'ye daldır ki hani kaynayan süte kaşığı sokar da karıştırınca kaynaması gider ya efendim. Hakikaten de Dicle kabarıyor, kabarıyor. İnsanlar dehşete düşürüyor. Kıyılardaki insanlar evlerini terk edip gidiyorlar. Bir afet hali meydana geliyor. O delikanlı götürüyor hırkayı, şöyle bir Dicle'nin suyuna değdiriyor ve Dicle tekrar yatağına çekiliyor. Efendim o Hallacı Mansur'a da Allah-u Teala rahmet eylesin. Çünkü o söylediği hatalı sözünden dolayı dinen bir ceza aldığı için o suçuyla ahirete inşallah gitmemiştir. Buradaki Hallacı Mansur Hazretleri'nin makamı ise ben ruhlarına Fatiha okudum. Ama 1407'de onun doğmadan önce yapılmış bir türbede böyle bir Mansur isimli bir alim olabilir, bir komutan olabilir. Bunlar hususunda bir tespitimiz yoktur. Onun için de bu türbeyi sizlere anlattık. Hakiki Hallacı Mansur'u da sizlere anlattık. gerisi sizin karar vereceğiniz efendim. Ben sizleri yönlendirip de şöyle karar verin diyecek ne ilmi kabiliyetim var ne de tarih hususunda böyle bilgilerim var. Ne yapalım? Bu programda bu bilgiler az olduğu halde yapıyoruz veya olmadığı halde yapıyoruz. Bağışlayın. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 159. bölüm. Plevne çıkışına çok yakın, her şeyin yokluğu kıtlığı diz boyu, dayanılması zor ama Türk milleti ana meziyetini burada çok rahat gösterdi diyor. Son güne kadar bize huzur ve sükun veren bir fikir vardı. Bu da büyük bir laf. Son güne kadar, son ana kadar. 10 Aralık'ta Osman Paşa yaralanıp esir düşene kadar. Nasıl olsa imdat ordusu günün birinde gelecek. Ve biz Rusları bütün hizmete, hezimete uğratacaktık. Bunu ne kadar beklemiş, geleceğini ümit etmiştik. Bu ordunun gelmesi için Müslümanlar çok candan dualar ettiler. Sonradan duydum ki Güney Tabyaları Tarasut mevkiinde keşif bölgesinde nöbet tutmak için bütün askerlere gönüllü olmuş. Beklenen imdat kuvvetinin gelmekte olduğunu en önce görüp müjdelemek için. Kirişinden bir haber var mı? Orhaniye yolunda duman gördünüz mü? Güneyden top sesi duydunuz mu? Her gün bunun gibi yüzlerce sual soruluyordu oradaki nöbetçilere. Ya bir bakın ya, iyi bakın ya. Geliyorlar mı ya? Ama kesmiş Rus orayı. Ey Mithat Paşa, bu İngiliz dahil bundan hakkını nasıl ödeyeceksin bilemiyorum. Osmanlı ordusu bile bile Ruslarıyla beraber savaşın kucağına ittin. Rus da istemiyordu savaşmayı, Osmanlı da istemiyordu. Hamiyeti milliyemizi kurtaracağız, namusu milliyemizi kurtaracağız diyordun. Millet askeri yazıyordun, al yazdın millet askerini. Sen ver şimdi hesabını. Evet, ordugahtaki telgraf hatlarından telgraflar çekiliyordu. Bu sebeple birçok asılsız haberler de yayılıyordu. Her saat birbirimize yarın burada bulunmaları lazım. Artık yarın gelirler canım. Daha fazla gecikmezler diyorduk. Ertesi gün geliyor, gene telaş, heyecan, fakat ümit için bekliyorduk. Hep sorulanlardan birisi şu idi: İngilizler neden bize yardım etmiyorlar? Eder mi? Osmanlı aç ölsün istiyordu İngiliz. Eder mi? Biz onlara güvenmiştik. Vaktiyle onların yardımımıza geleceği söylenmişti. Halbuki şimdi böyle bir şey yapmıyorlar. Acaba Ruslardan mı korkuyorlar? Ben hasta yattığım sırada Ruslar merkez tabyalarını, İbrahim, Ömer, Atıf ve ihtiyat tabyaları, bunlar merkez tabyaları, Opanaj tabyalarını, Vit Köprüsü'nü hedef alıp şiddetli bir top ateşi açtılar. Köprüye birçok gülleler atıldı ama hiçbirisi isabet etmedi. Buna keramet diyorlardı. Görüyor musunuz? Çünkü bu eski taştan köprüyü muvaffakiyetli ve toplu bir ateşle yıkıvermek basitti. Bu bombardıman ayın 20'sinde son buldu. Sonra 8 Aralık'a kadar iki taraf da hafif topçu ateşi açtı. Arada hiçbir müsaademe olmadı. Ondan sonra taburum 3 defa baş tabiye nöbete gönderildi. Rumen kıtaları batıya gönderilince kanlı tabiye Rusların eline geçmiş. Onlar da Openeş tabiyalarına nabluyu çevirip birkaç gün müddetle burayı şiddetle dövmüşlerdi.
2: Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki, şu anda kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum. Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize, şahsımıza, hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan, bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Dostluğumuz, yol arkadaşlığımız inşallah ebedi olsun, daim kalsın. Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan kurucularımızdan yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar yardımcımız olsun. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın diyorum. Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimizden üyelerimize kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize, AK Parti'nin alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. ...25 yıl içinde... pek çok kardeşimizi fani dünyadan ebedi aleme uğurladık. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. Yaptıklarımızın tamamını benim burada anlatmam tabii ki mümkün değil ama bu tarihi günde millete hesap verme, ülkemizin bir gerçeği olarak müsaadenizle kısa bir muhasebe yapmakta fayda görüyorum. Özetin de özeti olacak şekilde 25 yıllık icraat karnemizi sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma arz etmek istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, İçişlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere toplam 5 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira. Ulaştırmaya küsuratları söylemiyorum, 15 trilyon lira. Çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira. Kültür ve turizme 11 trilyon lira. Tarım ve ormana 7 trilyon lira. Enerjiye 8 trilyon lira. Savunma sanayine 374 milyar dolar. Sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizde 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız Haziran ayında 278

füzesini denizaltısını yapar hale getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu iki kat artırdık. İki kıtayı Marmaray ve Avrasya Tüneli ile yer altından Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı. Yapımı devam edenler hizmete girdiğinde bu sayı 60 olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Sıfırdan 2251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sizler için, halkımız için. Bunu biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek. Eğitimde nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. 422 bin yeni derslik inşa ettik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldıracağız. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik, sözümüzü tuttuk. Yüksek öğrenim, yurt yatak kapasitemizi 182 binden 983 bine yükselttik. Sağlıkta vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanelerimizle bu alanda adeta devrim yaptık. Değerli yol arkadaşlarım, millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri istismar peşinde, fırsatçılık peşinde koşarken biz yaraları sarmak için tam 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Şurası da çok mühim. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor. Türkiye'nin otomobili TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz. Sadece yatırımlarda değil, hak ve özgürlükler alanında da sessiz bir devrime imza attık. OAL'i kaldıracağız dedik, kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştireceğiz dedik. TRT Kürdi'yi kurduk,

0: özel yayınları serbest bıraktık. Gençlerin siyasette önünü açacağız dedik. Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözümüze kavuşturduk. Avusturya Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik. Fatih'in emaneti Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice reformu, hizmeti, eseri, yeniliği ülkemize kazandırdı. Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek bunları %90 oranında gerçekleştirdik. Şunu da burada ifade etmek istiyorum. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, elbette bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada. Milletin huzurundayız. İlk günkü heyecanımızla buradayız. İlk günkü enerjimizle buradayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla yine Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'yi her alanda büyütmenin kıvancıyla buradayız. Size mahcup olmamanın, sizi mahcup etmemenin, sizin umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik. Bugün de milletin gönlünde en müstesna yerdeyiz. Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de, yarın da, her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız. Bakın değerli kardeşlerim, bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar. Tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmiştir. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşhum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi. Aynı şekilde terör meselesi 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah, işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mütabakatını tesis ederek çözüyoruz. Şunu unutmayacağız. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza zayıflarsa, biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Şimdi birileri suyu bulandırmaya zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Şimdi Diyarbakır'a, Suriçin'e, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak hep beraber birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak göz göze, ruh be ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam. Şimdiye kadar ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağız. Şunu da unutmayın kardeşlerim. Bu hareket, bu dava sadece bizimle kaim değildir. Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık, onu zirvedeki burçlara diktik. Gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz. Onlar da hakkıyla taşıyacak. Burada şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Sevgili gençler, Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle İnşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil hep daha ileriye gidecektir. 25 yılda böyle bir gençliği, böyle bir nesil yetiştirme şerefini bize bahşeden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz değerli arkadaşlarımı Türkiye aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Birazdan AK Parti ailesine katılacak milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, aramıza hoş geldiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Yeniden görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 25. yılımızın hatırına teşkilat, tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar bir Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Hediyemiz 2001'den bu yana çeyrek asırlık AK Parti'mizin yürüyüşünü sembolize ediyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 10 Ağustos Pazartesi makaleleri.
2: İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait mutsuz çalışan ve kaçan müşteri. Hafta sonunda alışverişe çıktım. Alışverişte hızlı karar veririm. Mağazaya girdiğimde aradığım ürünün olup olmadığını hızlı bir turla anlar, ardından detaya geçerim. Uzatmayayım, bir mağazaya girdim. Aradığım ürünlere yakın şeyler görünce oraya ilerledim. Bakmaya yeni başlamıştım ki satış görevlisi yaklaştı. Yardıma ihtiyacınız var mı diye sordu. Henüz değil dedim. Ardından 3 seçenek belirledim. Beden konusu, bulunması falan derken iş denemeye geldi. Denedim, yüzüm güldü. Tam birini alacağım, yine yaklaştı. O size pek olmadı dedi. Ama giydim, oldu. Burası pot durdu sanki. Sanki biraz da dar dedi. İyi ama arkadaşım, ben üzerimde duruşunu sevdim, sana ne? Müşterimiz eve gidince mutsuz olup geri dönsün istemeyiz derdindeymiş meğer. Öyle dedi. Güzel, doğru. Mutsuz olmamı istemiyorsun da mutsuz ediyorsun. Bunun yolu bu değil. Aslında demek istiyor ki beni iadeyle falan uğraştırma. Neyse, başka bir mağazaya girdim. Ne aramışsınız diye gelen biri yok çok şükür. Tam ihtiyacım olduğu anda başımı çevirdiğimde buyurun diye gelen bir ses var. Seçtiğim şeyler için denemek ister misiniz diye sordu. Denedim, beğendim ama yine de tereddütlü olduğumu görünce bana sorarsanız çok iyi oldu. Ancak mağaza denemeleri çoğu zaman net fikir vermeyebilir. Alın, evde tekrar deneyin, beğenmezseniz her zaman buradayız dedi. 3 ürünü de aldım biliyor musunuz? Hem de olmasa da olur diyebileceğim 3 ürün. Başta anlattığım markanın bir başka mağazasına farklı bir alışveriş merkezinde rastladım. Oradaki insanların da yüzü gülmüyor biliyor musunuz? Sırf denemek için girdim, aynı ürünlere baktım, üzerime tuttum ve kadın dedi ki renginizi pek açmadı gibi. Haklısınız deyip çıktım ve şunu düşündüm. Gerçekten bu markanın çalışanları mutsuz. Bu genel bir problem. Perakende her türlü ürünün satışından ibaret görünse de aslında hizmet sektörünün en güçlü işlediği mekanizma. Bazı markalar hizmette sınır falan bırakmazken bir diğeri bu size olmaz diyerek müşterisini kaçırıyorsa orada markanın çöküş dönemi başlamış demektir. Halbuki bugün tüketiciler sadece hızlı ve iyi hizmet değil, hafıza da bekliyor. Müşterinin %51'i sorunun çözebilmek için aynı konuyu her müşteri temsilcisine tekrar anlatmak zorunda kalmaktan yoruluyor. %70'i temas ettiği temsilcinin sürecin tamamına hakim olmasını bekliyor. Veri ve kanal toplulukları nedeniyle her temasın sıfırdan başladığı zamanlarda temastan vazgeçiyor ve markadan uzaklaşıyor. Tüketicilerin yaklaşık yarısı müşteri hizmetleriyle etkileşimde çözüm ve hızlı cevap istiyor. %68'i daha hızlı cevaplama süreleri isterken %79'u departmanlar arası tutarlı iletişim bekliyor. Evet, tüketici beklentisi sınırsız fakat yüz milyonlarca seçenek ve sonsuz rekabetin olduğu günümüzde beklentilerin en fazlasını karşılayan öne çıkıyor. Madem alışveriş tecrübesinden başladım, bugün e-ticaretle devam edeyim. Son bir aydır sadece bir ayakkabı için bir markayla mücadele ettim. Bir gün bilgisayarımın ekranına düşen bir reklamı tıkladım. Bildiğim tanıdığım markanın çok güzel ürünü, fiyat da çok iyi. Yani o kaliteye o fiyat muhteşem. Hemen sipariş verdim. Birkaç gün sonra da geldi ayakkabım. Açtım kutuyu, denedim. Tamam, o marka kalitesi ama diğer tekini aldığımda yaşadığım şok. Diğer tek başka bir modeldendi. Numara aynı, modeller benziyor ama farklı. Hemen fotoğrafladım, çağrı merkezini aradım, durumu anlattım. Hemen gönderdim, yeni sipariş verin dediler doğal olarak. Yaptım dediğini gönderdim, yeniden sipariş verdim. Uzatmayayım, geldi yine aynı kutu. İkisi birbirinden farklı, iki tek bir arada. Yine aradım çağrı merkezini, yine aynı cevap. Onunla yetinmedim. Yazdığım e-postaya fotoğrafları da ekleyerek gönderdim. Hızla cevap geldi. Özetle çok üzgünüz. Bir daha olmaması için sipariş numaranızı yazın. Bizzat paketlemeyi kontrol edip doğru ürünü göndereceğiz diyordu. Üşenmedim. Tekrar gönderdim. Tekrar ürünü sipariş ettim. Maille sipariş numarasını yazdım. Bilin bakalım ne oldu. Üçüncü defa aynı yıpranmış kutu, aynı birbirinden farklı model. Pes ettim. Hem o ayakkabı hem de markayla vedalaştım. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Mutsuz çalışan ve kaçan müşteri. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sıcak denizler hayali başka bahara kaldı. Makalemiz Melih Altınok'a ait. Rusya Suriye'de bir adım daha geri çekiliyor. 9 Ağustos 2026'da imzalanan mutabakat zaptıyla Hemeim Havaalanı ve Tartus Limanı'ndaki ticari iskele Suriye'nin sivil yönetimine geçiyor. Askeri tesisler ise ortak eğitim ve nitelik kazandırma merkezlerine dönüşecek. Geçiş 3 ay içinde tamamlanacak. Moskova'nın Akdeniz'de en kritik dayanakları eski haliyle kalıcı üs olmaktan çıkıyor. 2024 sonuna kadar 100'ün üzerinde üs ve noktası olan Rusya, Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesiyle hızla küçüldü. 2026 başında Kamışlı'dan çekildi, Şubat'ta Lavrov, geriye sadece Tartus ve Hmeymin kaldığını açıkladı. Bugünkü mutabakat bu sürecin son halkası gibi duruyor. Bu stratejik bir daralma. Rusya hala sahada ama sıcak denizlere inme hayali eski görkemiyle değil, sınırlı ve koşullu şekilde sürüyor. O eski iddianın parlak günleri geride kalmış gibi. Bu arayış en az 300 yıldır Rus dış politikasının merkezinde. 1. Petro döneminden beri kuzey limanlarının kışın buzla kaplı olması nedeniyle yıl boyu açık sıcak su limanlarına ulaşmak stratejik zorunluluk haline geldi. Petro'nun mirası haleflerince sürdürüldü. Karadeniz'e inmek, boğazları aşmak ve Akdeniz'e kalıcı ayak basmak. Suriye'deki üsler asırlık arayışın 21. yüzyıldaki somut haliydi. Süreç bölgeyi kışa çeviren sözüm ona Arap Baharı ile başladı. 2011'de isyan iç savaşa dönüştü. Esad toprak kaybediyordu. 2015'te Şam'ın düşmesi an meselesiyken Esad Putin'i çağırdı. Rusya Hmeymi kurdu, Tartus'u genişletti ve hava operasyonlarıyla rejimi kurtardı. Soğuk savaş sonrası ilk kez Akdeniz'de kalıcı ayak izini bıraktı. Arap Baharı'nın boşluğu Rusya'ya tarihi hayali somutlaştırma fırsatı vermişti. 2011'in baharıyla açılan kapı 2015'te üslerle kapanmış gibiydi. Şimdi plak geriye sarıyor. Hayal bir kez daha erteleniyor. Esad'ın 2024'teki kaçışıyla rejim çöktü. Kendisi Moskova'da sığınmacı konumuna düştü. Putin ise Ukrayna savaşıyla meşgul olduğu için eski müttefikini tam destekleyemedi. Yeni Suriye yönetimi İran ve Hizbullah bağını kesti. Rusya'da mesafe konuldu ama enerji ve güvenlik ihtiyaçları nedeniyle diyalog sürdürüldü. 18 aylık pazarlıklar sonunda üsler pasifleştirildi, sivil tesisler geri alındı. Peki boşluk neyle doldurulacak? En somut alternatif Libya. Hafter'le ilişkiler sayesinde Tobruk, Al-Kadim ve Al-Cufra devreye giriyor. Ancak altyapı yetersiz, istikrarsızlık yüksek, Suriye'deki gibi egemen bir üs henüz yok. Cezayir temkinli duruyor, Sudan'sa Akdeniz değil. Putin'in 2015'teki açılımı 3 asırlık arayışın parçasıydı. Bugün o iddialı hedef küçülüyor. Üsler hala orada ama kontrol artık paylaşılıyor. Sıcak denizlere inme hayali bitmedi. Eskisi gibi kalıcı ve egemen bir varlıksa artık başka bahara kalmış görünüyor. Sabah gazetesinin makalesini sunduk. Melih Altınok'un makalesinin başlığı "Sıcak denizler hayali başka bahara kaldı" şeklindeydi. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesiyle sürüyor. Akın Gürlek'e yönelik pis ve alçak bir iftira. Galatasaray'ın tribün lideriymiş bu şahıs. Adam paylaşımında diyor ki devletin içinden bir grup Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacak. Böyle dedikodular var. Bu grubun içinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de adı geçiyor. Daha lig başlamamış, daha ortada hiçbir şey yok, daha bismillah denmemiş. Adam dedikodu falan diye ortaya pis bir bomba salıyor. Yaptığı paylaşımla devleti töhmet altında bırakıyor. Akın Gürlek'i töhmet altında bırakıyor. Başlamamış ligi töhmet altında bırakıyor. Bu öyle pis, öyle alengirli, öyle rezil, öyle bulaşıcı bir iftira ki sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa Akın Gürlek yüzünden böyle oldu sonucu çıkacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa Akın Gürlek başaramadığı sonucu ortaya çıkacak. Allah hepimizi böyle rezil, böyle pis, böyle alçak iftiralardan korusun. Mekke Anlaşması İran'a karşı mı? Amerika-İran Savaşı'nda Mekke İttifakı'na imza atan 3 ülkenin tavrına bakalım. Türkiye, savaşın çıkmaması için çırpındı, savaş çıkınca bir an önce bitmesi için çabaladı. Suudi Arabistan, İran'a yönelik savaşa itiraz etti, bir anlaşma yoluna gidilmesini savundu. Pakistan, savaşın arabulucusu oldu, iki tarafta görüşerek barış masasının kurulmasına öncülük etti. Bu üç ülkenin Mekke'de ittifak kurup İran'a savaş açacağını söylemek, salla gitsin yöntemine dayalı dış politika analizlerinden başka bir şey değil. Cansever'in ardından Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba, üçünün de meftunuyum. Cansever'e gelince itiraf edeyim ki onun dünyasına pek giremedim. Dünyasına girdiğim anlarda ise onu Orhan Baba'dan daha ağdalı, Ferdi Baba'dan daha yanık, Müslüm Baba'dan daha koyu buldum. Tıpkı Azer Bülbül gibi kendine özgünlüğü mübalağalı mıydı bilmiyorum ama şunu biliyorum, bana epey uzak diyarlardan sesleniyor gibiydi Cansever. Kişiliğine gelince, oradaki tevazu, oradaki dürüstlük, oradaki içtenlik, oradaki razı oluş beni her zaman çok ama çok etkiledi. Allah adını dilinden düşürmezdi Cansever. Dilinden düşürmediği Allah ona rahmet eylesin. Artık suça sürüklenen çocuk yok. 18 yaşın altındaki çocuklar için yargısal süreçlerde kullanılan tanım şuydu: suça sürüklenen çocuk. Bu tanımlama sorumlulukları ortadan kaldırıyordu. Suçlu çocuğu ta en başından temize çıkarıyordu, çocukları suça teşvik ediyor gibiydi. Meclisten geçen yeni yasaya göre artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk nitelemesi kullanılacakmış. İyi olmuş, çok iyi olmuş. Çünkü her şey tanımlamayla başlar ve nasıl tanımlanıyorsa öyle gider. Son günlerde izlediklerim House of Saddam. Saddam üzerine mini bir dizi, çok karikatürize etmişler Saddam'ı ve gaddarlıklarını. Saddam'ı sevmezdim tamam ama bu mini diziyi yapan Batı perspektifindense bayağı bir nefret ediyorum. Gladiator 2. Birincisi fena değildi. Hiç değilse Russell Crowe'un bir karizması söz konusuydu. Ama ikinci filmin başrolündeki adam öyle silik ki neredesin Russell diye haykırmak zorunda kaldım film boyunca. Bir FETÖ'cü videosu. Dücane Cündioğlu namuslu bir entelektüelin en sahici 15 Temmuz değerlendirmesi deyince İsmail Sezgin adlı FETÖ'cünün 1,5 saatlik videosunu izledim. İzleyince fark ettim ki ortada namus yok, entelektüellik yok, sahicilik yok. Gitti 1,5 saatim. Bundan sonra Dücane'nin hiçbir tavsiyesine uymam. Siyaset akademisyen ve gazetecilere bırakılamaz. Siyasetten anlamak için sokaklardan geleceksin. Dayıların kahvehane muhabbetine dalacaksın. Entelektüelize edilmemiş siyasi analizlerden çıkacaksın. Bir siyasi partide en azından mahalle sokak temsilciliği yapacaksın. Esnaf dili ve edebiyatına aşina olacaksın. En çetrefilli meseleleri süper sade bir üslupla anlatmayı öğreneceksin. Halkı ikna etmenin nasıl zorlu bir iş olduğunu bileceksin. Hayatı boyunca yolu kahvehaneden geçmeyen, sokaklardan gelmeyen, esnafın nabzını tutmayan, konuları hep entelektüel bir dille yorumlayan, hayatı boyunca halktan oy almanın ne demek olduğunu deneyimlememiş akademisyen ve gazetecilerin siyaseti çok iyi bildiklerini varsaymaktan artık vazgeçsek çok iyi olacak. Unutulmasın ki siyaset akademisyenlere ve gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Akın Gürlek'e yönelik pis ve alçak bir iftira.
1: 11 Ağustos Salı makaleleri.
2: İlk makalemiz Türkiye gazetesinden Rahim Er'e ait, Diriliş Muştusu. ...5 Nisan 2001 yılında... Başbakanlık önünde yaşanan bir protesto olayı unutulmuş olmalı ki hadise kimse tarafından hatırlanmıyor. Bülent Ecevit başbakandı. Bugün olduğu gibi o günde pahalılık hayatı azap haline getirmişti. En ağırından iktisadi buhran yaşanıyordu. Faturalar, kiralar, borçlar ödenemiyor. Vatandaş bunalıma sürükleniyordu. Onlardan biri de Ankara'da çiçekçilik yapan bir esnaftı. Ahmet Çakmak adlı bu vatandaş 5 Nisan 2021 günü elindeki yazar kasayla Başbakanlık binasının önüne geldi. Başbakan Bülent Ecevit dışarı çıkıp makam aracına yürürken kızgın vatandaş kucağındaki yazar kasayı başbakanın önüne fırlatırken "Sayın Başbakanım al, ben bir esnafım" diyerek öfkeyle bağırmıştı. Gündem allak bullak oldu. Haber ajansları Ankara'dan dünyaya acil kaydıyla bir haber daha geçiyordu. Bu bunalımın evveliyatı vardı. Onun için yankısı büyük olmuştu. 19 Şubat 2001 tarihli MGK toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında münakaşa çıkmış. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'in kafasına anayasa kitapçığını fırlatmıştı. Zaten bankaların içi boşalmış, ithalat patlamış, DSP-ANAP-MHP koalisyonu yalpalıyor, piyasalar aradığı güveni bulamıyordu. Bu kötü hayat şartlarına bir de Cumhurbaşkanı ile Başbakanı kavgalı ülke görüntüsü eklenince IMF güdümlü ekonomi alevlenmiş, fahiş fiyatlar el yakar olmuştu. Bu kavga diğer sıkıntılarla birleşince Türk lirası bir günde %40 değer kaybetti. Dolar ve gecelik faiz çılgın bir yükseliş yaşadı. Binlerce iş yeri ve şirket kapandı. Kemal Derviş IMF komiserliğini hatırlatan bir vaziyetle ekonomiden mesul devlet bakanı olarak kabineye dahil oldu. Ancak alınan tedbirler yangını dindirmedi. Canı yanan, beş paraya muhtaç duruma düşmüş geniş halk kitleleri burnundan soluyordu. Bu sebeple 3 Kasım 2002'de yapılan seçimde mevcut hükümet ortaklığı sandığa gömüldü. Daha 14 Ağustos 2001'de kurulmuş olan AK Parti %34.42 rey ve 363 milletvekiliyle seçimi kazanarak tek başına iktidara geldi. 2001 ekonomik krizinin izini takip edersek 27 Mayıs 1960'a çıkarız. 15 Mayıs 1950'de Demokrat Parti ile başlayan istikrarlı hükümet dönemi 10 yıl sonra kanlı bir darbeyle son buldu. 27 Mayıs 1960'tan 6 Kasım 1983'teki ANAP'a kadar hep kısa süreli hükümetler dönemi yaşandı. 1990-2003 arası yine aynı seyirde devam etti. 1950-60 arası kalkınma hızı %6'yı yakalamış bir istikrar dönemidir. 1960-70 arası 27 Mayıs cinayetlerinin tahakkümü altındadır. 1970-80 anarşi, terör, eylem ve katliam dolu 3-5 aylık hükümetler zamanıdır. İstikrarın iyisi yoktur. 12 Eylül Cuntası 1983'e kadar kimseyi kıpırdatmadı. Turgut Özal 6 Kasım 1983'te 4 eğilimi birleştirerek seçimi kazanıp başbakan oldu. Ama emperyalist dünyanın Türkiye üzerine haçlı kaynaklı hain emelleri vardı. Vekalet savaşlarıyla ekonomide olduğu gibi silahlı mücadelede de devletimize ve milletimize büyük zararlar vermeyi vazgeçilmez bir gaye olarak görüyorlardı. Böylece 1974'ten itibaren güdümlerini aldıkları Kürtçüler ilk isyanı küçük çaplı olarak 27 Kasım 1978'de çıkarttıysa da daha kanlı eylemine 6 yıl sonra girişti. Artık PKK adını almışlardı. Marksist, Leninist, Kürdistan İşçi Partisi'nin silahlı unsuruydu. 15 Ağustos 1984 gecesi saat 21.30'da eş zamanlı olarak Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerine saldırarak sivil vatandaş ve Mehmetçik katliamı yaptı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge fikrinin diplomatik yolla devreye girmesiyle örgüt elebaşının talimatı sonucu 12 Mayıs 2025'te toplanan Büyük Kongresi'nin aldığı kararla 46 yıl sonra kendini feshetti. Terörsüz Türkiye çerçeve kanun teklifi 7 Ağustos 2026 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda, 10 Ağustos 2026 günü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaştı. Kanunun af kanunu olmadığı, şahsa müteallik karar ihtiva etmediği malumdur. AK Parti, MHP ve DEM kanuna tam kadro evet demişler, İYİ Parti hayır demektedir. Diğerleri alacağı karar içindedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair çerçeve kanun hakkında yapılan konuşmalar içinde DEM Parti Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in söylediği "bu sürecin kaybedeni olmayacak" sözleri aklı selim eseri oldu. Şuna dikkat çekmek istiyoruz. Bugün de hayat çok pahalı, fiyatlar el yakıyor. İki misal vermek gerekirse Boğaziçi elektriğin faturaları, İdo'nun Yenikapı, Yalova ve dönüşü biletleri vahim derecede pahalı. Her etiket, her fiyat dehşet verici. Buna rağmen vatandaş sükunet içinde hayatına devam ediyor. Çünkü millet deprem bölgesi evlerinin mükemmelliğini, şehir hastanelerini, savunma sanayini ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge gayretini görüyor. Vatandaş hükümetin elinde olsa fiyatları düşürmek istediğine inanıyor. Memleket olarak 25 yıldır istikrar ve kalkınma içindeyiz. Pahalılık can yakıyor olsa bile insafı elden bırakmayan millet iktidara ve Cumhur İttifakı'na güvenmektedir. Etrafımızdaki savaş ateşine ve içerideki fiyat yangınına rağmen devletimiz bugün terörsüz Türkiye ve Pakistan ve Arabistan'la birlikte Mekke İttifakı'nı kurabilmiştir. Terörsüz Türkiye ve Mekke İttifakı siyaset ötesi devlet kararlılığıdır ve bekamızı teminat altına alma hamleleridir. Geldiğimiz ve vardığımız yerlerin farkında olmalıyız. Her 10 yılda bir darbe ve her 5 yılda bir ekonomik kriz yaşayan zamanlardan bugün 25 kişinin öldüğü anarşi ve terör kargaşasından başbakanın kafasına anayasa kitapçığı, önüne yazar kasa fırlatıldığı kargaşa günlerinden bu itibarlı günlere gelmiş olduk. AK Parti, MHP ve DEM'in aynı gaye uğruna aynı metne imza koymaları, bin yıl boyunca yaşadığımız aynı ümmet kaynaklı kardeşliğimizin diriliş muştusudur. Türkiye, Suriye, Irak umulur ki bundan böyle tek ümmet, üç devlet olma yoluna girmiş olacaklardır. Bütün bunlar farkında olunsun olunmasın, Birinci Dünya Harbi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun muhasebesinin yapılmasıdır.

0: Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Mahmut Övür'ün makalesi var sırada. Yeni partinin Demirtaş bahanesi. Terörü sonlandıracak çerçeve yasaya baştan karşı çıkanlar, eleştirenler oldu ama hiçbiri adı yeni olan ama yeniliğin hiçbir işaretini göstermeyen yeni parti kadar ikileme düşmedi, kendisiyle çelişmedi. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı tabii. Eski statükocu CHP'den yeni diye ayrılıp tam tersi tek tipçi CHP noktasına savrulmak da siyasi maharet ister. Özgür Özel tam da bunu yaptı. Önce Kürt sorunu var diye yeri göğü inletti. Sonra o sorunun kangrene dönüştüren terörü devletten çıkartma gayretine gelince sus pus oldu. Üstelik meclis tarihinde milli mücadele günlerindeki gibi anlamlı ve tarihi bir ittifak sağlanmışken yeni parti bu tarihi fırsatı görmedi, görmek istemedi. Türkiye'de yaşanan büyük değişimi fark etmediği gibi terörün devreden çıkarılması sürecini de demokrasi bahanesiyle ıskaladı. Oysa terör ortadan kalkmadan gerçek demokrasiye ulaşmak mümkün değil. Hatırlarsanız Başkan Erdoğan sık sık toksik demokrasiden söz ediyordu. Türkiye demokrasisini darbeler, terör ve yolsuzluk zehirliyordu. Bugün bunlardan kurtulmaya çalışan bir Türkiye var. Yeni partililer ve bir kısım muhalefet bu zehre rağmen hiçbir zaman mücadele yürütmedi, hep bir gerekçe buldu. Dün darbelere karşı sessiz kalanlar bugün teröre karşı tarihi adımı da, belediyelerdeki yolsuzlukları da siyasi operasyon olarak niteliyorlar. Özellikle yeni partinin bu ikircikli tavrı sivil siyaset açısından ibretlik. Sonunda iş öyle bir noktaya geldi ki meclis komisyonunda düne kadar destek verdikleri DEM Parti ile bile karşı karşıya geldiler. Bu ekip CHP'deyken de hiç dillerinden düşürmedikleri bir argümana sarıldı. Demirtaş içerideyken demokratik çözüm olmaz. Oysa Demirtaş bile böyle düşünmediğini birkaç kez sürece destek vererek açıkladı. Ama buna rağmen yeni partililer bu bahaneyi kullanmaktan vazgeçmedi. Bir anlamda kraldan çok kralcı bir tavırdı bu. Nihayet bu duruma çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülürken DEM Partililer dayanamadı ve patladı. Çünkü Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir burada da yasaya karşı çıkarken ısrarla Demirtaş'tan söz ediyor ve şöyle diyordu. Böyle mi Türkiye'de toplumsal barışı inşa edeceksiniz? Anayasaya biraz saygılı bir idare olsaydı Selahattin Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi. Yeni partili Emir güya Demirtaş'a sahip çıkıyor, iktidarı eleştiriyordu. Hatta silah bırakmaya odaklanan bir yaklaşımın kalıcı çözüm getirmeyeceğini söylüyordu. Emir'e cevap bu kez iktidardan değil, tam tersi o çok destek verdikleri Demirtaş'ın partisinden geldi. Sosyalist soldan gelen DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, yeni partililerin Demirtaş'ı bir araç olarak kullanmalarına sert bir cevap veriyordu. Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi, o bizim yoldaşımız. Yeni partililerin Demirtaş aşkı aslında bir bahaneydi. Bu aynı zamanda eski vesayetçi CHP aklının yeni partide devam ettiğinin işaretiydi. Oysa gerçek CHP bile çok değişmişti ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir tavır koydu. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Yeni partinin Demirtaş bahanesi. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesiyle devam ediyor. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunuyoruz. Üçlü anlaşmaya yakın takip. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan liderleri arasında Cuma günü imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hem bölgede hem de bölge dışında epey ses getirdi. Orta Doğu'nun yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Savaş sonrası Irak ve Suriye, İran'ın nüfuzundan kurtulup ayağa kalkmaya çalışırken İsrail yayılmacı politikalarıyla komşularını tehdit ediyor. Bölgede Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak alternatif ticaret koridorları, enerji hatlarının inşası için kıyasıya bir rekabet söz konusu. Amerika İran savaşını sonlandırmakta zorlanırken diğer taraftan da başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap müttefiklerini İsrail'le normalleşme öngören İbrahim Anlaşması'nı imzalamaya teşvik ediyor. Ancak İran'ın füze misillemesine hedef olan Hürmüz'de kriz yaşayan Körfez ülkeleri de Amerika'nın savunma güvencelerinin yeterli olmadığının giderek farkına varıyor. Türkiye ise bu dönemde Suriye'de yeni yönetime destek verirken Irak'la Körfez'i Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesini geliştirmek için işbirliği yürüttü. Gazze şeridinde ve İran'da savaşların sonlanması için müzakerelerde rol aldı. Bu arada zaman zaman Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'la savunma amaçlı bir işbirliğine dair müzakerelerin yürütüldüğü haberi geldi. Ve geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Mekke'de üçlü savunma ortaklığı için imza attı. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşmanın güvenlik ve savunma işbirliğinin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacağı belirtildi. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ve petrol zengini Suudi Arabistan'ın savunma ortaklığı kadar NATO'nun 5. maddesine benzer bir taahhüdün açıklanması da ayrıca dikkat çekici. 5. madde bir ülkeye saldırı tüm ülkelere yapılmış gibi sayılır ve diğer ülkelerin ona yardım etmesini öngörür. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan cumartesi akşamı Anadolu Ajansı editör masasına verdiği röportajda anlaşmayı biraz açtı. Fidan 5. maddenin hayata geçirilmesi için üye ülkelerin çağrıda bulunması gerektiğini, istihbarat, lojistik, mühimmat ya da tehdidin büyüklüğüne göre askeri destek talep edebileceğini belirtti. NATO'ya baktığınızda 5. madde bir kez işletilmiş, o da 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yönelik düzenlenen El-Kaide saldırısı sonrasında. Her ne kadar taraf ülkeler ittifakın hiçbir ülkeyi hedef almadığını vurgulasa da bölgesel arka plan dikkat çekici. Pakistan, Hindistan'la ezeli bir rekabet içinde, Suudiler Hürmüz krizi, öte yandan Kızıldeniz'de Tahran'la müttefik Yemenli Husilerin artan güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Nitekim Bakan Fidan da Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e açılan Kızıldeniz'in açık kalmasının Türkiye'nin ticari çıkarları açısından da önemli olduğunu, dolayısıyla askeri tartışmaların içinde yer almasının normal olduğunu söylüyor. Türkiye bir yandan da Ukrayna Savaşı'na çözüm üretmeye çalışırken Yunan, Kıbrıs Rum ve İsrail komplolarına karşı caydırıcılık gücünü arttırmayı hedefliyor. Mekke ittifakının başta Mısır ve diğer ülkelere açık olduğunu da anlıyoruz. Mısır, Katar, Kuveyt gibi olası adayların ittifakın tanımı, işleyişi, külfet paylaşımını daha net bir şekilde görmek istedikleri yorumları yapılıyor. Anlaşmaya hem İsrail hem İran'dan benzer tepkiler geliyor. İsrail'in Jerusalem Post haber sitesinde yayınlanan bir yazıda İbrahim anlaşmalarının Suudilere Mekke ittifakından daha fazla imkan sağlayacağı yorumu yapılıyor. Ayrıca Washington'a Suudi Arabistan'ın Amerika garantilerine duyduğu güvenin azaldığına dair bir uyarı olduğu belirtiliyor. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, üçlü ittifaktan endişe duymadıklarını söylerken anlaşmanın bölgede Amerika'ya dayalı güvenlik anlayışına itimat edilmediğinin göstergesi olduğunu savundu. Amerika'dan düne kadar anlaşmayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson'ın Mekke anlaşmasını Başkan Trump'ın Orta Doğu'da barış ve refahı teşvik etmesinin bir başarısı olarak nitelemesi dikkat çekti. Amerika'nın ortaklarından daha fazla külfet paylaşımı istediği bir ortamda üç müttefikinin caydırıcılıklarını ve savunma güçlerini arttırmak için harekete geçmesinde çelişkili bir durum yok gibi görünüyor. Yine de Mekke ittifakının bölge güvenlik yapısına katkıları ve olası riskleriyle daha çok konuşulacağı anlaşılıyor. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunduk. Üçlü anlaşmaya yakın takip. Kısa bir aradan sonra makaleler arasından programı devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT FM.
1: 12 Ağustos

süreç ilerledikçe ilginç bir itiraz yükseliyor. Bazı Kemalist ve Türkçü çevreler iktidarı çifte standart uygulamakla suçluyor. İtiraz kabaca şöyle. 2023 seçimlerinde HDP Kılıçdaroğlu'nu desteklediğinde bunu PKK ile işbirliği diye suçluyordunuz. Şimdi DEM Parti ile aynı süreçte hareket ediyorsunuz. Bunun adı neden PKK ile işbirliği olmuyor? İlk bakışta etkileyici görünen bu karşılaştırmada önemli bir mantık problemi var. Çünkü iki olayın amacı ve mahiyeti tamamen farklı. 2023 seçimlerinde HDP altılı masanın resmi üyesi değildi. Buna karşılık Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça destekledi. AK Parti ve MHP çevreleri ise HDP ile PKK arasındaki organik ilişkilerden hareketle bu desteği muhalefetin PKK ile dolaylı işbirliği olarak gördü ve bu gerekçeyle eleştirdi. O dönemdeki altılı masa ve HDP ilişkisinin amacı PKK'nın tasfiyesi değildi. Ana amaç bir cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu değiştirmek ve nefret ettikleri Erdoğan'ın iktidarına son vermekti. Dolayısıyla PKK ile bağlantılı olan, daha doğrusu PKK uzantısı olarak boy gösteren bir siyasi çevrenin oy gücünün bir seçim koalisyonunun başarısına katkıda bulunması arayışı söz konusuydu. Bugünkü durumda ise amaç başka. Devlet PKK'yı siyasi iktidarın ortağı haline getirmeye çalışmıyor. Tam tersine örgütün silahlı varlığını sona erdirmeye, silahlarını bıraktırmaya ve örgütsel yapısını tasfiye etmeye çalışıyor. DEM Parti'nin süreçte yer almasının gerekçesi de bu tasfiye sürecinin gerçekleşmesine katkı sağlaması. Bir terör örgütünden seçim kazanmak amacıyla siyasi destek almakla, aynı örgütü silahsızlandırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla onun bağlantılı siyasi aktörleri bir tasfiye sürecine dahil etmek aynı şey midir? Devletin terör örgütleriyle mücadelede zaman zaman örgütün silahı bırakmasını sağlamak amacıyla temas kurması da yeni bir şey değildir. Terör örgütüyle konuşmak veya onun siyasi çevresiyle görüşmek, kendi başına terör örgütünün amaçlarını benimsemek anlamına gelmez. Ölçü, görüşmenin ne için yapıldığıdır. Eğer görüşmenin amacı örgüte siyasi güç kazandırmak, onun şiddet kapasitesini korumak veya taleplerini silah tehdidi altında kabul ettirmekse elbette ciddi bir problem vardır. Fakat amaç örgütün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesi ve terörün sona ermesi ise mesele farklıdır. Bugünkü sürece yönelik eleştiriler elbette yapılabilir. PKK'nın gerçekten bütün silahlarını bırakıp bırakmayacağı sorulabilir. Örgütün farklı ülkelerdeki yapılanmasının ne olacağı tartışılabilir. Devletin gereğinden fazla taviz verip vermediği dikkatle takip edilebilir. Bunların tamamı meşru sorulardır. Lakin 2023 seçimlerindeki siyasi destek ilişkisi ise bugünkü PKK'nın tasfiyesine yönelik devlet politikası çerçevesinde işbirliğini aynı kefeye koymak sağlam bir muhakeme değildir. Bu mevzuya bakışta asıl ölçü basittir. Yapılan şey PKK'yı güçlendiriyor mu yoksa tasfiye mi ediyor? Bugünkü süreç gerçekten PKK'nın silahlarını bırakmasıyla, örgütsel yapısının sona ermesiyle ve Türkiye'de terörün tamamen bitmesiyle sonuçlanırsa bundan kazançlı çıkacak olan herhangi bir siyasi parti değil, Türkiye ve bütün toplum olacaktır. Temenni edilmesi ve desteklenmesi gereken de budur. PKK'nın gerçekten de geri dönmeyecek şekilde tarihe karışması. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. PKK ile kim işbirliği yaptı? Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Özay Şendir'in makalesi var. Bir yasa çok tartışma. Kamuoyunda bilgisi az, yorumu çok bir tartışma yaşanıyor. Problem daha tartışmanın temelinden başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa kabul edildi, anayasa değişikliği yapılmadı. Sanal medyada yayılan referandum çağrısı ya da şunlar oy vermese referandum mecburi olacaktı

0: yorumları baştan sona yanlış yorumlar. Normalde bir yasanın yürürlüğe girmesi için meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın imzalaması ve resmi gazetede yayımlanması gerekir. Terörsüz Türkiye için kabul edilen yasa öyle değil. Bu yasanın yürürlüğe girmesi için PKK'nın Irak'ın kuzeyi, İran ve Suriye'deki tüm unsurlarının silah bırakması, üstlendikleri alanları, mağaraları teslim etmesi, bu durumunda güvenlik kaynaklarınca tespit edilip rapor halinde MGK'ya sunulması gerekiyor. Bu olduktan sonra yürürlüğe girecek bir yasadan söz ediyoruz. Daha kazanılan ya da kaybedilen bir şey yok yani. Bugün de gelecek haftalarda bazı tartışmalar olması, kendisini mutsuz hisseden taraflar olması doğal. Kandil ve terör örgütünün Avrupa yapılanması da yasayı eleştiriyor. Sürece tamamen karşı çıkanlar da. Bir de barışa karşı değilim ama bu yasaya karşıyım diyenler var. Dünyadaki örneklere baktığımızda da bu gayet normal bir süreç. Gerçekçi olalım, tek bir yasa çıkartarak toplumsal barış sağlanamaz. Bu noktada Türkiye'nin Kürt kökenli yurttaşlarıyla terörü birbirine karıştırmadan sosyolojisine, birlikte yaşama pratiğine güvenmemiz lazım. Dünyadaki örneklere baktığımızda bu tür silahsızlandırma, yerel parlamentolar kurulması gibi siyasi yapıyı tamamen değiştiren adımlar da atıldığını görürüz. Meclisten garanti koltuklar alınarak biten anlaşmaları da Türkiye sorununu üniter devlet yapısı içinde çözüyor. Türkiye'de sadece DEM değil, her partiden Kürt kökenli vekillere siyaset yapma yolu açık. Kimse için dünyanın sonu gelmedi, kimse için yeni bir dünya kurulmuyor. DEM'in sivil siyaseti savunamadığı, Kandil'in belediye başkan ve milletvekili adaylarını bile belirlediğini unutup dağdan gelenler siyasete mi yön verecek diye hayıflanmak gerçekçi değil. Silahın gölgesi kalktığında DEM'de siyaset yapanlar ve yapacaklar için Türkiye Partisi olmak daha kolay olabilir. Bunu da unutmamak lazım. Toplumsal barış adına terör örgütünün silah bırakması kadar önemli bir diğer gelişme de terör örgütünün klavye alışkanlıklarını bırakması. Örgütün propagandasını yapan medya kuruluşları, televizyon kanalı, haber ajansı bugüne kadar hep düşmanlık dilini kullandılar. Dün sabah baktım, görüşlerine yer vermeyi sevdikleri İtalyan bir avukatı konuşturmuşlar yine. Bu İtalyan sosyalist avukat, onun Pen'le olan ilişkileri, araştırma adı altında çalışmalara İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Konrad Adenauer Vakfı'nın sağladığı finansman gibi çetrefilli konular var. Örgüt medyasının Avrupa'da gizli servisler dahil kurulan ilişki biçimlerini, düşmanlık dilini terk etmesi gerekiyor. Bu sadece terör örgütünün propaganda siteleri için değil, hepimiz için geçerli bir zorunluluk. Alışkanlıkları bırakmak zaman alabilir ama alışkanlıklara illa başkalarının gölgelerini düşürmeye gerek yok. Sivil siyaset güçlendiğinde bugün gördüğümüzden daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Öcalan'ın dağ kadroları üzerindeki etkisiyle silahların patlamadığı dönemde büyüyen, Türkiye'de eşit vatandaş olarak yaşadığının farkında olan ve Demirtaş'a sempati duyan şehirli gençlerle Irak'ın kuzeyi ya da Avrupa'dan gelip bugünün Türkiye'sini ve sosyolojisini bilmeden siyaset yapmaya kalkanlar arasında amaç ve uyum birliği sağlamak kolay olmayacaktır. Öcalan şu an mutlak hakim pozisyonunda. Demirtaş da dahil herkes bir süre ona tabi olacaktır. Ama uzun vadede çelişkiler, beklenti farklılıkları DEM'i de dönüştürecektir. En önemli iki maddeyi en sona sakladım. Birincisi, bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Temsiliyetin en yüksek makamından söz ediyoruz. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tüm coğrafyalarda terörle mücadele pozisyonunu koruyor. Her üs bölgesi kendi sorumluluğunun altındaki rutin görevlerine devam ediyor. İşler beklediği gibi gitmez. Örgüt Öcalan'a rağmen başka adlarla yoluna devam etmeye kalkarsa yapılacak şey belli ve onu yapacak güç de yerinde durmaya devam ediyor. Ülkeyi duygularımızdan çok aklımızla sevme sınavındayız. Bu yaşananlar niye gerekli sorusuna cevap bulmak için şu an İsrail ya da Kıbrıs Rum medyasına bakmak bile yeterli. Milliyet gazetesinden Özay Şener'in makalesini sunduk. Bir yasa çok tartışma. Hürriyet gazetesi ile devam ediyoruz. Nedim Şener'in makalesi var sırada. İmamoğlu'ndan Özel'e hayır kazı. Yeni değil, yenik parti. Ağustos 2026 fesih kararı alan PKK terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili kanunun kabul edildiği gün olarak tarihe geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde %83 gibi eşine az rastlanan rekor oyla geçen ve PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyit edilmesinden sonra uygulamaya girecek yasaya 87 red, 7 çekimser oy çıktı, 31 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamasında AK Parti 286, MHP 44, DEM Parti ise 55 kabul oyu verdi. 3 partinin grubundan da red oyu çıkmadı. CHP'de 29 kabul, 2 red oyu kullanılırken 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Ancak başından beri sadece seçimde DEM Parti'yi yanında tutmak için sürece dahil olan, sırf bu nedenle Cumhur İttifakı'nın terör sorunu ifadesini kullanmasına rağmen ısrarla Kürt sorunu tanımını kullanan, CHP'nin başındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyona milletvekili veren, buna karşın PKK elebaşı Öcalan'la görüşmeye giden heyete temsilci göndermeyen, yasa hakkında son ana kadar tutum belirlemeyen ve son dakika destek açıklaması yapan Özgür Özel'in yeni parti grubuysa adeta duvara tosladı. Yeni partili 35 vekil teklife evet derken 54 vekil hayır dedi, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylama sonuçları Özgür Özel ve partisi için tam bir hezimete dönüştü. Çünkü kendisi, ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz şeklinde konuşmasına rağmen, parti yönetiminden fire verdiği gibi 91 milletvekilinden sadece 35'i evet oyu verdi. Bu sonucun çıkması yeni parti çevrelerini takip edenler için sürpriz olmadı. Çünkü oylamanın 24 saat öncesi sosyal medyada yasaya karşı hayır kampanyası başlattılar. Bazı siyasetçiler, yandaş medyacılar, eski askerler, sosyal medya fenomenleri ve akademisyenlerden oluşan bildik kadro oylama günü ilk sonuçları almaya başladılar. Hele yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun sosyal medyada yasaya hayır oyu verilmesi için başlatılan "yüzümüzü millete dönelim" ifadesini saat 10.30'da paylaşması sonrası bu sayıda patlama yaşandı. İmamoğlu'nun yasaya olumsuz baktığını düşünerek milletvekilleri isimleriyle açıklama yapmaya başladılar. Hayır oyu kullanacağını açıklayan milletvekili sayısı tek haneli rakamlardan iki haneye yükselirken öğlen saatlerinde sayı bir anda 30'u aştı. Sonuçlar Özgür Özel'in parti genel başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasının milletvekilleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ortaya koydu. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz diyen Özgür Özel, milletvekillerinin kendisini dinlemeyeceğini bildiği için grup kararı alamadı. Parti yönetiminde yer almayan milletvekillerini seçildikleri illerdeki hassasiyetleri dikkate alarak karar vereceklerini ise şu sözlerle duyurdu. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle yeni parti grubu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanlarını dikkate alarak onlara milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum. Özgür Özel'in kendisi ve parti yönetiminin evet diyeceğini açıklamasına rağmen milletvekillerinin kararlarında serbest bırakılmasının tek bir sebebi vardı. O da grup kararı alması durumunda hayır oyu verilmesi halinde Özgür Özel'in, bırakın siyasi bir lider olması, parti yöneticisi bile olamayacağı ortaya çıkacaktı. O yüzden zaten kendisini dinlemeyecek milletvekillerini serbest bırakma kararıyla genel başkanlık koltuğunu şimdilik kurtarmış görünüyor. Oylama Özgür Özel'in siyasi bir lider olmak bir yana, sosyal medyadaki kampanyaların etkisi altında parti genel başkanı bile olamadığını ortaya koydu. Ben de yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz diyen Özgür Özel'i kendi genel başkan yardımcılarının bile dinlemediği ortaya çıktı. Parti meclisi üyeleri yanında genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ensar Aytekin, Gizem Özcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yasaya hayır oyu verdi. Korkusundan grup kararı alamayan Özgür Özel'in kendisinin evet vererek desteklediği yasaya hayır oyu verecek milletvekilleri için öne sürdüğü, kendi il, bölge ve temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyetine göre oy vereceği şeklinde hiçbir geçerliliği olmayan bir gerekçe üretmesi ise tam bir acizlik tablosu. Kendisi Manisa milletvekili olarak yasaya evet oyu veren Özgür Özel'e karşı Manisa milletvekili olan Ahmet Vehbi Bakıroğlu'yla Bekir Başevirgen ret oyu verdi. Benzer durum diğer illerde de mevcut. Mesela 3 Adana Yeni Parti milletvekili yasaya evet oyu kullanırken 1 Yeni Parti milletvekili hayır oyu kullandı. Yine Yeni Parti'nin 2 Amasya milletvekilinden biri kabul, diğeri ret oyu verdi. 2 Antalya milletvekili kabul oyu kullanırken 1 milletvekili ret oyu verdi, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Aydın milletvekili Bülent Tezcan evet oyu kullanırken Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz hayır oyu kullandı. Yeni Parti'nin 15 İstanbul milletvekilinden 10'u evet, 5'i ise hayır oyu kullandı. Yani ne il, ne ilçe, ne bölge, ne de toplumsal kesim hassasiyeti esas alındı. Zaten böyle bir ayrımın yapılamayacağını siyasetten biraz anlayan herkes bilir. Tekrar edeyim. Özgür Özel'in milletvekillerini kararlarında serbest bırakacağına dair açıklamasının tek bir sebebi vardı. O da hayır oylarını engelleyemeyeceğini bilmesinden kaynaklanıyordu. Grup kararı alması ve uyulmaması halinde genel başkanlık koltuğu tartışmalı hale geleceği için kitleyi uyutacak böyle bir gerekçe uydurdu. Zaten aynı il ve bölge milletvekillerinin farklı oy kullanmış olması da gerekçesinin uydurma olduğunu ortaya koyuyor. Bunun tek bir izahı var. İmamoğlu'nun Yeni Parti'deki etkisinin Özgür Özel'den daha fazla olması. Tutuklanmasını terörsüz Türkiye süreci için sabotaj olarak değerlendiren ve çıkarılacak yasanın kendisini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde mesajlara karşılık bulmayan İmamoğlu, eşi üzerinden verdiği hayır yönündeki mesajı Yeni Parti'de karşılık buldu. Ekrem İmamoğlu'nun her ne kadar oylamaya 2 saat kala yasaya destek veren açıklaması saat 20.30 gibi akşam geç saatlerde paylaşılsa da hayır oylarının yüksek çıkmasında Dilek İmamoğlu aracılığıyla verdiği mesaj etkili oldu. Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer gibi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın isimlerin evet oyu kullanması son dakika kamuflaj vazifesi gördü. Yeni Parti'yi kurarken İmamoğlu'nun adamlarını yönetime almayınca İmamoğlu Silivri'den Özgür Özel'e böyle bir kazık atmış oldu. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. İmamoğlu'ndan Özel'e hayır kazığı. Yeni değil, yenik parti.
1: 13 Ağustos Perşembe makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye gazetesinden Rahim Er'e ait. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Ağustos ayının biz Türkleri sevdiğine dair görüşümüzü daha evvel dile getirmiştik. Bu muhabbetin başlangıcı Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslan kumandasındaki Müslüman Türk cihangirlerinin kendilerinin kat kat fazlası Şarki Roma kuvvetlerini mağlup ettiği 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt zaferidir. Bu topraklarda Allah yolunda cihada böyle çatal yürekli bahadırlarla başlanmış ve zamanın akışı içinde Ağustos ayında daha başka zaferler de kazanmıştık. Andığımız kader kavşağı koşusundan dolayıdır ki önceki yazılarımızda bir Roma hükümdarının ismini aylarımızdan birine kullanma hatasından vazgeçerek Ağustos'un Alpaslan ayı yapılmasını teklif etmiştik. Adalar denizine Yunan kralının adını vererek Ege, bir yaz ayımıza Roma kralının ismini vererek Ağustos demişsek ondan durup düşünmek gerekir. 2026'da Alpaslan ayı kollarını açarak milletimizi ve ümmetimizi bir kez daha kucakladı. Bu Ağustos'un daha ilk haftasında asrın iki büyük icraatına birden imza attık. Sanki çeliğe çifte su verdik. 7 Ağustos 2026'da Mekke-i Mükerreme'de Kur'an'ın lisanıyla Ümmül Kur'an'da şehirlerin anasında Türkiye, Pakistan ve Arabistan olarak Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladık. Bu büyük başarıya çıkan yürüyüşü Türkiye diplomasi kadroları aylar süren sessiz ve derinden çalışmalarıyla kotardılar. Bu akte Mekke İttifakı, Mekke-i Mükerreme Ahitnamesi, Mekke Antlaşması veya Mekke Paktı denebilir. Şüphesiz resmi kayda girmiş olan ibare ne ise ismi de o olacaktır. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sadece Şehitler Köprüsü, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna terörsüz Türkiye kanunu dendiği gibi Mekke'de 3 kurucu devletin iradesiyle hayata geçen kanuna da halk en kolay telaffuzu seçerek Mekke Ahitnamesi, Mekke İttifakı, Mekke Antlaşması gibi bir ad verecektir. Resmi hüviyetiyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması şüphesiz ki Medine vesikasının ruhaniyet ikliminde imzalandı. Medine Sözleşmesi de denen Medine vesikası Hicri 1. yılda miladi 622'de Kahramanlar Serdarı sevgili Peygamberimiz Risalesindeki Müslümanlarla Yahudi ve müşrik temsilcileri arasında akdedildi. Belgenin en mümeyyiz vasfı, belirgin özelliği taraflar arasında diyalog, yani konuşma, müzakere kapılarını açık tutmasıdır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Siyonist soykırımcı İsrail'in başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Lübnan dahil bölgede katliam yapıp gasp, işgal ve terör estirdiği, Amerika, İran ve Rusya-Ukrayna arasında savaşın devam ettiği, İsrail'in Kıbrıs'ı satın alımlarla ele geçirme fırsatçılığının sürdüğü günlerle eş zamanlı olarak tanzim edilip imzalandı. Bu denklik Türk devlet aklı tarafından şuurla seçilmiştir. Masada Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ı Başbakan Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ı Veliaht Muhammed Bin Selman temsil etti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan toplantıdan sonra açıklanan sözleşme metninde en göze çarpan ibare şudur: üye ülkelerden birine yapılan saldırı bütün ortaklara yapılmış sayılır. Bu kayıt NATO'nun 5. maddesini hatırlatmaktadır. Aynı mahiyettedir. Bundan dolayıdır ki iş bu Mekke ittifakına İslam NATO'su diyenler çıkabilmektedir ki bize göre özenti intibağı vereceği için lüzumsuzdur. Anlaşma kendi şahsiyetini kurup korumalı. İmzaların ardından ortak savunma anlaşmasına dair ilk açıklama Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Sayın Erdoğan, anlaşmamız bütün kardeş devletlere açıktır dedi. Bu sözü daha sonraki açıklamalarıyla Hariciye Bakanımız Sayın Hakan Fidan pekiştirdiği gibi 12 Ağustos 2026 günü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Londra merkezli olarak intişar eden Şarkül Afsat Orta Doğu gazetesine verdiği mülakatta Türkiye olarak gayemizin bütün bölgeyi bu paktın, muayedenin çatısı altına almak olduğunu söyledi. Murad edilenin Endonezya'dan Fas'a, Kırım'dan Yemen'e yeşil kuşak olduğunu anlıyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İran ve Suudi Arabistan'ı iktisadi sapmalardan, topyekün İslam alemini emperyalistlerin sömürgesinden kurtaran kutlu bir el olabilir. Böylece ümmeti vahide yeniden tesis edilebilir. Terörsüz Türkiye kanunuyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın değeri, muhtemelen ajan faaliyetlere rağmen zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır kanaatindeyiz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Sırada Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var. 4000 tır silah ve PKK'nın dolarları. Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini başından sonuna kadar ve yakından takip ettim. Bu vesileyle meclis kulisinde farklı partilerden kıymetli isimlerle sohbet etme imkanı buldum. Müzakerelerin daha ilk saatlerinde FETÖ'cü hesapların yaydığı af söylemi bazı milletvekillerinin anlatımlarına da denk düştü. Bu tipik bir taktikti. Ne olduğunu anlatmaya fırsat bulamadan ne olmadığını anlatmak zorunda bırakılmak. Neyse ki işin o kısmı fazla taraftar toplamadı. Yasaya karşı çıkan isimler dahi işin aslına vakıftı. Kaldı ki yasa yapma tekniği açısından da özellikli bir durumu söz konusuydu. Öyle ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında en geniş siyasi katılımla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, hazırladığı raporda ezici çoğunlukla kabul edilmişti. Meclis üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk ve işine ender rastlanan çoğunlukla yerine getirmiş ve kanun teklifini yasalaştırmıştı. İşte bu yasayı alışılmış yasalardan ayıran en temel özelliği uygulama aşamasında da meclisin aktif biçimde devrede kalacak olması. Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonu gelişmelerden düzenli olarak haberdar edilecek, gerektiğinde görüş ve öneriler sunarak ileride atılacak yasal adımlara zemin hazırlayacak. Ayrıca yasanın hükümleri yayımladığı ve takvimi belirli bir tarihe de yürürlüğe girmeyecek. Şarta bağlılık esas alınacak. PKK terör örgütü ve bağlı tüm unsurların kesin silah bıraktığı tespit ve teyit edilecek. MGK kararına bağlanmasını müteakiben uygulama dönemi başlayacak. İmralı'nın iddia ettiği gibi devlet tespit, Öcalan taahhüt edecek gibi bir durum yaşanmayacak. Açık kaynak bilgileri de gösteriyor ki istihbarat birimleri PKK'nın silah ve mühimmat envanteriyle ilgili ciddi verilere sahipler. Sahayı düzenli ve canlı takip ediyorlar. Kamuoyuna yansıyan analizlerde ise %100 silahtan arınma noktasında sınırlı ihtiyat payı bırakılıyor. Terör örgütünün %80-90 oranında silahsızlandırılmasının, tehdit olmaktan çıkarılmasının dikkate alınacağı anlaşılıyor. Marjinalleşen ve silah bırakmak istemeyen kimi terör unsurlarıyla aynı tempoda mücadele edileceğinin mesajı veriliyor. Haliyle merak edilen bir diğer husus da Amerika'nın örgüte verdiği silahların akıbeti. Yasa yapmada emeği geçen siyasilerden dinlediğim iki hususu kısaca aktarmak isterim. 1. Hatırlanacağı üzere Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözde DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye Demokratik Güçleri olarak kurguladığı PKK-YPG terör gruplarını ciddi ölçüde silahlandırmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4000 tır silah yardımı yapılmasını net bir dille eleştirmiş, bir terör örgütüyle bir başka terör örgütüne sahip çıkarak mücadele edilemeyeceğini ısrarla vurgulamıştı. Sahi bu silahlara ne oldu? AK Parti yöneticilerinden dinlediğim kadarıyla Amerika bahse konu silahların sofistike olanlarını farklı operasyonlarda kullanmak üzere toplamış. 2. Bir diğer hususta PKK terör örgütünün finansal ağının büyüklüğü ve olacağı. Örgütün nakit akışı yanında stok maddi varlığının ne kadar olduğuna dair değişik tahmin ve hesaplar var. PKK ve türevlerinin likit finansal rezervleri, Avrupa'daki ticari lojistik varlıkları, Kuzey Irak ve Suriye'deki gelir üreten yapıları ve şirket, sivil toplum operasyonu, paravan kuruluşlarla birlikte en az 1,5-3 milyar doları yönettiği, ortalama tahminlerde bu hacmin 10 milyar dolardan az olmadığı, en üst projeksiyonda ise 20 milyar doları aştığı belirtiliyor. Bu hesaplara ilginç yorumu yine kıdemli bir AK Partili isimden dinledim. Aktarımına göre PKK'nın kara parasının tutulduğu paravan şirketler, bu örgütü himaye eden ülkelerin istihbarat servislerinin gizli karanlık operasyonlarının da birer aracıymış. Yani PKK'daki nakit kaynaklar sanılandan az olabilirmiş. Neticede PKK ve bağlı örgütleri hakiki manada tasfiye edildiğine, geriye suç örgütü kimliği ve bununla mücadele kalacak. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun makalesini sunduk. 4000 tır silah ve PKK'nın dolarları. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunuyoruz. Yeni partinin meselesi yine kendisi. Türkiye meclisteki tarihi uzlaşıyı, kabul edilen çerçeve yasayı, partilerin duruşunu, sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşuyor. Ana muhalefet yeni parti denildiğinde ise gündem parti içi meseleler yine. Genel başkan özel ve kurmaylarının evetlerine karşılık parti grubunun neredeyse üçte ikisinden gelen hayırlar nedeniyle. Buna dönük olarak da hem ekranlarda yeni partinin yankı odaları, sosyal medya platformlarında bile epey yoğun bir tartışma trafiği de yaşandığı yaşanıyor. Hangisi doğru duruş, tavır ya da olası bir kırılmanın işaret fişeği olabilir mi diye. Bu anlamda kafalar karışsa da görüntü açık. Özel siyaseten doğru bir hamle yaptı, grup kararı almadı, vekilleri serbest bıraktı. Ben ve yönetim evet diyeceğiz dedi, bu tavır koymaydı ve süreç lehine önemli bir destekti. Özel CHP Genel Başkanı iken ve CHP'nin meclis komisyonunda yer almasını sağladı, bu açıdan tutarlı hareket etti. O komisyonda yer alıp sonra oylamada daha başka bir görüntü verip hayır deseydi, İyi Parti gibi bir duruş sergileseydi, kendi adına çok büyük bir tutarsızlık olurdu. Dolayısıyla tartışmada esas kafa karıştıran şu noktaya odaklı zaten. Hayır diyenler daha en başta ve blok halinde kararlı bir duruş ortaya koyan İyi Parti gibi gerçekten siyaseten bu işin karşısında mı, yoksa İmamoğlu'nun işaretiyle hareket edilen bir durum mu söz konusu? Bu kapsamda da özel milletvekillerinin çoğunun hayır oyu vereceğini bildiği için mi bağlayıcı bir grup kararı almayıp serbest bıraktı? Grup kararı alsaydı partide çatlak görüntüsü ortaya çıkabilirdi. Almayarak parti içi demokrasiyi işletti, algısını oluşturdu gibisinden daha başka bir alt detay, kulis sızıntısı da var. Böyle bakıldığında da görüntüde konunun bir anda yeni partide eskideki bildik o son karar verici kim noktasına, çekişmesine evrilmesi gibi bir hava daha baskın sanki. Bu gelişmeler üzerine hayırcı vekillerde yok öyle bir şey, sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız açıklaması yapmak gereğini hissettiler nitekim. Bu meseleyle ilgili kafa karışıklığı bununla bitmiyor. Mesela Özel çerçeve yasa oylamasından önce yaptığı konuşmasında kendisi ve parti yöneticilerinin teklife onay vereceğini açıklarken şu vurguyu da yaptı. Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti biziz ama öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymayacağız, barışın önünde durmayacağız. Bu durumda akla gelen soru da hayır diyenler ne yapmış oluyor ister istemez. İkircikli duruştan kaynaklı siyaset bilimcilerinin de eleştirileri var üstelik. Onlar da şöyle diyorlar. Ülkenin en önemli sorununun çözümüne dönük bir oylamada grubumu serbest bırakıyorum demek, benim parti olarak bu konuda bir politikam yok demektir. Burada liderlik ortaya çıkar. İhtiyatlı iyimserlik tamam ama siyasetçi toplumun önünde yürüyen insanlardır. Partilerin liderlerinin normal vatandaş gibi bir bakalım görelim deme lüksü yoktur. Ön alması, risk alması gerekir. Karşı çıkıyorsa da somut gerekçelerini ortaya koymalıdır. Sokaktaki insanlar, herkes siyasetçinin yüzüne bakıyor. O yüzden bu ikircikli flu tablolar, amalar, fakatlar insanların kafalarını hepten karıştırır. Siyaset gri alanları kaldırmaz. Seçmen, vatandaş, oy vereceği, vermeyi düşündüğü partinin tavrını, duruşunu net görmek ister. Yani siyasetçilerin, partilerin farklı görüşü, duruşları olabilir, normal. Eksiklerini de eleştirebilirler. hayır diyenlerin gerekçelerini, hatta varsa çözüme dönük kafalarındaki formülü de ortaya koymaları gerekir. Kaldı ki bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Terörle, terörizmle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. Böylesine kritik bir aşamada da yeni partinin niyeti ne olursa olsun verdiği hem evet hem hayır görüntüsü sağlıklı bir politika değil. Hele de eğer tartışıldığı gibi gerçekten parti içi çekişmelerden kaynaklı bir durum söz konusuysa hiç değil. Evet oyu veren herkesin kesiştiği tek bir nokta var. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin başarıya ulaşması zira. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunduk. Yeni partinin meselesi yine kendisi. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: 14 Ağustos Cuma makaleleri.
0: İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Zengezur Koridoru'nun son durumu. Tarihsel olarak Türk dünyasını coğrafi anlamda bölen Zengezur bölgesi, bugün küresel ticaretin dijital altyapının ulaştığı en kritik kesişim noktası haline geldi. Ağustos 2025, Washington Barış Deklarasyonu sonrası Ermenistan topraklarındaki 42 kilometrelik stratejik geçişin Amerikan güvencesine verilmesiyle Batı literatüründe Trump rotası olarak adlandırılan bu koridor sadece bölgesel değil, küresel bir satranç tahtasına da dönüştü. Bu bağlamda projenin vaat ettiği devasa ekonomik potansiyel, içinde barındırdığı derin jeopolitik riskler ve tehditlerle birlikte büyüyor. Koridorun en büyük varlık gerekçesi, Hazar geçişli Doğu-Batı ticaretini, Turan koridorunu kesintisiz hale getirmek. Azerbaycan'ın altyapısını sınır hattına getirdiği, Türkiye'nin Kars-Dilucu hattıyla entegre olmaya hazırlandığı proje 2029-30 yıllarında tam kapasiteye ulaşıp bittiğinde yıllık 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Resmi makamların da vurguladığı üzere bu hat sadece bir demiryolu projesi değil. Cebrail'den Ermenistan ve Nahçıvan üzerinden Avrupa'ya uzanan yüksek voltajlı bir elektrik şebekesi ve kıtalar arası fiber optik internet koridoru aynı zamanda. Bu durum Türkistan kaynaklarının Rusya ve İran topraklarına bağımlı kalmadan doğrudan Akdeniz ve Avrupa'ya akması anlamına geliyor. Peki Avrupa Birliği, Amerika bu koridora hangi çerçeveden bakıyor? Avrupa Birliği enerji ve lojistik stratejileri bağlamında bu koridora pragmatik yaklaşıyor. Rusya'ya olan enerji bağımlılığını tamamen bitirmek isteyen Avrupa Birliği, Azerbaycan doğalgazını ve Hazar üzerinden gelecek Türkistan'ın yeşil enerjisini doğrudan kıtaya taşıyacak bu alternatifi tarihi bir fırsat olarak görüyor. Hemen belirtelim, birlik içindeki güçlü Ermeni diasporası ve Fransa gibi aktörler hattın Ermenistan'ın egemenliğini zayıflatacağı endişesiyle sürece şüpheyle ve önyargıyla yaklaşıyor. Ancak Washington'ın sahaya ağırlığını koyması ve projenin Ermenistan'ı ekonomik tecritten kurtarma vaadi, Brüksel'i de finansman ve lojistik destek sağlama noktasında koridorun en büyük batılı ortaklarından biri haline getirdi. Bunca güçlü desteğe rağmen koridorun inşası ve güvenliği sahada muazzam bir askeri caydırıcılıkla da tahkim ediliyor. Türkiye ve Azerbaycan Şuşa beyannamesi ruhuna uygun olarak bölgede ortak bir güvenlik şemsiyesi oluşturdu. Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri Nahçıvan ve koridor yakınına yakın bölgelerde kesintisiz askeri tatbikatlar düzenleyerek muhtemel bir sınır ihlaline karşı tek ordu refleksi sergiliyor. Muhtemel bir sabotaj durumunda Ankara ve Bakü'nün ortak müdahale hukuku saklı tutuluyor. Madalyonun diğer yüzünde de projenin hayata geçmesini engelleyebilecek çok katmanlı tehdit senaryoları var. İlk odak noktası İran ne yazık ki. Tahran yönetimi bu hattı Güney Kafkasya jeopolitiğinde kendisini tamamen izole edecek bir tehdit unsuru olarak görüyor. İran'ın paramiliter unsurlar üzerinden Ermenistan sınırında oluşturabileceği muhtemel hibrit istikrarsızlıklar koridorun güvenliği için en somut askeri risk faktörü olabilir. Şu an savaş ortamında olduğundan bu konuda sessizliğini koruyan İran'ın yarın ne yapacağını kestirmek bir hayli güç. Kafkasya'yı kendi arka bahçesi olarak gören Rusya'nın tavrının Ukrayna ile ilgili sorunları bittiğinde süreç içinde hangi yöne evrileceği de belli değil. 2025'te Amerika'nın devreye girerek hattı 99 yıllığına işletme yetkisini almasından rahatsız olan Moskova, Ermenistan içindeki Rus yanlısı muhalefeti hareketlendirerek siyasi bir istikrarsızlığı tetikleyebilir. Ermenistan'ın iç siyasi kırılganlığını hiçbir zaman unutmamak lazım. Paşinyan hükümetinin batı merkezli bu projeye yaklaşması ülke içindeki radikal gruplar tarafından bir teslimiyet olarak nitelendiriliyor. Projenin fiziki inşası ilerledikçe ülkede darbe girişimleri veya kitlesel protestolarla hükümetin devrilme riski her zaman söz konusu. Lakin batılı finans aktörlerinin buna geçit vermeyecekleri, böyle bir hamlede batının enerji ihtiyacının çok ciddi sekteye uğrayacağı açık. Dolayısıyla ticari entegrasyonun başarısı lojistik kabiliyeti arttırmanın yanında bu jeopolitik mayınların ne kadar ustalıkla temizleneceğine de bağlı. Hasılı İran'ın askeri refleksleri, Rusya'nın asimetrik hamleleri ve Ermenistan'ın iç siyasi kırılganlığı Zengezur ve Trump rotasının geleceğini bıçak sırtında tutuyor gibi görünse de bu koridorun inşa sürecinin hızla ilerlediğini belirtelim. Washington'ın hamiliği ve Ankara-Bakü ekseninin askeri kararlılığı projeyi hayata geçirdi bile. Hem Azerbaycan hem Türkiye topraklarındaki imar ve inşaat süreci hızla ilerliyor. Ermenistan'ın kendi topraklarındaki inşaatı hızlandırmasıyla sürecin 2030 yılında bitmesi ve koridorun tam kapasiteyle açılması planlanıyor.

Makaleler arasından programı Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesiyle sürüyor. Özel'in büyük sınavı ve düşüşün başlangıcı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultayda genel başkan seçilmesinden sonra ilginç bir profil çizdi. Önce yerel seçimleri yönetmesiyle, sonra da izlediği normalleşme siyasetiyle herkesi şaşırttı. Milletvekili ve grup başkan vekili olarak hatiplikte ve polemik yapmada acar siyasetçi olduğu biliniyordu ama CHP gibi bir partiyi yönetmede ciddi performans göstermesi beklenmiyordu. Bu yüzden hem şaşırttı hem de çaresiz muhalefet seçmenin umut oldu. Başkan Erdoğan'la da yeni bir diyalog başlatarak ezberleri bozdu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu ve Özgür Özel'in ezberi bozuldu. Birkaç koldan saldırı geldi. En başta da bütün yolsuzluk iddialarına rağmen savunduğu Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sonra bir daha da iflah olmadı. Sokakları harekete geçirmeye kalktı. Milli ve yerli markaları boykot kararı aldı. Yetmedi. Daha vahim bir şey yaptı. Yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan, yargılanan belediye başkanlarını "sütte leke var, onlarda yok" diye savundu, hatta suçüstü yakalananları bile sahiplendi. Bu ağır yükün üzerine başında bulunduğu ve ölürüz de bırakmayız denilen baba ocağı CHP'de mutlak butlan kararıyla elinden gitti. O da yeni partiyi kurdu ve yeni bir yolculuğa çıktı. Kaderin garip cilvesi mi denir bilemem ama Özgür Özel bu yolculuğunun daha başında ülkenin 50 yıllık terörü bitirme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu ilk siyasi sınavıydı ama Özel bu kadar büyük bir sınava hazır değildi. Siyaseti popülist söylemlerle sürdürebileceğini zannetti. Aslında başından beri gelgitler yaşadığı ve bir yol haritası çizemediği için bu ilk sınavını geçemedi, sınıfta kaldı. Adına ister hibrit deyin, İster yeni nesil siyaset deyin, ülkenin terörden arınması gibi tarihi bir yol ayrımında partisinden 35 milletvekilinin evet, 54 milletvekilinin hayır oyu vermesi iki arada bir derede kaldığının işaretiydi. Bu siyasetsizlik demekti. Kısaca Özgür Özel hem yolsuzluklarla arasına mesafe koymada hem de terörü bitirme konusunda kararsız kalmıştı ve o kararsızlık düşüşünün de başlangıcı oldu. Sokaktaki insan da bu kara tabloyu, bu siyasetsizliği görüyor ve izliyordu. Aslında hem yeni partiye akan çaresiz sosyoloji hem de arayış içinde olan muhalif seçmen umutlanmak, yeni siyasi aktörlerle buluşmak istiyordu. Ama ne yazık ki onlarda ülkeyi yönetecek irade ve kararlılık yoktu. Bu da doğal olarak anketlere yansıdı. Son bir haftada çok sayıda araştırma şirketinin verileri açıklandı. Bir süre önce Betimar ve Optimar şirketlerinin sonuçlarını yayınlamıştım. O yazıda Helmi Daşdemir'in başında olduğu Optimar araştırmanın verileri şaşırtıcı bulmuştum. Bu araştırmaya göre CHP'nin oy oranı %16.25, Yeni Parti'nin oy oranı %12.55'ti. Oysa Yeni Parti medyasında bambaşka bir rüzgar esiyor. Sonarvari bazı şirketler Yeni Parti'yi %35'lerde gösteriyordu. Oysa Betimar, Optimar ve Genar gibi deneyimli şirketlerin verilerine göre Yeni Parti'nin oyu %12-22 arasındaydı. En son İhsan Aktaş yönetimindeki Genar'ın verileri açıklandı. Bu verilere göre AK Parti %35.4 ile birinci parti. İkinci sırada %3'lere düştüğü algısı yapılan CHP var. %15.4. Yeni Parti ise %14.5. Üstelik bu anketler büyük oranda terörle ilgili çerçeve yasa mecliste rekor oyla geçmeden ve Yeni Parti kendi tabanından ciddi tepki almadan önce yapılmış. Bu tablo siyasetçilere şunu bir kez daha gösterdi. Güven ve umut veren siyaset üretmiyor, algılarla siyaset yapıyorsunuz, adınız yeni de olsa seçmen yutmuyor notunu veriyor.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş açıkladı. Medyametre 2025 medya kullanım alışkanlıkları araştırmasına göre televizyon güvenilir haber alma kaynakları arasında birinci sırada. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya. Doğru ayağa kalkana kadar yalanın dünyayı dolaştığı sosyal medya çağında bizim gibi bir ülke için çok kıymetli bir veri bu. Çünkü Türkiye yalan haberlerle, dezenformatif bilgilerle kırılmaya müsait fay hatları sürekli tetiklenen bir ülke. Tam bu sebeple doğru, denetlenebilir, güvenilir geleneksel medya stratejik önemde. Ancak geleneksel medyanın ciddi sorunları var. Her biri binlerce basın emekçisini istihdam eden, bünyesindeki gazete ve haber kanallarını reklam gelirleriyle finanse eden televizyon kanallarının reklam pastasından aldıkları pay sürekli geriliyor. Yabancı sermayeli dijital platformlar ve YouTube, Google gibi mecralar sadece geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti. Sahip oldukları vergi avantajları yok denecek kadar az, personel ve istihdam maliyetleriyle Türkiye'de ceplerini sınırsızca dolduruyorlar. İzleyiciye sundukları içeriklerse özellikle çocuklar ve gençler açısından sayısız risk barındırıyor. LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok o meşhur platformlarda. Adamlar hem Türkiye'nin kaynaklarını sömürüyor hem de aile kurumu başta olmak üzere toplumsal ahlakı yavaş yavaş çökertiyor. Bütün bunlar olurken biz de geleneksel medyayı ayakta tutan 3-4 tane televizyon kanalını tartıştırıyorlar. Kadın programları ve televizyon dizilerine hedef alan polemikler sosyal medyada ustaca köpürtülüyor ve algoritma oyunlarıyla ülke gündeminde ilk sıralara taşınıyor. Özellikle son 2 yılda televizyonların sürekli hedefte olma sebebi bu. Gizli bir el Türkiye'nin yerli ve milli medyasını sistemli bir şekilde yok etmek için sürekli ateşe odun atıyor. 2026 yılında Kanal D ve ATV başta olmak üzere geleneksel televizyon kanalları sürekli RTÜK tarafından cezalandırıldı. Yayın kurallarını ihlal eden elbette cezalandırılır. Ama gündüz kuşağı programları ve diziler bahane edilerek bu televizyonların nefes alamaz hale getirilmesi kimin işine yarar? Sanal ve dijital platformların önünü otoban gibi açarken geleneksel medyayı yok edersek elimize ne geçer? Bu soruların cevaplarına herkes kafa yormalı. Tehlikenin farkında mısınız? Bu gidişle yabancı sermayeli Now TV, Netflix, Disney'den başka kimse kalmayacak sektörde. Allah korusun bir savaş halinde, pandemi durumunda, 15 Temmuz benzeri bir ihanet girişiminde Türkiye'nin haklı tezleri vatandaşa nerede anlatılacak? Algı operasyonları nasıl çürütülecek? 2023 seçimlerinden sonra altılı masanın seçimi neden kaybettik başlıklı raporlarına bir bakın. Saydıkları maddeler arasında üst sıralarda iktidar medyasının söylemlerinin vatandaş üstündeki etkisini öngöremedik tespitini göreceksiniz. Birilerinin başka hesaplarla itibarsızlaştırmaya çalıştığı medya yıllardır bu ülkenin milletin yanında en ön safta kavga veriyor. Yeniden gündüz kuşağı programları ve dizilere dönelim. RTÜK kanallara çocukları ve gençleri korumak refleksiyle para cezası kesiyor. Ama çocukların gelişimini mahveden YouTube, Netflix, TikTok gibi dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Mesele şu ki çocuk ve gençlerin ekran alışkanlıkları maalesef değişti. Çocuk ve gençler daha çok dijital mecralarda ama olağan şüpheli yine televizyonlar. Dijital platformlara dokunan yok.

Makaleler arasından programına Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Nedim Şener'in makalesi var sırada. İkinci FETÖ yapılanmasına operasyon. Geçen 10 yıllık sürede Alihan Kuriş suç örgütü yurt içinde FETÖ'cülerle işbirliği yaparken FETÖ'cüler de Alihan Kuriş'in yurt dışı yapılanmasında destek oldular. 10 yıldan beri her ikisi de Türkiye içinde özellikle seçim dönemlerinde siyasi operasyonlarda ortak hareket ettiler. Süleymancılar diye bilinen cemaatin lideri Ahmet Arif Denizolgun, şüpheli ölümü sonrası Alihan Kuriş'in yönetime gelmesiyle yaşanan hızlı değişim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı dini sosyal teşekküller, geleneksel dini oluşumlar ve yeni dini yönelişler başlıklı raporunda FETÖ'den sonra en tehlikeli yapı diye tanımlanırken şu ifadeler kullanılmıştı. Süleymancıların Kur'an kurslarına Diyanet'in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur'an okuma ve iskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira uzun yıllar cemaat bünyesinde çalışmış, iç yüzüne vakıf olduktan sonra onlardan ayrılmış olan ve cemaat içinde kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun dini anlayışı ve yapılanmasıyla ilgili oldukça ciddi iddialarda bulunmaktadır. Buna göre cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında kol ordu kumandanlığı ismi altında yapılandıkları ileri sürülmektedir. Tıpkı FETÖ gibi her ülkede yurt dışı yapılanması olan Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütüldü. Toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Söz konusu adreslerin 43'ü doğrudan adres, 80'i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu. Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında suçlamalar şu başlıklardan oluşuyor. Suçtan gelir elde edilmesi, bağış ve yardımların amacı dışında kullanılması, kayıt dışı ekonomik yapılar oluşturulması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, şirket ve diğer tüzel kişiliklerin suç faaliyetlerinde araç olarak kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması, sahte faturalaşma ve vergi usulsüzlükleri. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lira üzerindeki paranın yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler var. Yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alınırken para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında. MASAK raporunda şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış satış hacimlerinin belirgin bir şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği, kurulan şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanına sahip olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının mal alış, satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğuyla bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği belirlendi.
Ayrıca şirket hesaplarında mal alım satım kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışması sonucu gerçekleştirilmiş olabileceği tespitleri yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ'nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu belirtiliyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman ulak olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönünde bulgular da soruşturma kapsamında inceleniyor. FETÖ ile Alihan Kuriş suç örgütünün yakınlığını gösteren bir gelişme, FETÖ elebaşının ölümü sonrası düzenlenen Amerika'daki cenaze törenine temsilci göndermeleriydi. Öte yandan FETÖ'nün askeri mahrem yapı imamlarından Hayrullah Özkök, sosyal medyada işbirliğine yönelik destek açıklamalarında bulundu. Nitekim Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gözaltı kararı sonrası firari FETÖ mensuplarının operasyona gösterdiği tepki, iki örgütün yakınlığını bir kez daha göz önüne serdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içinde yürütülmeye başladı. Şu an Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık bir yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina bittiğinde tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu adımla örgütün doğrudan finansal ayaklarını hedef aldık sözleriyle operasyonun kapsamını özetledi. İngiltere'de geniş bir yapılanması olan Alihan Kuriş suç örgütünün Almanya merkezli faaliyetlerini bu ülkedeki istihbarat teşkilatının gözetiminde yürüttüğü medyaya yansıyan haberler arasında. Alman istihbarat kuruluşları Türkiye'nin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı

kılavuzunuz İsrail olursa. Kılavuzunuz İsrail olursa rezil olursunuz, kepaze olursunuz, çoluk çocuğun oyuncağı olursunuz. Dünya sizinle dalga geçer, ucuz bir filmin figüranı olursunuz. Mossad ajanları Trump Ankara'dayken bir suikast timi Ankara'da konuşlandı. İranlı teröristler omuzdan atılan füzeyle sizi vuracak istihbaratını Amerikalı meslektaşlarına iletince Trump'ın yakın koruma ekibi teyakkuza geçiyor. Metin, saçmalamayın, bu kadar aptal olamazsınız, Mossad sizi kullanıyor uyarısına rağmen koca Amerikan başkanını yemek aracına bindirip başka bir uçakla götürmüşler. Trump her ne kadar teröristlerin hedefindeyim cümlesini işine yaradığını düşünse de siyasetin kullanışlı bulsa da bu işi bilenlerin gözünde İsrail'in propagandasının aparatı olduğu aşikar. Ancak bu iddiaya Amerikalılar bile inanmıyor. Bırakın inanmayı, dalgalarını geçiyor. Öyle ki Amerika'da Jimmy Fallon başta olmak üzere talk showcuların son günlerde sahneye konteynerlardan çıkararak alıyor. Tülay Hamitoğulları'ndan garip çıkış. İsrail terörsüz Türkiye istemiyor. İsrail iç barışını sağlamış Türkiye istemiyor. İsrail rahat Türkiye istemiyor. İsrail sorunsuz Türkiye istemiyor. İsrail lider Türkiye'yi hiç istemiyor. Soykırımcı katil Netanyahu bunu açık seçik ifade ediyor. Bu ifadesini de yalan dolan dezenformasyonla süslüyor. Dünya İsrail'in Filistin'i işgal etmesini istemiyor, soykırıma dur diyor. Bunu en yüksek sesle dile getiren de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haliyle İsrail'in en büyük düşmanı da Erdoğan. Tüm bu gerçekler ışığında Netanyahu'nun Türkiye Kürtleri öldürüyor yalanlarını referans alarak Halk TV'de süreci yorumlayan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hamitoğulları barış sürecine mi yoksa Netanyahu'ya mı destek veriyor anlamak zor. Ekrem İmamoğlu istifa etmiş. Düşünsenize, genel başkanının arkasından işler çevirmiş, sırtından bıçaklamış, adamı koltuğundan etmiş, bunu yaparken pavyonlarda para dağıtmış, kendisine destek olmayan partilileri tasfiye etmiş, destek olanları zirveye çıkarmış, tüm bunları da belediye kasasından yapmış, finalde de istediğine ulaşmış biri. 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ediyorum demiş. CHP zil takıp oynamasın da ne yapsın? Haluk Levent, baba akü komple yok, çalmışlar, kaputu açmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kaputu açtınız, bari aküyü çalmasaydınız. Şafak Sezer'in Vizontele filmindeki hala güldüğüm sahnesidir. O zaman gülüyorduk ama Haluk Levent'in Ahbap için aynı senaryoyu yazdığını yeni öğreniyoruz. Gazze için toplanan 44 milyon lirayı yönetim kurulu kaynaklarıyla kendi uhdesine alan, parayı önce dövize sonra altına çevirip kasaya koyma yetkisi verilen Haluk Levent, kiraladığı kasayı açıp paraları kullanmış. Ahbap'ın kiralık kasası açıldığında Gazze için toplanan 44 milyon lira yerine vitamin hapları bulunmuş. Hadi sanat sepet tayfasından topladığın paraları iç ettin, bari Gazze için toplanan paraları yemeyeydin diyesi geliyor insanın. Akşam gazetesinden Murat Çiçek'in makalesini sunduk. Kılavuzunuz İsrail olursa. Posta gazetesindeyiz. Oral Çalışlar'ın makalesini sunuyoruz. Çözümü halk destekliyor, siyasetin kafası karışık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çerçeve yasa konusunda yapılan oylamada alınan 467 evet oyu küçümsenmeyecek bir oran. Bu yüksek evet oyuna rağmen bazı siyasetçilerde bir kafa karışıklığı ve kararsızlık görülüyor. Öte yandan meseleyi halka danıştığınız zaman sanılanın aksine genelde olumlu bir karşılık alıyorsunuz. Onca kışkırtma çabasına karşı toplum sükunetini korudu, koruyor. Çözüm karşısındaki en büyük tedirginlik doğrudan çatışmanın yükünü taşıyan insanlardan değil, meseleyi uzaktan yorumlayan çevrelerden geliyor. Biraz geriye gidelim. O çok karalanan, dışlanan, yanlış yapıldı denilen ilk çözüm süreci olmasaydı bugünkü neticeye ulaşmak mümkün olmayacaktı ki ilk çözüm süreci 2013-2015 döneminde de halk büyük ölçüde hazırdı. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde

destek oranı %90 civarındaydı. Benim de aralarında bulunduğum Karadeniz Akil İnsanlar Heyeti'nin çalıştığı bölgede ise destek %60'ların üzerindeydi. Ancak devlet içindeki güçler kendi aralarında anlaşamamışlardı. Fethullahçılar barış istemiyordu. Keza PKK'da henüz silahlarını bırakacak olgunluğa gelmemişti. Devlet Bahçeli'nin yakın geçmişteki etkili çıkışı ise devlet içindeki güçlerin de artık itirazdan vazgeçtiklerini veya artık vazgeçmeleri gerektiğinin sinyalini verdi. Buraya bir günde gelinmedi. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptı. Öcalan da sürece dahil oldu. PKK silahların bütünüyle bırakılması noktasına geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu 135 kişiyi dinledi. Farklı görüşlerin rapora yansımasını sağlamaya çalıştı. Hemen hemen bütün partilerin katıldığı bu komisyon bugün önümüzde açılan yeni alanı hazırladı. Türkiye bu sorunun çözümü yolunda attığı adımlarla orantılı şekilde demokrasiye doğru da bir hamle yapabilir mi? Meclisin iki ucundaki partiler birlik ve barış konusunda ortak bir çözüme doğru yürüyebilirler mi? Bu alışılmadık durum hangi yeni kapıları açabilir? Bunları zamanla göreceğiz. Ne olursa olsun açılım çalışmasının bu noktaya gelmesi ve siyasetin artık bir çözüm üretmeye karar vermesi umut verici. Çözüm çabasının güçlenmesi bu ülkenin yaşadığı zorlukları aşabilecek birikime sahip olduğunu gösteriyor. Zaman zaman halkın çözüm fikrine hazır olmadığı da öne sürülüyor. Yani bazı çevreler kendi kaygılarını halka mal edebiliyorlar. Oysa çatışmanın yükünü doğrudan taşıyan insanların önemli bir bölümü çözümün teorisini tartışmaktan çok silahların susmasını istiyor. Halk kendi adına endişelenenlerden daha soğukkanlı davranabiliyor. Sonuç olarak bazı kesimlerin kuşku ve gerilimlerine rağmen halk çözümü büyük bir oranda desteklediğini hissettiriyor. Bize çözüm aramamız gereken yerlerde çözümü değil, suçlayacak birini aramayı öğrettiler. Rosa Regas, İspanyol yazar. Posta gazetesinden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Çözümü halk destekliyor, siyasetin kafası karışık. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yusuf Kaplan'ın makalesi var sırada. Lozan, NATO toplantısı ve Mekke anlaşması 1. Beklenen ittifak gerçekleşti. İslam Askeri ve Stratejik İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Mekke Anlaşması düşmana korku saldı, dosta huzur ve güven verdi. Çok riskli bir adım bu, kabul, ama risksiz tarih yapılmadığını tarih yazıyor. Tarih büyük riskleri almasını bilen adamların eseridir. Risklerden korkanlar korkularının esiri. Mekke Anlaşması'nın İran'a karşı yapıldığı tezviratı döndü dolaştı sosyal medyada. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan resmi açıklamada Mekke Anlaşması'nın İran'a karşı yapılmadığı ifade edildi açıkça. Mekke Anlaşması ilk meyvelerini de vermeye başladı. İsrail Mekke Anlaşması çok tehlikeli açıklamasını yaptı. Henüz iceberg'in görünen kısmı bu. Bir adım ötesini düşünmek bile istemiyor İsrail. İsrail'in kabusu olacak bu anlaşma. Bu cümleleri kurarken çok da kolay kurmadığımı, hepsini tırnak içine alarak kurduğumu hatırlatmak isterim. Hadise hiç de göründüğü gibi değil. Karmaşık ama önemli bir hadise var karşımızda. Mekke Anlaşması'nın zamanlamasına özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tam zamanında Mekke Anlaşması'na imza attılar. Tam da İsrail yönetiminin ve dünyada özellikle de Amerika'yı her bakımdan esir alan, Trump yönetimini İran'la zorla savaşa sokan güçlü İsrail Siyonist lobinin öne sürdüğü tiplerin Türkiye'ye hedefe yatırdıkları, İsrail yönetiminin bir bakanının ve hatta eli kanlı terörist başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhine sürekli olarak açıklamalar yapmayı adeta milli bir spor haline getirdikleri bir sırada bu anlaşmanın imzalanması çok önemlidir. İsrail'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp
Belki de vurmayı planladığı bir sırada Pakistan ve Suudi Arabistan'ın zaten önceden hazırlıklarını yaptıkları bu anlaşmayı öne çekerek İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırılarını püskürttüklerini düşünüyorum. Zamanlama açısından bir başka dikkat çekici nokta da Ankara'da yapılan ve Türkiye'nin çok önemli mesajlar verdiği NATO toplantısından hemen sonra Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında böyle bir anlaşmanın imzalanması bilenler için sürpriz olmadı. Ankara'daki NATO toplantısı Türkiye'nin miadını doldurmuş bir küresel askeri stratejik teşkilatı ölümden döndüren toplantısı oldu. Ama bir hayli sersemleterek ayağa kaldırdı NATO'yu Türkiye. Kolay kolay hayal bile edilemeyecek kadar küresel sistemin lordlarına, sistemin içinden meydan okudu. Bütün devlet başkanlarının ve devlet erkanının teker teker mehter marşıyla karşılanması, herkese revolver tabanca hediye edilmesi, Türkiye'nin mehterle temsil edilen İslam'ın bayraktarlığı ve Osmanlı ruhu misyonunu yitirmediğini bütün dünya aleme ilan etmesi anlamına geliyordu. Bu bir meydan okumadır. Sistem içinden yapılan bir meydan okuma olduğu için de etkisi düşük oluyor. Bu sistem içi muhalefet meselesini ayrıca yazacağım. NATO zirvesinden hemen sonra Mekke Anlaşması'nın gelmesi zihinlere haklı olarak bu bir NATO projesi mi sorusunu getirtti. Doğrudan NATO projesidir demek çok büyük haksızlık olur. Bu projenin NATO'dan bağımsız olmasa bile habersiz kurulmuş olabileceğini düşünmekse ahmaklık elbette ki. Hassas bir çizgi var burada. Şöyle bir şey bu. İki asırdan bu yana Türkiye'de İslam dünyası da bağımsız değil. Türkiye Tanzimat'la birlikte bağımsızlığını yitirmeye başladı. Devleti yöneten irade bir avuç Sabetay çete tarafından devletin elinden alınmaya başlandığı zamandan bu yana Türkiye tam anlamıyla bağımsız değil. Türkiye iki asır süren bu modernleşme, laikleşme, batılılaşma sürecinin sonunda tarih yapma iradesini ve ruhunu kaybetti. Medeniyet ruh kökleri söküldü. Tarih yapan, tarihin akışını değiştiren, tarihi yönü ve yörüngesi yok edildi. Bu toprakları vatan yapmamızı sağlayan İslami dinamiklerimiz dinamiklendi, İslami hafızamız ve tarihimiz sıfırlandı, tasfiye edildi. Sonuçta Lozan'da Türkiye'ye bağımsızlık verilmedi mi? Verildi ama o bağımsızlık sadece toprağa dayalı bağımsızlıktı. Bu ülkenin çocuklarının beynini yıkadılar ve aptallaştırdılar bir asırdır Lozan konusunda. Lozan Türkiye'nin tapusudur ama hangi Türkiye'nin diye soracak bu ülkenin kül yutmaz has çocukları. Lozan medeniyet iddialarından vazgeçmiş laik batıcı Türkiye'nin tapusudur. Yeniden tarih yapacak, medeniyet iddialarına sahip çıkacak Müslüman Türkiye'yi reddedişin de sigortası. Lozan'la biz bedenimizi, bu toprakları kurtardık ama ruhumuzu kaybettik. Belki de biz medeniyet iddialarımızı terk etmiyoruz deseydik bu toprakları da bize çok görebilirlerdi. O yüzden İnönü'nün Lozan'dan çıkarken söylediği artık 100 sene daha rahat nefes alabileceğiz sözü yabana atılmamalı elbette ki. Ve fakat bizim zaman kazanalım diye bütün iddialarımızdan vazgeçtiğimizi ilan etmemiz gelinen noktada toplum olarak kendi tarihini, kültürünü, medeniyet dinamiklerini ve en önemlisi de hepsinin kurucu, konumlandırıcı, koruyucu yegane kaynağı olan İslami varoluşsal temelleri kaybetme ve intiharın eşiğine sürükleme, kısacası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamızla sonuçlandı. İç cephe çöktü, toplum kültürel, akidevi ve zihni olarak intihar ediyor. Dış cephede çok güçlüyüz. Benim devlet erkanına tavsiyem her zaman şu olmuştur. İç cephe esir alınmış durumda. Dışarıdan dolanarak iç cephedeki zincirleri kırabiliriz. Mekke Anlaşması işte dışarıdan dolanarak içerideki zincirleri kırma adımlarından biri, belki de en önemlisi. Tabii bunu zaman gösterecek. Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Kaplan'ın makalesini sunduk. Lozan, NATO toplantısı ve Mekke Anlaşması. Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Lastik Papuçlar 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Gary'nin bodrum katında yapılan kazıda kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplamıştır. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostu, yakını bildiği kimseler kendisinden yüz çevirmiştir. Küçük kızın katili olduğuna inanan şehir halkının kendisini linç etmesinden korktuğu için de karakolda yatıp kalkmaya başlamıştır.
1: Günaydın. Bir kraft yok mu?
2: Daha gelmedi.
1: İyi, gelince söylersiniz. Denim büfesine kahvaltı yapmaya gidiyorum.
2: Olmaz, gidemezsiniz.
1: Neden? Tutuklu değilim ki, istediğim yere gidebilirim. Karnım acıktı, bir şeyler yiyip daha sonra da eve gideceğim.
2: Ya ama şef kızarsa?
1: Umurumda bile değil. Hadi görüşürüz. Oh be, dünya varmış. Ortalıkta kimseler yok. Vakit daha erken. Denim büfesini açmıştır şimdi. Günaydın Dan.
3: Ne işin var senin burada geri?
4: Oo, günaydın Bay Malone. Masama buyurmaz mısınız? Tanıdınız beni herhalde. Sun gazetesi yazı işleri müdürü Sam Carson.
1: Hatırladım tabii.
4: Karakoldan çıkarak hayatınızı tehlikeye atmıyor musunuz Bay Malone?
1: Şu anda sokakta kimsecikler yok.
4: Ama birazdan etraf kalabalıklaşır. Dün gece dışarı çıksaydınız sanırım şu anda ipin ucunda sallanıyor olurdunuz.
1: Biliyorum. Sizce öfkeleri biraz yatışmış mıdır?
4: Kesin bir şey söyleyemem. Barut fıçısını ateşlemek o kadar kolay ki.
5: Sam doğru söylüyor Gary. Buraya gelmemeliydi. Dün gece burada herkes senden söz ediyordu. O sıra gelseydin kalıbımı basarım ki buradan sağ çıkamazdım.
1: Demek herkes suçluluğuma inandı. Kararlarını verdiler. Herkesin ortak düşüncesi benim katil olduğum, öyle mi?
5: İnsanları bilirsin. Üstelik olaylar var. Olaylar inkar edilemez.
1: Olaylar mı? Ne olayları den? Yoksa sen de mi kızı benim öldürdüğüme inanıyorsun?
3: Kahveni iç ve buradan git.
4: Merkezden çıktığınızda polis şefi içerideydi değil mi?
1: Daha gelmemişti. Hmm. Ama bil orada olsaydı da tutamazdı beni. Henüz suçlu değilim Bay Carson. Olsa olsa şüpheli diyebilirler benim için. Peki siz erken saatte ne arıyorsunuz burada?
4: Sizin evinizden geliyorum.
1: Benim evimden mi? Neden?
4: Bütün gece evinizin bahçesini kazdılar ama bir şey bulamadılar. Polis şefi sabah 6'da telefon edip cesedin bulunmadığını söyledi.
1: Bir şey bulamayacağını söylemiştim ona.
4: Şimdi de Rugan çiftliğini ve çevresini kazmaya gidiyorlar.
1: İyi, kazsınlar bakalım. Ama orada da bir şey bulamayacaklar.
4: Bakıyorum birden kendinize güveniniz arttı Bay Malone.
1: Çünkü ben suçlu değilim Bay Carson. Ayrıca bir şey bulsalar bile bulduklarını oraya ben gömmedim. Söylemek istediğim buydu.
4: Sizi çok iyi anlıyorum Bay Malone.
1: Hayır, bir şey anladığınız yok. Karşınızda küçük kızları öldüren sapık bir katil var sanıyorsunuz. Oysa ne kadar bakarsanız bakın, ne kadar dikkat ederseniz edin, bir şey gördüğünüz yok sizin.
4: Bakın Bay Malone, dün gece sizin suçlu olduğunuza inanıyordum. Bodrum'da bulunan kızın eşyaları, Bayan Betty Summer'ın sözleri ve sizin şüpheli ifadeniz.
1: Şüpheli ifade derken yalan söylediğimi hissettirmek istiyorsunuz değil mi Sam? Sadece bir yanılgı söz konusu. Yanılgıyla yalan arasında dağlar kadar fark vardır.
4: Bırakın sözümü bitireyim. Meslek hayatım boyunca o kadar çok olayla karşılaştım ki durumu dikkatle inceledim. Sonunda kararımı hiç olmazsa yeni bir olay ortaya çıkana kadar değiştirmek zorunda kaldım. Bilmem bunun size biraz olsun yardımı dokunabilir mi Bay Malone?
1: Hem de nasıl sen? Şimdi eve gidip üstümü değiştirmek istiyorum. Benimle gelir misiniz?
4: Neden?
1: Benim hakkımda henüz kesin kararını vermeyen birine biraz içimi dökmek istiyorum.
4: Böyle bir teklifi geri çevirecek gazetecinin çıldırmış olması gerekiyor. Yalnız bir şey unutmayın Bay Malone. Sizin yanınızda sayıtma. Eğer bu cinayeti işlediğiniz doğrulanırsa size duvara mıhlayacak ilk insan ben olacağım. Bu sözlerime inanın.
1: Yine de kesinlikle benim suçluluğumu kabul etmiyorsunuz. Bu da bana yeter.
5: Gel, pencereden dışarı bir baksana.
1: Ne oldu?
6: Asın onu!
7: Asın aşağı!
1: Vay canına. Karşı kaldırımda insanlar birikmeye başlamış.
4: Anlaşılan biri senin burada olduğunu haber vermiş. Düğelim hemen burada.
1: Olur. Paranı masaya bırakıyorum den.
8: Bir daha da buraya gelme geri. Anladın mı?
1: Ne? Sen mi söyledin bunu den?
8: Ben söyledim. Küçücük bir kızı öldürdün, biliyorum. Herkes de bunu biliyor.
4: Geri, hemen çıkalım buradan.
9: Katil! Katil! Koşun! Keçik kızlarını geçip öldüren aşağılık var burada.
1: Hadi hadi. Neler söylüyor bunlar sen?
4: Bırak şimdi onların ne söylediğini de gidelim buradan. Çabuk, daha çabuk balon.
1: Gördüklerime inanamıyorum. Bunların hepsini tanıyorum ben.
9: Çıkarın şu arabadan. Gel buraya.
1: Hadi sen çalıştır arabayı, yoksa linç edecekler beni.
4: Tamam tamam. Çalıştı işte.
1: Gazdan sen kalabalık yetişti. Lanet olsun. Atılan çarşardan arabanın camı kırıldı.
4: Az kalsın güme gidiyordu. Bir an bizi kıstırdıklarını sandım. Ne alemdesin Geri?
1: Ne söyleyebilirim ki? Bu şehirde yaşayanların hepsi aşağılıkmış.
4: Hala evine gitmekte ısrar ediyor musun?
1: Neden sordun?
4: Öfkeli halk evinin önünde seni bekliyor olabilir.
1: Evet, haklısın. Bu aşağılık insanlardan her şey beklenir.
4: Bak, benim daha iyi bir fikrim var.
1: Neymiş o?
4: Cem Bester'ın evine gidelim. Şu merkezde senin ifadeni alan stenograf kız. Onun evinde rahat rahat konuşabiliriz.
1: Sen o kızı nereden tanıyorsun?
4: Arada sırada benim için de çalışır. Ya iyi kızdır, art düşüncesi yoktur.
1: Nasıl istiyorsan öyle yapsam. Halkın bana olan nefretini gördükten sonra hiçbir şeyi düşünecek halde değilim.
10: Nedir bu haliniz? Neler oldu size?
4: Sorma Jane. Halkın elinden zor kurtulduk.
1: Size minnet borcum var Sam Carson. İyi ki yanımdaydınız, yoksa şimdi parçalarımı sokaktan toplarlardı.
4: Halk kimi zaman duygularına kapılabiliyor Geri. Hele mesele küçük bir kız çocuğuysa. Neyse, siz de ben de ucuz kurtulduk.
10: Keşke polis merkezinden hiç çıkmasaydınız Bay Malone.
1: İyi ama ben tutuklu değilim ki Bayan Bester. Sadece şüpheliyim. İspat edilmiş hiçbir şey yok ortada. Hani kızın katil olduğum ispatlansa halkın duygularına bir an için hak verirdim ama sadece bir şüpheliye bu kadar tepki gösterilmesine şaşırdım.
4: Geri, denin büfesinde de söylediğim gibi herkesin aksine ben sizin katil olduğunuza şimdilik inanmıyorum. Ve bu yüzden de yardım etmek istiyorum.
10: Ben de inanmıyorum Bay Malone. İfadesi alınırken çok suçlunun steno kayıtlarını tuttum ama siz onlardan farklısınız.
1: En azından şimdilik de olsa bana inandığınız için ikinize de teşekkür ederim.
4: O halde her şeye başlar anlat Geri. 13 Mayıs gününü. Hadi seni dinliyoruz.
1: İşte böyle. O günü çiftlikte geçirdim. Tabii ya. Şimdi aklıma geldi. O gün çiftliğe giderken 22'lik tüfeğimi de yanıma almıştım. 3 tane koca dağ faresi vurdum ve çiftlik binasından 35 metre ötedeki çöp çukuruna gömdüm onları. Bilmiyor musun bu?
4: Sanmıyorum. Bu bir ara Rugan çiftliğine uğradığını ispatlar, o kadar.
1: Anlıyorum. Suçsuzluğumu ispat etmek için bundan çok fazla şey bulmak zorundayım galiba.
4: Suçsuzluğunuzu ortaya koymak diye bir zorunluluğunuz yok. Esas savcının suçlu olduğunuzu ispatlaması gerekiyor.
10: Sam doğru söylüyor. Bırakın savcı sizin suçlu olduğunuzu ispat etsin.
1: Biliyorum, biliyorum. Ama beni mahkeme karşısına çıkarmasalar bile halkın bana suçlu gözüyle bakacağına eminim. Benim için bunu gidermenin tek yolu en ufak bir şüphe kırıntısı bırakmadan suçsuz olduğumu ispatlamak. Ama bunu nasıl ve hangi yolda yapacağımı bilemiyorum.
4: En iyisi işi polislere bırakmak malum. Ellerindeki kadroya imkanlar ve yöntemlerin hiçbiri sizin elinizde olmaz.
1: Ama onlarda bulunmayan bir şey var bende.
4: O nedir?
1: Suçsuz olduğumdan eminim. Onlarsa suçluluğuma inanıyor. Bu yüzden de bütün araştırmalarını üzerime yöneltiyorlar. Bu anlayışlarını düzeltmezlerse gerçekçi zaman bulunamayacağından %100 emin olan tek adam ben kalıyorum.
4: Sana yardım edeceğini ne yazık ki bilmiyorum. Yine de bir yol gösterebilirim sana. Kendine iyi bir avukat tutmalısın.
1: Biliyorum, bunu çok düşündüm. Ama bana göre bir adamın avukat tutması biraz da suçunu itiraf etmesi gibi bir şey. Gizlenecek hiçbir şeyim yok. Bütün sorgulara katlanabilir, akla gelen her denemeye göğüs gerebilirim. İleride belki durumum iyice güçleştiğinde darda kalıp birinin yardımını isteyebilirim. Ama şimdilik hayır.
4: Nasıl isterseniz. Yalnız size bir tavsiyede bulunayım. Polis müdürlüğüne dönün. Yalnız orada hayatınız emniyettedir. Hiç olmasa bir süre için.
10: Ben de aynı düşüncedeyim. Halkın öfkesi yatışmadan evinize gitmeyin.
4: Ben sizin eve kadar gidip elbiselerinizi getireyim. Siz ister burada bekleyin, ister polis şefinin odasında.
10: Burada
4: ne dersiniz?
10: Beklesin. Bay Malone'un duş yapıp biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ne dersiniz?
1: Şey, burada kalmak işime gelir. Teşekkür ederim.
10: İyi, öyleyse size bir kahve pişireyim.
4: Şu Jane çok iyi bir kız Geri. O da sizin suçsuzluğunuza inanıyor.
1: O beni tanımıyor bile.
4: Ben onu tanıyorum. Kafasına koyduğu kendi düşüncesini değiştirmedikten başka benim düşüncelerimi de etkileyebilir. Birazdan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bütün şehir halkının karşımda olmasına inanamıyorum. Bir tek gazeteci sen, bir de Bayan Bester bana inanıyor. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Bir duş ve biraz uyku iyi geldi. Kendimi şimdi daha güçlü hissediyorum Bayan Bester.
10: Bana Jane diyeyim Bay Malone.
1: Tamam. Siz de bana Geri diye hitap edin.
10: Bir dakika. Efendim? Aa, siz misiniz şef? Evet. Evet. Tabii. Peki, görüşmek üzere. Arayan polis şefi Bill. Sizi merkeze çağırıyor.
1: Ama burada olduğumu kimden öğrenmiş?
10: Sanıyorum gazeteci Sam söylemiş. Bir de Francisco'dan yalan makinesi gelmiş. İki de uzman yollamışlar.
1: Evet, yalan makinesini ben istemiştim.
10: İyi düşünmüşsünüz. Karşınızdakileri suçsuz olduğunuza böylelikle inandırabilirsiniz.
1: Ama siz sözlerimin yalan olmadığına inanıyorsunuz, öyle değil mi?
10: Elbette inanıyorum. Aksi takdirde evimin kapısını size açmazdım Geri. Sonra ben hiçbir zaman herkes gibi düşünemedim. İnançlarım her zaman duygu yönünden gelir. Bu yüzden gazeteciliği bırakmak zorunda kaldım.
1: Gazetecilik dediniz de aklıma geldi. Sen nerede kaldın?
10: O siz uyurken geldi ve elbiselerinizi getirip hemen gitti. Hazır olur olmaz da sizi merkeze götürmemi istedi. Hazır olunca söyleyin, benim arabamla gideriz.
1: İyi olur. Çok teşekkür ederim Jane. Sam karımla ilgili bir şey söyledi mi?
10: Evet, yani...
1: Sıkılmayın, söyleyin.
10: Karınız bahçenin altı üstüne geldiği için çok kızgınmış. Evden ayrılmak için bavullarını hazırlıyormuş. Birkaç günlüğüne dostlarına gidecekmiş galiba.
1: Buradaki, yani kasabadaki dostlarına mı?
10: Öyle sanıyorum.
1: Sen benim burada olduğumu söylemiş mi ona?
10: Evet, söylemiş.
1: Anlıyorum. Gelip beni burada aramak gereğini duymamış demek. Neyse, hazırlanayım da gidelim Jane.
11: Malone, neredeydiniz siz? Sam'le birlikte Den'in lokantasından çıktıktan sonra halk sizi linç etmeye kalkışmış. Saatlerdir eyalet polisi sizi arıyor.
1: Neden? Ellerinde tutuklama emri mi var?
11: Şimdilik hayır ama kısa bir süre sonra onu da çıkartırız. Merak etmeyin Bay Malone.
1: Ama avluda bir şey bulamadığınızı öğrendim.
11: Zaten bulacağımıza da inanmıyordum. Ama şu anda arkadaşlar Rugan çiftliğinde araştırma yapıyorlar.
12: Cesedi orada bulacaklar. Ya orada ya da vadinin bir köşesinde.
11: Beni iyi dinle göreyim. Kaybolan kızın okul kitaplarından biri 14 Mayıs günü dere boyu barının önünde bulundu. O gün öğleye doğru oraya gittiğinizi biliyoruz. O kitabı yoksa isteyerek mi düşürdünüz?
1: İleri gidiyorsun Millcraft. Hem de çok ileri. Benim okul kitabından falan haberim yok.
12: Yok canım. Oysa bütün gazeteler yazdı.
1: Gazetelerin yazdığını ben de okudum. Ama kitabın oraya nereden geldiğinden haberim yok demek istiyorum. Çekmecenizden çıkan bu beylik zorlarla mı benim küçük kızları öldüren bir cani olduğumu ispatlayacaksınız? Hepiniz bu alanda birer dahisiniz. Ya siz bir kraft? FBI'de yetişmiş olmalısınız. Yalnız sizi yetiştirmiş olmak FBI için övgü sayılmaz. İçinizden bir kişi bile arabamı aramayı akıl etmedi. Oysa kızı kaçırmak için bu arabadan yararlanmış olmam gerekmez mi? Peki ya 13 Mayıs günü giydiğim elbiseler? Belki de kız benimle bir süre boğuştu. Elbiselerde kan izi bulabilirsiniz. Peki bu söylediklerime ne diyorsunuz acemi polisler?
11: Merak etme Malone. Araban dün arandı ve bir şey göremedik. Elbiselerine gelince onları da karının yardımlarıyla aldık ve laboratuvara gönderdik. Şu anda mikroskopla her şey inceleniyor.
4: Unutulmaması gereken şey bütün bunları Malone'un da istediğiydi. Sizin aradığınız bilmese bile söyledikleri iyi niyetini göstermez.
11: Sen karışma sen. Biz işimizi biliriz.
13: Merhaba Bill. Geri Malone'u yalan makinesine bağlamak için ne bekliyoruz? Uzmanlar burada onun makineye bağlanmasını bekliyorlar.
11: Haklısınız savcı bey. Hadi, hadi bakalım iş başına.
13: Sizlere San Francisco polisinden müfettiş Richard'ı ve ülkemizin ünlü suç bilimcilerinden psikiyatri profesörü Dr. Thompson'ı tanıtıyorum. Baylar, bu da Gary Malone.
2: Biz hazırız. Bay Malone da hazırsa başlayabiliriz.
14: Evet, yalan makinesini yan odada hazırladık.
13: Baylar, hemen işe başlasanız iyi olacak. Çünkü bugüne kadar bu makinelerin işleyişini hiç görmedim.
1: Bugün de göreceğinizi sanmıyorum Sayın Savcı. El alemin maymunu değilim ben. Denemeyi kendim istedim. Ya benim dilediğim şekilde olur ya da hiç yapılmaz. Müfettiş ve profesörün dışında herkesin odadan çıkmasını rica ediyorum. Bir de siz Jane, isterseniz siz kalabilirsiniz.
11: Jane Bester özellikle kalacak. Bütün olup bitenleri, sorularla cevapları kaydetmesi gerekiyor çünkü.
13: Ben savcıyım, bu denemeyi izlemek hakkımdır.
2: Üzgünüm Bay Savcı. Bay Malone istemedikçe kalamazsınız. Çünkü yasalar ona bu hakkı tanıyor.
11: Lütfen ısrar etmeyin Savcı Bey. Hadi gelin dışarı çıkalım. Bizim için önemli olan deneyi izlemek değil, deneyin sonucu.
13: Evet, haklısınız. Çıkalım.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.

Dumanlı dağlarında efkar basar gönlümü. Güneş vurunca karlı dağlarında için için eririm bahar vurgunu yemiş. Sevdalı bir yürekle kayalarından atlayıp düşerim derelerine Türkiye'm. Bendine sığmaz yüreğim, coşar coşar vururum kendimi taşlara. Kah Fırat, kah Dicle, Munzur, Kızılırmak olurum, akarım Türkiye'm. Bazen rüzgar olurum dağlardan yaylalara esip, ormanlardan çam, yaylalardan çiçek kokusu toplarım. Ne yaylalarının ne de kırlarının çiçeği bilinmez, kaç çeşittir, kaç renktir Türkiye'm. Bilinmez vadilerinin, ormanlarının yeşili kaç tondu. Ağaçlarını, kuşlarını sayamam Türkiye'm. Dağlar bekler bu toprağı boy boy. Doğuda ağır nöbettedir, batıda ıstrancalar. Güneyi Toroslar bekler. Erciyes, Munzur, Köroğlu, Uludağ, Zigana, Ilgaz. Hepsi birer aslan nefer. Dağlarını sayamam Türkiye'm. Kuzeyden Sinop, İnceburun, el uzatır güneyde Hatay, Beysun'a. Batıdan İmroz, Avlak'a el uzatır, doğuda Ağrı, Aras, Karasu'ya. Toprağın, güzelliğin bir uçtan bir uca tükenmez Türkiye'm. Dört köşen dört deniz, dört köşen dört mevsim. Karlı dağlarında üşürüm, derelerini dinlerken Rize'de yağmur düşer sıcacık çay bardağıma. Erzurum, Artvin, Kars yaylalarında mis gibidir havan, buz gibidir suyun. Serin rüzgarlarında titrerken Akdeniz'de yanarım deniz rüzgarlarında. Yaylalarında süt sağarım, Ege'de zeytin, Adana'da pamuk toplarım. Konya'da sarı sarı başaklar uzanır. Güzelliğini, bereketini sayamam Türkiye'm. Rize'de horonum bitmeden, Artvin'de, Erzurum'da bar oynarım. Kars'ta bir su gibi döner kızlar. Diyarbakır'da, Urfa'da, Van'da halaya dururum. Konya'da, Bolu'da kaşık oynarım. Ankara'da misket, Ege'de zeybek. Oyunların bir renk cümbüşüdür, sayamam Türkiye'm. Kayseri'de gesi bağlarını söylerim. Urfa'da etrafı dumanlıdır dağlar. Erzurum'da yaylalar derim. Ege'de İzmir'in kavakları. Rize'de Mısır'ı kuruturum. Adana'da taştır yollar. Tokat'ta hey 15'li derim. Sivas ellerinde sazım çalınır. Giresun'da Asiyem, Afyon'da Fadimen, Kütahya'nın pınarlarında dinlenirim. Muğla'da ormancıyla dertleşirim. Türkülerin bir ses cümbüşüdür, sayamam Türkiye'm. Sen güzelsin, sana doyamam Türkiye'm.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM Haber.
2: Ediyor.
3: Araştırmaya göre televizyon başında geçirilen vakit ortalama 3 saat 40 dakika. 65 yaş ve üzeri vatandaşların alışkanlıkları değişmiyor. %91,4'ü evlerinde televizyon izlemekten vazgeçmiyor. Gençler de bu mirası koruyor. 15-24 yaş grubunda televizyon kullanım oranı %68,1. Bu sonuçlar bitti denilen geleneksel medyanın halen etkinliğini sürdürdüğünün tescili oldu. RTÜK Başkanı Mehmet Danış, geleneksel medyanın ve televizyon yayıncılığının desteklenmesi konusunda üstlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gün biterkenden yeniden mutlu geceler. Evet, gece yarısına ve yeni bir güne merhaba diyoruz birlikte. Efendim, bugün gözler Ankara'daydı. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dev bir organizasyonla kutlandı. Program unutulmaz bir drone gösterisiyle başladı. Gökyüzüne Türk bayrağı işlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi resmedildi. Erdoğan protokolde 25 yaşındaki 25 gençle yan yana oturdu. MHP lideri Bahçeli'nin ay yıldızlı kutlama çelengine de sahneden teşekkür etti.

0: AK Parti kuruluşunun 25. yılını görkemli bir programla kutladı. Sabahın erken saatlerinde on binler miting alanını doldurdu. Mahşeri kalabalık sloganlar attı, şarkılar söyledi. Gün boyu heyecan bir an olsun düşmedi. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli geleneksel jestini yine tekrarladı. Turuncu karanfillerden kutlama çelengi gönderdi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. yılına özel çelenk gönderdi.
0: Ay yıldız ve 25 rakamı işlenen çelenge Erdoğan bizzat teşekkür etti.
2: Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye eşi Emine Erdoğan'la el ele geldi. Sahneden birlikte yürüdüler, protokole geçtiler ama protokol alışılmışın dışındaydı. Ne AK Partili yöneticiler ne başka isim vardı. Üstelik protokol koltukları yoktu. Sadece 25 sandalye ve 25 genç Erdoğan'ı bekliyordu. AK Parti ile aynı gün yani 14 Ağustos 2001'de doğan 25 genç protokoldeydi. Çeyrek asrı Erdoğan'la beraber selamladılar. Doğum günlerini on binlerle beraber kutladılar. Mesaj netti. AK Parti milletin bağrından doğdu, milletin bağrında büyüyor. Dev program dronların havalanmasıyla başladı. Gökyüzünde adeta bir şölen yaşandı. Ankara semalarına Türk bayrağı işlendi. Erdoğan'ın devasa portreleri peş peşe gökyüzüne resmedildi. Selçuklu sembolü çift başlı kartal bir kanadına 1071, diğer kanadına 2071 yazısıyla yansıtıldı. Böylece geçmişten geleceğe devamlılık vurgusu yapıldı. O gösteriler kentin neredeyse tamamından izlendi.
3: Efendim evet, 25. yıl dönümünde bu görüntüler vardı ve Terörsüz Türkiye için de tarihi yasa çıktı biliyorsunuz ve tabii valiler için de önemli bir süreç. 81 ilin valisi teyakkuza geçti. Dezenformasyona, provokasyona izin verilmeyecek. İç güvenlik zirvesinde mülki amir ve güvenlik yetkililerine azami hassasiyet talimatı verildi.
4: Sonucunu okutuyorum.
5: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88.
0: Tarihi yasa çıktı, gözler sahaya çevrildi, iç güvenlik zirvesi gerçekleştirildi, yeni dönemin yol haritası şekillendirildi. Kurumlar arası eşgüdümün artırılması ve sahadaki yetki sınırları kritik güvenlik toplantısında masaya yatırıldı.
2: Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk.
0: Güvenlik zirvesine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. 81 il valisi ve güvenlik bürokrasisi de zirveye katıldı. O zirvenin arka planında verilen talimatlar netleşti. Sahada provokatif eylem ve gerilimlere fırsat verilmeyecek. Azami hassasiyet gösterilecek. Sıkı tedbir alınacak. Valilikler vatandaşın huzurunu merkeze alacak.
2: İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız.
0: Terörden asayişe sıfır tolerans geçerli olacak. Hem sahada hem sosyal medyada tüm birimler teyakkuza geçecek. Dezenformasyon girişimleri önlenecek.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelilerin mezuniyet törenine katıldı. Güler yaptığı konuşmada Bordo Berelilerin kritik gücüne vurgu yaptı.
6: Sağ olun. Genel Bakan, Özel Kuvvetler Komutanlığı görüşmelerinde hazırdır komutanım.
7: Biliniz ki bir özel kuvvetler mensubu sadece iyi olmakla değil, her zaman en iyisi olmakla mükelleftir.
0: Sorumluluklarını bilmelerini istedi. Bordo Berelilerin yerinin doldurulamaz olduğunu söyledi.
7: Zira Bordo Bereliler boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır.
0: Bordo Berililerin mezun olduğu 18. dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış töreni vardı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
7: Şanlı ordumuzun en güzide birliklerinin başında gelen özel kuvvetlerimizin mezuniyet töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.
0: Yaşar Güler yaptığı konuşmada eğitimlerini tamamlayan Bordo Berililer'i kutladı.
7: Sözlerimin başında aldıkları birbirinden zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak eden Bordo Berililerimizi yürekten kutluyor, brevelerinin kendilerine, ailelerine ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
0: Bölgesel meselelere değinen Bakan Güler, Bordo Berililerin hem yurt içi hem de sınır ötesinde etkin ve caydırıcı gücüne vurgu yaptı.
7: Şüphesiz özel kuvvetlerimizde bu faaliyetlerin icrasında üstlendiği kritik görevlerle kahraman ordumuzun etkinliğinde ve başarılarında büyük pay sahibi olmaktadır. Bordo Berililerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
0: Güler, terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu.
7: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmayı amaçlamaktadır.
3: Efendim, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'la ilgili son gelişmelere bakalım. Hakkında çıkan taciz iddiası gündemi sarsmıştı. Milletvekilini darp eden şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. CHP'den de Yazgan için karar gecikmedi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
4: Kalk, ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya. Birini tamam, baskınmış.
8: Tamam, bırak.
0: Taciz skandalıyla gündeme gelmiş, tekme tokat darp edilmişti. Olayın yankıları sürerken ifadeler ortaya çıktı. Tepkilerin odağındaki vekil içinse CHP'den ihraç hamlesi geldi.
9: Öyle alışmış.
4: O
9: şimdi yarın sabah haberlerde izlesin.
8: Ben sana ne yaptım be? İnsanlık yaptım. Yazıklar olsun be. Küf sana.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan.
8: Ben gene o kadar iyi bir insan diyebildim.
4: Ya neresi onun iyiliği?
8: Ben öyle bildim.
4: Bir de Atatürk'ün gidecek partisiyle.
0: 39 yaşındaki vekilin adı vahim bir skandala karıştı. O skandalın adı cinsel tacizdi. İddiaya göre Yazgan doğum günü sonrası ortak arkadaşlarıyla gittiği evde Tuğba Akay'a cinsel taciz içeren sözler sarf etti.
8: Çekmiyorum. Evet. Bir şey çekmemi vurdun, farkında mısın? Niye vurdun ki bana?
0: Ben... Olaylı gecede Ahmet Baran Yazgan, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci tarafından tekme tokat darp edilmişti. Görüntüler üzerine Aka, Deligöz ve Şeleci gözaltına alınmıştı.
4: Kalk, ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya. Birini
8: tamam,
4: baskınmış.
8: Bırak.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Yazgan'ın savunma için genel merkeze çağrıldığını duyurmuştu. Sarı X hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Ahmet Baran Yazgan'dan da ilk açıklama geldi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.
10: Kesinlikle iftira. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Mağdur olan benim.
0: Yazgan darp edildiği kişilerden şikayetçi oldu ve ifade de verdi. İfadesinde de suçlamaların hiçbirini

0: Can Yazgan'la aramızda yaşanan arbedede ben kendimi ve kızları korumaya çalışıyordum. Küfür etmiş olabilirim. Tehdit etmedim, çıkmasını engellemedim.
1: Kusunu yaşayan Tuğba Akay ise yaşadığı o anları anlattı.
2: Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engeli olmak isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Ahmet Baran'ın el ve bacaklarıma dokunmaya çalıştığını arkadaşlarıma anlattım. Ahmet Baran'ın gitmesini istedim. Kızımın yanında bu hareketlerinden rahatsız oluyordum.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Ahmet Baran Yazgan'la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan re'sen soruşturma başlattı.
3: Ben de kendim değil miyim? Buyurun. Tamam,
4: sıkıntı yok. Ve Rojin Kabayiş davasında sular durulmuyor. Aileye siber zorbalık yapan şebekenin İki üyesi tutuklandı fakat tehditler bitmedi. Tutuklamanın hemen ertesi günü Acılı Baba Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğraflı yeni bir mesaj geldi. O mesajda şikayetini çek yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazıyordu.
5: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
1: Ne acısı dindi ne tehditler bitti. Kızının acısıyla yanan bir babanın yakasını o hain pusular bitmek bilmeyen kabuslar bir türlü bırakmıyor. Türkiye'yi ağlatan Rojin Kabayiş davasında siber zorbalar tutuklandı. Ama o kirli eller Acılı Baba'nın peşini yine de bırakmadı.
6: Rojin de intihar etmez etmemiş.
1: Aylardır Acılı aileyi yasa dışı paneller üzerinden siber zorbalıkla hedef alıyorlardı. 8 ildeki operasyonla çökertilen şebekenin 2 üyesi tutuklandı. Ancak zorbalar durmak bilmedi.
7: Mesela genellikle çocuğa kim yemek verir? Anneler verir, babalar vermez. O yüzden çocuklar babalarını daha çok seviyor. Çünkü babaları çok kızmış.
1: Tutuklamaların ardından Acılı Baba'ya yeni tehdit mesajları yağdı. Bu kez namlunun ucundaki silah fotoğrafları gönderildi. Şikayetini çekmezsen sen de Rojin'in yanına gidersin diyerek açık açık tehdit ettiler.
8: Çocuklarım korkuyor. Can güvenliğimiz yok. Ama ben onların tehditlerinden korkmuyorum ve davamdan da vazgeçmeyeceğim. Öldüreceklerse gelsin öldürsünler.
1: Mesajların ardından hemen emniyete giden Acılı Baba şikayetçi oldu. C47 ve C99 kod adlı siber şebekenin diğer üyelerini bulmak için polis alarmında. Acılı Baba ise kararlı. Hiçbir tehdit onu kızının hakkını aramaktan vazgeçiremeyecek.
5: Üniversiteye gidin.
4: Efendim devam ediyoruz ekonomi cephesinden haberlerle. Konut fiyatlarında Temmuz ayı verileri açıklandı. Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon liranın üzerine çıktı. İllere göre fiyat artışları da dikkat çekiyor.
1: Ev almak isteyen için fiyatlar yine yukarı çıktı. Türkiye genelinde konut fiyatları arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayında 123.603 konut satıldığını açıklamıştı. Emlakjet, Endeksa verileriyle hazırladığı Temmuz 2026 konut değer raporunu yayımladı. Türkiye genelinde konut fiyatları yükselmeye devam etti. Ortalama konut fiyatı 5.212.875 liraya ulaştı. Metrekare satış fiyatı da 41.000 liraya yaklaştı. Konut fiyatları son bir yılda %23'ün üzerinde arttı ancak enflasyon hesaba katıldığında konutun gerçek değeri geriledi. Temmuz ayında ise fiyatlar yeniden yükselişe geçti. En fazla konut satılan 30 il arasında fiyatı en çok artan şehir Ordu oldu. Ordu'yu Ankara, Kocaeli, Denizli ve Elazığ takip etti. Nüfusu en yüksek 5 ilde de konut fiyatları yükseldi. Bu alanda Ankara %28,7 ile başı çekti. İstanbul, Antalya, Bursa ve İzmir Ankara'nın ardından geldi. Metrekare fiyatlarında ise İstanbul 65.078 lirayla zirvede yer aldı. İstanbul'u Antalya, İzmir, Ankara ve Bursa takip etti. Toplam konut fiyatlarında da İstanbul 7.158.580 lirayla ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul'u İzmir, Antalya, Ankara ve Bursa izledi. İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Geçen yıl yaklaşık 5 milyon 900 bin lira olan ortalama konut fiyatı bu yıl 7 milyon liraya aştı. İstanbul'da bir evin ortalama fiyatı bir yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin lira arttı. Metrekare fiyatının en yüksek olduğu şehir Muğla oldu. Muğla'yı İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale takip etti. Ortalama konut fiyatında da

0: Zirvenin sahibi yine Muğla oldu. Muğla'da ortalama ev fiyatı 11 milyon liraya aştı. Onu İstanbul, Aydın, İzmir ve Çanakkale takip etti.
1: Efendim, Haziran ayı ücretli çalışanların sayısı geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi rakamlar. Verilere göre sanayi, inşaat, ticaret, hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı yıllık olarak %2,5 arttı.
0: Haziran'da ücretli çalışan sayısı 16 milyonu aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran 2025'te 15 milyon 932 bin 665 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran'da %2,5 artışla 16 milyon 334 bin 751 kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda %1,1 azaldı. İnşaat sektöründe %7,1 ve ticaret hizmet sektöründe %3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamındaysa ücretli çalışan sayısı Haziran'da Mayıs'a göre %1 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2, ticaret hizmet sektöründe %0,8 yükseldi.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri töreninde konuştu. Haluk Görgün önemli açıklamalar yaptı. Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil dedi.
2: Sizlerle özellikle bu Türk Havacılığı'nın öncü ismi Vecihi Hürkuş'un aziz hatırasına ithaf edilen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri vesilesiyle bir arada bulunmaktan, Teknopark İstanbul'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri töreninde konuştu. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünya sıralamasında yükseldiğini açıkladı.
2: 2000'li yıllarda Türkiye'nin sahip olduğu patent sayısı 70'ler civarında. Bugün o gün dünyada 36. sıradaydık. Bugün 2000 üzerinde başvuruyla 16. sıraya yükseldik.
0: Haluk Görgün hedeflerin daha ileriye taşınacağını vurguladı.
2: Dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik. Ülkemizin bu yükselişini önümüzdeki dönemde inşallah hep beraber çok daha ileriye taşıyacağız.
0: Görgün Ar-Ge yatırımlarının da arttığını açıkladı.
2: Ar-Ge harcamalarımız 16.5 kat artarak yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payı 1/5'ten %1.46'ya yükseldi. 2002-2023 döneminde satın alma gücü paritesine göre Ar-Ge harcamalarını en fazla artıran OECD üye ve gözlemci ülkeler arasında ikinci sıraya yükseldik. Bütün bunlar bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir makale yayımladı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya için kaleme aldığı makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir demokrasi sınavı verdiklerini söyledi ve işte o diğer önemli mesajlar.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için bir makale kaleme aldı. Kritik mesajların yer aldığı AK Parti, milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makale, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı.
3: Durmak yok! Yola devam diyoruz!
0: Erdoğan makalede AK Parti'nin 25. yılını tarihi eşik olarak tanımladı ve yaşanan dönüşümleri aktardı.
4: Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
0: 25 yıl önce siyasi krizlerin, ekonomik belirsizliklerin ve vesayetçi anlayışın ağır baskısı altında olan Türk milletiyle uzun soluklu bir yürüyüş başlattık diyen Erdoğan, yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
4: 14 Ağustos 2001'de artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken en büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi. AK Parti hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu.
0: Demokratik meşruiyetin güçlenmesi verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu diyen Erdoğan, bu yolda verdikleri en ağır sınavın 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu ifade etti.
4: Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş demokrasimizin kökleşmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu.
0: Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanında yaşadığı tarihi sıçrayışın da altını çizdi.
4: İnsansız hava araçlarından milli muharip uçağımız Kaan'a, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine uzanan hamlelerimiz Türkiye'nin üretim ve teknoloji kapasitesini güçlendirdi.
0: Tarihi makalesinde Cumhurbaşkanı yürütülen dış politika konusunda da kritik değerlendirmelerde bulundu.
4: NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yürüyüşünde terör saldırıları, bölgesel savaşlar, salgın ve ekonomik dalgalanmalar gibi çok sayıda sınamayla karşılaştıklarını hatırlattı. Yeni dönemde enflasyonla mücadelenin süreceğini, üretim, yatırım ve istihdamın artırılacağını kaydetti.
3: Dur bakalım! Yola devam diyoruz!
1: Efendim, Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'dan catering aracıyla gizlice başka bir uçağa geçirilmesi Amerikan televizyonlarında bugünlerde mizah konusu. Operasyonun perde arkasına ilişkinde planlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerikan basını gizli servisin İsrail'in ihbarını ilk etapta ciddiye almadığını yazdı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken yaşadığı film gibi kaçış Amerikan komedi şovlarının bir numaralı malzemesi oldu. Ünlü komedyen Jimmy Fallon programına bir yemek ikram dolabının içinden çıkarak girdi. Hedefinde ise Ankara'daki NATO zirvesi sonrası gizlice uçak değiştiren Donald Trump vardı. Trump Ankara'daki NATO zirvesinin ardından kameralar önünde her zamanki başkanlık uçağına binmiş, ancak uçağın diğer tarafına yanaşan bir catering aracıyla gizlice indirilerek C-32 tipi başka bir uçağa geçirilmişti. Basın mensupları ve bakanlar ana uçakla yola devam ederken Trump ikram aracıyla adeta çaktırmadan Türkiye'den ayrılmıştı. İşte bu sıra dışı operasyon haftalar sonra mizahın konusu oldu. İşin mizah boyutu ilgi çekse de catering operasyonunun arkasındaki gerçekler ortaya çıktıkça perde arkasındaki tablo ciddileşiyor. Amerikan Washington Post gazetesinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre gizli servisi alarm durumuna geçiren İran suikastı istihbaratını CIA aslında hiç ciddiye almamıştı. Uyarının kaynağı İsrail'di, ancak CIA Tel Aviv'den gelen bu bilgiyi düşük güvenilirlikte olarak nitelendirdi ve şüphelerini Beyaz Saray'a iletti. Yine de daha önce 3 suikast girişimi atlatan Trump için gizli servis riske girmedi. Ankara da o sıra dışı planı devreye soktu. Hatta iddiaya göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'la birlikte ikram aracıyla diğer uçağa geçerken Dışişleri Bakanı Rubio ve Hazine Bakanı Bazin tehlikeden haberdar olmalarına rağmen ana uçakta kaldı. Peki İsrail bu istihbaratı neden verdi? Amerikalı yetkililere göre amaç sadece Trump'ı korumak değil, Washington'ın bölge politikasını yönlendirmekti. İsrail'in Türkiye'yi uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğü ve Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın Ankara-Washington hattını güçlendirmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Eski bir ABD'li yetkiliye göre bu durum İsrail'in bilgi vermekten ziyade Amerikan başkanlarının kararlarını şekillendirme stratejisinin bir parçası. Yani uzmanlara göre Ankara'da bir ikram aracının arkasında başlayan hikaye küresel istihbarat savaşlarının tam ortasına uzanıyor.
1: Efendim, Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro'nun 100. yıl dönümü etkinlikleri sürerken Amerika'nın Küba'ya yönelik saldırı tehditleri var. Washington yönetimi Küba'yı bu kez devrimin lideri Castro'nun 100. doğum gününde hedef aldı. İlişkiler kopma noktasına geldi.
0: ...13 Ağustos, yani Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro'nun 100. doğum günü. Havana yönetimi ve Küba halkı Castro'nun mirasını anarken Karayiplerin karşı kıyısından, Washington'dan soğuk savaş rüzgarlarını yeniden estiren sert bir mesaj yükseldi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Panama'da düzenlenen kartel karşıtı koalisyon toplantısında konuştu. Hedefinde doğrudan Küba vardı. Hegseth, Başkan Donald Trump'ın kararlılığını vurgulayarak Havana'ya açıkça gözdağı verdi.
5: All options are on the table.
4: Askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada. Bence Küba'nın Başkan Trump'ın stratejik Amerikan önceliklerini sahaya yansıtma kararlılığına dikkat etmesi akıllıca olacak. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle bir dengi yok.
0: Hegseth konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasını da örnek gösterdi. Başkent Caracas'taki Rus hava savunma sistemlerinin ve Kübalı korumaların başarısız olduğunu öne sürdü. Batı yarımkürede dış nüfuzların devri bitti mesajı verdi. Savaş Bakanı Hegseth yeni kurulan kartel karşıtı koalisyonun doktrinini de bir hayli sert ifadelerle tanımladı. Biz kötü insanlara kötü şeyler yapan iyi insanlarız diyen Hegseth, çeteler ve narko teröristlerin yanı sıra bölgedeki rejimlere de gözdağı verdi. Trump önderliğinde Amerika kıtasının yeniden şekilleneceğini iddia eden Hegseth'in bu çıkışı, Castro'nun 100. yaş gününde Havana-Washington hattında ipleri yeniden kopma noktasına getirdi.
1: Ve Kuzey Avrupa semalarında İHA alarmı verildi. Türk F-16'ları NATO göreviyle havalandı. Türk ve İtalyan uçaklarının müdahalesiyle İHA düşürüldü.
0: Rusya'nın Kuzey Avrupa komşusu Letonya'da İHA alarmı verildi. NATO harekete geçti. Türk F-16'ları havalandı. Letonya hava sahasına giren bir İHA NATO'ya alarma geçirdi. Kısa sürede Türk ve İtalyan jetleri havalandı. NATO sözcüsü Estonya'dan havalanan Türk F-16'larıyla Litvanya'daki İtalyan Eurofighter'ların İHA'ya müdahale ettiğini açıkladı. Olay Letonya ordusunun hava sahasında tehdit bulunduğunu duyurmasıyla başladı. 4 bölgede alarm verildi. Vatandaşlardan kapalı alanlara geçmeleri istendi. Ve beklenen oldu. NATO savaş uçakları hava sahasına giren İHA'yı başarıyla düşürdü. Ardından Letonya ordusu tehdidin sona erdiğini açıkladı. NATO ise mesajı net verdi. Olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazırız. Öte yandan Rusya sınırına yakın Finlandiya'da da hava ve deniz trafiğine geçici kısıtlamalar getirildi. Bölgede tansiyon yükselirken Türk F-16'larının NATO'nun Baltık hava sahasındaki müdahalesinde aktif rol üstlenmesi dikkat çekti.
1: İngiltere'de akıl almaz İsrail skandalı. Devletin Gazze katliamında yer almış İsrail askerlerinin psikolojik tedavisi için halktan vergi topladığı ortaya çıktı.
0: İngiltere'de utanç verici İsrail skandalı. İngiliz devleti Gazze'de çocuk katleden İsrail askerinin stres tedavisi için halktan vergi topladı. İngiliz araştırma kuruluşu Douglas Fight'ın haberine göre İsrail merkezli Yahalom Foundation İngiltere'deki destekçilerini bağış yapmaya yönlendirdi. Bu yöntemle yapılan bağışlara İngiliz hükümeti tarafından %25 oranında vergi desteği sağlandığı anlaşıldı. Yahalom Foundation'ın projeleri arasında Gazze soykırımından dönen İsrail askerleri için 5000 sterlinlik terapötik iyileşme programı ve bireysel psikolojik tedaviler bulunuyor. Kuruluşun ayrıca ölen İsrail askerleri için 100.000 sterlinlik bir anma salonu inşa etmek üzere bağış topladığı da ifade edildi. İngiliz yetkililer de Yahalom Foundation'a fon sağladığını doğruladı. Paranın askerlerin travma sonrası stres bozukluğu tedavisi için kullanıldığı açıklandı. İngiltere Yardım Komisyonu ise daha önce bir yardım kuruluşunun yabancı bir ordunun askerlerini desteklemek amacıyla fon toplamasının yasal ya da kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.
1: Efendim, ABD-İran savaşı Amerika'da artık hane halklarının ekonomilerini vurdu diyebiliriz. Kredi kartı borçlarında yükseliş var. İkinci çeyrekte borç bakiyesi 21 milyar dolar arttı. Toplam borç 1 trilyon doların üzerinde.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş politikası halkına pahalıya mal oluyor. Amerikalıların kredi kartı borcu kabarıyor. Yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı borçları 21 milyar dolar arttı. Toplam bakiye 1,26 trilyon dolara yükseldi. Bu ilk çeyreğe göre %1,7'lik artış anlamına geliyor. Rakam geçen yılın son çeyreğinde görülen 1,28 trilyon dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. Borç ödemelerinde ciddi gecikmeler de arttı. 90 günden fazla geciken ödemelerin oranı %6,97'ye çıktı. Otomobil kredilerinde de yükseliş var. Araç kredisi bakiyesi 28 milyar dolar artarak 1,71 trilyon dolara ulaştı. Veriler Amerikalı tüketicilerin borç yükünün giderek arttığını gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle İran'la ABD arasında yaşanan savaş ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskı bu durumun en önemli müsebbibi.
1: Efendim, İstanbul Çatalca'da silahlı şüpheli kendisini evde rehin aldı. Enteresan bir olay, kendisini eve kilitledi. Bölgeye sevk edilen jandarmaya da ateş açtı.
0: Uzun namlulu silahla kendini eve kilitledi. Jandarmaya ateş açtı. Olay İstanbul Çatalca'da yaşandı. Bir şahıs uzun namlulu silahla kendini rehin aldı. Saldırgan peş peşe tetiğe bastı. Kimseyi eve yaklaştırmadı. İhbar üzerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Şüpheli ekiplere de ateş açtı. Özel harekat polisleri bölgede hazır bekletiliyor. Şüphelinin direnişi 24 saati aştı. Ekiplerin uzun namlulu silahla ateş eden şahsı ikna çalışması sürüyor.
1: Adana'da babaannesine selam vermek isteyen 30 yaşındaki can kurtaran iddiaya göre öğretmen amcasının saldırısına uğradı. Genç kadın aldığı darp raporuyla savcılığa giderek şikayetçi oldu ve işte o anlar böyle kaydedildi.
0: Babaannesine selam vermek istediği amcasının saldırısına uğradı.
6: Kendisi şahıs bana saldırdı, beni darp etti, şiddet uyguladı.
0: Görüntüler Adana'dan. 30 yaşındaki can kurtaran Gizem Firdevs Aizit aynı apartmanda yaşayan babaannesini görünce yanına gitti. İddiaya göre yanında bulunan amcası Gali Aizit yeğenine tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Gali Aizit yeğenini darp etti ve asansöre sokmaya çalıştı.
6: Amcam işine bak, konuşma, gir asansöre gibi şeyler söyledi. Kendisinden korktuğum için kamera bulunmayan asansöre girmek istemedim.
0: Ancak iddiasına göre amcası saldırmaya devam etti.
6: Öz amcam olması ayrı bir yana, ayrıca öğretmen olarak böyle bir şiddete, böyle bir hakaretlere, böyle bir öfke problemine sahip olması beni üzdü, yaraladı.
0: Aizit olayın ardından darp raporu aldı. Savcılığa giderek amcasından şikayetçi oldu. İki kardeş arasındaki husumetin Seyköy'deki bir arsa nedeniyle başladığı öne sürüldü.
6: Durumu kendilerinin aleyhine olduğu için bu öfkeyle bana yaptığını düşünüyorum.
0: Genç kadın şimdi hem korkuyor hem de adalet bekliyor.
6: Olur da babamın lehinde olursa beni öldürür korkusundayım. Çünkü kendisi daha önceleri babamla karşılaşıyor, asıl husumetli olduğu kişiyle, ve ona hiçbir şekilde zarar vermiyor, konuşmuyor.
0: Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.
1: Ankara'da merdiven altı üretime şok baskın geldi. Etimesgut'ta insan sağlığını hiçe sayan merdiven altı bir tesise baskın düzenlendi. Binlerce sahte lens solüsyonu ve dev üretim tankları bulundu. İşte operasyon.
0: Ankara'da insan sağlığını hiçe sayan merdiven altı üretim tesisine baskın yapıldı. Etimesgut'taki sözde üretim tesisinde 1800 kilogramlık üretim tankı bulundu. 700 kilo ham maddeyle 9500 adet sahte lens koruma sıvısı ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere bekleyen 43 bin ambalaj kutusu ve sahte etiketlere de el konuldu. İnsan sağlığıyla oynayan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren ve boğulma tehlikesi geçiren çocuğu site görevlisi kurtardı. Kahraman görevlinin kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Küçük çocuk havuza atladı. Boğulmak üzereyken site görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Yürekleri ağza getiren olay Mersin Erdemli ilçesinde yaşandı. Çocuklar bir tatil sitesinin havuzunda oynuyordu. Havuza giren çocuklardan biri aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan çocuğun feryatlarına ve yardım çığlıklarına havuz görevlisi Sadık Kurt yetişti. Hemen havuza atladı, boğulmak üzere olan çocuğu kenara çıkardı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen babaysa çocuğuna kızarak niye büyük havuza girdin diyerek tepki gösterdi.
1: Efendim, Diyarbakır'da haber takibi yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri iddiaya göre bir grup tarafından araçla takip edildi ve tacize uğradı. Muhabirin kullandığı basın aracı yoldan çıkarak tarlaya girdi. O anlar kameralara yansıdı.
0: Bir anda peşine takıldılar. Taciz dakikalarca sürdü.
7: Muhterem bak, senin bu yeğenlerin midir, çocukların midir peşinden geldi, beni kazaya sebebiyet verdi, ben jandarmaya gidip şikayette bulunacağım.
0: İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç, 4 yaşındaki bir çocuğun kuduz testi pozitif çıkmasının ardından haber takibi için Sur ilçesine bağlı Büyükkadı Mahallesi'ne gitti. Muhtarla görüşen Kılıç bilgi aldı. Ancak iddiaya göre muhtarın yakınları görüntü alınmasını istemedi. İddiaya göre iki kişi buna engel oldu ve muhabiri köyden çıkardı. Ancak takip burada bitmedi. Şüpheliler Kılıç'ın kullandığı basın aracının peşine takıldı. Ana yola çıkıp tacize devam ettiler ve sonunda amaçlarına ulaştılar.
7: Bak ben şu anda aracımı tarladan çıkartmaya çalışıyorum ve onlar çekip gittiler.
0: Olayın ardından muhabir yaşananları kayıt altına aldı.
8: Görüntü çekmeme izin vermediler. Yakınlarıyla birlikte beni köyden çıkarttılar. Daha sonra yakınları köy çıkışına kadar takip edip araçlarıyla taciz ettiler.
1: Muhabir arkadaşımız Rıdvan Kılıç'a geçmiş olsun diyoruz. Efendim, yine Diyarbakır'dayız. Sur'da sokak kedisinin dudağından ısırdığı 4 yaşındaki çocuk aylar sonra rahatsızlanarak entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıkan çocuk için bölgede alarm verildi.
9: Sur.
0: 4 ay önce dudaktan ısırıldı. Bugün yaşam savaşı veriyor. Kuduz kabusu geri döndü. Diyarbakır Sur'da sokakta oynayan 4 yaşındaki küçük kız bir kedinin saldırısına uğrayarak dudağından ısırıldı. İlk müdahalenin ardından evine gönderilen küçük kız aylar sonra yeniden rahatsızlanınca Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kötüleşen çocuk entübe edildi. Bu gelişme üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri harekete geçti. Kuduz testi pozitif çıkan çocuk yaşam savaşı verirken mahallede aşılama ve sahipsiz hayvanları toplama çalışması başlatıldı.
1: Ve Türk havacılık tarihinin efsanevi ismi Nuri Demirağ'ın mirası tam 90 yıl sonra yeniden gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarından olan Nud 36'nın uçabilir replikası Eskişehir'de başarıyla havalandı. We'll be right back.
0: Geçmişin kanatları bugünün teknolojisiyle yeniden gökyüzünde devleşti. Türk havacılık tarihinin altın sayfası Eskişehir semalarında gururla yeniden açılıyor. Nuri Demirağ ve Selahattin Reşit Alan'ın 1936'da geliştirdiği NUD-36 tam 90 yıl sonra yeniden gökyüzünde. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği'nin projesiyle uçabilir replikası üretilen tarihi uçak başarıyla havalandı. Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik MAÇ teknik ekibi 8 aylık çalışma yürüttü. Uçağın uçabilir replikasını fotoğraflardan yararlanarak sıfırdan inşa etti. Eskişehir Sivrihisar'da uçağın ilk test uçuşunu 1940'lardan kalma R670 motoruyla akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk başarıyla gerçekleştirdi. Tarihi uçağın sergilediği performans deneyimli pilotu bile şaşırttı.
9: Bu uçağın Türkiye'de bir replikasını yapmak, uçar durumda bir replikasını yapmak ve Türk gençleriyle, Türk havacılarıyla 90 yıl sonra da olsa onları bir araya getirmek gibi bir tabii ki projenin parçası olarak fikrimiz vardı.
0: Nuri Demirağ'ın bu özel mirası test uçuşlarının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
9: Replikalarda mümkün olduğu kadar benzerlik ön planda tutulur. Bizim bu konuda çok büyük bir iddiamız yok. Biz yani replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar.
0: Uçağın resmi envanter teslim töreni 29 Ağustos'ta Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde yapılacak.
1: Bir zamanlar düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altındı. Şimdi çeyreğin yerini döviz ya da Türk lirası aldı. Peki altın fiyatları düğün geleneğimizi nasıl değiştirdi? İşte cevaplar.
10: Eskiden akrabalara, komşuya altın taktığınız oluyor muydu?
11: Ne olacak 25-30 lirayla altın.
12: Altın çok ucuzdu. Komşuna falan hep çeyrek takardı.
13: Altın takılırdı düğününe destek olmak için yani.
10: Peki ya şu an takı geleneği değişti mi?
14: Değişti tabii ki, çok değişti. İnsanlar artık her şeyin hesabını yapıyorlar.
11: Şimdi mümkün değil.
10: Düğünlerdeki takı geleneği değişti.
11: Evet, aynen öyle. Her şey maliyet ki şimdi. Gönül istese de yapamazsınız bu hayat şartlarında.
14: Eskiden biz komşularımızın çocukları evlendi. Biz altın takardık.
10: Artık en yakınlara dahi altın takılmıyor. Onun yerine dolar ya da Türk lirası takılmaya başlandı.
15: Kız kardeşim evlendi. 100 dolar taktım. Altın bile takamadım.
10: Düğünlere sık sık gidiyor musunuz yoksa artık seçerek mi, en yakınları mı?
11: Seçerek. 2-3 arkadaş birleşiyoruz maddi olarak. Yani bir zarfa koyup veriyoruz.
16: Kendi düğünüm oldu çocuğumun. 15-16 tane altın taktığımız getirmedi. Hep bize para getirdiler.
17: Düğün olmasını istemiyoruz.
10: Onun yerine nikah. 1 gramın fiyatı 6800 lira. Çeyrek altının fiyatı ise 11.000 lira. Tam altına baktığımızda ise onun da fiyatı 44 bin liradan satılıyor.
11: Altını şu anda kimse kimseye yakın da olsa takacağını zannetmiyorum. Para bir miktar.
10: Kimlere altın takıyorsunuz?
11: Bu sene hiç kimseye takmadım desem inanır mısınız?
17: En yakın kimse o.
14: Altını çok yakın akrabalarımız olabilir.
10: Şunun çocuğu doğdu, altın takalım denirdi.
17: O eskidendi, şimdi yok artık.
10: Kıyafet, saç, makyaj, düğün maliyetleri düğün sahiplerini zorladığı kadar artık misafirleri de zorlamaya başlayınca artık vatandaşlar düğüne gitmek yerine parayı IBAN'la düğün sahibine yollamaya başladılar.
11: Bu güzel, daha iyi. Rencide olmuyorsunuz en azından. IBAN'la gönder. Daha rahat.
17: Yol parası vermektense giyeyim o bu şu bir tane gram alır ya yollarız ya da IBAN'la 5000 atarız daha mutlu olur.
11: Bir sürü laf işitiyorsun oradan buradan.
10: Hem masraf yapılıyor hem de laf.
11: Laf tabii duyuyoruz. Laf işitiyorsun oradan buradan. O da eksikti, bu da eksikti. Şu güzel olmamış, şu şöyle olmamış.
10: O yüzden nikah en iyisi diyenler var.
1: Efendim sevilen şarkıcı Tarık Mengüç apandisit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde Mengüç'ün bağırsağından kitle çıktı. Şarkıcı sosyal medya hesabından sevenlerine bir mesaj gönderdi.
18: Apandisliğe geldiğim hastanede apandisin tam arkasında kitle çıktı.
0: Apandisit sandı, bağırsağında kitle çıktı.

0: Apandisit şüphesiyle hastaneye başvuran Mengüç'ün yapılan kontrollerinde bağırsağında kitle tespit edildi. Şarkıcıya gerekli müdahalenin yapıldığı ve patoloji sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Hastane odasından paylaşım yapan Tarık Mengüç sevenlerine seslendi, dua istedi.
1: Benim değerli takipçilerim, sizleri çok seviyorum. Dualarınızı benden esirgemeyin. En kısa zamanda yine sizlerle buluşacağız. Dualarınızı benden esirgemeyin.
2: Efendim, Siirt'in Eruh ilçesinden ilginç görüntüler geliyor şimdi. Bu arada Tarık Mengüç'e de geçmiş olsun diyelim. Eruh'da orman yangınını söndüren, kısa süre içerisinde söndüren ekipler daha sonra bir düğünde halay çektiler. O anlar kameralara yansıdı.
0: Önce görev dediler, yangın söndürdüler, sonra da halaya girdiler. Görüntüler Siirt'in Eruh ilçesinden. İlçeye bağlı Yelkesen köyünde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye hemen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler hemen alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Çalışmaların ardından ilçeye dönen ekipler bir düğüne davet edildi. Onlar da iş kıyafetleriyle düğüne katılarak halay çekti. Mücadeleyle başlayan gün halaylarla sona erdi.
2: Efendim, ölümden başka her derde deva olarak biliniyor. Acı tadı ve keskin kokusuyla yanına da kimseyi yaklaştırmıyor. Üstelik pasta böreğe de girmiyor. Ankara'da ekilen şifa deposu çörek otunun hasadı sürüyor.
0: Bu çörek otu pastaya, böreğe atılmıyor. Üstelik tadı da pek iç açıcı değil. Ancak medikal sektöründe yaygın kullanılıyor. Bu yüzden halk arasında ölümden başka her derde deva diye anılıyor.
3: Peygamber Efendimizin dediği gibi ölümden başka her derde deva olan çörek otu.
0: Ankara'nın yüksek rakımlarında ekiliyor. Beypazarı ilçesinde çörek otu hasadı sürüyor.
3: Mart'ın başında çörek otlarımızı ektik. Bu sene yağışların iyi olmasından dolayı rekolte de çok güzeldi.
0: Geçen sene 10 dönüme ekildi. Seneye ise bu 1000'e katlanacak 10.000 dönüme dayanacak.
3: Bu pastalara, çöreklere attığımız çörek otu değil bu. Bunun sıkılarak yağı çıkartılıyor. Şu an normalde bunu bu şekilde satabiliriz.
0: Keskin kokusu ve acımsı tadıyla dikkat çekiyor. Ancak tam bir şifa deposu. Doğal bir ilaç olmasının yanı sıra takviye gıda özelliği taşıyor.
2: Efendim, kilosu 500 bin lira sıvı altın. Artvin balının ünü dünyaya yayıldı. ABD merkezli Financial Times gazetesi de manşetinde tescilli lezzeti dünyanın en kaliteli balı olarak tanıttı.
0: Kilosu 520 bin liraya aştı. Ünü dünyaya yayıldı. Financial Times Artvin balını manşete taşıdı. Artvin balığı yüksek rakımlı çayırlarda üretiliyor. Zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Bal magnezyum, potasyum ve antioksidan açısından da oldukça zengin. Artvin balığı dünyanın lüks pazarlarında da alıcı buluyor. İngiltere ve Dubai'de satılıyor. Bal ABD basınında da gündeme geldi. Financial Times Artvin balına geniş yer verdi. Haberde Karadeniz'in zengin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekildi. Artvin ise bal üretiminde öne çıkan bölgelerden biri olarak gösterildi. Artvin balının sırrı bölgenin eşsiz doğasında saklı. Yüksek rakım, temiz yaylalar ve çok çeşitli çiçekler. Arılar bu zengin bitki örtüsünden nektar topluyor. Ortaya tadına doyulmaz bir bal çıkıyor.
2: Ve bizim gibi yaz sıcaklarından bunalan mandalar çareyi Kızılcahamam yaylalarında çamur banyosu yapmakta buldu. Doğal beslenen mandaların şifa kaynağı yoğurdunun kilosuysa 800 lirayı buluyor.
0: Ankara Kızılcahamam yaylalarında yaz sıcağından bunalan mandalar çamur banyosu yaparak serinliyor. Doğal ortamda otlayan bu hayvanların sütü ise eşsiz lezzetiyle öne çıkıyor. Yüksek yağ ve protein içeren manda sütü özellikle kaymak ve yoğurt yapımında lezzet ustalarının ilk tercihi. Üstelik bu süt vitamin ve mineral açısından da son derece zengin.
4: Manda sütü diğer sütlerle karşılaştıracak olursak yağ içeriği, protein içeriği oldukça yüksek bir süttür. O nedenle de enerji içeriği yüksektir.
0: Sütün kendine has bembeyaz rengi içindeki doğal maddenin A vitaminine dönüşmesinden kaynaklanıyor. Bu özel süt belirli işlemlerin ardından şifa dolu yoğurtlara dönüşüyor.
5: Manda yoğurdunun şöyle bir özelliği var. Mineral açısından son derece güçlü, talep olan, mide enzimlerinin bağırsaklardaki düzenletmesi.
0: Faydaları saymakla bitmeyen manda yoğurdu kilosu 800 liraya kadar varan fiyatlarla alıcı buluyor.
2: Ve Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic 20 bin taraftarın önünde imzayı attı. Fenerbahçe'de de Lukaku için düzenlenen imza töreni vardı. Sarı lacivertli takımın renklerine bağlandı Lukaku. İşte o görüntüler.
6: Sayın Serdar Adalı ve Kusum Vlahovic'i imzaya getiriyoruz.
7: Ben yeni kartalımız Dušan Vlahović'e evine hoş geldin diyorum.
0: Beşiktaş kadrosuna Sırp futbolcu Dušan Vlahović'i kattı.
8: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
0: İmza töreni Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı. 20 bin taraftar töreni takip edebilmek için tribünleri doldurdu. Siyah beyazlı taraftarlar uzun süre alkış tuttu ve tezahüratlarda bulundu. Vlahović de yaptığı konuşmada burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum ifadelerini kullandı.
9: Very big club.
10: Burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Buraya geldiğiniz için, desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gurur verici. En büyük hedef olan şampiyonluk için elimden geleni yapacağım.
0: Konuşmasını tamamlayan yıldız futbolcu 3 yıllık anlaşmaya imza attı ve Serdal Adalı'ya sarıldı. Sahaya inen Vlahović, üçlü çektirdikten sonra saha kenarında bulunan topları tribünlere yolladı.

0: Romelu Lukaku resmen Fenerbahçe'de. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız düzenlenen törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
1: Futbolcumuz Romelu Lukaku'ya Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz.
0: Lukaku Fenerbahçe'de şampiyon olmak istediğini söyledi.
2: Günaydın.
3: Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Umuyorum ki yakın zamanda sizlerle Türkçe'de konuşmak istiyorum.
4: Sarı! Sarı! Sarı! Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon!
0: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Lukaku'nun sağlık kontrollerinde hiçbir problem olmadığını açıkladı.
5: Sapa sağlam, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Ne bir fazla ne bir eksiktir.
0: Lukaku Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.
2: Teşekkürler everyone.
6: Ve Süper Lig başladı. Bu sezon yabancı VAR hakemleri görev yapacak. Çipli top ve gol çizgisi teknolojisi de uygulanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu yasa dışı bahisle mücadelenin de süreceğini ifade etti.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezon mesajı paylaştı. Yabancı VAR ve yeni uygulamaları açıkladı. Süper Lig bu sezon son teknolojiyle oynanacak.
7: Süper Lig'de çipli top ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçireceğiz. Karar süreçlerini hızlandırmayı, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmeyi, hata payını en aza indirmeyi ve oyunun akıcılığını artırmayı hedefliyoruz. Futbolun mümkün olduğunca sahadaki mücadeleyle konuşulmasını sağlayacağız.
0: Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR görev yapacak.
7: Uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden Süper Lig'de faydalanacağız. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacağız.
0: Hacı Osmanoğlu yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini ifade etti.
7: Başta yasa dışı bahis olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve girişime karşı mücadelemizi tavizsiz bir anlayışla sürdüreceğiz. Futbolumuzun güvenilirliğini zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu tüm takımlara başarı diledi. Sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir sezon temenni etti.
6: Ve gün biterken de veda zamanı geldi. TGRT Haber'de haber yolculuğumuz saat başında da devam ediyor. Mutlu geceler.

0: TGRT FM Haber.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
2: Aklınızda bulunsun.

Merhabalar dostlar. Yarım saatlik şiir buluşmamıza hoş geldiniz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Mustafa Özcan var ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bütün zorluklarına ve karmaşasına rağmen hayat güzel ve biliyoruz ki onu güzel kılan en önemli etkenlerden birisi sanat. Sanatın bütün dalları günlük yaşamın tek düzeliğinden bizi kurtarmak için sanki el birliği içinde çaba harcıyorlar. İşte en can alıcı iki sanat dalı, müzik ve şiir, sizi kısa sürede olsa farklı bir dünyaya götürmek için geldiler. İlk şiirimiz Ataol Behramoğlu'na ait. Günümüzün en güzel yazan şairlerinden birisi Behramoğlu. Benim çok sevdiğim bir şair. Onun Bu Aşk Burada Biter isimli şiiriyle başlıyoruz. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kar çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler. Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep, yani yiten bir aşkı, geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.

dostlar, sanatın olmadığı bir dünya hayal edebilir misiniz? Hadi deneyelim birlikte. Diyelim ki yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Savaşlar, haksızlıklar, açlıklar, sefaletler yok. Hakça paylaştığımız için hiçbir sorun yok. Yani cennet gibi bir dünyaya sonunda kavuşmuşuz. Ama farz edelim ki sanat da yok. Sinemalar, televizyon filmleri ve oyunları, tiyatrolar, müzik, şiir, resim, heykel, her konuda edebi eserler, kitaplar yok diyelim ki. Sahip olduğumuz her şeye rağmen yine de çok yavan ve sıkıcı olurdu hayatımız diye düşünüyorum. Üstelik bizim hayalimizde her şey süt liman, öyle farz ettik. Oysa yaşadığımız gerçekler çok farklı, biliyorsunuz. Böyle olunca kimi zaman sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız daha da artıyor. Dileğim, hayalimizdeki kadar her şeyin mükemmel olduğu bir dünyada hiç sanatsız kalmadan huzurlu ve mutlu yaşamak. Tüm insanlarla birlikte tabii, ve de şiirlerle.

yanlış zamanın sevgilisi, gecikmiş öyküm. Çok eskiden çıkmalıydın karşıma. Usul usul sevmeliydim. Bastırıp bütün fırtınalarımı sana durulmalıydı yelkenlerim. Ne güzel yaşardık seninle. İki ömrü uğultulu iki deniz gibi katarak birbirine. Sonsuz göklerin altında inanılmaz serüvenlerle. Yanlış zamanın sevgilisi, gecikmiş öyküm. İki ayrı yolda ne uzun yürümüşüz. Hayat bir ağaç altı şimdi, yorgunca çöktüğümüz. Kıskacındayız korkuların ve utanışların, yok kaçacak yerimiz. Üstelik çoğul yaşıyoruz ve yeni bir yaşama izin vermeyecek kadar yoğun acılar. Ey gecikmiş yolcu, yanlış buluşmam benim. Sonbahar vuruyor bak, sıcağıma sokul. Aynı coşkuyu duyarak tek bir gövde gibi kuytulara yürüyelim. Öyküm, özlemim.

Biraz önce paylaştığımız güzel şiir Hüseyin Yurttaş'a aitti. Evet, bazen birileri yanlış zamanlarda buluşabiliyor ne yazık ki. Ama bunlar o ana özgü hissedişler bence. Belki yanlış zamanda olduğu düşünülen o karşılaşma, kastedilen doğru zamanda olsaydı o iki kişi birbirlerini hiç fark etmeyebilirlerdi. Kim bilebilir ki? Çünkü hiçbirimiz şu anki biz değiliz her an. Her gün

Dalıveriyoruz arada bir, ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze. Bir şey var aramızda, onu buldukça kaybediyoruz isteyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile, bir şey var aramızda, senin gözlerinde ışıldıyor, benim dilimin ucunda. Dostlar, ruhunuzda birden fazla kişilikler hissettiğiniz olur mu? Tamamen birbirine zıt davranan, apayrı iki kişi gibi hisseder misiniz zaman zaman? Biri delice severken, diğeri terk edip gidebilen iki kişiyi içinizde aynı anda barındırdığınız olur mu? Bütün bunları niye sordum biliyor musunuz? Birazdan sizlere ünlü şair Attila İlhan'ın "Elimden Gelen Bu" isimli şiirini sunmak istiyorum da ondan. Şiirde çift kişilikli hisseden bir aşığın dilinden bir sevda anlatılmış. Hem çok seviyor hem acımasızca sevdiğini üzebiliyor, terk edip gidebiliyor. Bu iki kişilik arasında çok zorlanıyor ama elinden gelen bu, çaresiz. Kim bilir, sevdiği insan bu çelişkili sevgilinin verdiği acılarla ne karmaşık duygular içindedir. Ne kadar acı çekmekte, incinmektedir. Oysa şair aslında çabalamakta, ruhundaki o iki kişiden birini yok etmeye çalışmaktadır. Ama bu kolay değildir onun için. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor derken sanırım tek kişi gibi hissetmeye gayret ettiğini de ortaya koyar. Hadi şimdi "Elimden Gelen Bu" isimli şiirimizi paylaşalım. Elimden gelen bu, ben iki kişiyim. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor. Birisi seni her an bırakıp bırakıp gittiğim, öbürü kan gibi tutulmuş seviyor. Ağzındaki acı, alnındaki çizgiyim. Gözlerine kirli bir bulut getirdim, hiçbir sevinç aydınlığı onu silemiyor. Elimden gelen bu, ben iki kişiyim. Birisi kapadığın kapılardan gitmiyor. Yağmur yağmaksa o, güneş açmaksa o. Bir yerin üşüse onun sıcaklığı. Öbürü en içten çağrını işitmiyor. Hüneri ne dersen duygu kaçakçılığı. Atıp tutmaksa o, basıp gitmekse o. Bakışları kıyısız bir denizin uzaklığı. Elimden gelen bu, ben iki kişiyim. İkisi birbirinden çıkmaya uğraşıyor. Bilmem ki hangisinden nasıl vazgeçeyim. Birisi yeni baştan serüvene başlamış, öbürü silahında son mermiyi yakıyor. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor. İşte şairler böyle. Attila İlhan, "Elimden gelen bu, ben iki kişiyim" diye yakınırken bir başka yakarış şair Yılmaz Odabaşı'ndan yükseliyor. "Kendin ol, kendin ol, sen buysan başkası ol, buysan kederden öleceğim, başkası olursan da kimi seveceğim" diye sorar şiirinde. Yılmaz Odabaşı ve şiiri "Bir Nehrin Tükenişi".

Hasretin kan çanağı gözlerinde oturuyorsun. Seni soruyorum, hiçbir şey bilmiyorsun. Hep bir çağlayan gibi senin sevdana aktım. Sen ise sularını kaçıran bir nehir gibi uzaktın. Tükenişi bir aşkın, bir nehrin tükenişine benzer. Ne deniz olabildin,

ne nehir kalabildin. Kendin ol, kendin ol. Sen buysan başkası ol. Buysan kederden öleceğim. Başkası olursan da kimi seveceğim?

Bilirsiniz, kimi zaman bir şarkının, bir türkünün sözleri öylesine yüreğimize işler ki içimizden onu mırıldanır dururuz ve hiç bıkmayız. Onu sesiyle gönlümüze işleyen bir yorumcu vardır, fakat bu sözler, bu müzik kimin diye merak ederiz. İşte böyle çok merak ederek dinlediğim bir türkü var. Türkü çok güzel, sözleri çok anlamlı. Müziksiz okununca mükemmel bir şiir. Aşık Ruhsati imzalı bu türkünün sözlerini sizler de sanırım çok çok iyi hatırlayacaksınız ben okuduğumda. Hadi şimdi onu okuyayım size.

Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşım vay deli gönül? Hele düşün devri alemden beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gam kasavet gelmiş boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül.

ve anonim bir halk müziğinde bir bakarız Büyük Ozan Pir Sultan Abdal çıkar karşımıza şiiriyle. Bir bu büyük şairin dizelerine vuruluruz, bir bu halkın yüreğinden kopup gelen o inanılmaz güzellikteki ezgiye vuruluruz. Bir annenin kendi yavrusunu sarıp sarmalayan kolları gibi müzik şiiri sevgiyle, şefkatle kucaklar. Ve o muhteşem türkü ılgıt ılgıt dökülür sazın tellerinden bizi şaşırtan bir çağlayan gibi. İşte bu halkın ezgilerinin arasında Pir Sultan dizeleri.

karşıda görünen hey dost, ne güzel yayla. Bir dem süremedim valla, giderim böyle. Ala gözlü pirim, pirim sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost, şaha giderim.

eğer göğerü ben hey dost, bostan olursam, şu halkın diline hey dost, destan olursam, kara toprak senden, senden üstün olursam, ben de bu yayladan hey dost, şaha giderim. Alınmış abdestim hey dost, aldırırlarsa, kılınmış namazım hey dost, kıldırırlarsa, sizde şah diyeni hey dost öldürürlerse, ben de bu yayladan hey dost şaha giderim.

Pir Sultan Abdalım ey dost, dünya durulmaz. Gitti giden ömür, ömür geri dönülmez. Gözlerimde şah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yayladan ey dost, şaha giderim.

Hangi yüreklerin besteleridir bu canım şiirleri kavrayan bilinmez. Ama bildiğimiz içimizden birilerinin ezgileri olduğudur. Şair güzel yazmışsa yürek bir kaynak olup taşar dökülür name name. Ve bu anonim türküler dilden dile nesiller boyu bizim türkülerimiz olarak akar dururlar. İşte anonim bir türkümüzün ezgileri arasından müziği bastırarak fışkıran bir şiir daha. Adını ilk defa duyduğum bir şaire ait. Muhyi. Büyüleyici güzellikte dizeler. Ben büyülendim. Bakalım sizler neler hissedeceksiniz dostlar.

zahit, bizi tan eyleme. Hak ismin okur dilimiz. Sakın efsane söyleme, Hazrete varır yolumuz. Sayılmayız parmağı ile, tükenmeyiz kırmağı ile, taşramızdan sormağı ile, kimse bilmez ahvalimiz. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine dedik beli, gören bizi sanır deli, usludan yeydir delimiz. Muhyi, sana ola himmet, aşık isen cana minnet, cümle alemlere rahmet, saçar şu yoksul elimiz.

Dostlar, şiirler türkülerden, şarkılardan anlamlar getirirler yüreklerimize. Yalnızca ezgisini dinlesek sözlü hali kadar etkili olmaz diye düşünüyorum. Gerçi müziğin dili yoktur, müzik evrenseldir ama içinde şiirler saklayan ezgilere de doyum olmuyor hani. Hepsinin yeri başka. Gün gelir türkülere büyük özlem duyarız, gün gelir sözsüz bir müzik gönlümüzü fetheder. İşte şiirlerimizin fon müziklerini de biz burada bu duygularla seçiyoruz. Hepsi de birbirinden güzel, doyumsuz müzikler. Kimisi bildiğimiz türkülerimizin, şarkılarımızın ezgileri. Kimisi sözsüz olarak bestelenmiş değerli bestekarlarımızın eserleri. Kimisi bildiğimiz dillere dolanmış canım şarkıların enstrümantal halleri. Hem onların yani bu güzel besteleri yapanların hem anonim türküleri üreten halkımızın yüreklerine sağlık. Biz de o müzikler arasında şiirlerden daha çok zevk alıyoruz değil mi? Ne yapalım şimdi, bir Abdurrahim Karakoç şiiri paylaşalım mı? Dönüş diyelim hadi.

bunca yıldır bir hiçliğe gittim sana geliyorum. Yeter artık, döne döne bittim sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin, baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Gözüm yaşlı, gönlüm garip, yalvarayım dedim varıp, benliği benden çıkarıp attım sana geliyorum. Aşk tokmağı değdiyorsa, durmam gayri dünya dursa, dünden kalma neyim varsa sattım sana geliyorum. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini, seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum.

Serbest şiirlerden bir program hazırlamak için başlıyorum. Dönüp dolaşıp hece vezniyle yazılmış şiirlere geliyorum yine. İtiraf etmeliyim ki ben hece vezniyle yazılan şiirlerin ahengine deli oluyorum. Hece vezninin kendi müziği var şiirin içinde. İnsanı bir girdap gibi çekip içine alıyor ve bırakmıyor. Beni de öyle. Dilerim sizler de seviyorsunuzdur. Geçenlerde çok hoşuma giden bir şey oldu. Bir dostumun kızı Bolu'dan İstanbul'a gelirken yolculuk yaptığı otobüste tesadüfen Damla Damla şiire denk gelmiş ve programımızı baştan sona otobüste dinlemiş. Bu bana çok büyük bir mutluluk verdi. Niye derseniz, şehirler arası otobüslerde genel olarak sadece müzik dinlenir diye düşünürdüm. Bir otobüs dolusu insanın hiç itiraz etmeden bir şiir programının tamamını dinlemeleri çok ilginç ve doğrusu çok sevindirici geldi bana. Hepinize şiiri paylaştığınız için, şiiri bizimle de paylaştığınız için sonsuz teşekkürler dostlar. Nerede olursanız olun, evinizde, iş yerinizde, herhangi bir taşıt aracının içinde, bir otobüsün içinde, sağ olun. Abdurrahim Karakoç'tan çok güzel bir şiir daha okuyayım sizlere. Bulduktan sonra arama diyelim.

Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni aradım. Girdim yeşilden sarıya, sordum ölüye diriye, çiçeği verdim arıya, ballarda seni aradım. Aşk yalımı girdi cana, gönlüm döndü gülistana, gece gündüz yana yana, küllerde seni aradım. Yorulup demedim yeter, hasretin gözümde tüter, Kerem'den, Mecnun'dan beter, çöllerde seni aradım. Bahçem çiçek, bağım gazel, birleşir ebedle ezel, ayırmadım çirkin güzel, kullarda seni aradım. Ulaşmak için rahmete, katlandım bin bir zahmete, karışıp söze sohbete, dillerde seni aradım.

Evet, yine Damla Damla Şiir'in sonuna geldik dostlar. Damla Damla Şiir ekibinden hepinize en güzel dileklerle veda etmek istiyoruz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşımız Mustafa Özcan sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Şiirde buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Cafer-i Sadık Hazretleri, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh torunlarından olup kendilerine Silsile-i Aliye denilen Nakşibendiye yolu alimlerinin 4.'sü ve 12 imamın 6.'sıdır. 702 Hicri 83 senesinin Rebiülevvel ayının 17'sinde pazartesi günü Medine-i Münevvere'de doğdu. 765 Hicri 148 senesi Recep ayının 15'inde pazartesi günü Mekke'de vefat etti. Kabri Cennetül Bakî'de olup babası ve dedesi yanındadır. İmamlığı 34 sene sürmüştür. Cafer-i Sadık Hazretleri temiz ve yüksek bir nesebe, soya sahip olduğu gibi güzel yüzlü ve tatlı dilliydi. Bedeni sanki nur saçıyordu. Yüzünün renginde beyaz ve kırmızı karışmış olup tatlı bir çehresi vardı. Kuvvetli ve orta boyluydu. Saçı kumrala yakındı ve dedesi Hazreti Ali'ye çok benzerdi. 10 evladı olup bunlardan 7'si erkek, 3'ü kız idi. Oğulları Musa Kazım, İshak, Muhammed, İsmail, Abdullah, Abbas ve Ali idi. Evlatlarının hepsi zamanının süsü, alimi ve üstünlerinden olup evliyanın rehberiydi. Mesela Musa Kazım 12 imamın 7.'siydi. İmam-ı Cafer ilmi 12 imamdan 5.'si olan babası Muhammed Bakır'dan öğrendi. İlim ve fazilette zamanının bir tanesi oldu. Bütün din bilgilerinde olduğu gibi zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. Yetiştirdiği talebeler, cebir ve kimya ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin temel sistematiğini kurmuşlardı. Fizik ve kimya ilimlerinin konusunu teşkil eden madde ve onlar üzerindeki bilgisi o kadar çoktu ki, bu hususlarda zamanında yaşayan herkese akıl ve ilim hocalığı yapardı. Kimyanın babası sayılan Cabir de Cafer-i Sadık'ın talebesidir. Bütün tasavvuf yolları İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinde birleşmektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri iki yoldan Resulullah Efendimiz'e bağlıdır. Birisi babalarının yolu olup Hazreti Ali vasıtası iledir ki bu yola vilayet yolu denir ve sesli zikir yaparlar. İkincisi anasının babalarının yolu olup Hazreti Ebu Bekr vasıtası iledir. Bu yola da nübüvvet yolu denir ve sessiz zikir yaparlar. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri hem ana tarafından Ebu Bekr Sıddık soyundan hem de onun vasıtasıyla Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem feyz almış olduğu için Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh beni iki hayata kavuşturdu buyurmuştur. Cafer-i Sadık Hazretleri Resulullah'tan gelen peygamberlik, nübüvvet üstünlüklerine Hazreti Ebu Bekr, Selman-ı Farisi ve Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekr radıyallahu anhüm ecmain silsilesiyle evliyalık, velayet üstünlüklerine de Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hüseyin, Zeynel Abidin ve babası Muhammed Bakır radıyallahu anhüm ecmain yolu ile kavuşmuştur. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinde bulunan bu iki feyz ve marifet yolu birbirleriyle karışmış değildir. İmam Hazretlerinden Ahrariye büyüklerine Hazreti Ebu Bekr yolu ile, öteki silsilelere ise Hazreti Ali yolu ile feyiz gelmektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin ilmini, marifetini, zühd, takva, kanaat ve bütün güzel ahlaktaki üstünlüğünü, büyüklüğünü duymayan kalmamıştır. O, büyükler gibi çocuklar arasında da meşhur olmuştur. Hikmetli sözleri ve menkıbeleri, ibret dolu hayat hadiseleri her yere yayılmış, kitaplara yazılmıştır. Cafer-i Sadık Hazretleri, Muhammed aleyhisselamın milletinin, dininin sultanı, peygamberlik kemalatının üstünlüklerinin burhanı, delili, senedi, hakikatlerin alimi, evliyanın gönüllerinin meyvesi, Resulullah'ın varisi, ariflerin, hak aşıklarının serveri, önderi, zevk, aşk sahiplerinin rehberiydi. Tefsir ilminde eşi yoktu. Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Sünnet'in göz bebeği olup ayrıca Ehl-i Sünnet vel Cemaat ve Ehl-i Beyt sevgisiyle doludur. Yani Ehl-i Beyt'i sevenler ve onların yolunda gidenler aslında Ehl-i Sünnet olanlardır. Ehl-i Beyt'e olan hakiki ve samimi sevgisinden dolayı İmam-ı Şafii'ye ki Ehl-i Sünnet'in imamıdır, Rafizi diyenler olmuştur. Halbuki o kimseyi kötülememiş, hepsini sevmiştir. Nitekim bütün Ehl-i Sünnet alimleri Ehl-i Beyt'i sevmek, ahirete iman ile gitmeye, son nefeste selamete, hidayete kavuşmaya sebep olur buyurmuşlardır. Tasavvuf ilimlerinde yüksek marifetlere kavuşmuş olan ve bu bilgileri arzu edenlere öğreterek onlara mürşitlik, rehberlik eden Cafer-i Sadık Hazretleri, kelam, tefsir, hadis ve diğer din ilimlerinde de yüksek derecelere ulaşmıştır. Bu ilimlerde kendisine izafe edilen, onun zannedilen eserler, risaleler sonradan yazılmıştır. Din bilgisi üzerinde hiç kitap yazmamış, kelam ilminde sapık itikat, inanç sahibi olan ehli bid'ate ve felsefecilere karşı verdiği sağlam, vesikalı cevaplar bu hususta yazılan ehli sünnetin kelam kitaplarında yer almıştır. Cafer-i Sadık Hazretleri ehli sünnet itikadında olmanın şartlarından birisi olan Peygamberimizin 4 halifesinin üstünlük ve halifelik sırasını inkâr edenlere ve eshab-ı kirama dil uzatanlara, onları sevmeyenlere karşı vesikalarıyla cevap vermektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt'in en büyüklerindendi. Nurlu kalbine akıp gelen ilmin ve feyzin çokluğu akıl ve dil ile anlatılamazdı. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdu. Ayrıca sayılamayacak kadar da hikmetli sözleri vardır. Cafer-i Sadık Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Nefsin temizlenmesi kuvvetli 3 ıslah ile mümkün olmaktadır. Bu 3 ıslahın ilki düşüncenin ıslahı olup bu da İtikatta hak ile batılı, konuşmada doğru ile yalanı, amelde güzel ile çirkini ayıracak hale gelinceye kadar ilim öğrenmekle hasıl olur. İkinci ıslah, şehvetlerin, arzuların ıslahı olup, gücü yettiği kadar cömertliği nefse kolaylaştırır. Üçüncüsü, hamiyeti ıslah olup, bu hamiyeti kolaylaştırmakla elde edilir. Hamiyet, dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta, tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. Hamiyeti kolaylaştırmakla, nefis, gazaptan uzaklaşır ve şecaat sahibi olur. Böyle şecaate ulaşan nefis, korkaklıktan, kötü hırstan uzaklaşır. Bu üç şeyin ıslahı ile adalet ve ihsan sıfatları nefse galip gelir. Böyle güzel sıfatların bir araya toplanması, methedilen güzel ahlaktan ve ruhun temizliğindendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, İmanı en kamil olanınız, ahlakı en güzel ve ailesine yumuşak olanınızdır. Yani ailesine yumuşak davranan, onları en güzel şekilde terbiye edip yetiştirendir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde mealen buyuruldu ki, Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır. İnsan bu dünyada yolcudur. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh böyle buyurmuştur. Dünya sadece geçici olarak kalınan yerdir. Devamlı oturulan bir yer değildir. Bu yolculuk ana karnında başlar, ölünceye kadar devam eder. Ahiret ise asıl istenilen devamlı kalınacak yerdir. Şükür insanın kendisine nimet vereni düşünmesi ve o nimeti göstermesidir. Şükür üç kısımdır. Kalb ile olan şükür, nimetin Allahü Teala'dan olduğunu düşünmek, dil ile olan şükür, nimeti vereni methetmektir. Azalarla olan şükür, bunların Allahü Teala'nın nimeti olduğunu bilip ne için yaratılmışlarsa o işte kullanmaktır. İnsanın kendisinden üstün olanlara şükrü, teşekkürü, hizmet, övme ve dua ile olur. Kendisiyle aynı derecede olanlara şükrü, teşekkürü, mükafatla olur. Kendisinden aşağı derecede olanlara şükrü, teşekkürü, karşılık vermek suretiyle olur. Kulun Allahü Teala'ya şükrü, kendisinde bulunan nimetin Allahü Teala'dan geldiğini bilmek, azalarını onun razı olmadığı şeyleri yapmaktan men etmekle olur. Genel olarak nimet sahibine şükretmek aklen vaciptir, dinen de böyledir. Birinci derecede şükür Allahü Teala'yadır. Sonra Allahü Teala'nın nimeti kulun eline geçmesine vesile kıldığı kimseyedir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Diğer bir hadis-i şerifte, sana ihsanda bulunan kimseye teşekkür et, sana teşekkür eden kimseye ihsanda bulun buyuruldu. Musa aleyhisselamın Allah'ım bana nimetine şükretmemi emrettin. Halbuki benim sana şükrüm de senin nimetlerinden bir nimettir. Duasından istifade ederek bir şair şöyle demiştir. Benim şükrüm Allahü Teala'nın nimetlerinden bir nimet olunca Allahü Teala'nın her nimetine şükretmem gerekir. Günler uzasa, ömür kesilmeden devam etse bile Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı olmadan ona karşı şükrü yerine getirmek nasıl mümkün olur? Bunun için Allahü Teala'ya şükrün gayesi ona karşı şükür vazifesini yerine getirmekten aciz olduğunu itiraf etmektir. Gıybet belli bir müminin veya zımmi kâfirin aybını onu kötülemek için arkasından söylemektir. Allahü Teala Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde mealen ey iman edenler zannın bir çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Günah olan bu zan iyi kimseye karşı beslenen kötü zandır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Gıybet etmekte Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, çok merhametlidir buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kovuculuk yapan cennete giremez buyurdu. Kim gıybet ederse onu da gıybet ederler. Kim başkasını ayıplarsa onu da ayıplarlar. Başkalarının ayıplarını araştırmak, kişinin de ayıplarının araştırılmasına sebep olur. Gıybet kanser gibidir, cemiyeti harap eder. Nasihat, temiz bir kalb ile başkasına iyiliğine olan şeyi bildirmektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir buyurdu. Orada bulunanlar, kimin için ya Resulallah diye sorduklarında, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala için, kitabı için, Resulü için, ümera için ve bütün Müslümanlar için buyurdu. Böylece Resulullah Efendimiz, nasihatin herkese vacip olduğunu beyan etmiştir. Nasihat, insanların işlerinde faydalarına olan şeyi, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını tatlı diliyle bildirmektir. Kişi önce kendisine nasihat etmelidir. Bunu yapan kimse başkasına nasihat eder. Tevazu, kişinin sahip olduğu mertebeden daha aşağıda olan mertebeye rıza göstermesidir. Kibir, kendisini başkasından üstün görmektir. İnsanın başkasında bulunan iyi bir şeyin benzerinin kendisinde de bulunmasını temenni etmesi gıptadır. Eğer kişi o şeyin benzerini veya daha fazlasını elde etmek için bir gayret içerisine girerse buna yarış denir. Bu iki haslet de iyidir. İyi bir durumun sahibinin elinden gitmesini temenni etmek ise hasettir. Haset eden kimse, kendisi için istemediği halde, sadece hak edilmiş bir nimetin, sahibinin elinden gitmesini talep eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, mü'min gıpta eder, münafık haset eder buyurmuştur. Haset, cimriliğin son şeklidir. Çünkü haset eden kimse, kendi mülküyle değil, Allah-u Teâlâ'nın mülküyle cimrilik yapar. Bunun için denir ki, hasetçi, sahip olmadığı şeyle cimrilik yapar. Câfir-i Sâdık Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün, devrin meşhur âlim ve zâhidlerinden, Davud-i Tâî, Câfir-i Sâdık'ın yanına geldi ve ona, "Ey Peygamber aleyhisselamın torunu! Bana bir nasihat ver, çünkü kalbim karardı," dedi. O da, "Ey Davud, sen zamanımızın en zahidi, Allah'tan en çok korkanısın. Benim nasihatime ne ihtiyacın var?" deyince, Davud-ı Tâî, "Ey Resulullah'ın torunu, sizin bütün yaratılmışlara üstünlüğünüz vardır. O büyük peygamberin kanı damarlarınızda dolaşmaktadır. Onun için herkese nasihat vermeniz üzerinize vaciptir, borçtur," diye ısrar etti. Bunun üzerine Câfer-i Sâdık, "Ey Davud, ben kıyamet günü gelince ceddim olan Muhammed aleyhisselamın elimden yakalayıp niçin bana hakkıyla uymadın demesinden korkuyorum. Bu işler nesep, soy işi değil, ibadet ve amel işidir," dedi. Davud-i Tâî bu sözleri duyunca ağlamaya başladı ve, "Ya Rabbi, onun varlığı peygamberlik soyundan meydana gelmiştir. Sözleri, yaşayışı herkese delildir. Dedesi Resul aleyhisselam, annesi Betül, Hazreti Fatıma evladından olduğu halde böyle düşünürse, Davud da kim oluyor ki yaptıklarının bir kıymeti olsun, dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri, dostlarıyla yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, hiddet, kızgınlık, şerrin, kötülüklerin anahtarıdır. Gazap, kızgınlık, seni öyle bir hale sokar ki, artık orada özür zelildir, geçmez. Güzel ahlak şunlardır. 1. Gücü yettiği halde affetmek. 2. Her halükarda tevazu üzere olmak. 3. Karşılık beklemeden ve başa kakmadan vermek, bağışlamak. Eğer kendinde sana düşman olan kimseyi yenmeye bir güç bulursan, bulduğun bu güce, kuvvete şükür olarak onu affet. Kerim olan kimse eziyetlere katlanır, belalardan dolayı şikayetçi olmaz. Ahlakın en güzeli, gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Gazabın, öfkenin sebebi, kendinden üstün birinin hoşlanmadığı bir şekilde hücum etmesidir. Öfke, insanın batınından, içinden zahirine, dışına doğru çıkar. Hüzün ise dışından içine doğru işler. Öfkeden güç ve intikam hırsı, hüzünden ise dert ve hastalık doğar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, kulda 5 haslet bulunmadıkça imanı kamil olmaz. Bunlar Allahü Teala'ya tevekkül, Allahü Teala'ya tefviz, Allahü Teala'nın emrine teslim, Allahü Teala'nın takdirine rıza, Allahü Teala'nın verdiği belaya sabırdır. Böyle kimse Allahü Teala için sever, Allahü Teala için buğz eder, Allahü Teala için verir, Allahü Teala için mani olur ve imanı kamil olur. Tevekkül, Allahü Teala'nın katında olana itimat edip güvenip insanların elinde olandan ümit kesmektir. Allahü Teala tevekkül sahiplerini övmekte ve onları tevekküle teşvik etmektedir. Nitekim ayet-i kerimelerde mealen buyuruldu ki, kim ki Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir. Eğer müminlerden, Allahü Teala'nın vaadine iman edenlerden iseniz yalnız ona tevekkül edin. Bir kere de azmettin mi artık Allahü Teala'ya mütevekkil ol. Allahü Teala tevekkül edenleri sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider, akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner. Tefviz, dünya işlerinde bir ihtiyarı olmayıp, iradesini Rabbine teslim etmesi ve teslimden sonra da Rabbinin iradesinin dışına çıkmamasıdır. Teslim ise boyun eğmek demektir. O da kulluğunu ishar etmek demektir. Bu sebeple İslam'a teslim olmak manası verilmiştir. Tevfiz, Allahü Teala'nın takdirinin meydana gelmesinden, kazanın öncesi, teslim de kazadan sonrasıdır. Allahü Teala peygamberlerini tevfiz ve teslim ile övmekte ve İbrahim aleyhisselam hakkında mealen şöyle buyurmaktadır. Rabbi ona, İbrahim aleyhisselama, kendini hakka teslim et dediği zaman o, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Tevekkül, başlangıç olup müminlerin sıfatıdır. teslim ortadadır. Havassın seçilmişlerin sıfatıdır. Tevfiz ise sondur. Bu da havassül havassın seçilmişlerin seçilmişlerinin sıfatıdır. Rıza Allahü Teala'nın kazasına kalbin teslim olmasıdır. Rıza kulun Allahü Teala'nın yaratmakta ve hüküm vermekte adil olduğuna tereddütsüz inanmasıdır. Sabır, belaların verdiği sıkıntıdan şikayetçi olmamaktır. Sabır, kitap ve sünnetin hükmünden ayrılmayıp sabit olmaktır. Sabrın fazileti, sabredenlerin üstünlüğü açıklamaya ihtiyaç göstermeyecek kadar meşhurdur. Allahü Teala şu ayeti kerimede mealen buyurdu ki: Şüphe yok ki Allahü Teala sabredenlerle beraberdir. Ebu Said Hudri Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine şöyle nasihat buyurdular: Allahü Teala'dan gelene rağbet et ki Allahü Teala seni sevsin. İnsanlardan bir şey bekleme ki insanlar seni sevsin. Dünyada zahit olan kimsenin kalbi dünyada ve ahirette ferah olur. Bedenini ve kalbini dünya ve ahiret için yoran bir kavim kıyamet günü dağlar gibi iyilikle gelir, ancak cehenneme atılmaları emrolunur. Buyurunca ashab-ı kiram Resulullah'a: Ey Allah'ın Resulü, onlar namaz kılmıyorlar mıydı diye sordular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, onlar namaz kılıyorlar. Gündüzleri oruç tutuyorlar, gecenin son yarısını ibadetle geçiriyorlardı. Ancak onlara dünyadan bir şey isabet etse ona yapışıyorlardı buyurdu. Bu hadis-i şerif göstermektedir ki bir kimse gündüzleri oruç tutsa, geceleri ibadetle geçirse, kalbinden dünya sevgisini çıkarmadıkça cehennemden kurtulup cennete giremez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki: Kim Allahü Teala'ya kavuşmak isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmayı istemez. Allahü Teala'yı seven beni sevsin. Beni seven eshabımı da sevsin. Beni seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. Eshabımı seven de beni sevmiş olur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü, bir kimse küfürden kurtulduktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Cafer-i Sadık Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: Beş kimsenin sohbetinden, yani beş kimseyle beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca, düşünce seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Bir mümin kardeşine ait hoş olmayan bir iş duyarsan, birden 70'e kadar özür kapısını araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir özür kapısı vardır de ve kapa. Müslüman kardeşinizden manasını anlamadığınız bir söz duyarsanız, iyiye yorunuz. Daha iyisi kabil olmayacak kadar iyiye yorumlayıp, onu anlayamamaktan dolayı da kendinizi ayıplayınız. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Müslüman abdest alınca günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur. Kim namaz için güzelce, şartlarına uygun olarak abdest alırsa, günahlarından temizlenir. Anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Müezzin ezan okuduğu zaman, sema kapıları açılır. Bu sırada yapılan dua kabul olunur. İkamete başladığı zaman, yapılan dua reddolunmaz. Müezzin ezan okuduğu zaman, şeytan kaçar. Tuzun suda eridiği gibi erir. Kim mescide bir kandil asarsa, kandildeki her damla yağ için Allahü Teala o kimseye 10 hasene sevap yazar. 10 günahını siler ve onu 10 derece yükseltir. Bu mescide namaz kılanlar için astığı kandil, yaktığı ışık sebebiyle Allahü Teala bu kimseye hayatında, ölümünde, kabrinde, kabrinden çıkarıldığında, tekrar diriltildiğinde ve cennete girinceye kadar nur verir. Bu hadis-i şerif, mescitlere hizmet etmeyi teşvik etmektedir. Kim emniyet içinde, emin olarak Allahü Teala'ya kavuşmak isterse, 5 vakit namaza devam etsin. Kim 40 gün İlk tekbirine yetişerek cemaatle namaz kılarsa, onun için 2 berat kurtuluş olur. Biri nifaktan, münafıklıktan kurtuluş ve biri de cehennemden kurtuluş içindir. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, ona 100 hasene, iyilik, sevap yazılır. 100 günahı silinir ve 100 derece yükseltilir. Cemaatle namaza devam ediniz. Çünkü imam ile beraber alınan iftitah tekbirine yetişmek 1000 nafile hac ve 1000 umreden hayırlıdır. Miraç gecesi semaya götürüldüğüm zaman bir kavme uğradım ki etlerinden kesilip sonra da onlara bunları yiyiniz, kardeşlerinizin yediğiniz etleridir deniyordu. Cebrail'e, ey Cebrail, bunlar kimlerdir dedim. Onlar senin ümmetinden nemmam, kovucu, söz taşıyıcı olanlardır dedi. Kim iki kişi arasında nemime, söz taşımak için yürürse, Allahü Teala onun kabrine bir ateş musallat eder ki, o ateş kıyamete kadar o kimseyi yakar. Cafer-i Sadık Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Süfyan-ı Sevriye Hazretleri bir gün Cafer-i Sadık Hazretlerinin evine gitmişti. Huzuruna girip görüşmek için izin istedi. O da kendisine izin verdi. Yanına geldiği zaman ona, "Ey Süfyan, sen zaman zaman sultan ile görüşüyorsun. O seni arıyor, sen de ona gidiyorsun. Ben ise mümkün mertebe sultandan uzak duruyorum. Zamanın hali bunu icap ettiriyor. Yanımdan hemen çık git," dedi. Süfyan-ı Sevriye Hazretleri de, "Bana bir hadis-i şerif nakletmedikçe buradan ayrılmayacağım," Ey imam, senden nasihat olacak bir hadis-i şerif işitip gideyim, dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri, çok sözün sana faydası yoktur. Madem çok istiyorsun, benim babamdan, babamın babasından, onun da kendi babasından rivayet ederek, Resulullah'ın bildirdiği üç şeyi sana anlatayım, dedi ve şöyle buyurdu. Allahü Teala'nın nimetine kavuşan ve bu nimetin devamlı olmasını isteyen kimse, Allah'a hamd ve şükrünü çoğaltsın. Zira Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 7. ayetinde mealen, nimetlerimin kıymetini bilir, emrettiğim gibi kullanırsanız onları arttırırım. Kıymetini bilmez, bunları beğenmezseniz elinizden alır ve size şiddetli azap ederim, buyurmuştur. Bir kimse, rızkı azaldığı zaman çok tövbe ve istiğfar etsin. Zira Allahü Teala Nuh suresinde tövbe ve istiğfar edenlerin günahlarını bağışlayacağını ve rızıklarını arttıracağını vaat ediyor. Bir kimse sultandan veya herhangi şeyden bir sıkıntı görür ve bir belaya düçar olursa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim desin. Bunun üzerine Süfyan-ı Sevri Hazretleri İmam-ı Cafer Hazretlerinin elini tuttu ve hepsi bu üçü müdür diye sordu. Hazreti İmam, bunları iyi anla. Allahü Teala'ya yemin ederek söylüyorum ki bunları yaparsan çok ihsanlara, iyiliklere kavuşursun, dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak, boşuna vakit geçirmektir. Allah rızası için yapana sevap var. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. İyi niyetle günah işlenmez. Allahü Teala'yı an. Dilini başka işlerle uğraşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala

kardeşini güler yüzle karşılaman, kabında bulunan suyu onun kabına dökmen iyiliktendir. İki haslet vardır ki pek yüksektirler. Allahü Teala'ya iman ve Müslümanlara faydalı olmak. Misafir mümin kardeşinin evine girdiği zaman onunla beraber bin bereket ve bin rahmet girer. Allahü Teala o ev ehlinin günahlarını mağfiret eder. İsterse günahları denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsun. Allahü Teala onlara bin şehit sevabı verir. Misafirlerin yediği her lokmaya karşılık onlara bir hac ve umre sevabı yazar ve onlar için cennette bir şehir bina eder. Misafirine ikram etmeyen bizden değildir. Kim gösteriş ve şöhret için bir şey yedirirse Allahü Teala ona cehennem sadidinden kaynamış irin yedirir. Susuz kalmış bir mümine su içiren kimseye Allahü Teala cennet şerbeti içirir. Herhangi bir mümin bir susamışa su içirirse ahirette Allahü Teala ona benim havzımdan içirir. Bir mümin bir açı doyurursa Allahü Teala da onu cennet yemekleriyle doyurur. Yemeklerinizi takva sahiplerine yediriniz. Allahü Teala'nın rızası için aç bir kimseyi doyurana cennet vacip olur. Kim memleketinden uzak düşmüş, yabancı, garip bir kimseye bir içim su verirse Allahü Teala onun dünya ve ahirette 70 ihtiyacını giderir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Hazreti İmam çok alçak gönüllüydi. Kimseyi incitmez, her mümini kendisinden daha kıymetli bilirdi. Bir gün kölelerini çağırıp onlara, gelin sizinle sözleşelim. Kıyamet günü içinizden hangimiz kurtulursa onun diğerlerine şefaatçi olması için birbirimize söz verelim, dedi. Onlar da, ey Allahü Teala'nın Resulünün evladı, sizin bizim şefaatimize ihtiyacınız yoktur. Dedeniz Muhammed aleyhisselam bütün insanların ve cinlerin şefaatçisidir, diye karşılık verdiler. Bunun üzerine ben bu amellerimle, işlerimle yarın kıyamet gününde ceddimin yüzüne bakmaya utanırım, buyurdu. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri duası makbul olanlardandı. Allahü Teala'dan bir şey istediğinde daha sözü bitmeden isteği verilirdi. Bir gün yalnız başına yolda gidiyordu. Kendisini sevenlerden biri de arkasından yürüyordu. Bir ara Cafer-i Sadık Hazretleri, "Ya Rabbi, elbisem yoktur, bana elbise gönder," diye buyurunca, aniden bir paket içinde elbise geldi. Bunun üzerine arkasındaki zat evine kadar geldi. Hazreti İmam'a, "Ya efendim, siz dua ederken ben de amin dedim. Eski elbiselerinizi bana verin," dedi. Bu söz Hazreti İmam'ın hoşuna gitti ve elbiselerini ona verdi. Cafer-i Sadık Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi hep o bir şey içindir. O da nefistir. Kelime-i tevhid putlara ibadeti bırakıp Hak Teâlâ'ya ibadet etmek demektir. Küfür nefs-i emmarenin isteklerinden hasıl olur. Nefs bir kötülük deposudur. Kendini iyi sanarak cehli mürekkep olmuştur. Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur. Zahid dünyaya gönül bağlamadığı için insanların en akıllısıdır. Mübahları gelişi güzel kullanan şüpheli

0: şeyleri yapmaya başlar. Şüphelileri yapmak da harama yol açar. Haramlar da küfre yol açar. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehli sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. Ehl-i sünnet itikadında hak yolda bölünme ve parçalanma olmaz. Ancak ayrılanlar olur. Her Müslümanın maksadı Allahü Teala'nın dinine biraz daha fazla nasıl hizmet ederiz? Bir insanı daha nasıl cehennemde yanmaktan kurtarırız olmalıdır. Kurtarmak için önce kurtulmak lazımdır. Doğru itikat sahibi olmayan kurtulmamış demektir. Dedikodu ve laf götürmek parçalanmaya sebeptir. Fitnenin başlangıcı tenkitledir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir sevgi varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, yalnız başına olmak, kötü kimseyle beraber oturmaktan daha hayırlıdır. Salih arkadaş, yalnızlıktan hayırlıdır. Cennetin ortasında ikamet etmek isteyen, cemaatten ayrılmasın. Çünkü şeytan tek kişiyledir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir. Rivayet ettiği hadis-i kutsîde, La ilahe illallah kal'amdır. Bunu okuyan kal'aya girmiş olur. Kal'ama giren de azabımdan kurtulur buyuruldu. Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu Musa Kazım için olan nasihati pek meşhurdur. Oğluna buyurdu ki, ey oğlum, kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimseye muhtaç olmaz. Gözü başkasının malında olan fakir olarak ölür. Allahü Teala'nın taksim ettiği rızka razı olmayan, onu kaza ve kaderinde dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören, başkasınınkilerini büyütmüş olur. Her zaman kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır. Alimler arasında bulunan hürmet görür. Ey oğlum, insanlara kızmaktan çok sakın, yoksa sana da kızarlar. Boş iş ve söze karışmaktan sakın, sonra aşağılanırsın. Ey oğlum, lehinde veya aleyhinde de olsa hakkı, doğruyu söyle. Böyle yaparsan herkes seninle istişare eder, danışır, fikrini alır. Ey oğlum! Arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse, iyi ahlak sahibi olsun. Kötü ahlakı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme. Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar. Ey oğlum! Allahü Teala'nın kitabını okuyucu, iyilikleri emredici, kötülüğü nehyedici, sana gelmeyene sen gidici, seninle konuşmayanla konuşucu ol. İsteyene ver, gıybetten, kovuculuktan sakın. Çünkü söz taşımak, insanların kalbinde düşmanlığı arttırır. İnsanların ayıplarını görme. İnsanların ayıplarını gören onların hedefi olur. Allahü Teala hepimizi iki cihanda aziz eylesin ve bizleri bu yüksek zatların hürmetine af ve mağfiret eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz TGRT FM'de. Haftanın son çalışma gününde sizinle birlikteyiz. Cuma bugün. Hayırlı cumalar dileyelim. Sevgili Selim ve ben Hülya ekip olarak gününüzün güzel geçmesini diliyoruz.

Bugün ana kumanda masamızı Selim'e emanet ettik. Siz de neyi kime emanet ettiğinize dikkat edin. Görevini iyi yapacak insanlara iyi işleri emanet edin ki sonra dönüp başınız ağrımasın. Hepimizin hayatta tercihleri var. Gün sonunda bu tercihlerin sonucunu yaşıyoruz. Sonra neden böyle oldu? Ah, ben böyle düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti demek yerine baştan şöyle bir çift dikiş gitmek, bir konunun üzerinden geçmek, gerçekten doğru karar alıp alamadığımızı teyit etmek, sonrasında işi ehline vermek lazım. İş arayanlar kadar çalışan, eleman, işçi arayanlar için de zor günlerdeyiz sevgili dinleyiciler. Çünkü bir işi birine emanet ediyorsunuz. Konuşurken işin başında herkes her şeyi çok iyi yapacağını söylüyor. Ama iş devam ederken bakıyorsunuz ki işe aldığınız kişi aslında o söylediklerinin büyük bir kısmını yapamıyor. Böyle bir durumda işi düzeltmek, tekrar baştan yapmak, bazen ortaya çıkan hataları düzeltmek gerekebilir. Dikkatli olmak ve işi gerçekten ehline bırakmak lazım.

Takvim yaprağımız bize bugünle ilgili olarak ne pişirelim sorusu için bir cevap vermemiş. Arkasında bir başka not var ama biz hafta sonundan şöyle bir bakalım. Ezo gelin çorba, karnıyarık pilav, zerde demiş takvim yaprağı. Karnıyarık pilav cacık olarak ben de bir küçük eklemede bulunayım. Bence karnıyarık pilav ve cacık varsa çorbaya da gerek yok. Cacığı bir soğuk çorba gibi düşünebiliriz aslında. Öyle değerlendirebiliriz. Bir küçük değişiklikle bugün takvim yaprağının arka yüzündeki bilgiyi sizinle paylaştım. Bizde patates püresi, tas kebabı var akşama. İnşallah sağlıklı yemek nasip olsun.

Biz hafta sonu planlarken tabii dışarıda olmayı biraz daha istekli karşılıyoruz. Çünkü zaten bütün hafta çalışıyoruz, evdeyiz, kapalı yerlerdeyiz. Dolayısıyla hafta sonu hiç değilse dışarıda olalım, bir piknik yapalım diyoruz. Ama bu pikniklerin bize geri dönüşü maalesef istediğimiz gibi olmayabilir. Biz gittikten sonra piknik, yaktığımız ateş ya da yanımızdaki insanların dikkatsizliği o canım piknik alanını maalesef bir yangın yerine çevirebilir. Ormanlara giriş İstanbul için konuşalım, valilik kararıyla yasaklanmış durumda. Dolayısıyla piknik alanı olarak ayrılmamış yerlerde, ay burası ne kadar güzelmiş, hadi gelin burada bir piknik yapalım diye orman alanına girmeye izin yok. Girenler var mı? Var, ben de görüyorum. Bazı orman alanlarında insanlar arabasını kenara çekiyor ve işte mümkün olduğunca ağaç gölgesinde piknik yapmaya çalışıyor. Ama hem kirletmek açısından, hem yangın riski açısından, hem de işte kene gibi bir takım böcekler açısından risk teşkil ediyor. Yani sadece orman için değil, aynı zamanda bu alanlar genelde ilaçlanmayan alanlar. Piknik yerleri çok sık ilaçlanıyor keneye karşı. Ama bu alanlar öyle değil. İşte bir orman alanı görüyoruz. Ay hadi şurada biraz ot toplayalım, hadi şurada bir kahve içelim, elimize bir termosumuz varsa. Evet, fikir olarak çok güzel ama çok dikkatli olmak gerektiğini ve ateş yakmaya kesinlikle izin verilmediğini hatırlatalım. Yani bizim bu piknik yapmak eşittir bir ateş yakmak düşüncesinden, denkleminden kurtulmamız gerekiyor. Piknik yapmak, yanınıza götürdüğünüz yemeği açık alanda yemektir. Ateş yakmak bunun bir parçası ya da bir zorunluluğu değildir. Evinizde hazırladığınız yemekleri güzel bir masa hazırlarsınız. Bir yer sofrası olur. Ya da şimdi artık hemen herkesin portatif, işte kamplarda kullanılan masaları, sandalyeleri var. Onu açarsınız, üzerine yemeklerinizi koyarsınız, kahvenizi içersiniz, termosla getirmişsinizdir, çayınızı içersiniz. Hatta kahveyi hazırlamaya bile gerek yok. Sıcak suyunuz varsa kahveyle karıştırmak çok kolay. Yok ben öyle kahve içmiyorum, evde kendim yaptığım kahve lazım bana diyorsanız, yapın, termosa koyun, hiç problem yok. Ama mümkün olduğunca kirletmeyin. Biz eskiden şöyle derdik: pikniğe gidiyorsunuz, dönün arkanıza bir bakın bakalım orayı nasıl bıraktınız. Haftaya gelseniz mesela yeniden pikniğe, orada piknik yapar mısınız? Oraya gel, ay burası ne güzelmiş deyip orada bir piknik yapar mısınız? İşte bıraktığınız yeri bulmak istediğiniz gibi bırakmanız lazım ki gerçekten tabiata saygılı, oradaki döngüye saygılı bir iş yapmış olabilirsiniz. Tabiat nasıl kollarını açıp size huzurlu bir gün yaşatıyorsa, siz de lütfen ayrılırken aynı teşekkürle kirlettiğiniz, dağıttığınız yerleri toplayarak, hiçbir çöpü geride bırakmayarak oradan ayrılın. Ya alır birileri, kim acaba o birileri? O birileri, ormanın kuytusunu girip temizleyecek birileri kim acaba? Yani anca bir kampanya olacak da, bir kurumsal sosyal sorumluluk yapılacak da, bir iş yerinin çalışanları, bir okulun öğrencileri gelecek orayı toplayacak, temizleyecek. Onun dışında bir belediyenin, yani tabii ki yapıyorlar, yapmıyor değiller, ama belli bir düzen içinde buraları temizlemesi mümkün değil. Nereler temizleniyor? Piknik alanları. Size piknik alanı olarak açılmış yerler, buralar tabii ki temizleniyor. Ama burada bile ayrılırken çöpünüzü almak, orada bir çöp konteyneri varsa oraya atmak, yoksa yanınızda götürmek. Ne yapalım şimdi biz bu çöpü? Nasıl getirdiniz o kadar yemeği? Şimdi yediniz, içtiniz, çöpünüzü de taşıyacaksınız. Gerekiyorsa iki torba iç içe koyacaksınız. Arabanıza akmasın, sızmasın, kokmasın. Çok haklısınız. Ama bunun da tedbirini düşünün lütfen. Piknik dediğiniz şey böyle biraz hazırlık istiyor zaten. Hani nasıl yemeğinizi, içmeğinizi hazırlıyorsanız, dönüşte çöpünüzü taşımak için de mutlaka poşetinizi, torbanızı beraberinizde götürün.

Şimdi dışarıdan insanlara baktığınızda onlarla ilgili bir fikir sahibi oluyorsunuz ama hüküm sahibi olmuyorsunuz. Hüküm vermek gibi bir şeyimiz yok zaten. Ama bir fikir sahibi oluyorsanız aslında o kişiyle alakalı gün sonunda yapacağınız bir iş içinde bir karar alıyorsunuz. Yani gün sonunda hüküm vermeseniz de hükme giden yolu açıyorsunuz. Peki programın başında söyledim, ya düşündüğünüz, gördüğünüz, size kendini anlattığı gibi biri değilse? Böyle durumlarda ister bu bir iş arkadaşlığı olsun, ister bir ev arkadaşlığı olsun, ister bir evlilik olsun, yolları ayırmaktan korkmayın. Ben evliliklerin kolay bozulmaması gerektiğine inanıyorum. İnsanların mutlaka evlilik içinde değişeceğini, dönüşeceğini, birbirine uyum sağlayacağını, süreç içinde kendini iyileştireceğini, eşine iyi geleceğini düşünüyorum. Doğru kişiyi seçtiyseniz, hepimizin sınandığı alanlar var. Sabrımızın konuşması gereken, bizim susup sabrımızın konuşması gereken zamanlar var. Ama bu ne kadar olacak? Nereye kadar tahammül edeceğiz? Sabır sizi hangi yola götürecek? Sizi pişirecek mi? Sizi daha da öfkelendirecek mi? Bunları tartarak ilerleyin lütfen. İşte o yüzden aslında en büyük erdem kişinin kendisini bilmesi. Kişi neye ne kadar dayanacağını, neye ne kadar sabredeceğini, nerede konuşup nerede susacağını ancak kendini iyi tanırsa bilir. Bu süreci lütfen kendinize çok görmeyin, kendini tanıma sürecini. Ondan sonra evlenmek lazım. Yani önce kendinizi tanıyacaksınız, sonra istediğinizin ne olduğuna kanaat getireceksiniz. Ben bunu istiyorum, benim evlilikten beklentim bu diyeceksiniz. Eğer bunun üzerine bir evlilik kuruyorsanız artık onun dışındaki beklentileri dışarıda bırakacaksınız. İstediğiniz gibi olmadı, kişi kendini gösterdiği gibi değildi ya da siz değiştiniz, o değişti. Bütün bunlar olabilir. O zaman ya yeniden birbirinize uyumlanacaksınız ya da mutsuz bir evliliğe, kendi ailelerinizi, çocuklarınızı mahkum etmek yerine daha sağlıklı bir yol bulacaksınız. Tabii ki boşanmak çare değil ama bazen boşanmak bir sonuç olabilir ve bu sonuç her iki tarafa da iyi gelebilir. Boşanma bir ilişki yönetimine dönüşmemeli. Yani boşandık ama boşanmamış gibi yaşıyoruz. Hayır, öyle bir durum yok. Yani bağ ortadan kalktı, insanlar daha rahat yaşıyorlar. Ne demek ya, o bağ sizi nasıl rahatsız ediyor idi ki şu anda o bağ yok ama eşinizle iyi geçiniyorsunuz. Galiba evliliğin insanlara öğrettiği şey birbirini kaybetme, birbiri olmadan yaşama korkusunu ortadan kaldırıyor. Yani şöyle düşünüyorsunuz, nasıl olsa benim eşim, nereye gidecek ki? Davranışlarınızı güzelleştirmiyorsunuz, sözlerinizi güzelleştirmiyorsunuz. Gün sonunda kanıksanmış ilişkiler yıpranmaya ve birbiri olmadan da yaşayabilen insanlara dönüşmeye yol açıyor. Eğer siz birbiriniz olmadan da yaşayabiliyorsanız, evli kalmak için bir sebebiniz olmaz ki. Herkes önce kendine yetecek elbette ama şöyle düşünmelisiniz, ben dünyaya tekrar gelsem aynı kişiyle evlenirdim. Bunu söyleyebilenler çok şanslılar, kıymetini bilsinler.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Misafirlerimiz olacak. Biraz sinüzitten konuşacağız bu mevsimde. Klimalar, ıslak saçta dışarı çıkmak, sık banyo yapmak sinüzit sebebi olabilir. Ama gerçekten mesela cereyanda kaldım, saçım ıslaktı, dışarı çıktım, bunlar sinüzit sebebi mi? Neden sürekli tekrar ediyor ve nasıl geçecek bu sinüzit? İlkbaharda yaşıyoruz, kışını yaşıyoruz, yazın yaşıyoruz. Mevsim tanımayan bir hastalığa döndü. O yüzden biz biraz sinüzit konusunda bilgi alacağız ikinci bölümde. Bir de sezaryen ve normal doğum konuşacağız sizinle. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili sürekli paylaştığı bilgilendirmeler var ve biz yayıncılardan da sürekli normal doğumu teşvik etmemizi isteyen mesajlar gönderiyorlar. Dolayısıyla bu mesela bir hastanenin kadın doğum bölümüne girdiğinizde sürekli normal doğumla ilgili bilgilendirmeler, sürekli normal doğumun teşvikine dair afişler görüyorsunuz. Adı üstünde diyor, normal olması gereken yol. Sezaryen evet bir operasyon ve ondan sonra da komplikasyonlar ortaya çıkabilecek bir operasyon. Bunun için yapmamız gereken şey aslında bizim önce kendimizi normal doğuma hazırlamak. Kadınlar için, özellikle kadınların birbirine anlattığı hikayeler sebebiyle normal doğum biraz korkulu bir duruma dönüştü. Özellikle son 20 yıldır, hatta 30 yıldır sezaryen tercihe bağlı olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi ise sezaryenle ilgili doktor endikasyonu yoksa, yani doktor size normal doğuramazsın, sezaryen yapmalısın demedikçe sezaryen önerilmiyor. Ben sezaryen olmak istiyorum dediğinizde doktor buna evet demiyor. Peki ikisi arasında nasıl bir farklılık var? Normal doğum nedir? Ne kadar sürer? Neden sezaryen tercih edilir? Hangi durumlarda anne bebek için hayatidir? Bu hayati riski doktorlar nasıl analiz eder? Hepsini ikinci bölümde konuşacağız.

Hafta sonu için bir hatırlatmam da spor yapanlara, spor yapacağınız saati iyi belirleyin lütfen. Biz de hareketli olun istiyoruz ama nemin yüksek olduğu saatlerde spor yapmak zorlayıcı olabilir. Bu sıcak havalarda biraz daha esintili, serin saatlere bırakmakta fayda var sporu. Mutlaka sonrasında, hatta spor yaparken su içmeniz gerekiyor. Bolca su tüketmek kaybettiğiniz suyu yerine koymak anlamına gelir. Bazen sadece su da yetmez. Mesela bir şişe maden suyu da günlük spor yapanların günlük tüketimine eklemesi gerekenler arasında olabilir.

0: Sevgili dinleyiciler, sağlık konuşacağız. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar. Sağ olun.
0: Hocam, üst solunum yolu enfeksiyonlarından, hastalıklarından ama özellikle sinüzitten konuşacağız. Çünkü şu ara kiminle konuşsak herkesten aynı ses yükseliyor. Bakıyorsunuz geçmeyen bir öksürüğü var. Bakıyorsunuz sesi bir tuhaf. İki gün iyi, üç gün kötü. Baş ağrısı bitmiyor. Boyun ağrısı, sırt ağrısı. Böyle bir değişik bir mevsim içine girmiş durumdayız.
1: Evet. Ya üst solunum yolu deyince nereyi anlıyoruz? Öncelikle onu bir tarif edelim. Üst solunum yolu özellikle burun, yutak bölgesi ve hava yolunun girişi olan gırtlağa kadar olan bölgeye üst solunum yolu diyoruz. Hı hı. Akciğerlerin üst kısmı demek. Hı hı. Ve bu sürekli bu bölge mikropların ilk süzüldüğü, karşılandığı bir yer olduğu için bir şekilde çevremizdeki hasta olan insanlardan alıyoruz veya vücudumuza giren virüsleri, bakterilerin vücut direnci düşüyor. Buna bağlı olarak, hani vücut direncinin düşmesine bağlı olarak bu mikropları vücudumuza alıyoruz ve üst solunum yolunda bu mikroplar çoğalarak bizi hasta ediyor. Öncelikle bölgesel olarak işte burnumuzun gerisinde, boğazımızda o mikroplar yapışıp çoğalmaya başlıyorlar. Önce işte söylediğiniz gibi yanma, boğazda yanmalar, işte aşağı doğru ses tellerine doğru indiği, hı hı, zaman ses tellerinin üzerinde çoğalıp orada ödeme, enflamasyona sebep olup işte söylediğimiz şikayetlere neden oluyor. İşte öksürüktür, boğaz ağrısıdır, burun tıkanıklığıdır. Ve bu genellikle toplu taşım araçlarıyla sık seyahat ettiğimiz için, hasta insanlarla sürekli muhatap olduğumuz için, işte çocuklarımızı, hı hı, kreşe gönderiyoruz. Kreşteki toplu yaşam alanlarından bir şekilde bu mikroplarla karşılaşabiliyoruz.
0: Evet. Hocam, bundan kurtulmak sanki mümkün değil gibi.
1: Yani bu bulaştan kurtulmak mümkün değil gibi görünse de alabileceğimiz tedbirler var.
0: Elbette, şimdi en sonunda koruyucu hekimlik anlamında onu konuşacağız ama şöyle bir bakıyorum. Yani her şey bir yana, çocuğu okula gönderiyoruz, kendimiz işe gidiyoruz, evdeyiz, markete gidiyoruz, alışveriş merkezine gidiyoruz. İnsanlarla temas etmemek mümkün değil ve çok hızlı bir şekilde birinden diğerine geçiyor. Şimdi sinüzit deyince bir kere o bölgeyi de bir tanımlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü sinüzit de çok karakteristik, insanın çok ben buyum diyen bir baş ağrısı karşılıyor.
1: Evet. Sinüzit, daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. İt kelimesi Latince'de enfeksiyon anlamına geliyor. İt, iltihap. Sinüzit deyince sinüsün iltihabı. Sinüs nedir? Sinüs burun çevresinde, kafatası kemiklerin içinde, işte gözün üst kısmında, burnun sağında ve solunda, burnun gerisinde hava dolu boşluklar. Bu hava dolu boşluklar buruna açılıyorlar bir kanalla. Bir üzüm salkımı gibi düşünün. Üzüm salkımının çöpleri kanal, üzüm taneleri de sinüsün kendisi, düşünün. Kanallar çok dardır sinüs. Ne işe yarıyor? Bunların ne işe yaradığı çok kesin olarak bilinmemekle beraber bu kafayı hafifletmeye yarıyor. Yani burun kemiği, içi hava dolu kemikler başın hafif kalmasına sebep oluyor. Soluduğumuz havayı, teneffüs ettiğimiz havayı ısıtıyorlar. Bu sinüslerin içine girerek sinüs ısınıyor hava. Ve kişiye has bir ses oluşumuna katkıda bulunuyorlar. Hmm. Yani şu anda dünyada işte 7 milyar kaç milyar insan varsa 7 milyar farklı ses var.
0: O farklı sesin sebebi de aslında bu sinüsler, boşluklar.
1: Sinüs boşlukları. Çünkü o sesin oluşmasına katkıda bulunuyor.
0: Bir rezonans bölgesi oluşturuyor.
1: Tabii, rezonans oluşturuyor. Parmak izi gibi bir şey. Hı hı. Ve bu sinüslerin iltihabına, sinüsün içini de mukoza dediğimiz özel yapılar döşüyor. Yani et.
0: Sadece kemik örtü değil yani. Tabii, boş bir kemik değil.
1: Boş kemiğin içi örtüyle serili. Hı hı. O örtünün, yani mukozanın iltihabına da sinüzit diyoruz. Ve sinüzitlerin sebebi %95 oranında üst solunum yolu enfeksiyonları ve rinit dediğimiz burun iltihabı. Yani bu sinüsler burun yoluyla aldığımız havayla oksijenlenip sağlıklı hale geliyorlar. Yani
0: dolayısıyla hastalık sebebi de o.
1: Evet, sinüzit olmamak istiyorsanız burnunuzun sürekli açık olması lazım. Burundan hava girmesi gerekiyor. Yani o sinüs kanallarının açık olması gerekiyor ki sinüzit olmayasınız. Burundan hava geçmezse o sinüs kanalları kapanıp ödemlenip iltihaba neden olabilir.
0: O yüzden ağızdan nefes almak.
1: Evet, ağızdan nefes. Burun özellikle hani nasıl korunuruz, sinüzitten nasıl korunuruz diye düşünecek olursak, bunu konuşmamızın başında özet olarak söyleyelim. Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığıyla giden nezle, grip gibi hastalığa yakalandığınızda mutlaka burnunuzu açık tutmaya çalışın. Sinüzit olmak istemiyorsanız.
0: Bunu burnunuzu temizleyerek yapacaksınız.
1: Temizleyerek yapacaksınız. Gerekirse tuzlu sularla, işte lokal yıkamalarla burnu açık tutup, özellikle çocuklarda burun yıkama yapıp burnu açık tutmak, işte erişkinlerde yatmadan önce mutlaka uykuya burun açık gitmek lazım. Yani sinüzit olmamak için.
0: Bu alışkanlık haline gelmeli,
1: evet, alışkanlık
0: aslında.
1: Yani
0: bir yatmadan el yüz yıkarken burnumuzun da temiz olduğunda.
1: Aynen, günde 4-5 kere, 6 kere yapabildiğinizce burun içindeki sekresyonları temizlemeniz gerekiyor. Çünkü burun nefes alıyorsunuz, aldığınız havayı nemlendiriyor. Yani içindeki mukozadaki salgı hücreleriyle sürekli sıvı salgılıyor, nemlendiriyor. Ve içindeki müküs dediğimiz tabaka, böyle bu sümük denen sıvı aslında koruyucu bir mekanizmadır. Dışarıdan gelen havadaki tozların üzerindeki bakterileri tutuyor o akıntı, müküs akıntısı. Ve onun içinde de doğal vücudun ürettiği antibiyotikler var, immünoglobulinler. Ve o virüsleri daha burun gerisine gitmeden akciğere imha ediyorlar.
0: Yani aslında burun akıntısının olmaması belki başka bir hastalığın sebebi.
1: Bu burun işte bu şekilde ısıtıyor, nemlendiriyor, filtre ediyor, tozları tutuyor ve bu akciğere temiz hava gitmesini sağlıyor. Burun aynı anda da sinüslerin içini de temizliyor tabii.
0: Yani aslında sinüslerin bir noktada hastalanma sebebi de burnumuzun görevini tam yapamaması.
1: Evet, bu aynen. Burunu onun için çok buruna iyi bakmak lazım. Burunu temizlemek lazım. Burunu sürekli işte bu tozlar kurutuyor. Ortamın kirli havası, efendim klimalar, kuru hava, nemli hava, özellikle rutubetli alanlarda teneffüs ettiğiniz nemli havalar burun içindeki yapıları ödemlendiriyor. İçeride sekresyon, akıntı birikmesine neden oluyor. Onun için sürekli de burunu temiz tutmak lazım. İşte günde dediğimiz gibi 5-6 kere
0: tuzlu, sirkeli su.
1: Tuzlu, yeter. Sirke çok az olmak üzere. Sirkeli suda asetik asit olduğu için onun da antibakteriyel özelliği var.
0: Kullanılabilir. Peki şimdi gelelim bu boşlukların, biraz önce söylediğimiz gibi buruna iyi bakamamamız ya da salgın vesaire sebeplerle bu bölgeye yerleşen virüslerin sinüs boşluklarında iltihaba yol açması, yani sinüzite dönüşmesi durumuna. Ne, hangi belirtilerle fark ediyoruz? Ben biraz önce baş ağrısı dedim ama sadece bu mu var?
1: Evet, bu sinüzitin kardinal belirtileri, yani temel belirtilerini sayacak olursak, öncelikle burun tıkalıdır sinüzitli hastalarda. Burun tıkalıdır. Göz çevresinde, yanaklarda, yüzde ciddi ağrı vardır. Burun akıntısı vardır. Nereden? Önden veya genizden, arkadan.
0: Her zaman burundan olmayabilir mi hocam?
1: Evet, genizden akıntı olur. Arkadan akıntı olur. Burun tıkanıklığı, baş ağrısı özellikle başı öne eğdiğinizde, secdeye gittiğinizde, namaz kılan insanlar öyle tarif ediyorlar. Aşağı doğru yüzü eğdiğinizde ciddi yüz ağrısı şeklinde. Bunun dışında ağız kokusu yapar. O sinüslerdeki iltihap arkaya doğru aktığı zaman halitozis dediğimiz ağız kokusuna neden olur. Kardinal belirtiler, yani büyük en majör belirtileri bunlar. İşte baş ağrısı, göz çevresinde, kaş üzerinde, alında, yüzde ve gözün arka kısmında ağrılar, burun tıkanıklığı, ağız kokusu, geniz akıntısı, bunlar temel belirtiler.
0: Fark edilmeyecek belirtiler değil
1: bunlar.
0: Bunun
1: dışında hafif olanlarda tabii öksürük, o geniz akıntısının sebep olduğu öksürük de bir neden olabilir. Bunun dışında halsizlik, söylediğiniz gibi işte vücutta kırgınlık, Halsizlik, vücudun
0: kaslarda, evet, o yol açtığı şeyler,
1: virüslerin, bakterilerin kana karışmasıyla vücutta halsizlik, dermansızlık ortaya çıkabiliyor.
0: Hocam, böyle biraz önce saydığınız şey, baş ağrısı vesaire gibi belirtiler ve gözden kaçabilecek belirtiler değil, ama geniz akıntısı kronikleşebiliyor ve insanlar önemsemeyebiliyorlar. Bu ikisi arasında dinleyicilerimize neler söyleyeceğiz? Yani böyle uzun süre devam etmiş öksürük, uzun süre devam etmiş geniz akıntısı, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına mı gitmeliyiz?
1: Evet, doğru. Şöyle söyleyelim, hani bu sinüzitin sebepleri, üst solunum yolu enfeksiyonu dedik, nezle, grip, burun iltihapları bir sebep olabiliyor. Bunun dışında burunu açık tutmamız gerekiyor dedik. Burun hangi durumlarda tıkanıyor? İsterseniz önce onları sayalım. Buyurun. Ondan sonra diğer sorunuza geçelim. Burunda deviasyon olabilir. Yani eğrilik, burun kemiğinde eğrilik olabilir. Burunda polip dediğimiz burun etleri olabilir. Bunun dışında burunda alerjiye bağlı konkalarda ve burun etlerinde, burunun mukozasında, sinüs mukozalarında şişlik olup sinüslerin kanalları tıkanabilir. Bu alerjik sinüzite kronik geniz akıntısına ve öksürüğe sebep olur. Geçmeyen öksürük. Yani bunun kaynağı genelde alerjik ve burun kaynaklıdır. Bunun dışında çocuklarda, özellikle çocuklarda sinüzit sebebi, en sık sinüzit sebebi de geniz etidir. Adenoid vejetasyon dediğimiz. Bunlar da çocuklar sürekli ağızdan nefes alırlar, geceleri horlarlar, uykuda sürekli dönerler, rahat uyuyamazlar, dinlenemezler, huzursuzdur bu çocuklar. Bunlarda da sinüzit ortaya çıkıyor ve biz çocuk sinüzitlerinde öncelikle geniz etinin tedavi ediyoruz ki burun açılsın, sinüslerde kendi kendini tedavi edebiliyorlar.
0: Burnu müdahale etmeden.
1: Evet. O sorduğunuz soruda da hani ne sinüzite sebep oluyor? Hı hı. Bu saydığım sebepler dışında işte alerjik, kronik geniz akıntısının, hı hı, sebebi büyük ihtimalle alerjiktir. Bazen üst solunum yolunda enfeksiyona sekonder öksürükler ve geniz akıntısı da oluyor. Bunlar vücuda alınan virüsler, bakteriler, postviral öksürük dediğimiz 3 ay, bazen 4 ay, 5 ay geçmeyen öksürüklere neden oluyor. Böyle kuru, balgamsız öksürükler yapıyorlar. Ve bu cidden ciddi bir sorun oluyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra eğer alerjisi yoksa kişinin, ki bir postviral öksürüktür. Bunu da sadece öksürüğü kesmek üzere tedaviler veriyoruz. Hı-hı. Maalesef bu öksürüğü tedavi edemiyoruz. Ancak baskılayabiliyoruz. Hı-hı. Bu postviral öksürük vücut kendi kendini tamir edinceye kadar minimum 3 ayda ancak, hı-hı, geçiyor.
0: Kendi kendine ancak 3 ay.
1: 3 ayda iyileşiyor ama. Büyük oranda iyileşiyor. Hı-hı.
0: Hocam, tabii şimdi saydığınız şeyler kış mevsiminde öksürük, aksırık, baş ağrısı hemen herkesin problemi. Programın başında da söylemiştik. Sadece yetişkinleri değil, üstelik çocukları da etkileyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Sizin mutlaka klinikte karşılaştığınız hastalardan da geri bildirimleriniz vardır. Hakikaten bazen kronikleşiyor ve artık hani geniz akıntısı insanların yaşam biçimi, yani geniz akıntısı normaldir gibi karşılıyor insanlar. Bunun sonunu getirmek değil, mümkün.
1: Tabii ki geniz akıntısını tedavi etmek de zor. Bazen sebebini bulsanız bile, ki çok zorlandığımız konulardan birisi geniz akıntısı, işte büyük oranda alerjik sebep. Ve bu hastalarda öncelikle geniz akıntısının sebebini bulmak lazım.
0: Yani alerjiyse önce
1: tedavi etmek gerekiyor. Geniz akıntısını tedavi etmek için, ki maalesef bu da kişilerle beraber olan bir durum olduğu için bu alerjiyi de kesin olarak tedavi etmek de bazen mümkün olmuyor. Evet. İşte çalıştığı ortamı değiştirmesini istiyorsunuz, evet, değiştiremiyor. İşini değiştirmesini ve sosyal hayatını değiştirmesini istiyorsunuz. Bunlar mümkün olmuyor. İnsanlar
0: evindeki için, eşyayı, perdeyi, halıyı, evet, değiştir diyorsunuz, yani olmuyor.
1: Onlar mümkün olmadığı için de insanlar bir türlü iyileşemiyorlar. Ev, hı-hı, tozu, ev akarına karşı alerjisi var. İşte efendim, iş yerine geliyor, iş yerinde halılar, toz üreten materyaller, bir sürü şeyle karşılaşıyor ve bu hastalar illaki bu alerjen dediğimiz vücuda dokunan materyalleri inhale ediyorlar. Nefes yoluyla alıyorlar. Temas yoluyla alıyorlar. Dolayısıyla da onlardan kurtulamıyorlar. Kurtulamadıkları için de bu geniz akıntısı, kronik öksürük onların bir yaşam tarzı haline geliyor maalesef.
0: Evet. Sesinizi etkiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Konuşmanızı, günlük hayatınızı etkiliyor. Bizim gibi konuşarak para kazanıyorsanız bazen iş hayatınızı da etkiliyor.
1: Aynen.
0: Yani sürekli bir yayına öksürük arası vermek durumunda
1: kalabiliyorsunuz.
0: Kalamıyorsunuz da çünkü işte, yapamıyorsunuz, mecburen bir şekilde tedavi yolunu mutlaka işte bulmak lazım gibi. İşte
1: bu alerjenler tespit edilip alerji tedavisi yapmak gerekiyor mutlaka. Hı hı. Alerjiyi tedavi etmek. Vücudun neye karşı alerjisi olduğunu test ederek, işte prick testi, deri testleri, kan testleriyle alerjenleri tespit edip bulduktan sonra tedavisi, tabii değişik tedavi yöntemleri var, ilaç tedavileri var, aşı tedavileri var ama sabır isteyen bir şey.
0: Evet, süreç
1: çok
0: uzun.
1: Çok uzun süreç. Tedavi süreci de çok uzun. Bunu hem hekim ve hasta ilişkisinin düzenli, uzun süreli takip edilmesi gerekiyor. Ekonomik olarak da çok yıpratıcı bir hastalık.
0: Yıkar.
1: Aşı tedavileri falan olmanız gerekirse birçoğunu devlet, SGK ödemiyor. Kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor. Aşıları ödemeniz gerekiyor. Yani bu hakikaten meşakkatli
0: zor bir süreç. Gelelim sinüzitin tedavisine hocam. Teşhisi aslında biraz önce söylediğiniz gibi belirtileri net olduğu için bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı çok kolay bir şekilde herhalde teşhisini koyuyordur.
1: Teşhis ediyor, evet. Burun içine endoskopik muayeneler yapıyoruz. Zaten biz sinüzit teşhisini %60-70 hastayı dinleyerek koyuyoruz. Hastanın şikayetlerini, baş ağrısının tipini, burun tıkanıklığı olup olmadığını, geniz akıntısı olup olmadığını sorguluyoruz. Buna anamnez veya hikaye diyoruz. Hasta hikayesiyle biz %60-70 teşhis koyuyoruz. Ön teşhisimizi koyduktan sonra burun içine bakıyoruz. Burunda sinüziti kolaylaştırıcı bir neden var mı? Çocuksa geniz eti var mı? Erişkinde deviasyon var mı? Burun içinde polip dediğimiz burun etleri var mı? Konkalar nasıl? İşte bir aktif enfeksiyon var mı? Burun içinden böyle sinüslerden arkaya doğru iltihap akıyor mu? İltihabın. O görsel olarak görüyoruz. Bazen burun sinüs kanalları kapalı olduğu için burun içine iltihap akut olarak boşalamıyor. Bunu da filmle, röntgenle
0: dolu görünüyor o zaman
1: galiba,
0: görünüyor. Değil
1: misiniz? Kronik sinüzitli vakalarda da tomografi incelemeleri yapıyoruz. Onunla teşhisi koyuyoruz. Çok kolay teşhis.
0: Geçelim tedaviye.
1: Tedavi, bu konuşmamızın başında özetlemiştik. Yani sinüzitin tedavisi burnu açık tutmaktan geçiyor. Burnunuz açıksa, burun temizliğini yapıyorsanız, burun sinüsleri de havalandırıyorsanız sinüzit tedavi oluyor. Bu eğer akut sinüzite yakalanmışsanız bu burun açıcı özel destekleyici burun spreyleri veriyoruz. Bakteriyel sinüzitlerse antibiyotik veriyoruz ki bakteriyel sinüzitler çok nadir. Genelde viral kaynak %80-90. Bunlarda antibiyotiğe bile gerek kalmadan burun içini, burunu açık tutarak sinüziti tedavi edebiliriz. Burun yıkama spreylerimiz var, irrigasyon dediğimiz.
0: Çocuklar için de var, yetişkinler için de var, basıncı farklı.
1: Veya bunu kendi evinizde de çok kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bir litre suyu kaynatıp soğuttuktan sonra içine bir çorba kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı da soda ve karbonat atıp içinde eritip bunu abdest alır gibi burnunuza çekip genzinize kadar temizleyebilirsiniz.
0: Sümkürüp, ama yukarıya doğru çıktığını hissedeceğiz yukarıda, değil mi? Sadece yüzeysel olmayacak.
1: Kesinlikle genzinize gittiğini hissedeceksiniz. Temizleyebilirsiniz. Ama ticari olarak satılan özel basınçlı yıkama aparatları var. Onlardan istifade edebilirsiniz. Ama sonuçta özet olarak burnu açık tutarsanız sinüzitten kurtulursunuz. Altta yatan bir neden varsa, çocuklarda burnu tıkayan ve bu tedavilerle açılmayan problem varsa, yani siz yıkayarak burnu açamıyorsanız, geniz eti varsa, deviasyon varsa, polip varsa, bunları da cerrahi olarak düzeltmek lazım ameliyatla.
0: Bu bir taraftan da tabii hani bitkisel desteklerden bahsediliyor. Toplumda çok konuşulan bir takım karışımlar var. Siz mesela biraz önce tuzlu sudan bahsettiniz. Bu en yaygın ve en çok kullanılanı, herkesin birbirine tavsiye ettiği. Bunun dışında bazı bitkilerden de istifade edenler var. Bu konudaki yaklaşımınız nedir hocam?
1: Ya bu bitki özütleri aslında yaptıkları şey burnu açmaya yarayan şeyler. Burnu açıyorlar. O bitki özütlerin içinde de işte bu ilaçlarda kullandığımız
0: mentoller, naneler vesaire.
1: Oksimetazolinler, işte mentoller, burundaki etler.